Cinsellik ve mobbing suçları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Gürlek, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik operasyonu değerlendirdi. 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturma için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Hakemlere mobbing ve sahtecilik soruşturması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde duyuru yayımladı. Duyuruda yönetimimiz Nisan 2025 tarihinden itibaren adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur denildi. Sakarya'da etkili olan aşırı yağışların ardından bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi. Valilik, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliği amacıyla alınan kararın, yağışların oluşturabileceği risklere karşı tedbir niteliğinde olduğunu bildirdi. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayınlandı. Resmi burs öğrencilerin aylık burs miktarı netleşti. Lisans öğrencilerine aylık 4.000 lira, lisans üstü öğrencilerine ise aylık 8.000 lira yurt içi bursu ödenecek. Yurt dışında okuyan Türk öğrenciler için de burs ve eğitim sürecindeki zorunlu giderlerin karşılanmasına ilişkin kurallar değişti. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Yunanistan'ın yükümlülüklerini ele alan izleme raporunu kabul etti. Raporda Batı Trakya Türklerinin örgütlenme özgürlüğüne ilişkin sorunlar ve Atina'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamaması da yer aldı. Türkiye ve Azerbaycan orduları sahada tek yürek oldu, birliğin gücü bir kez daha vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı ortak eğitim, güçlü koordinasyon ve yüksek hazırlık parolasıyla yürütülen tatbikatta iki ülkenin askeri unsurları zorlu arazi şartlarında belirlenen senaryoları başarıyla tatbik etti.

0: Hava Durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutu Marmara kuzeyege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Sakarya geneliyle Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği de tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara 12, İstanbul ve İzmir 16, Gaziantep 15, Antalya 20, Sivas, Muş ve Bingöl 11, Samsun 17, Trabzon 18, Erzurum ve Kars 6, Diyarbakır 14 derece. Haberleri dinlediniz.

Sevgimi toprağa gömdüm. 4. bölüm. Yazan Zerrin Tığlıoğlu. Yöneten Ejder Akışık. Yapımcı Metin Öztekin. Efektör Ömer Atilla Ulaş. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Olcay Poyraz, Ahmet Erdal Küçükkömürcü, Fatma Özlem Ersönmez, Ebe Hanım Ümit Sergen, Bir Kadın Ayşe Akınsal, Bir Ses Bülent Türkmen.

Ahmet Fatma'yla yatalak babası ve yaşlı annesine bakması için imam nikahıyla evlendikten sonra İstanbul'a çalışmaya gider. Okuma yazma bilmeyen Fatma, ona değiştirilerek okunan Ahmet'in mektuplarında ne yazdığını merak eder ve ilkokula giden Gülnaz'dan sabırla okuma yazma öğrendikten sonra bir gece gizlice okuduğu mektuplardan dehşete düşer. İstanbul'da kendine yeni bir hayat kuran Ahmet, eskiden beri göz koyduğu Gülperi ile evlenmek üzeredir. Sevgiyle bağlandığı Ahmet ve ailesi tarafından aldatıldığını anlayan Fatma, ne yapacağını bilmez bir haldeyken köyün ebesi onu kardeşinin yeni doğan bebeğine bakması için İstanbul'a gönderir. Fatma çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle kendini kabul ettirir. Birkaç yıl sonra ailenin başka bir yere atanması nedeniyle bu kez aynı apartmanda kapıcı olarak çalışmaya başlar. İstanbul'da düzenli bir iş sahibi olamayan Ahmet ise birikmiş parası olduğunu öğrendiği Fatma'nın peşine düşmüştür.

0: kapıyı!
1: Ne istiyorsun? Çek git buradan!
0: Aç kapıyı biz! Aç kapıyı!
1: Dur!
0: Kıracağım ha!
1: Yavaş ol, herkesi başıma toplayacaksın!
0: Aç da şu kapıyı! Aç diyorum sana!
2: Neler oluyor orada ya?
1: Yok bir şey Fahri Bey.
2: Kim yumrukluyor kapıyı gecenin bu saatinde?
1: Köyden gelmiş. Uyuyakalmışım. Duyuramayınca. Gir içeri, Allah'ın cezası, dikilip durma kapıda. Rezil ettin beni.
3: Yola gel kız.
1: Hadi ne söyleyeceksen söyle, sonra da...
3: Sonra da? Bak sen. Senin dilin pek uzamış ha?
1: Ne diyeceksen de çabuk ol.
3: Bunca yıldan sonra ne biçim karşılama kız bu böyle? Evinde pek güzelmiş. Durumun iyi anlaşılan ha?
1: Niyetin ne senin?
3: Bir şey ikram etmeyecek misin? Ne biçim hesabisin sen?
2: Oh, divanda pek rahatmış. Oh.
3: Dikilip durma karşımda. Bir yere gidecek değilim. Kalmaya geldim.
1: Kalmaya mı?
3: He, kalmaya geldim. Seni özledim kız.
1: Utanmıyorsun değil mi? Şimdiye kadar aklın neredeydi? Ne arayıp ne sordum bunca yıl. Şimdi de karşıma geçmiş, seni özledim diyor.
3: Hızın ettin ama. Bıraktırdırı. İçecek bir şey yok mu bu evde?
1: Zıkkım iç.
3: Bir şey mi dedin sen?
1: Hı? Ne diyeceğim? Karın biliyor mu burada olduğunu?
3: Nereden bilecek ki? Eve uğradığım yok aylardır.
1: Niye?
3: Niye olacak? Mahkemeye verdim. Boşanmak için. Bunca senedir bir an aklımdan çıkmadın. Sen benim ilk göz ağrımsın. Hatanın neresinden dönülse kar. Yani uzun lafın kısası, karımı bıraktım, sağa geldim.
1: Yalanlarına beni kandıracağını mı sandın yine?
3: Nesi yalan bunun? İşte karşındayım. Sana döndüm diyorum. Anlamıyor musun kız? Hadi gel yanıma. Gel kız.
1: Uzak dur benden.
3: Gel kız, bunca yıl sonra. Ana. Kız. Titriyor senin her yanın.
1: Uzak dur dedim. Bırak kolumu.
3: Kızım ettin ama. Gel kız. Gel dedim sana.

0: Allah'ım ben ne yaptım? Ne yapacağım şimdi? Gideceği yok bunun. Dün gece... Söyledikleri doğru mu acaba?
1: Fatma!
0: Uyandın mı?
1: Aylardır böyle güzel uyumamışım.
0: Dün gece olanları unut. Ben şimdi işe gidiyorum. Dönünce de seni burada görmek istemiyor.
1: Dün geceyi nasıl unuturum kız? Öyle sen işini gör. Ben biraz daha yatayım. Gelirken taze ekmek getir. Seninle şöyle güzel bir kahvaltı yapalım ha.
0: Benim işim gücüm var. Akşamdan önce gelemem. Sen ortalarda görünme ha.
1: Sen de fazla gecikme kız.
0: Allah'ım sen bana yardım et. Nedir niyeti? Ne yapmak istiyor?
1: Bu salağı kandırmak ne kadar kolay oldu. Besbelli unutmamış beni. Baştan biraz gönlünü yapmalı. Sonrası kolay. Oğlum Ahmet, iyi kapı buldun kendine.

0: Günlerdir apartmandakilere ne diyeceğim diye sızlanıp duruyorsun. Niye bu kadar dertleniyorsun anlamadım.
1: Bunca sene kendime eğri bir söz söyletmedim. Bundan sonra da söyletmeye niyetim yok.
0: Sen sıkma canım. İstemezlerse gideriz.
1: Gider miyiz? Nereye?
0: Nereye olursa. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Seni buldum ya artık. Bırakmaya hiç niyetim yok.
1: Bir inanabilsem sana.
0: Kız hala mı inanamıyorsun yoksa?
1: Bana yaptıklarını unutamıyor.
0: Yani unut gitsin. Hepsi geçmişte kaldı. Şimdi biz ne yapacağımıza karar verelim. Hemen yarın kendimize uygun bir ev aramaya başlayacağım.
1: Ama ne ya?
0: Şşş, tamam, konu kapandı. Madem beni istemiyorlar, ben de seni alır giderim. Bu eşyalar neyin senin mi?
1: Ha, benim.
0: Hey, sen bunları yavaş yavaş toplamaya başla hadi.
1: Bütün paramı bu eve verirsek biz ne yiyip ne içeceğiz?
0: Ya sana bir iyilik yapayım dedim. Bunca yıl yememişsin, içmemişsin. 3-5 kuruş para biriktirmişsin. Bu ev çok ucuz kız.
1: Hay ben de isterim ev sahibi olmayı da. Dediğim gibi sonra ne yaparız?
0: Lafı uzatma. İkide bir çalışmadığımı da kafama kakma.
1: Canım parlama birden. Hı. Diyeceğim ben de ayrıldım işimden.
0: Sen beni çileden mi çıkaracaksın? Bundan sonra ben çalışacağım, sen evinde oturacaksın.
1: İyi peki. Hı. Git yarın konuş adamla.
0: Ha şöyle yola gel kız. Bundan sonra çalışmak yok. Bunca sene çalıştığın yeter artık. Artık evinde oturup keyfine bakacaksın. Evimizde kira olmayacağına göre benim kazancımla rahat rahat geçiniriz.
1: İnşallah. Hı.

0: Gözün aydın Fatma, tapuyu aldım. Bu evin sahibi artık sensin. Hayırlı olsun. Al bakayım şu tapuyu, hadi. İyi sakla ha.
1: İçim içime sığmıyor. Sen haklıymışsın. İnsanın kendi evinin olması çok güzel.
0: Ev işini hallettik. Şimdi sıra geldi bir iş bulmaya. Elde avuçta olanı buraya yatırdık. Senin kıyıda köşede kaldı mı 3-5 kuruşun?
1: Nereden olacak? Hepsini saydım avcuna.
0: Canım şöyle altın, bilezik, küpe filan. Yanlış anlama. Bir iş bulayım, sana daha iyilerini alırım. Hele şu günleri geçirelim yeter.
1: Benim nereden altın bileziğim olacak? Ha bir şu kulağımda gördüğün küpelerim var. Onu da Ebe Hanım'ın kardeşi vermişti.
0: Bakayım şuna. İyi. Sen ver onu bana bakayım. Hadi.
1: Hayır, küpelerimi veremem.
0: Yo, satmayacağım, rehin vereceğim. Param olur olmaz geri alırım. Hadi çıkar şunları kulağından, hadi.
1: Vermesem.
0: Yo, satmayacağım dedim ya. Birkaç gün rehin kalacak.
1: Bak, bak Ahmet. Bu küpeler benim için çok değerli. Şimdi veriyorum, işini görsün. Ama en kısa zamanda geri isterim.
0: Yo, hadi dedim, hadi çıkar şunları kulağından, hadi.

0: Yine gecikti. Kaç gündür gece yarıları içkili geliyor. Parayı nereden buluyor? Hala küpelerimi geri getirecek. Çok değişti son günlerde. Aman yok yok yok. Kuruntu yapıyorum. İş bulamadı da yazık, ona üzülüyor. Aman Allah'ım, kapıyı yıkacak. Geliyorum,
1: geliyorum. Ay sen Allah'ım.
0: Geç.
1: Hangi cehennemdeydin? Hı? Nerelerdeydin?
0: Yine içmişsin.
1: Uzun etme. Bana yiyecek bir şeyler hazırla.
0: Tamam tamam. Geç geç, şöyle otur, şimdi hazırlarım ben.
1: Hadi acele et.
0: Ben ne yapacağım? Eve bir lokma ekmek getirdiği yok. İçki içecek parayı nereden buluyor acaba?
1: Nerede kaldın?
0: Ah, buyur, buyur. Ah.
1: Ya sen bana yemek mi diyorsun ha? Yok mu şöyle doğru düzgün bir şeyler?
0: Yok. Hadi. Beş paramız kalmadı. Yarın bunları da bulamayacağız.
1: Durmadan söyleniyorsun. İş arıyoruz dedik ya sana.
0: Ben de diyorum ki.
1: Ne diyorsun? Ha?
0: Sen iş buluncaya kadar ben çalışsam. Apartmandan Aysel Hanım geldi bugün çocuğuna bakmam için.
1: Aylık ne kadarmış?
0: Bilmem, konuşmadım. Sana sormadan kabul etmek istemem.
1: Soracak ne var ki? Sen git yarın başla. Ha? Aileninle de konuş. Öyle 3-5 kuruş sıkıştırmasınlar eline. Baştan ya pazarlığına.
0: Ne pazarlığı yapacakmışım? Onlar neyse uygun olan verirler.
1: Yo, safsın sen. Saf, saf. Neyse. Yarın git, kabul ettiğini söyle. Ha? Ailenin bir kısmını da peşin al ha.
0: Almaya çalışırım.
1: Yarın akşam da doğru dürüst bir sofra hazırla.
0: Hani çalışmayacaktım. Elimde avucumda ne var ne yok hepsini aldı. Bunun iş bulup çalışmaya da niyeti yok. Benim kazandığımı içkiye yatıracak. Of, nedir bu başıma gelenler?

0: Buyurun.
1: Özür dilerim, rahatsız ettim. Fatma'yı aramıştım ben. Kapıcınız Fatma'yı. Yerinde başkası oturuyor.
0: Siz nesi oluyorsunuz?
1: Ben onun köyünde ebeyim. Oradan tanıyorum.
0: O ayrıldı buradan.
1: Ayrıldı mı? Ne zaman?
0: 6-7 ay oluyor.
1: Neden peki?
0: Bilmiyorum. Bana söylediklerine göre köyünden bir adam gelmiş. Kocası olduğunu söylüyorlar ama bilmem artık. Neyse, almış kadını gitmişler.
1: Korktuğum başıma geldi. Rahat bırakmaz kızı.
0: Benden duymuş olmayın ama başına bir işler de gelmiş.
2: Ne diyorsunuz? Ne işleri?
0: Vallahi ben pek bir şey bilmiyorum. Aysel Hanım komşulara söylerken duydum.
2: Ne duydunuz? Söylesenize.
0: Nasıl söyleyeyim? Hapse düşmüş dediler.
2: Ne? Hapse mi düşmüş? Aman Allah'ım.

Teknolojide Kadın Derneği Geleceğin Yüzleri projesi kapsamında 100 kadına siber güvenlik alanında eğitim verecek. 2019 yılında kurulan Teknolojide Kadın Derneği, bilim ve teknolojide yetkin, uzman, yaratıcı insan kaynağı yetiştirmeyi ve bu sektörlerde sayıca az olan kadın uzman sayısını artırmayı amaçlıyor. Teknoloji ve bilim çağında ülkemizin ihtiyacı olan uzman insan kaynağı çeşitliliğini sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunacak projeler ve çalışmalar yürütüyor. Derneğin 2022 yılında başlattığı Geleceğin Yüzleri projesi kapsamında da kadınlara siber güvenlik ve analitik alanlarında eğitim olanağı sağlanacak. Projeye katılan kadınlar 2 ay boyunca online olarak alacakları 40 saatlik canlı eğitimin ardından uluslararası düzeyde geçerli bir sertifikaya sahip olacak. Söz konusu eğitim programı Türkiye'de yaşayan 20-30 yaş arasındaki uygun eğitim altyapısına sahip kadınların katılımına açık. Geleceğin Yüzleri projesinin katılımcı kadınlar için istihdama dönüşmesi amacıyla da çalışmalar sürdürülecek. Siber güvenlik ve analitik alanında çalışmayı ve kendini geliştirmeyi düşünen kadınlar, yıl içinde tekrarlanacak olan eğitimlere başvurabilir. Teknolojiye ilginiz ve siber güvenlik konusunda eğitim altyapınız varsa, Geleceğin Yüzleri projesi ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.teknolojidekadin.org adresinden ulaşabilirsiniz. Bilim ve teknoloji alanında daha fazla sayıda kadın uzman yetişmesi, kadın iş gücünün ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunması dileğiyle.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Şevkefsa ve Hicaz makamında eserler sunacağız size. İlk olarak Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'ndan Numan Ağa'nın Şevkefsa Peşirveni dinleyeceğiz bu gece programımızda. Ardından yine Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Kömürcüzade Hafız Mehmet Efendi'nin Şevkefsa makamındaki ağır semaini seslendirecek. Dil besteye Lütfu Kerem'in Ma Hazar eyle, Üftadelere Şefkat eyle, Pü Nazar eyle. Ümid ile dil oldu esiri Serkesyu, baştan çıkarırsın anı ahir hazar eyle. Eserin günümüz Türkçesiyle manası şöyle: gönlü bağlanmış aşığa lütuf ve cömertliğini hazır eyle, ikram et. Düşkünlere, aşıklara şefkat göster ve onlara merhametli bir gözle bak. Kalp, ümid ile o başa buyruk ve dik başlı sevgilinin esiri oldu. Onu baştan çıkarırsın, sonunda onu sakın, zarar vermekten çekin ve dikkat et.

Güftesi Hasan Ali Yücel'e, bestesi Cevdet Çağla'ya ait Şevk Efsa eser var sırada. Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Hicran gibi alemde elim derdi ser olmaz. Sen bezmimize geldiğin akşam neler olmaz.

İhsan Raif Hanım'a, bestesi Tamburi Hikmet Bey'e ait Şevkefsa eseri Nesrin Sipahi'nin yorumundan dinliyoruz. Ben esiri handenim, üftadenim, ey gültenim. Gözlerin Kur'an'ı aşkımdır, kucağın cennetim.

0: Mustafa Nafiz Irmak'ın Şevkef Sağ şarkısı var sırada. Güfte Mustafa Nafiz Irmak ve Ratip Aşir'e ait. Bestekarın Mustafa Nafiz Irmak'ın kendi sesinden sunuyoruz bu eski ve nadir kaydı. Sebep sensin gönülde ihtilale, sürüklersin beni sonsuz melale. Bilirsin müptelayım ben ezelden, belayı ateşe belki hayale.
1: Sebep sensin gönülde ihtilale, sebep sensin gönülde ihtilale. Sürüklersin beni sonsuz melale, sürüklersin beni sonsuz melale. Bilirsin müptelayım ben ezelden.

Belki hayale senin zulmün, senin zevdin leşadım.

0: düşürsen de yine sonsuz melale.
1: Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Şevkefsa makamında Nakış Yürük Semai'ni dinleyeceğiz. Alaaddin Yavaşcan'ın yorumundan. Seri zülfü amberin yüzüne nikab edersin, beni böyle hasretinle ciğerim kebap edersin. Bu eserde Alaaddin Yavaşça'ya kemanda Cevdet Çağla, violonselde Vecidi Seyhun, klasik kemençede Mübeccel Çetin, tamburda Naime Batanay, utlarda Yorgo Bacanos ve Rüştü Eriç, kanunda Cüneyt Kosal eşlik ediyorlar.

Güldehen Marmara'yı dinleyeceğiz Ahmet Ağa'nın Şevkefsa şarkısında. Geçip de karşıma gözlerin süzme, barışmam, boş yere arkamdan gezme.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle sürüyor. Cüneyt Orhon'un klasik kemençe taksiminin ardından Ahmet Çağan'ı Hanende İbrahim Uygun'un Hicaz şarkısında dinleyeceğiz. Güfte Leyla Saz'a ait. Seni sevda çiçeğim, tacı selim, bilmezsin ne kadar çok severim.

Güftesi Süleyman Nazife, bestesi Şerif İçli'ye ait Hicaz eser var sırada. Semra Ersoylu'dan dinliyoruz. Derdimi ummana döktüm, asumana inledim. Yâre de, a yâre de, hali derunum söyledim. Aşina yok derdimi, ben söyledim, ben dinledim. Gözlerim yollarda kaldı, gelmedin, çok bekledim.

Güftesini Mehmet Hafit Bey'in yazdığı Şevki Bey'in Hicaz şarkısını Recep Birgit'ten dinliyoruz. Bir taraftan üzüyor gönlümü hicrin elemi, bir taraftan sıkıyor canımı dehrin sitemi, bir taraftan yakıyor naireyi dembedemi, kurtar Allah için olsun, çekemem böyle gamı.

Sırada yine Şevki Bey'in yine Hicaz makamında bir bestesi var. Bu kez Gönül Aköz'den dinliyoruz. Niçin şepta seher ben zar zarım, neden oldu benim feryatkarım? Medet gitti elimden ihtiyarım, aman dostlar esiri zülfü yarım.

Güftesi Necdet Atılgan'a, bestesi Sadi Işılay'a ait Hicaz şarkı var sırada. Cevdet Bolvadin'den dinliyoruz. Ben de hicran yarasından da derin bir yara var. Ona biçare gönül boş yere bir çare arar. Kurtuluş yok, aradan geçse de aylar, yıllar. Ona biçare gönül boş yere bir çare arar.

Sevgili dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan seslendim. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, sizlere seslenebilmeyi ümit ediyorum. Bu geceki son şarkımızı İnci Çayırlı'dan dinleyeceğiz. Hasan Lami Güray'ın güftesini yazdığı Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Ne boş yere yanmışım, meğer ben aldanmışım. O sözlere kanmışım, meğer ben aldanmışım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalınız.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Kayıplar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
1: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Sağlık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
1: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılık.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.18 ve 29 Eylül Salı bugün. Programımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Arif Keleş teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Geçen aylarda konuşmuştuk Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk Üniversitesi'nden. O zaman daha program başlamamıştı. Program hazırlıkları vardı. Büyük bir heyecanla bekliyorlardı ilk öğrencilerini. Ağustos ayında gerçekleşti bu program ve Çocuk Üniversitesi'nden ilk mezunlar da böylece verilmiş oldu. Birçok çalışma yaptılar. Merak ettikleri soruların peşinden özgürce gitti çocuklar. Hayal güçlerini bilgiyle buluşturdular. Öğrenmenin heyecanını üniversite ortamında yaşadılar. Neler olmuş, nasıl ilerlemiş programda? Acaba beklenen verim elde edilebilmiş mi çocuklar? İlgisi nasıl olmuş? Biz de bu konuların hepsini Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı, Çocuk Üniversitesi Proje Koordinatörü Profesör Doktor Şefika Şule Erçetin'le konuşacağız. Aynı zamanda programımızın ikinci kısmında öğrencilerin de görüşlerini alacağız. Mihrikaya, Uraskaya ve Deniz Su Büyük de bizimle birlikte olacak programımızın ikinci kısmında. Şefika Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Feyza Hanımcığım ne kadar güzel yeniden buluştuk. Gerçekten büyük bir heyecan, büyük bir onur. Biz davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çocuk Üniversitemizin sesi oldunuz, soluğu oldunuz ve o güzel nefesinizle bize de moral oldunuz. Teşekkür ediyorum.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz bu yoğun program içerisinde bize de vakit ayırdığınız için. Şimdi programdan bahsetmiştik biz geçtiğimiz haftalarda, aylarda. Ama yine şöyle bir bakalım, Çocuk Üniversitesi'nde neler vardı? Hangi alanlarda çocuklar gelişim sağlayacaklardı?
1: Hemen küçük bir hatırlatma yapalım isterseniz. Bizim amacımız çocuklara bir merak bahçesi, sorularına cevap arayacakları, heyecan dolu, eğlenerek öğrenmeye, öğrenerek araştırmaya, öğrenerek bilimsel atölyelere katılmaya istekli olacakları müthiş bir ortam yaratmaktı. Bu kapsamda biz 10-21 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 10 günlük muhteşem bir program gerçekleştirdik. 12 alan, 17 ders ve 70'in üstünde bilim atölyesi yaptık. İnanın her biri hem çok heyecanlıydı hem çok verimliydi. Hem de hepimiz için ve tabii ki çocuklar için de inanılmaz öğretici ve eğlendiriciydi. Program sabahleyin 8.30'da başlıyordu. Sonra işte birlikte kahvaltı, derslere, atölyelere dağılım, öğle yemeği, sonra yine ikindide minik bir ikindi ikramıyla gün bu şekilde devam ediyordu. Ama o günün içinde işte tarihten, fizikten, biyolojiden, müzikten, matematikten, Türkçeden, kişisel gelişim anlamındaki çalışmalardan ve coğrafyadan, bu robotik kodlamadan tutun çok geniş bir yelpazede sevgili çocuklarımız bir sürü etkinliğin içinde bir fiil oldular, projeler ürettiler.
0: Evet.
1: Ve

0: dönemin sonunda o projelerin heyecanla, coşkuyla sergi olarak paylaştılar. Üniversitemizin senato ve yönetim kurulunu ziyaret ettiler. Kıymetli rektörümüz çok sık çocuklarımızı bu etkinlikler sırasında ziyaret etti, hiç yalnız bırakmadı. Aynı zamanda üniversite yönetim kurulunda, senatoda, bir üniversite hangi kurullarla ve nasıl yönetilir anlamında bizlerle bir arada oldular. Üniversitemizin dekanları, senato temsilcileri hepimizi birlikte gördüler ve onlar da o kurulların bir parçası oldular.
1: Nasıldı çocukların olması bir kampüste, koskoca Hacettepe Üniversitesi'nin işte Beytepe kampüsünde çocuk sesleri yankılanıyor. Tabii belli bir yaşın üzerindeki gençler zaten cıvıl cıvıl geliyorlar. Onlar ayrı, yeni gelenler var, birinci sınıfa başlayan yanlar var. Onlar için de büyük heyecan tabii ki, ama şimdi çocuğun olması bambaşka bir şey bence üniversite ortamında.
0: Evet, şöyle çok şirin laboratuvarlarda beyaz önlüklerin içinde deney yapma çabaları, o deneylerdeki heyecanları, yine mesela bir oryantrik etkinliğinde haritalarda kampüsümüzün yeşil alanlarında yer ve bir kısım şeyler bulma çabaları, yine tarih anlamında küçük kum havuzlarında tarihe ilişkin kalıntılar bulmaları ve tarihi bunlar üstünden dinlemeleri bizim için de çok müthiş heyecanlıydı. Çünkü çocukların o çok saf, o müthiş enerjileri sadece orada bulunan öğretim elemanlarının değil, aynı zamanda üniversitemizin havasına da bambaşka bir renk kattı. O yüzden gerçekten bizim için de müthişti. Ve bunu sürdüreceğiz tabii ki.
1: Evet. Çocuklar neler söylediler? Şimdi onlar okullarında okuyorlar. İlkokula gidiyorlar. Ortaokula gidenler var. Bir anda kendilerini böyle büyük bir kampüsün içerisinde buluyorlar. Çünkü kendimi düşünüyorum. Liseye gelene kadar hiçbir üniversite kampüsü görmemiştim. Lise sonda şöyle bir işte gezi yapıldı. Birkaç üniversitenin kampüsünü gördük. Sonrasında kazandık. Kazandığımızda sudan çıkmış balığa döndük zaten. Aa, burası nasıl bir ortammış, böyle biz burada kayboluruz gibi, kendimizi kaybederiz gibi, böyle birkaç hafta bayağı bir yoğun alışma sürecimiz geçti. Şimdi yeni kazananlar da bilirler, özellikle büyük kampüsleri kazananlar. Şimdi çocuklar ne yaptılar mesela, böyle bir büyük ortama girdiler, oranın havasını böyle kokladılar. Sonrası için güzel bir onlara aslında hedef verdi mi bu güzel organizasyon?
0: Evet, sanıyorum bunu başardık. Hemen şunu söyleyeyim, velileri onu almaya geldiğinde birçok çocuğumuz biraz daha uzun kalmak için
1: öyle mi? Evet, daha da durayım dediler,
0: evet,
1: yani.
0: Evet. geri gitmek istemediler. Matematik derslerini, fizik, kimya derslerini, tarih derslerini, değerler eğitimiyle ilgili dersleri, çalışmaları, okulda daha farklı gözle göreceklerini anlattılar, söylediler. Ya müthişmiş, çok farklıymış. Matematik dersine artık daha başka gözle bakacağız dediler. Velilere kampüsün içinde yer tarif ettiler. Gerçek laboratuvarlarda hocalarıyla birlikte deneyi yaptılar. Tabii onlar için müthiş bir heyecan. Ama bizim gözlemlediğimiz 10 günün sonunda hakikaten Hacettepe Üniversitesi'nin, Hacettepe Çocuk Üniversitesi'nin öğrencileri olmayı ve bir kampüste neler yapılabileceğine ilişkin genel bir kavramsal harita oluşturmayı başardılar. Velilerine gururla laboratuvarlarının yerlerini tarif ederken, kazı yaptıkları mekanları gösterirken ya da başka yerlerle ilgili bilgi verirken, emin olun gözlerinde, sözlerinde o güveni ve heyecanı biz gördük, buna tanıklık ettik.
1: Özgüven değil mi? Özgüven evet. Gelişimi açısından son derece önemli bir etkinlik olmuş. Çünkü artık arkadaşlarına da anlatabilirler bunu, ben bir üniversite ortamında eğitim aldım diye. Mesela bu yansımıştır şu anki hayatlarına. Başka neler olmuştur hocam sizce?
0: Şöyle mesela işte sanal dünya, sanal laboratuvarlarda

0: yani gerçek laboratuvarlarda yapılan deneylerin çalışmaların dışında bilgisayar laboratuvarlarında yürütülen derslerde çeşitli deneyleri sanal ortamda gerçekleşecek bilimsel süreçleri ekran üzerinden aynı zamanda gözlemleme şansları oldu. Hı-hı. Mesela biyolojide canlılar dünyası laboratuvar ortamında gözlem, inceleme çalışmalarıyla çocuklara tanıtıldı. İHA tasarımı ve simülasyon, insan savaş araçlarının çalışma prensipleri anlatıldı. Ve öğrenciler bilgisayarın başında aslında tasarım ve uçuş deneyleri yaptılar. Robotik kodlama, robotlarla yazı yazıyoruz diye bir etkinliğimizde temel kodlama mantığını, robotlara verdikleri komutlarla harf ve şekiller oluşturmayı başardılar. Yine tarihsel olay, kavramlar, öğrencilerin yaşlarına uygun etkinliklerle onlara sunuldu. Örneğin killerin üstüne Göktürk alfabesiyle isimlerini yazdılar.
1: Evet.
0: Velilerine o killerden armağanlar götürdüler. Yine resim dersinde atölyede duygu ve düşüncelerini renk ve çizgilerle ifade ettiler. O kadar güzel şeyler yaptılar ki, örneğin müzikte bu iki dersi, çalışmayı, atölyeyi birleştirdik. Evde atık diyebileceğimiz türdeki malzemelerle müzik aletleri yaptılar. Onları çaldılar. Bakın ben bile anlatırken çok heyecanlanıyorum.
1: Evet.
0: Yine coğrafyada rektörlük tören alanımızda etkinlikler düzenledik. Harita, yön bilgisi, pusula kullanma, belirlenen noktaları belirleme, bulma, böylece coğrafya bilgisi açık havada oyun içinde pekiştirildi. Yine değerler eğitiminde saygı, sorumluluk, arkadaşlık, dostluk. Bu arada vurgulamam gerekir. Yeni arkadaşlar edindiler.
1: Tabii sosyalleşme anlamında
0: evet,
1: da çok önemli.
0: Müthişti. Gruplarda birbirlerine saygı, sevgi göstererek, birbirleriyle iyi ilişkiler kurarak projeler yapmayı, oyun oynamayı bunu başardılar. Zaten tabii ki çocuklarımızın bir kısım yeterlilikleri, yetenekleri söz konusuydu. Ama yazın böylesi bir ortamda, bakın ne söyledi bazı çocuklarımız. Şimdi ne yapacaktım? Evde boş boş oturuyor olacaktım. Hmm. Ya da elimde tablet.
1: Tabii.
0: Belki de bir sürü şeyi karıştırıyor olacaktım. Ama artık yeni arkadaşlarım var. Ama başka türlü proje yapmayı öğrendim. Yine bu Lego Spike dediğimiz proje tasarımları yaptılar. Legolarla modeller kurdular. 3D yazıcıda kurdukları modellerin çıktısını aldılar ve nasıl çıktı alınıyor onu gördüler. Yine fizik deneylerini hem normal Türkçe olarak hem de o deneyleri İngilizce oyunlarla dinlediler. Olağanüstü heyecanlıydı. Yine 3D tarama, 3D tasarım. Ay o kadar güzel şeyler tasarladılar ki anlatamam. Onların çıktılarını aldık ve sergiledik. İnanamayacağınız güzellikte robotlar, hayvanlar, canlılar, çok güzel tasarımları vardı. Yine devre proje tasarımı söz konusuydu. Elektrik devreleriyle işte nasıl harekete geçirilebilir, ne yapılabilir, bir robot nasıl herhangi bir hizmet ya da komut verildiğinde bunu başarabilir, onu öğrendiler ve yaptılar gerçekten. Kazılar yaptılar. İşte tıpkı bir arkeolog gibi çalıştılar. Geçmişin ayak izlerini o kazılardan çıkan buluntularla anlattı tarih öğretmenimiz.
1: Aslında meslek tanıtımı gibi de olmuş bir nevi.
0: Evet.
1: Hangi mesleği seçmeliyim diye böyle akıllarında belli bir aslında şemada oluşmuş olabilir. Belki dediğiniz gibi böyle bir robotik kodlamayla ilgili, bir yapay zeka ile ilgili bir şeye ilgi duyacaklar ya da arkeolojiye ilgi duyacaklar. Müzik, sanat, bunlara ilgi duyanlar olabilir. Matematiği aslında derinlemesine inceledikleri için genelde çocuklar matematikten korkuyor ve birçoğu da matematiği sevmiyor. bilmiyorum diye bir set çekebiliyor ama aslında çok da iyi bilmedikleri için veya birazcık gözleri korktukları için galiba işin içerisine girince aslında matematik de öcü değilmiş gibi bir düşünce de oluşmuş olabilir.
0: Bu tepkilerle, bu sevinçle matematik derslerinden ayrıldıklarını biliyoruz. Ayrıca çok farklı bir kısım etkinlikler söz konusu oldu matematik dersinde. Örneğin kriptoloji. İsimlerini şifrelemeyi öğrendiler. Evet. Bundan sonra bilgisayarımı şöyle şifreleyeceğim diye büyük bir heyecanla hemen evlerinde velilere anlattılar bunları. Bu renkli boncuklarla aslında kodlamanın ya da programcılığın çok temel esaslarını oyun içinde öğrendiler ve yaptılar. Şu bizim için çok önemliydi. Birlikte heyecanla bir oyun coşkusuyla öğrenme hevesleri ve bunun sürdürülebilir olması, sanırım bunu başardık. Çünkü devamı yok mu, devamını istiyoruz diye inanılmaz.
1: Evet. Kaç kişiydiler bu arada?
0: 42 kişiydiler. 42 öğrencimiz seçtik ama yaklaşık bir çok kısa süre bir ilanımız olmuştu. 300-400 kişilik bir başvuru söz konusuydu. O başvuruların içinden 42 öğrencimizi seçtik ve 42 öğrencimiz üniversitemizin öğrencisi oldu.
1: Evet.
0: Katılım belgelerini verdik. Bilmiyoruz tabii ilerleyen zamanda nereyi seçerler, ne yaparlar. Ama Hacettepe Üniversitesi'ne geldiklerinde artık Hacettepe Çocuk Üniversitesi öğrencisi olduklarına dair bir
1: belgeleri var.
0: Sahipler tabii bu burada bitmiş değil. Belki hani onu da biraz konuşmakta yarar görüyorum. Zaten bizim diğer birçok hani çok takdirle, çok beğeniyle izlediğimiz kamp ya da benzeri diğer programlardan Hacettepe Çocuk Üniversitesi'nin en büyük farkı olan sürdüreceğimiz, yani gerçekten onlar bizim çocuk üniversitemizin öğrencileri olduğunu hissettirecekleri, gerek uzaktan gerek yüz yüze bir sürü çalışmayı devam ettireceğiz. Bu önümüzdeki haftalar içinde online programlarımızı başlatıyoruz. İşte okullarda derslerine, çalışmalarına sadece destek olmak anlamında değil, bir nefes, bir soluk anlamında bir kısım etkinlikleri içeren hem uzaktan hem yüz yüze programlarımız olacak. Velilerimizle görüşmelerimiz olacak ve bu görüşmelerde gerçekten süreç sırasında gözlemlediğimiz çocuklarımızın çok üstün, çok özel, çok muhteşem yetenekleriyle ilgili onlarla konuşmak, onları bilgilendirmekten mutluluk duyacağız. Yani biz olabildiğince uzun bir süre çocuklarımıza bağımızı üniversite olarak sürdürmek niyetindeyiz. Müthiş etkinlikler planlıyoruz. Ben her zaman söylüyorum, lütfen bizi izlemeye devam edin.
1: Ne güzel. İnternette mi yayınlıyorsunuz bunları? Sosyal medya hesabından mı görebilirler?
0: Web sitemizde izleyebilirler.
1: Web sitesinden.
0: Evet.
1: Yine Çocuk Üniversitesi olarak mı girecekler yoksa Hacettepe Üniversitesi'nin web sitesinden mi?
0: Hayır, Çocuk Üniversitesi, Hacettepe Çocuk Üniversitesi olarak girebilirler.
1: Evet, oradan girecekler.
0: Twitter hesabımız var. Oradan izleyebilirler. Yepyeni etkinliklerle bir arada olacağız.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Hem var olan öğrencilerimizi bırakmıyoruz. Hem de yeni öğrencilerimize gelsin. Hem kapılarımızı hem gönlümüzü açıyoruz ve bekliyoruz. Tabii.
1: Şahane. Hocam sohbetimize devam edeceğiz. Hatta şimdi öğrenci arkadaşlarımızı da alacağız. Onlar neler anlatacak kim bilir, onu da çok merakla bekliyoruz. Ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında hem bizim o cıvıl cıvıl öğrencilerimiz heyecanla bekliyorlar. Onları içeriye alalım, onları dinleyelim. Hem de bu arada biz de biraz soluklanmış olalım.
0: Evet.
1: Ailece devam ediyor.

seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya Ser'de, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.

0: TRT Radyo 1'de ailece devam ediyor sevgili dinleyenler. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Üniversitesi'nden bahsediyoruz. Profesör Doktor Şefik Aşule Erçetin'le konuştuk. Şimdi Çocuk Üniversitesi'nin öğrencileri stüdyomuzda. Mihri Kaya, Uras Kaya ve Deniz Su Büyük bizimle birlikteler. Hoş geldiniz yayınımıza çocuklar.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, Mihri ile başlayalım o zaman. Mihri'nin çünkü aynı zamanda Çocuk Üniversitesi'nin sitesinde bir emeği de var. Oradaki çizimlerde de yine Mihri'nin etkisini görebiliyoruz. Mihri'cim hoş geldin tekrar. Seni tanıyalım. Acaba sen kaç yaşındasın? Neler yapıyorsun? Bir senden dinleyelim.
1: Teşekkür ederim. Ben 9 yaşındayım. Hı hı. 4. sınıfa gidiyorum.
0: Evet.
1: Hacettepe Çocuk Üniversitesi'nde çok eğlenceli geçti.
0: Evet.
1: En sevdiğim ders tarihti. Çünkü orada killerden dinozor fosili yaptık ve kumları kazdık. Dinozor fosilleri bulduk.
0: Aa, ne güzel. Sen daha öncesinde hiç böyle bir şey yaşamış mıydın? Hiç dinozor fosili görmüş müydün? Tarihi bu kadar derinden hissetmiş miydin?
1: Evet.
0: Burada mı oldu ilk defa? Öncesinde de görmüş müydün yoksa?
1: Burada oldu.
0: Burada oldu. Ne güzel. Tarih güzelmiş yani. Aslında sıkıcı değilmiş, eğlenceliymiş.
1: Evet.
0: Evet. Başka neler yaptın?
1: Bir de tarih dersinde kendi gökdelen isimlerimizi yazdık.
0: Ah, ne güzel. Senin ismini böyle o Göktürk tabletine yazarken çok mu farklı bizim dilimizden o harfler, bizim yazdığımız yazıdan sence?
1: Evet, çok farklı.
0: Bayağı farklı değil mi? Ne zormuş değil mi o dönem yazı yazmak?
1: Evet, çok zormuş.
0: Şimdi böyle çocuklar hemen yazı yazınca ay elim ağrıdı kolum ağrıdı diyorlar ya, her iki o dönemde yaşasanız neler olacaktı kim bilir?
1: Evet.
0: Başka neler var aklında kalan?
1: Matematik dersinde kriptoloji ve topoloji öğrendik.
0: Aa, ne güzel. Onlar neymiş mesela? Kriptoloji neymiş?
1: Kriptoloji
0: neydi acaba? Kriptoloji böyle şifrelemekle mi ilgili acaba birazcık?
1: Evet.
0: Evet, ne kadar güzel. Şimdi heyecanla bekliyor yanında Uras Kaya. Hemen ona da soralım. Uras'cığım, seni de tanıyalım. Ben şöyle mikrofonu biraz yaklaştırayım.
2: Merhaba, benim adım Uras. 8 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Çocuk Üniversitesi çok eğlenceliydi. Orada etkinliklerde sadece ders değil, molalar da veriyorduk ve oyunlar da oynuyorduk.
0: Aa, ne oynadınız mesela en eğlenceli?
2: Bilişim dersinde sanal dünya kurduk ve VR gözlük taktık.
0: Ay şahane. Demek ki sen o gözlükleri çok sevdin.
2: Evet.
0: Böyle sanal dünyada gezinmek, o gözlükle başka dünyalara girmek, demek ki Uraz'ın da ilgisini o çekmiş. Şimdi Deniz Su Büyük de bizimle birlikte. Ona da soralım hemen. Deniz Su, hoş geldin.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Merhaba.
3: Ben Deniz Su, 11 yaşındayım. Hı hı. 6. sınıfa gidiyorum. 2 haftalığına Çocuk Üniversitesi'ne öğrenci olarak misafir oldum. Hem sosyalleşmek adına hem yeni arkadaşlar edinmek adına çok eğlenceli, çok güzel bir kurstu. Yani sadece spor değil, eğlence amaçlı yapılan bir kurstu. Ve yani birden çok arkadaşlar edindik, ders dışında oyunlarda oynadık. Tabii yani okulda olan dersler bize daha eğlenceli bir şekilde yansıtıldı. Yani okulda bu tür konular işlenmiyor.
0: Evet.
3: Ama orada çok değişik konular işledik, çok eğlenceliydi.
0: Mesela hangi ders? Ben aslında çok sıkılıyordum da burada çok eğlenceli geçti dersin.
3: Ya ben de Uras gibi aslında VR gözlükte çok eğlenceli.

0: öğrendim ama onun dışında diğer dersler özellikle orienteering çok güzeldi. Hacettepe Ormanı'nın içinde zımbaları arayıp haritalarımıza bastık. Aha. Ve ona göre birincilik, ikincilik olarak değerlendirdik.
1: Ne kadar güzel. Peki ileride sen de Hacettepe Üniversitesi'nde okumak ister misin? Beğendin mi kampüsü?
0: Ya, evet, ben zaten şu an oradayım.
1: Zaten sen oradasın. Evet, zaten bildiğin bir yer yani. Var mı hedeflerin, ben şu mesleği yapmak istiyorum gibi? Daha çok erken tabii de yine de merak ettim. Acaba
0: yani,
1: var mı?
0: Ben hep veteriner istedim. Hala da onu istiyorum.
1: Ay ne güzel. Harika, şahane. Hadi inşallah öyle güzel bir mesleğe sen de sahip olursun. Belki zaten o kampüs içerisinde de bambaşka bir yerde de olabilirsin tabii ki. Bir şey mi söyleyecekler acaba? Evet.
2: Evet, Mihri, tamamlamak ister misin?
1: Hemen dinleyelim. Kısa vaktimiz kaldı. Var mı Mihri'cim söyleyeceğim bir şey? Mihri bayağı notlarıyla gelmiş sevgili dinleyenler. Defterine yazmış böyle konuşacakları. Bayağı hazırlıklı, o yüzden hazırlığı boşa gitmesin diye hemen onun biraz daha söyleyecekleri varmış. Hemen sözü ona uzatalım. Evet.
2: Evet.
1: Bakıyor, bayağı satır takip ediyor.
2: Çok tatlı.
1: Evet. Aslında Mihri'cim hepsini çok okumak zorunda değilsin. Sen biliyorsun neyi çok sevdiğini, böyle hangi dersin çok güzel olduğunu. Sen mesela tarihten bahsettin, kriptolojiden bahsettin. Başka var mı? Mesela müzikle ilgili bir şeyi sevdin mi? Sporla ilgili bir şeyi sevdin mi? Sen kendin söyleyebilirsin. Evet.
3: Müzik dersinde kendi müzik aletlerimizi yaptık ve müzik aletlerini öğrendik.
1: Ne güzel. Mesela hangi müzik aletini çok sevdin sen?
3: Piyano.
1: Piyanoyu çok sevdin. Belki de çalıyor zaten.
2: Tabii. Aynı zamanda devlet sanatçısı.
1: Ay ne güzel, ne güzel. Pırıl pırıl gençler, pırıl pırıl çocuklar. Ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum ben hepinize. Çok tatlıydınız. Umarım
2: biz teşekkür ediyoruz.
1: Gerçekten üniversiteden mezun olduğunuz günleri hep birlikte görürüz.
2: İnşallah.
1: Bu ülkemizin aydınlık yüzlerinin. Hocam size de çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum. Bir kez daha söylüyorum. Gerçekten Hacettepe Çocuk Üniversitesi'nin sesi, nefesi oldunuz. Bizi anlatmamıza izin verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiler sunuyorum. Sağ olun.
1: Bizden de sevgiler hocam. Sağ olun. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı, Çocuk Üniversitesi Proje Koordinatörü Profesör Doktor Şefika Şule Erçetin bizimle birlikteydi ve öğrenciler Mihri Kaya, Uras Kaya ve Deniz Su Büyük de yine programımızın ikinci kısmında programımıza dahil oldu. Sevgili dinleyenler, aileceyi Ayhan Demiray ve Müge Tüz'ün gerçek hazırladı. Arif Keleş teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Sporun unutulmayanları.
3: Efsanelerin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türk takımını Avrupa Kupalarında yarı finale taşıyan ilk teknik direktör Adnan Süvari. 1926 yılında Aydın'da doğan Süvari futbola İzmir'de başladı. 10 yıl boyunca Göztepe'nin formasını giydi. Teknik direktörlük kariyerine ise 1959'da Karşıyaka'da adım attı. 1960'da yardımcı antrenör olduğu Göztepe'nin bir yıl sonra başına geçti. Burada önemli başarılara imza attı.

0: Adnan Süvari'yim. İzmir ekibinim. 1968-69 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale, 1969-70 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale taşıdı. Böylece bir Türk kulübüne Avrupa Kupalarında yarı final oynatan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Süvari yönetimindeki Göztepe, iki Türkiye Kupası ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. Süvari ayrıca 1966-68 yılları arasında Göztepe'deki görevini sürdürürken A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörlüğünü üstlendi. 1966 tarihinde millilerimiz Sovyetler Birliği karşısında tarihindeki ilk galibiyetini elde etti. 1991 yılında hayatını kaybeden Adnan Süvari'nin adı Süper Lig'in 2026-27 sezonuna verildi. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon meselesinin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini vurguladı. Atılacak adımlar ve yol haritası ile ilgili detayları paylaştı. Sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk. Devlet Denetleme Kurulumuzu da görevlendirdik dedi. AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ekonominin bu meseleden güçlenerek çıkacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatına garip gurebanın hakkını korumak için varız sözleriyle seslendi. AK Parti adı gibi aktır, dün neysek bugün oyuz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük ifadelerini siyasi cehalet ve iftira olarak nitelendirdi. İçine düştüğünüz çarpıklıktan Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız dedi. Ömer Çelik, ilkesizliği rehber edinen zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur ifadesini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Savcılık Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın bütün mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 653 kilogram uyuşturucuyla 410 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Gözaltına alınan 264 şüpheliden 172'si tutuklandı. Mersin'de ve Gaziantep merkezli 3 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulundu. Ahmet Şık'ın Akın Gürlek ve eşiyle ilgili iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi temaslarını Ankara'da sürdürüyor. Bu kapsamda Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile görüştü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği yetkilileriyle önemli görüşmeler yaptı. Görüşmelerde Avrupa Birliği'nin sanayi hızlandırma yasası teklifiyle Made in EU yaklaşımının olası etkileri alındı. Bakan Bolat, Türkiye'nin talep ve beklentilerini kabul ettirmek için çalışmaların yoğun şekilde devam edeceğini vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji arzı krizine karşı dünyada alternatif arayışların sürdüğünü belirtti. Yerli enerji üretiminin daha kıymetli hale geldiğini ifade etti. Türkiye üretimiyle kendi kendine yeten bir ülke olacak dedi. Filios'ta konuşan Bakan Bayraktar, yeni yüzer üretim platformunun 2028'de devreye alınmasının hedeflendiğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen Alman Birliği Günü resepsiyonuna katıldı. Türkiye ile Almanya arasında gelişen işbirliklerine değinen Bakan Kacır, bundan sonraki dönemin daha derin bir sanayi ve teknoloji işbirliği ile şekillenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye yılın ilk 8 ayında yaklaşık 35 milyon yabancı ziyaret etti. En fazla ziyaretçi Rusya, Almanya ve İngiltere'den geldi. İstanbul ve Antalya yabancı ziyaretçi girişlerinde öne çıktı. Turistlerin büyük bölümü hava yolunu tercih etti. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki gümrük birliğinin reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye ile eyaleti arasındaki ekonomik ve sosyal bağlara dikkat çeken Wüst, vize işlemlerinde de iyileştirme çağrısı yaptı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İşçi Partisi'nin yıllık konferansında dış politikaya dair mesajlar verdi. Filistin davasındaki devletli çözümü savundu, Ukrayna'ya desteğin süreceğini söyledi. Brexit'in ise ülke ekonomisine zarar verdiğini ifade etti. İsrail'in soykırımcı kabine üyesi Ben-Gvir, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın ardından yüzlerce işgalci ile birlikte Harem-i İbrahim Camii'ni bastı. Baskının ardından camiye Müslümanların girişi yasaklandı. Haberleri dinlediniz.

0: benim için yıldızları yeryüzüne indiren şarkısın sen.
1: Belki tatlı, tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasan ben de olmam.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon meselesinin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini vurguladı. Atılacak adımlar ve yol haritası ile ilgili detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk, devlet denetleme kurulumuzu da görevlendirdik dedi. Cumhurbaşkanı ekonominin bu meseleden güçlenerek çıkacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatına garip gurebanın hakkını korumak için varız sözleriyle seslendi. AK Parti adı gibi aktır, dün neysek bugün oyuz, yanlış yapanla nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasına yönelik mecliste bir araştırma komisyonu kurulabilmesi için siyasi partileri işaret etti. Bir kararlılık ortaya koymaları lazım dedi Kurtulmuş. Bu affedilecek bir iş değildir, sonuna kadar gidilmesi ve hesap sorulması lazım açıklamasında bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük ifadelerini siyasi cehalet ve iftira olarak nitelendirdi. İçine düştüğünüz çarpıklıktan Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız dedi. Ömer Çelik, ilkesizliği rehber edinen zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur ifadesini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın bütün mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Güvenlik Konferansları kapsamında düzenlenen programa katıldı. Bakan Göktaş konferansta, aile ve nüfus politikalarımızı, ülkemizin demografik dönüşümünü, çocuklarımızın korunmasını, değişen sosyal riskler karşısında bakanlığımızın yürüttüğü çalışmaları değerlendirdik dedi. Turistik Kara Elmas Ekspresi yeniden raylara iniyor. Ankara-Zonguldak arasında işletilen tren Ekim ve Kasım aylarında toplam 8 sefer yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu seferlerin 2 Ekim'de başlayacağını belirtti. Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve tarihi değerlerini demiryoluyla keşfetme imkanı sunulacağını söyledi. 2025'te müze ve ören yerlerinde ziyaretçi ve gelir rekoru kırıldı. 35 milyona yakın ziyaretçi ağırlandı. 7 milyar 306 milyon lira gelir elde edildi. Resmi burs öğrencilerin aylık burs miktarı netleşti. Lisans öğrencilerine aylık 4000 lira, lisansüstü öğrencilerine ise aylık 8000 lira yurt içi bursu ödenecek. Yurt dışında okuyan Türk öğrenciler için de burs ve eğitim sürecindeki zorunlu giderlerin karşılanmasına ilişkin kurallar değişti.

götürülen resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, Trabzonspor maçında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketin nedeniyle bir maç men cezası verdi. Aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Lesi Uguçluku ise iki resmi müsabakadan men edildi. Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Haberleri dinlediniz.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve doğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusu yer yer 3,5 metre, görüş orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, zamanla 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyiyle bugün öğle saatlerinden sonra geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan gece saatlerinden itibaren kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyi 3,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı güneydoğudan, gece batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusu akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Ve Van Gölü'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre, görüş iyi olacak. Denizlerimizde hava durumunu sunduk.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Seyit Ali Gülşen. Seyit Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Seyit Hocam, Resulullah Efendimizin insan ilişkileri de çok mükemmel. Mesela ashabı ile ilişkisi. Ashabına karşı çok duyarlı. Onların başına bir şey gelmesinden üzülen, endişelenen, tedirgin olan bir insan. Biraz bunu konuşalım isterseniz. Ashabı ile ilişkisi nasıldı?
2: Bismillah diyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içinde yaşadığı toplumun bir bireyiydi. Bir kere bunu bilerek başlamamız gerekiyor. Aynı zamanda ashab da onun peygamberliğine en üst düzeyde idrak eden bir gruptu. Yani bu o kadar seviyeli, düzeyli bir ilişkiydi ki tabiri caizse ne Peygamber Efendimiz onların tepesindeydi ne de ashab Peygamber Efendimizin konumunu küçümseyecek bir ortamdaydı. Yani Peygamber Efendimiz konuştuğu zaman ortamda tabiri caizse çıt çıkmazdı. Bizim sahabilerden duyduğumuz başımızın üstünde sanki kuş varcasına biz kulak kesilir onu sağlam bir şekilde dinlerdik diyor. Böyle bir ortamda normal şartlarda işte insan psikolojisi sahip olduğu belirli bir yetkiye, etki mekanizmasına sahip olduğu zaman otomatikmen hemen yükselmeye başlar. Bu fiziken de yükselme oluşur. Oturduğu alandaki kalite de yükselmeye başlar. İşte önce koltuk olur, sonra taht olur. O dönemdeki işte krallıkların yaşadığı ortamlara falan baktığımız zaman çok rahat bir şekilde böyle bir potansiyele alışkın bir ortamdan bahsediyoruz. Hatta bir gün Hazreti Ömer Mescid'e giriyor, bakıyor Peygamber Efendimiz yerde hasır üzerine uyuyor. Hasırı biliyoruz. Uyuyunca tabii yanağında, elinde o yattığı hasırın izleri çıkıyor. Hazreti Ömer başlıyor ağlamaya. Ya Resulullah diyor, Kisra'nın saraylarına bakıyorsunuz, Bizans'ın yöneticilerine bakıyorsunuz. Adamlar kuş tüyü yataklarda yatıyor. Sen burada yerde yatıyorsun. Hasırın izleri sende çıkmış. Biz diyor Allah katından bekliyoruz mükafatımızı. Yani Peygamber Efendimizin bu dünya nimetlerinden istifadesi hiçbir şekilde ashabının üst seviyesinde değil. Ashabıyla beraber oturuyor. Hatta o dönem yanlarına giren kimseler Peygamber Efendimizin kim olduğunu anlayamaz diyorlar. Ya, evet. Bunun belirgin bir örneği var. Enes bin Malik anlatıyor. Bir gün diyor işte bedevi geldi devesiyle Peygamber Efendimizin mescidinin yanına kadar. Devesinden aşağı indi. Devesini çöktürdü. Dedi ki kim Muhammed dedi diyor. Peygamber Efendimiz işte benim dedi diyor. Bunu hadis şerhlerine baktığımız zaman söyledikleri, dikkat çektikleri nokta şurası. Normalde eğer bir toplumun önderi varsa, rehberi varsa onun yeri üst seviyedir. Tabii. İşte şeyin halkanın merkezidir. Herkes ona göre konum alır. Ama bu halka o kadar doğal, o kadar sıradandı ki adam içeride kimin peygamber olduğunu, kimin o toplumun önderi olduğunu anlayamadı. İşte bu Peygamber Efendimizin tevazusu. Aynen, ashabın yani içerisinde aynen kendisini onlardan birisi olarak görüyor. Varsa bir risk, varsa bir endişe önce Peygamber Efendimiz

0: üstleniyor. Hatta bir olay vardır. Bir gün geç saatlerde bir gürültü duyuluyor, bir ses çıkıyor. Herkes korkuyor. Yani Medine gibi bir ortamdasınız. Bir anda olağanüstü, çok yüksek bir ses duyuluyor. Herkes endişe içerisinde birbirine bakıyor. Ne yapalım, sağa mı gidelim, sola mı gidelim? Bu endişeyle bakarken bir bakıyorlar, Peygamber Efendimiz bir at üstünde geri geliyor. Diyor ki ben çıktım, bu endişeyi ben de gördüm. Çıktım, baktım, etrafı dolaştım, geldim. Bir sıkıntı yok, rahat olun. Şimdi normal şartlarda bir insan, ya ben toplumun önderiyim, şimdi bana bir şey olacağına, yanındaki kimselere, işte güvenlikçiler falan filan düşüncesine girer. Ama Peygamber Efendimiz kendisine o toplumun korunmasında, inşasında bir vazifeli olarak addediyor.
1: Evet, evet, evet.
0: Yani toplumun bir ferdi, en önemli konumda olmasına rağmen her türlü görevi üstlenebilecek kadar önemli bir şahs.
1: Evet, haklısınız. Aslında burada bir genç sahabeyi, birkaç kişiyi hatta görevlendirip gidin bakın ne oluyor, haber getirin diyebilirdi. Ama bizzat kendisinin bu işe kalkması çok örnek bir davranış hakikaten. Yani saygı duyulacak bir davranış ama Resulullah Efendimiz'in daha geniş, daha güzel ilişkileri var sahabe-i kiram ile, malumunuz. Yani onları koruması, gözetmesi, doğru yolu, istikamet göstermesi gibi. Birebir ilişkileri de aynı şekilde hocam. Yani ya mesela birebir yakın ilişkileri sahabeyle. Onların da hatırlanması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Tabii ki şöyle söyleyebilirim. Çok belirgin örneklerden bir tanesidir. Hazreti Ömer. Peygamberlik öncesinde, yani daha Müslüman olmadan önce Hazreti Ömer yine zeki, yine önder, yine cesur bir adamdı. Ama bir sahabe için bu ifadeleri kullanmak belki doğru değil ama çok şiddetli bir insandı. Etrafa zarar verebilen bir insandı.
1: Evet, evet.
0: Yani cesareti iyi yönde kullanırsanız iyidir ama Müslüman olmadan önceki haliyle yani vahşi diyeceğim, Hazreti Ömer için uymayacak ama İslamiyet öncesindeki hali buydu. Ama Hazreti Ömer'den veya Ömer bin Hattab'dan Hazreti Ömer, adil Ömer vasfını oluşturabilen bir insandır Peygamber Efendimiz. Yani Hazreti Ömer'i o kadar güzel bir şekilde eğitmiştir ki Hazreti Ömer varlığıyla hilafeti döneminde İslam devletini devlet haline getiren muhteşem bir insan oluşturmuştur. Hatta mesela pek çok hadiste siz de görmüşsünüzdür. Peygamber Efendimiz'e yönelik ufak bir saygısızlık olur. Hazreti Ömer, ya Resulullah izin ver şu adamın boynunu uçurayım der.
1: Evet.
0: Ama pek çok insanın gözünden kaçan bir olay şudur. Hazreti Ömer halife olduktan sonra idam olayı neredeyse yoktur.
1: Doğru.
0: Yani bazı şer'i durumlar dışında, işte ölümü gerektiren, işte kısastır vesaire, bu gibi durumlar dışında
1: tabii.
0: Hazreti Ömer'in idamı söz konusu değil. Normal
1: tabii,
0: şartlarda
1: tabii.
0: Beklentimiz tabiri caizse eli tetikte olan bir adam.
1: Evet, evet.
0: Yani en ufak bir yanlışta
1: tabii,
0: kelle alacak bir adam. Ama Peygamber Efendimiz o kadar güzel eğitmiştir ki onu.
1: Hocam bir de mesela Hazreti Ömer'i düşünün. O bahsettiğiniz vasfı, hani Müslüman olmadan kısa bir süre önce kız kardeşini ve eniştesini darp etmesi, o şiddette
0: tabii.
1: Resulullah Efendimiz'e gitmesi. Öyle bir Hazreti Ömer var. Halife olduktan sonra bambaşka, son derece merhametli, yumuşak, anlayışlı bir Hazreti Ömer
0: yaşlı
1: var.
0: Yaşlı teyzenin onun sırtında taşıyan adam haline geliyor.
1: Şey diyor, biliyorsunuz yani Sana'dan Hadramevte bir kurt, bir kuzuyu yese sorumlusu Ömer'dir diyecek kadar da hassas bir insanmış meğerse.
0: Peygamber evet. Efendimiz böyle eğitiyor. Yani
1: evet.
0: Bu bir eğitim aslında Peygamber Efendimiz'in yaptığı şey. Yani bakıyoruz, peki bunu nasıl gerçekleştiriyor? Şöyle gerçekleştiriyor. Onlara sorumluluk veriyor. Yetki veriyor, istişare ediyor, danışıyor.
1: Evet.
0: Her türlü önemli olayda yalnız başına karar vermiyor.
1: Doğru.
0: Bunlar da Allah Teala tarafından emir alıp yapabilir. Yani bunlar Peygamber Efendimiz'in vahiy kontrolünde bir hayatı devam ediyor.
1: Evet. Hocam bir Kur'an-ı Kerim dinleyelim müsaade ederseniz. Merhum İsmail Coşar okuyor. İnfitar suresini dinliyoruz. Buyurunuz.

0: Hocam tabii İslamiyet'te, Kur'an'da da buyrulur bunu biliyorsunuz. Bir istişare geleneği var, çok önemlidir. Resulullah Efendimiz'in ashabı ile ilişkisi bakımından istişarelerini konuşalım isterseniz bu bölümde. İstişaresiz bir iş yapması söz konusu değil Resulullah Efendimiz'in. Buna biraz bakabilir miyiz, tabii konuşabilir miyiz bu hususta?
1: Peygamber Efendimiz'in istişaresinin en önemli etkilerinden bir tanesi ashabını kendisinden sonrasını hazırlamak aslında. Çünkü Peygamber Efendimiz'in belirli mahut bir ömrü var.
0: Elbette.
1: Vefatından sonraki insanlar önemli kararlarda neler yapması gerekiyor ki Hulefai Raşidin'in seçimlerinde bunun bariz bir şekilde örneklerini görürüz. Ortak kararlar alınmıştır. Bunun en büyük avantajı toplumsal meselelerde sorumluluğun olabildiğince geniş kesimlere yayılmış olmasıdır. Hem insanları bu şekilde yetiştirmiş oluyor, nasıl davranacaklarını ve bu verdikleri kararların etkilerinin nasıl olacağını bu şekilde ashabla birlikte tabiri caizse bölüşmüş oluyorlar. Şimdi büyük hadiselerden bir tanesi mesela Bedir Savaşı'dır. Bedir Savaşı'nda

0: Peygamber Efendimiz ve ashabıyla birlikte toparlanıyorlar. Kendilerinden Mekke'deki çalınan mallarını bir şekilde korumak için yola çıkıyorlar. Ama yoldayken olay bir anda Mekkelilerin de haberdar olmasıyla savaş ortamına dönüşüyor. Peygamber Efendimiz ashabını topluyor. Diyor ki ne yapalım? Bu durumda nasıl bir tavır almamız lazım? İsterseniz işte kervana mı gidelim, yoksa Mekke'den gelen grupla mı savaşalım, yoksa Medine'ye mi dönelim? Şimdi bu bir istişaredir. Bu istişarenin neticesinde çıkan sonuca göre Peygamber Efendimiz bir karar vermek zorunda kalıyor ve Allah'ın takdiri tabii ki savaşa çıkıyorlar. Bir sonraki savaş yine Uhud Savaşı. Peygamber
1: bir
0: Efendimiz
1: de hocam orada... affedersiniz sözünüzü kestim, lütfen kusuruma bakmayın. Mesela Bedir Savaşı ile ilgili kararı verirken oradaki sahabe Resulullah Efendimiz'in hilafına öneride bulunuyor. Yani Resulullah Efendimiz barıştan yana, savaştan yana pek değil ama sahabe savaşalım artık, bıçak kemiğe dayandı der gibi. Allah Teala da sanıyorum yanlış bilmiyorsam, lütfen düzeltin yanlış söylersem, sahabenin önerilerinin haklı olduğunu beyan buyuruyor.
0: Uhud Savaşı ile ilgili de benzer bir durumdur aslında. Peygamber Efendimiz Medine'de kalalım, savunma durumunu yapalım diye gönlünden geçiyor. Ama az önce de dediğiniz gibi ashabın özellikle genç olanları, işte biz Bedir'e katılamadık, savaş nedir bir görelim, hadi bir yola çıkalım düşüncesi var. Orada daha çok böyle işte savunma mekanizmasından biraz daha saldırıya, taarruza meyil durumu söz konusu. Peygamber Efendimiz tamam diyor, madem istişare böyle. Ondan sonra sahabenin büyükleri geliyor, ya bir dakika siz ne yapıyorsunuz gençlere yönelik olarak? Peygamber Efendimiz daha çok savunma yapalım diyor, siz saldırıya geçelim diyorsunuz. Peygamber var burada dediği zaman Peygamber Efendimiz diyor ki Allah Resulü zırhını giydikten sonra artık geri adım atmaz. Burada istişarenin sonucunu görüyoruz. Evet. Yani Peygamber Efendimiz dediğiniz gibi kendi meyli savunma stratejisi üzerine olmasına rağmen ashabın görüşünü destekliyor ve o şekilde yola çıkıyorlar ve maalesef tabii ki üzücü neticeler yaşanıyor. 70 tane sahabenin o şekilde şehit olduğu bir durum söz konusu. Yine benzer şekilde Hendek Savaşı da çok enteresan sonuçlarla bizi karşı karşıya bırakır. Arapların hiç görmediği bir savunma stratejisidir bu. Bütün Mekkeli müşrikler toplanmışlar, yetmemiş. Peygamber Efendimiz'in potansiyel tehlikesini görebilecek bütün gruplarla bir araya geliyorlar. Çok büyük bir saldırı planı. Medine'ye saldırı durumu söz konusu. Evet. Yani normal bir taarruzla bu karşılanması mümkün değil. Evet. Peygamber Efendimiz topluyor ashabını. Diyor ki ne yapalım? Nasıl kendimizi savunabiliriz? Selman-ı Farisi'nin bir görüşü ya Resulullah diyor. Destek olun. Herkes yardımcı olsun. Toparlansın. Medine'nin etrafına hendekler kazalım. Ya bu insan gücüyle aslında yapılabilecek bir hadise değil. Koca bir günümüz şekliyle bir kasaba diyelim, mahalleden biraz daha büyük Medine o dönem. Medine'nin tüm etrafının tamamını geniş ve derin çukurlarla çevriliyorlar. İnsanüstü gayretlerle Allah'ın yardımıyla bu gerçekleşiyor.
1: Çalışıyor,
0: kendisi de bir fiil çalışıyor. Kendisi de bir fiil orada. Ama bütün ashabın var gücüyle yaptığı işlem gerçekten istişarenin neticesinde ortaya çıkan bir sonuç. Ve başarıyla, en az kayıpla, o kadar büyük bir saldırıya rağmen en az kayıpla savuşturulan bir savaş oluyor. Yani bunların hepsi istişarenin gücü ve sonucuyla ümmetin karşısına çıkıyor tabii ki.
1: Yani bu istişare hakikaten Kur'an-ı Kerim'de de emir buyurulduğu gibi önemli bir şey ama Resulullah Efendimiz'in ashab-ı kirama karşı hassasiyetleri çok dikkat çekici benim açımdan. Yani şüphesiz sizin açınızdan da öyledir. Yani onları kırmamaya, onlara iyi davranmaya, zaten tabiatında bu var, özen gösteren bir peygamber, yol gösterici bir peygamber ve güzel örneklikleri olan bir peygamber. Yani bu bakımdan da sanıyorum ashabıyla çok özel bir ilişkisi olan bir peygamber aynı zamanda.
0: Gerçekten Peygamber Efendimiz'de örneklik vasfı bize o kadar güzel şeyler gösteriyor ki, az önce de sizin de ifade ettiğiniz gibi bir sahabi Peygamber Efendimiz'i evine davet etmek istiyor. Peygamber Efendimiz davetlere icabet konusunda son derece hassas. İmkan dahilinde, eğer varsa imkanı, mutlaka gidiyor. Gittiği sahabi fakir. Evinde ikram edecek bir şey yok. Ama çok üzgün bir şekilde ya Resulullah diyor, evimde diyor sana ikram edebileceğim tek şey sirke. Yani bir sirke meyvenin olgunlaşmasından çıkan su. Yani evet, gayet basit bir şey. Evet. Ve sirkeyi pek çok insan da sevmeyebilir. Ama Peygamber Efendimiz'in oradaki tavrı o kadar manidardır ki. Hmm. Sirke ne güzel katıktır diyor. Çok güzel bir katık. Şimdi bu pek çok ortamda işte Peygamber Efendimiz'in sünnetidir sirkeyi sevmek falan diye anlatılır. Buradaki asıl sünnet olan şey kendisine olan tek ikramı olan sirkeyi ikram eden bir insana mutluluğunu izhar etmek.
1: Evet, evet,
0: yani
1: evet,
0: en sevdiğim şeyi bana ikram ettin diyor. Yani bu tevazusunu, insan ilişkisini, karşısındakini değerli hissettirmesini en üst düzeyde gerçekleştirebilen bir insan. Bu yönüyle de bize çok güzel bir örnekliği var.
1: Seyit Hocam çok teşekkür ediyorum. Resulullah Efendimizin bu yönünde konuşmuş olduk. Allah razı olsun. Allah ilminizi bereketlendirsin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Efendim doçent doktor Seyit Ali Gülşen hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın ayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

TRT Radyo 1'de Günaydın Türkiye ile yeni bir sabaha birlikte merhaba diyoruz sevgili dinleyenler. Takvimler 30 Eylül 2026'yı gösteriyor. Eylül ayını geride bırakırken sonbaharın kendini daha belirgin hissettirdiği bir sabahı karşılıyoruz. Günün ilk ışıklarıyla birlikte evlerde, iş yerlerinde ve yollarda yeni bir telaş başlıyor. Biz de bu hareketliliğe sesimizle eşlik etmek, güzel sohbetler ve sevilen eserlerle güne keyifli bir başlangıç yapmak için buradayız. Çayınız, kahveniz hazırsa 30 Eylül sabahını birlikte karşılayalım. Önümüzdeki dakikalarda birbirinden güzel müzikler, ilgi çekici konu ve konuklarla Günaydın Türkiye sizlerle olacak. Yeni gününüzün sağlık, huzur ve güzellikler getirmesi dileğiyle hepinize gönülden günaydın. Her çarşamba olduğu gibi bugün de Güneydoğu'nun kadim şehri Diyarbakır'dan sesleniyoruz sizlere. Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan, hoşgörünün, dayanışmanın ve kardeşliğin yüzyıllardır yaşatıldığı bu güzel şehirden gönül dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. TRT Kap Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programının hazırlığını Adil Güzel üstlendi. Ses almadı Ercan Yaşar, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu. Yeni günün ilk saatlerinde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzde yaklaşık 57 dakikalık güzel bir beraberlik var. Bu süre boyunca kimi zaman bir Türkiye kulak verecek, kimi zaman uzman konuklarımızdan yeni bilgiler dinleyecek, kimi zaman da gündelik hayatımıza dokunan konular üzerine sohbet edeceğiz. Kısacası dolu dolu bir sabah için sizlerle birlikteyiz. Güzel bir eserle kısa bir soluklanalım. Dönüşte Günaydın Türkiye'de bugün hangi konu ve konuklarla buluşacağımızı paylaşacağız. Mikrofonda bu kez Funda Arar var. Dinleyeceğimiz eser Çık Aradan.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye'de birlikteliğimiz sürüyor değerli dinleyiciler. Müziğin güzel nameleriyle kısa bir mola verdik. Eğer siz de sabah hazırlıklarınızı tamamladıysanız, gelin şimdi bu sabah sizleri bekleyen konu ve konuklara birlikte göz atalım. Türkiye'de bugün ilk olarak Ahlat'ın tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan fasulyeyi ve bölgenin üretim potansiyelini konuşacağız. Ahlat fasulyesinin öne çıkan özelliklerini, tarladan sofraya uzanan üretim sürecini ve bu süreçte üreticinin ortaya koyduğu emeğin değerini ele alacağız. Üretim sırasında hangi aşamalardan geçiliyor? Üreticiler hangi zorluklarla karşılaşıyor? Ahlat fasulyesinin geleceği için neler yapılabilir? Bölgedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından hangi adımlar önem taşıyor? Söyleşimizde yalnızca fasulyeyi değil, ahlat patates

meyvesini ve ilçede yetişen diğer tarım ürünlerini de konuşacağız. Ahlat'ın sahip olduğu tarımsal çeşitliliği ve üreticilerin bu potansiyelin geleceğine katkısını değerlendireceğiz. Ahlat'ın tarlalarından sofralarımıza uzanan üretim hikayesini, üreticinin emeğini ve bölgenin tarımsal geleceğini Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden'le gerçekleştirdiğimiz söyleşi de dinleyeceğiz. Ve ardından çocukların ağız ve diş sağlığı açısından önemli bir konuyu ele alacağız. Özellikle küçük yaşlarda diş tedavileri sırasında yaşanan korku, kaygı ve tedaviye uyum güçlüğü hem çocuklar hem de aileler için zorlayıcı olabiliyor. Bazı durumlarda ise diş tedavisinin genel anestezi altında gerçekleştirilmesi gündeme gelebiliyor. Çocuklarda genel anestezi ile diş tedavisi hangi durumlarda tercih ediliyor? Hangi çocuklar için uygun görülüyor? Tedavi öncesinde ve sonrasında nelere dikkat etmek gerekiyor? Çocuk diş hekimi Nurgül Demir'le gerçekleştirdiğimiz röportajda çocuklarda genel anestezi altında diş tedavisinin hangi durumlarda uygulanabildiğini, tedavi sürecinin nasıl ilerlediğini ve ailelerin bu konuda merak ettiği önemli noktaları konuştuk. Çocukların diş hekimi korkusunu azaltmanın yollarından tedavi öncesi hazırlıkları, genel anestezi sürecinden tedavi sonrasında dikkat edilmesi gerekenlere kadar pek çok başlığı konuğumuza sorduk. Çocuklarda genel anestezi ile diş tedavilerine dair merak edilenleri Nurgül Demir'in anlatımıyla ilerleyen dakikalarda radyolarınızda dinleyeceksiniz. Şimdi günün temposuna kısa bir müzik molası verelim. Sevilen sanatçımız Songül Karlı yorumluyor, Yaralar Beni.

0: Müziğin ardından yeniden birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Şimdi yönümüzü Ağlat'ın bereketli topraklarına çeviriyoruz. Tarlada başlayan üreticinin emeği ve sabrıyla sofralara uzanan bir hikayeyi konuşacağız. Ağlat fasulyesinin özelliklerinden üretim sürecine, üreticilerin karşılaştığı güçlüklerden, ürünün geleceğine kadar pek çok başlığa değineceğiz. Söyleşimizde Ağlat patatesini ve ilçede yetişen diğer tarım ürünlerini de konuşacağız. Arkadaşımız Ahmet Oğuz Gözel'in Ağlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden'le gerçekleştirdiği röportajı birlikte dinliyoruz.
1: Kıymetli günaydın Türkiye dinleyenleri. Bir yörenin mutfak kültürünü oluşturan en önemli unsurlardan biri de toprağın yetiştirdiği ürünlerdir. Ağlat'ın bereketli topraklarından sofralara ulaşan Ağlat fasulyesi de hem yöresel mutfak kültürünün hem de bölgedeki tarımsal üretimin önemli değerlerinden biri. Bugün Ağlat fasulyesinin özelliklerini, üretim sürecini, üreticinin emeğini ve bu değerli ürünün geleceğini konuşacağız. Ağlat Ziraat Odası Başkanı Sayın Necat Demirden konuğumuz. Sayın Demirden hoş geldiniz programımıza.
2: Çok teşekkür ederim. Çiftçilerimizin sorunlarını da anlatabilme fırsatı verdiniz. Bunun için de sizlere çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun efendim. Kıymetli vakitinizi ayırdığınız için de biz de özellikle teşekkür ederiz elbette. Öncelikle Ağlat fasulyesini tanıyarak başlayalım efendim. Bu fasulyeyi diğer fasulye çeşitlerinden ayıran özellikler nelerdir?
2: Bizim fermosan dediğimiz küçük fasulye çeşididir. Özellikle bu bölgede yetişiyor. Yani başka bölgelerde de yetişiyor. Ve yurt dışına da ihraç edilen bir fasulyemiz. Yaklaşık 40 bin dekar alanında bir ekimimiz var fasulyede. Fasulyede üretiminde Türkiye ikincisiyiz. Tohumluk fasulye üreticisinde Türkiye birincisiyiz. Yani aynı zamanda tohumluk üretimimiz de var bu fasulyede. Yani biz bunu 10 yıla yakındır yapıyoruz. Bu 3 yıldır bunu Türkiye birinciliğini aldık tohumda. Üretimde de Türkiye ikincisi olarak şimdi bütün fasulye üretiminin yoğunluğu burada yetişiyor. Tabii ki buradaki bu bizim en büyük sıkıntımız burada. Bu fasulyenin mevsimde biraz sıkıntı çekiyoruz. İlkbahar bize uzatınca onda geç kalıyoruz. Ekimde geç olunca biraz sonbaharda geç üretim olduğu için onda bir sıkıntımız var. Üretimimiz şu anda iyi. İşte de memnun çiftçilerimiz. Sağ olsun geçen yıl TEMO'da bizden alım yapınca satışta hiçbir sıkıntımız kalmadı. Bu yıl da inşallah böyle olursa bu yıl fiyatlar güzel gidiyor. İnşallah böyle giderse TEMO'da gerek kalmadan tüm piyasa ihtiyacını karşılayacağız inşallah.
1: Peki efendim.

0: Salat fasulyesinin üretim süreci nasıl ilerliyor? Tohumun toprakta buluşmasından hasada kadar bize bu süreci anlatır mısınız?
1: Tabii biz ilkbaharda başlıyoruz bu üretime. Özellikle Nisan'dan sonra Mayıs'ta ekmeye çalışıyoruz, havalar el verirse. Mayıs'ta, Mayıs'ın sonunda bazen sakıyoruz iklim şartlarına göre. Haziran'da ekimizi yapmış bulunuyoruz. Ondan sonra da tabii bunun gübresidir, sulamasıdır, tohumun yetişmesidir.

0: Kasım ayında, Ekim'in içinde, Eylül sonu Ekim ayında da bunların şeyine başlıyoruz, hasadına başlıyoruz havalanın durumuna göre. Bu hasat yapıldıktan sonra bunlar şeye gerek yok, biçerle biçiyoruz şu anda, ondan sonra kurutuyoruz, depoluyoruz. Burada paketleme ürünler şeylerimiz de var, depolarımız var. Burada istediği ebatta paketleyip bütün firmaların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çiftçilerimiz bu yönde çok büyük çaba harz ediyorlar, hiçbir şeyden de geri kaçınmıyorlar.
1: Tabii geleneksel olarak bölgede fasulye üretiminin geçmişini sormak isterim size. Kaç yıldır bu, hani biraz bahsettiğiniz ama biraz daha detaylandıralım istiyorum. Bu ürün Ahlat mutfağında nasıl bir yere sahip ve Türkiye mutfağına Ahlat'tan nasıl yayılıyor?
0: Biz tabii ki fasulyede daha önce böyle bir hızlı büyük bir üretimimiz yoktu. Yaklaşık bir 15 yıl oldu bu üretimimiz, yavaş yavaş ilk başlarda başladık. Patatese alternatif olarak başladık. Patates, biz fasulyenin bu kadar ileri gideceğini hiç yapmıyoruz. Bir deneme sonucunda bulduk. Ondan sonra bir 15 yıldır bunu üretimini yapa yapa geldik. Şu anda tam zirveye çıktık. Gerçekten şu anda Türkiye'de tabii üretimde böyle bir coğrafyada ikinci olmamız büyük bir başarı bizim için. Hele tohumlukta da Türkiye birincisi olmak gerçekten bizim için, bu çiftçiler adına ne kadar gurur duysak azdır. Bunu başardığımız için de çok teşekkür ederim. Evet, tüm çiftçilerimiz için bunları, çiftçileri burada kutlamak istiyorum. Bu bölgede gerçekten bu, biliyorsunuz Sübhan'la Nemrut Dağı'nın arasındaki bu ovada gördüğünüz Ahlat'ın hem tarihiyle hem ovasıyla hem bütün bu meyve zenginliklerinin yanında bir de bu tarımsal üretimde Türkiye'de birinciliği oynaması, çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu konuda çiftçilere ne kadar minnettarız. Bu bütün Türkiye'ye, hatta dünyayı doyuruyoruz inşallah. Bunlar için de size de bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Çok kıymetli tabii ki. Ama şunu hep soruyorum. Üretimle alakalı bir konuşmamız, söyleşimiz olduğu zaman üreticinin yaşadığı sorunlar nelerdir? Üretim yaparken yaşadıkları sorunlar var mıdır? Özellikle maliyetler ve pazarlama konusunda nasıl bir tablo var?
0: Evet, özellikle tabii ki girdi maliyetleri. Bunun yanında işçilik maliyetleri. Tabii bu bölgemizde bir de işsizliği de bu. Yaklaşık 15 bin kişi işçi bizim bu hasat döneminde, biz burada şey yapıyoruz, çalıştırıyoruz. Yani bir açık hava fabrikası gibi tarlalarımızda çalışıyor. Yani bütün bölgeye hitap ediyoruz. Ben geçen bir tarlaya gittim. Nereden dedi, ben içeriden gelmişim. Tekirdağ'dan bile burada işçi gördüm ben buraya gelen. Yani gelmiş çalışıyorlar. Burada hem ekim yapıyorlar hem çalışıyorlar gerçekten. Onun için bütün Türkiye'ye hitap ediyoruz. Bölgenin dışında bütün Türkiye'de hitap ediyoruz bu konuda. Bunun şeyimiz, en büyük sıkıntımız tabii ki burada maliyetlerdir. Oyunlarda da biz tabii TEMO'ya başvurduk. Gerçekten Toprak Mahsulleri Ofisimiz, bakanımız bu konuda bize yardımcı oldu. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde. Bu konuda da bir iki yıl sıkıntı çektik ama geçen yıl bunda bizi, bu fasulyede bu sıkıntıyı TEMO alımıyla giderdiler. İnşallah bu yılda o sıkıntılar olursa o aynı şeyin yöntemin uygulanacağını umuyoruz diyoruz.
1: Efendim, sizi bulmuşken patatesi de sormadan geçmek istemem. Patates konusunda da Türkiye'de yine sayılı şehirlerden, ilçelerden bir tanesi Ahlat. Neler söylersiniz bu konuda?
0: Tabii patates bizim ilk göz ağrımız. Patatesi bir yaklaşık 15-20 yıldır biz burada ekimini devam ettiriyoruz. Patatese ilk başladığımızda tabii biz, başka çevrelerden bize geldi. Bunun üretimini bir 20 yıldır yapıyoruz burada. İlk başladığımızda bir 2000-3000 dekar alanda yaptık. Şu anda 60.000 dekar alanda patates üretimimiz var. Türkiye'de de üretimde 5. sıradayız. Tohumluk üretimimiz de var Türkiye'de yine. Patateste de aynı tohumluk üretimimiz var. Bütün Türkiye'ye sertifikalı tohum üretim yapıyoruz. Daha önce biz yurt dışından getiriyoruz. Hollanda'dan öncelikle çok getirdik ilk başlarda. Şu anda tabii biz bunları kaldırdık, yurt dışından tohum ithalatını. Şu anda biz ihraç eder duruma geldik. Tohumda yani çok güzel bir tohumluk üretimimiz var. Çiftçilerimiz bu konuyu başardılar. Gerçekten örnek bir teşkil ettiler. Bizim için bunlara da tabii ki çiftçilerimizde ne kadar gurur duyarsak azdır.
1: Tabii bahsettiğiniz başarılar çok önemli. Aslında buradan da şunu görebiliyoruz. Her sofrada aslında Ahlat'ın ürünlerini görebiliyoruz. Domates, fasulye, patates değil mi? Peki geleceğe bakışınız nasıl? Önümüzdeki 5 yıl için hayaliniz nedir efendim? Son sorum bu olsun.
0: Şimdi tabii ki biz domatesde, fasulyede, patateste gerçekten iyi şeyler yaptık. Tabii biz bunlarla yetinmeyeceğiz. Tabii bunlarla daha da aşmak istiyoruz. Gündemde hangi ürünler varsa onlara yönelmek istiyoruz. Özellikle bir kaç yıldır da meyvecilik üzerinde çalışmalarımız var. Özellikle kiraz ve elma üzerinde. Tabii biz bu coğrafyaya baktığımız zaman atalarımız daha önce bütün bu coğrafyada elma çok önemliydi. Elma bütün ülkeye, hatta yurt dışından buradan giden elma bahçelerimiz, çilek bahçelerimiz, üzüm olsun. Mesela üzümlük şeylerimiz de bu bölgede yetişiyordu. Tabii biz şimdi bu 5 yıldır özellikle patatesin dışında meyvecilikte de elma ve kiraz üretimine başladık. Kirazın da bir özelliği var. Bütün ülkede kiraz üretimine

0: Üretimi bittiği zaman bizde başlıyor. O da bizim için ürünün iyi, kaliteli ve pazarlanabilir durumu olmasından dolayı çok iyidir. İnşallah bunlar da başaracağız.
1: Kıymetli günaydın Türkiye dinleyenleri. Ahlat Ziraat Odası Başkanı Sayın Necat Demir'den konuğumuzdu. Çok çok teşekkürler efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler burada konuk ettiğiniz için sizleri de burada görmekten çok mutlu olduk. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz.
1: Çok teşekkürler.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye tüm sıcaklığıyla devam ediyor değerli dinleyiciler. Sözün yerini şimdi Ezgiler alsın. Cem Kısmet'in sesinden Haram Geceler eseriyle sizi baş başa bırakıyoruz.

0: konuyu ele alacağız. Çocuklarda genel anestezi ile diş tedavilerini konuşacağız. Çocukların sağlıklı büyümesinde ağız ve diş sağlığının önemli bir yeri bulunuyor. Ancak bazı çocuklar için diş hekimi koltuğuna oturmak korku ve kaygıyı beraberinde getirebiliyor. Özellikle küçük yaşlarda uzun süren veya birden fazla işlemin aynı seansta yapılmasının gerektiği durumlarda genel anestezi altında diş tedavisi gündeme gelebiliyor. Genel anestezi ile diş tedavisinin hangi durumlarda tercih edildiğini, çocuklar için tedavi sürecinin nasıl ilerlediğini ve ailelerin tedavi öncesinde ve sonrasında nelere dikkat etmesi gerektiğini çocuk diş hekimi Nurgül Demir ile konuştuk. Çocuklarda genel anestezi altında diş tedavisinin hangi durumlarda uygulanabildiğini ve ailelerin merak ettiği noktaları kendisinden dinleyeceğimiz söyleşimiz şimdi radyolarınızda. Sayın Demir, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, öncelikle çocuklarda diş sağlığının öneminden biraz bahsederek başlamak isterim. Aileler bu konuda neden daha dikkatli olmalı? Sizden öğrenelim.
1: Tabii ki. Şimdi biliyorsunuz artık tüketilen her şeyde çok fazla katkı maddesi var. Yani hiçbir şey artık eskisi gibi doğal ya da sağlıklı üretilemiyor maalesef. Okullarda çok fazla atıştırmalık alışkanlığı var. O yüzden çürük görünme yaşı ya da tedavi gerekliliği yaşı artık maalesef 3-3,5'lara kadar geriledi. O yüzden öncelikle bu doğal ürünlere, sağlıklı beslenmeye önem verilmesi gerekiyor. Özellikle bebeklik döneminden itibaren de çocukların çürük bakterisiyle tanışmaması için çocukların, bebeklerin ağız sağlığına dikkat edilmesi üzerinde durmakta fayda görüyorum.
0: Evet.
1: Yani bebeklerin hani ağız köşelerine yakın bölgelerden öpülmemesi ya da işte mamanın sıcaklığına bakarken ebeveynlerden ya da bir bakıcıyla büyüyen bebeklerde bakıcıdan önce onların ağzına giren kaşığı sonra bebeklerde kullanmamaya dikkat edilmesi İlk aşamada önem taşıyan unsurlardan. Yani
0: evet.
1: Çürük bakterisiyle tanışmaması bebeğin bebeklik döneminden itibaren en önemli adım.
0: Evet. En önemlisi hastalanmamak,
1: beslenme.
0: Değil mi?
1: Evet, evet, aynen.
0: Peki efendim, bazı çocukların diş tedavileri genel anestezi altında yapılabiliyor. Ve hangi durumlarda bu yöntem tercih ediliyor?
1: Şimdi çocuklarda biliyorsunuz diş hekimi sevgisi maalesef çok yok. Onlara da hak vermek gerekiyor. Çünkü hani koltukta çok fazla sesli çalışan aletlerle, ağız içinde kontrol edemedikleri prosedürlerle ilerliyor maalesef diş tedavileri. Özellikle çocuklarda diş ağrısı deneyimledikten sonra çocuğun diş hekimine güven duyması ya da işlemlerin kolaylıkla ilerlemesi çok mümkün olmayabiliyor.
0: Hı hı.
1: Hani çocuk nasıl olsa duymuyordur, dinlemiyordur diyerek yanlarında konuştuğumuz kelimelere çok fazla dikkat edilmediğini düşünüyorum. Yani mesela hani ebeveynlerin ya da misafirliğe gelen herhangi birinin diş hekimi koltuğunda yaşadığı anıları, kendi deneyimlerini tedirginlikle ya da kelimeleri seçmeden anlatması çocuklarda çok fazla önyargı oluşmasına sebep oluyor. Ve sonrasında bunu aşmak gerçekten çok zorluyor bizleri klinikte. O zaman da tedavileri uyutarak genel anesteziyle yapmak zorunda kalıyoruz. Bu genelde halk arasında hani uyutarak yapılan diş tedavileri diyebilir. Sedasyon diye de bir yöntem var.
0: Hı hı.
1: Uzun ve daha kompleks diş tedavileri için genel anesteziyle yapıyoruz işlemleri. Bu yöntemle de çocukların ağrısız, komplikasyonsuz, ilerleyen yaşları herhangi bir ağrı, bir problem hissetmeden ya da kooperasyon eksikliği yaşadığımız çocuklarda işlem başarısını maksimum seviyede tutacak şekilde İlerleyen yaşlara taşınabilecek bir diş hekimi fobisini önlemeye çalışıyoruz.
0: Peki efendim, biraz genel anestezi sürecine değinelim. Genel anestezi
1: tabii
0: altında diş tedavi süreci nasıl ilerliyor? Mesela aileler bu süreçte neler bekliyor?
1: Genel anestezi tam teşekküllü bir hastane ortamında kesinlikle çocuk hasta deneyimi mükemmel seviyede olan profesyonel bir anestezi ekibiyle gerçekleştirmek gerekiyor.
0: Hı hı.
1: Öncesinde doktorun anestezi ekibimizin gerekli gördüğü tahlil ve tetkikleri yaptırarak anestezi sürecine hazırlanıyoruz. Ondan sonra anestezi zaten ameliyathane ortamında dediğim gibi tam teşekküllü bir hastanede oluyor. Çocuğun işlem planlamasına göre ortalama 45 dakika 1,5 saat arası. Tabii ki daha kompleks işlemlerde bu değişebilir ama ortalama söylediğim süreç. İşlem tamamlanıyor. Ondan sonra hastamızın kontrolü, uyandıktan sonraki beslenmesi, diğer vital bulguları, hemşire kontrolünde devam ediyor.

0: ettiriliyor taburcu olana kadar. Aynı gün içinde de taburcu ediyoruz hastamızı.
1: Evet. Peki her çocuğa uygulanabiliyor mu? Mesela belirli şartlar gerekiyor mu? Ve yaş grupları içinde herhangi bir sınırlama var mı?
0: Anestezide genelde 3 yaşın altında çok acil olmayan işlemlerde uygulamamayı tercih ederiz. Yani
1: evet,
0: guideline'larımız bunu söyler. Ama bazı acil durumlar oluyor ki 2-2,5 yaşında enfeksiyonla takip ettiğimiz dişler, hani genel çocuğun sağlığını riske atacak derecede enfeksiyona sebep olan diş çürükleri için uygulamamız gerekebiliyor. Onda da kesinlikle hem anestezi hem pediatri onayı almış olmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani anestezi uygulanamaz dediğimiz bazı sistemik durumlarda ya da bizim hani riskli gördüğümüz durumlarda kesinlikle tıp doktorunun onayıyla birlikte ilerlemek gerekiyor. Zaten anestezi doktoru da ya da ameliyathane ortamı da ona göre önlem alarak başlanıyor işleme.
1: Evet, öncesinde birçok tetkik yapılıyor, uygun mu değil
0: Evet.
1: mi, onay alınıyor, öyle yapılıyor ama
0: Evet.
1: genellikle komplikasyonlar da olabiliyor. Bazen öncesinde tespit edilemeyen ama sonrasında ortaya çıkan komplikasyonlar oluyor mu peki?
0: Yine anestezinin güvenliği burada başlıyor. Biz kendi işlemlerimizi yürütürken anestezi doktoru ve anestezi teknisyeni de bir monitörde çocuğun bütün vital bulgularını, yani kalp atış hızı, kanın oksijenlenme derecesi hepsini bir monitörden takip ediyor. Ya da hani verilen ilaçlara bir alerji gelişmesi durumu. Bunların hepsi saniyeler içerisinde zaten doktor gözetiminde takip edildiği ve hani onunla süreç yönetildiği için damar yolu açıkken takip ediliyor tabii ki bunlar. Doktorun müdahalesi saniyeler içinde oluyor. Karşılaştınız mı derseniz hani Allah'a şükür öyle bir durum yaşamadık ama bunların hepsi ameliyathane ortamında ve tam teşekküllü hastanede olduğu için risk unsuru değil diyebilirim.
1: Evet.
0: Genel anestezi tabii ki çok büyük bir prosedür ama kesinlikle hani klinik koşullarda ya da hani küçük merkezlerde

0: yapılmaması bu yüzden önem taşıyor. O yüzden kesinlikle tam teşekküllü bir hastane ve ameliyathane ortamında profesyonel bir ekiple tamamlanması gereken bir süreç. Çünkü çocuklarda dediğiniz gibi yolunda gitmeyen bir komplikasyon, yönetilemeyen bir problem, yolunda gitmeyen herhangi bir olayın toleransı yetişkinlere göre çok farklı. O yüzden kesinlikle profesyonel koşullarda yapılması gerekiyor.
1: Peki tedavi öncesinde ailelerin dikkat etmesi gereken hazırlıklar var mı?
0: Tedavi öncesinde öncelikle eğer hani anestezi planlandıysa çocukta kesinlikle bir üst solunum yolu enfeksiyonu olmaması gerekiyor. Yani burun akıntısı, işte öksürük ya da kronik bir geniz akıntısı, yani çocuğun nefes alıp verdiği yolu tıkayacak ya da hani solunumu zorlaştıracak herhangi bir problem olmaması gerekiyor. Yani çocuğun üst solunum yolu enfeksiyonundan tamamen arınmış olarak işleme girmesi gerekiyor. Onun dışında bence ailelerin dikkat etmesi gereken en önemli konu, hastalarım da özellikle ona dikkat çekmek

0: isterim. Yine anestezi sürecinde işlemler tamamen ağrısız ve konforlu tamamlandığı için bazen ebeveynlerde şöyle bir algı oluyor. Hani çocuk hiçbir şey hissetmeden işte bir saat, bir buçuk saat içinde işlemler tamamlandı, bitti, büyütmeye gerek yokmuş gibi bir algı kesinlikle olmaması gerek.
1: Evet.
0: Evet, çocuk için konforlu bir süreç ama az önce sizin de bahsettiğiniz gibi riskleri olabilen ya da bildiğiniz bir ameliyat prosedürüyle gerçekleştirilen bir işlem. Bence ebeveynlere düşen en büyük görev gene anesteziden ve tüm diş tedavileri tamamlandıktan sonra artık problemlerin yenilenmemesi için hem ağız hijyenine hem de beslenme alışkanlıklarına kesinlikle dikkat etmek. Yani bu hani konforlu bir süreç sonrasında sürekli tekrarlanabilir gibi bir algı oluşmaması bence çok önemli. Önemli olan çocuğa fobi gelişmesini engel olarak hani bunun tek seferlik yapılması ve ondan sonra artık ağız hijyenine dikkat edilmesi, sonrasında bir sorun oluşmadan artık hani yetişkinlik dönemine sağlıklı bir ağızda taşınması bence.

Değerli dinleyiciler, şimdi kısa bir müzik molası veriyoruz. Ardından çocuklarda genel anestezi altında diş tedavisi üzerine çocuk diş hekimi Nurgül Demir'le gerçekleştirdiğimiz söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Caner Erçetin seslendiriyor, Gamsız Hayat.

0: Müziğin ardından yeniden birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Çocuklarda genel anestezi altında diş tedavisi hakkındaki söyleşimize çocuk diş hekimi Nurgül Demir'le kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Peki ne tür tedavileri genellikle genel anestezi altında gerçekleştiriyorsunuz? Diş çekimi oluyor mu mesela?
2: Evet, diş çekimleri, en sık yaptığımız şeyler dolgular ya da kanal tedavileri. Bunlar rutinde sürekli uyguladığımız şeyler. Ama bir de yakın

0: haberi oluyor.
1: Evet.
0: Yani hani genel anesteziyi hep diş hekimi fobisi oluşmasın ya da hani koltukta çocukların yapılmasına izin vermediği işlemler için diye konuşuyoruz ya, aslında artık çok fazla cerrahi işlem de uygulanması gerekiyor çocuklara. Yani mesela 20 tane süt dişi olur genelde. Altlarda da daimi diş tomurcuklarını görürüz film aldığımız zaman, ama artık gömülü fazlalık daimi dişler oluşabiliyor. O da diğer dişlerin sürmesini ya da gelişmesini engelleyebiliyor. Sürme yollarını kapatabiliyor. O zaman bu ileri düzey cerrahiler için de genel anestezi uygulanabiliyor. Ya da mesela çocuğun konuşmasını etkileyen normal fizyolojisinden farklı olarak oluşan dil bağı ya da dudak hareketini engelleyen dişlerin arasında boşluklar oluşmasına sebebiyet veren dudak bağları, böyle minör cerrahi dediğimiz ya da bazen majöre kadar çıkan hani kist ya da tümör temizlenmesi gibi işlemler de genel anestezi altında yapılabiliyor.
1: Evet. Efendim, tedavi sonrasında peki çocukların iyileşme süreci ne kadar sürüyor? Hı-hı. Ailelerin özellikle bu süreçte de dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Biraz önce 1,5 saatlik bir şeydi, oldu bitti Hı-hı. dememek gerekiyor dediniz.
0: Evet, evet.
1: Buna bir Hı-hı. ilaveniz mutlaka vardır. Sizden öğrenelim.
0: Tabii. Genelde hani anestezi süreci için ebeveynlerin sorduğu hep aynı sorudur. Hani ertesi gün okula gidebilir mi? Evet, Hı-hı. ertesi gün okula gidebilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Hiç anestezi almamış gibi hayatına da devam edebilir. Genel anesteziden sonra dikkat edilmesi gereken en önemli şey, diş çekimi yapıldıysa ya da yapılmadıysa, tabii ki kurallar ona göre değişebiliyor, ama hemen akabinde ağız hijyenine dikkat edilmeye özen gösterilmesi. Yani diş fırçalamaya, bazen çünkü çocuklarda hani ağızlarında bir sürü işlemle, işte dolgularla ya da diş çekimleriyle uyandıkları zaman diş fırçalamaya karşı bir ön yargı ya da fobi oluşabiliyor. Hani dokundurmayayım acır, işte oraya dokunursam yeniden canım yanar gibi. İşlemden sonra herhangi bir ağrı ya da sıkıntı oluşmayacağına biz emin olduktan sonra kesinlikle ağız hijyenine ara verilmeden devam edilmesi gerekiyor. Artı genel anestezide eğer cerrahi bir işlem uygulandıysa, cerrahi bölgenin temizliğine bizim önerdiğimiz tavsiyelerle uyulması büyük önem taşıyor. Yani cerrahi işlemler başarıyla tamamlandıktan sonra cerrahi işlemi uygulayan hekimin başarısı kadar o bölgenin iyileşmesinde temizliğin sürdürülmesi, o bölgenin sekonder bir enfeksiyon dediğimiz hani bakteri ya da viral bir enfeksiyona karşı temiz tutulması da önem taşıyor. Biz de zaten bunu riske atmamak için, özellikle yaş grubumuz çocuk olduğu için hani ekstra önem vermek gerektiğini düşünüyorum buna. İşlemden hemen sonraki gün kontrolü çağırırız. Üçüncü gün bir iyileşme kontrolümüz olur. Birinci hafta bir kontrolümüz olur. Ondan sonra çocuğun hijyenini ve alışkanlıklarına göre kontrol aralıklarını belirleriz.
1: Evet.
0: Yani bu artık tamamen hani çocuk yetişkinliğe taşınana kadar evlendiğimiz bir süreç oluyor diye tabir etsem yanlış olmaz. Hani onun daimi dişleri çıkıp da artık tamamen sorunsuz ilerlediğini görene kadar genel anestezinin sonrası bir kontrole döndürmek gerektiğini düşünüyorum. Yani başladı bitti gibi bir süreç asla değil.
1: Peki efendim, çocukların bu noktaya gelmemesi için ailelere diş sağlığı konusunda ne gibi önerilerde bulunmak istersiniz? Mesela çocukların kullandığı diş macunları genellikle farklı oluyor. Diş macunu evet. seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Ağız hijyeni çok önemli dediniz. Mesela bazı sıvılar var fırçalama sonrası kullanılması gereken. Evet. Onları öneriyor musunuz? Biz son olarak bunları sizden öğrenelim Nurgül Hanım.
0: Tabii ki. Çocuklarda hani ağız gargaraları ya da kimyasal içerikli temizleyicileri önermiyoruz. Sadece önerdiğimiz tek şey, Dünya Sağlık Örgütü'nün de internet sayfasında da ulaşılabilir guideline'ları. Çocuğun çürük riskine göre florlu diş macunuyla diş fırçalamak, bizim klinikte ya da genel anesteziyle yaptığımız tedavilerin devamlılığı öncesinde de korunması açısından büyük önem taşıyan bir unsur. Küçük yaş grubunda genelde 3 yaşa kadar pirinç tanesi, 3 yaştan sonra mercimek büyüklüğünde öneririz diş macununu.
1: Evet.
0: Klor içeren diş macunuyla diş minesini güçlendirip çürüklere karşı evdeki o koruyucu önlemi alabilmek çok önemli. Sabah çocuk kendisi 3 yaşından sonra tabii ki bu hani fırçalama için alışkanlık kazanmak ya da alışkanlığı sevmek için diş fırçalayabilir, ama akşamları kesinlikle ebeveyn kontrolünde diş fırçalanması, hatta dişlerini çocuğun ebeveynlerin fırçalaması gerekiyor. Yani çocuğun o motor fonksiyonunun geliştiği dönemde yeterli temizlik sağlayamayacağını görüyoruz. O yüzden kesinlikle ebeveyn destekli diş fırçalanması gerekiyor. Onun dışında çocukta hani herhangi bir fobi gelişmemesi kadar çocuğun ağız hijyeni alışkanlıklarına ya da sağlıklı beslenmeye, yani diş çürüğüne karşı beslenme alışkanlığı oturtabilmesine katkı sağlayabilmemiz açısından çocuğu diş hekimine getirmek

0: kesmek için herhangi bir şikayet oluşmasını, diş çürümesini ya da diş ağrısı deneyimlemesini beklemeden, hani biz bebeklikten itibaren, ilk diş çıktığından itibaren öneriyoruz ama o çok mümkün olmuyor. En azından 3 yaş civarı, hani tüm süt dişlerinin tamamlandığı ve artık daimi dişlenmeye yavaş yavaş hazırlık yaptığımız dönemde kesinlikle diş hekimiyle tanışılmasını ve sürecin kontrollü ilerlemesini öneriyorum. Hem diş hekimi fobisi oluşmadan bizim tanışmamız, hani onların bize karşı duyduğu güveni daha kolay sağlayabilmemiz açısından, hem de ebeveynlere en azından sağlıklı beslenmeyi öğretebilmek ya da ağız hijyeni alışkanlıklarını idame ettirebilmelerine yardımcı olmak açısından. Sonra da bahsettiğiniz hani bu atıştırmalıklar, işte okullarda ya da evlerde tüketilen rafine şekerli gıdaların sınırlandırılmasını alışkanlık haline getirmeleri önemli diş sağlığı için. Yani vitamin almaları için önerdiğimiz meyvelerde bile çok fazla fruktoz dediğimiz meyve şekeri var. Bunların hepsini sınırlandırılarak diş çürüklerine karşı korunmasında önlem alınabilmesi ilerleyen seviye sorunların çok önüne geçecektir diye düşünüyorum.
1: Çocuk diş hekimi Nurgül Demir, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum yeniden.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.

Değerli dinleyicilerimiz, bir günaydın Türkiye beraberliğinin daha sonuna geldik. Bu sabahı bizimle paylaştığınız, sesimize ve sohbetimize ortak olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Eylül ayının son gününde sizlerle aynı sabahı paylaşmanın, yeni güne birlikte başlamanın mutluluğunu yaşadık. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programını Adil Güzel hazırladı. Ses almada Ercan Yaşar, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikte olduk. Bizler şimdi sizlere veda ediyoruz. Ancak TRT Radyo 1 frekanslarında birbirinden değerli programlar ve farklı içeriklerle buluşmaya devam edeceksiniz. Dinlediğiniz Günaydın Türkiye programının ardından günün ilk ana haber bülteni sizlerle olacak. Ardından TRT Radyo 1'in sevilen programlarından gündem radyolarınıza konuk olacak. Başka bir bölge radyomuzun hazırlayacağı Günaydın Türkiye programında yeniden sesimizi duyuruncaya kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
3: 8 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında De'Longhi Magnifica Evonex Ekam 310-80SB tam otomatik espresso makinesi 27.999 liraya. Arnica Aroma IH3250 filtre kahve makinesi 3.299 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Esin Etiler Marmaris.
0: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Önce bültenden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetimi ile fon soruşturmasını ele aldı. Erdoğan, maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon piyasasında yaşananlara ilişkin yargıyı işaret etti. Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli dedi. Hakemler

0: ve mobbing ve sahtecilik soruşturması açıldı. Anayasa Mahkemesi süresiz yoksulluk nafakasını iptal etti. Resmi burslu öğrencilerin aylık burs miktarı netleşti. Başlıklar böyleydi, ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde gündemde olan fon soruşturmasını yakından takip ediyor. İlk andan itibaren ilgili bakanlıklara talimat veren Erdoğan bu kez ekonomi kurmaylarıyla da bir araya geldi. Toplantıda fon krizi sonrası hukuki ve idari yönden alınacak tüm tedbirler ele alındı. Atılacak adımlar ve yol haritası ile ilgili detayları duyuran Erdoğan, sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk. Devlet Denetleme Kurulumuzu da görevlendirdik dedi. AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin bu meseleden güçlenerek çıkacağını belirtti.
1: Aziz milletimiz müşteri olsun. Mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksikler giderilecek. Sistem daha verimli, daha etkin çalışacak.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti teşkilatına garip gurebanın hakkını korumak için varız sözleriyle seslendi. Erdoğan, AK Parti adı gibi aktır. Dün neysek bugün de oyuz. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi.
1: Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek. Dün neysek, bugün oyuz. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o akla leke süremez. Bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları konusunda muhalefete de sert tepki gösterdi. Erdoğan, baklava kutularında rüşvet alanlara, İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar dedi. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında katılımcılara hitap eden Erdoğan, kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi vermeye kalkıyorlar ifadesini kullandı.
1: Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Daha bizim burada söylemeye edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan siz önce bir aynaya bakın. Arının içinizdeki çürükleri bir ayıklayın. Şayet etrafınızda hala birileri kalırsa sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon piyasasında yaşananlarla ilgili olarak yargıya işaret etti. Bahçeli, Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir, dedi. Hükümetin attığı adımları desteklediklerini belirten Bahçeli, finansal istikrarın korunması ve ekonomik güveni zedelemeye yönelik girişimlere fırsat verilmemesi çağrısında bulundu. Devlet Bahçeli, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan, kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir, dedi. Ekonomiye güvenin arttığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıpratılmaya çalışıldığını da ifade eden Bahçeli, muhalefete tepki gösterdi. Devlet Bahçeli, gerekli tedbirler alınarak Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaştırılmasına fırsat verilmeyeceğini belirtilen bir konuyu sürekli gündem yapmaları, piyasaları karıştırmak suretiyle Cumhur İttifakı'na yönelik açık bir saldırı girişimidir, dedi. Devlet Bahçeli yazılı açıklamasına şöyle devam etti. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir. Milletimiz emin olsun. Ekonomimiz güvende, kurumlarımız görevinin başındadır ve endişeye de gerek bulunmamaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste fon soruşturmasına yönelik bir araştırma komisyonu kurulabilmesi konusunda siyasi partilere işaret ederek bu bir kararlılık ortaya koymaları lazım, dedi. Numan Kurtulmuş, bu affedilecek bir iş değildir, sonuna kadar gidilmesi ve hesap sorulması lazım, diye konuştu.
2: Mecliste bir araştırma komisyonunun kurulabilmesi için partilerin bu konuda bir kararlılık ortaya koymaları ve kabul etmeleri lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı doğrudur ve sonuna kadar gidilmelidir. Biz de sonuna kadar bu tavrı destekliyoruz. Bu affedilecek, ihmal edilecek, küçük görülecek bir iş değildir. Sonuna kadar bunun gidilmesi ve hesabının sorulması lazım. Bu meselenin çok önemli bir konusu da tarafı da ekonomik güvenlikle ilgili meseledir. Yani böyle krize dayanıksız bir takım fon yapılanmaları gibi, ekonomik sistemdeki bazı açıklar gibi konular gündeme gelirse, bu yerli ve yabancı yatırımcının Türk ekonomisine olan güvenini sarsar ve bundan çok çok daha büyük zararlar elde ederiz.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Son olarak adliyeye sevk edilen 12 şüphelinin 5'i tutuklandı. Dosyadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Soruşturma, sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu kapsamında yürütülüyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu aracılığıyla 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Ayrıca tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. Diğer yandan soruşturmada 45 firma ve 19 fon üzerindeki tedbir kararı kaldırıldı. Sermaye Piyasası Kurulu ise başsavcılığa resmi bir yazı gönderdi. Firma ve fonlar üzerindeki kaldırılan tedbir kararlarının yeniden değerlendirilmesini istedi. Başsavcılık, MASAK'a daha önce gönderdiği müzekkerede şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etmişti. Sayın dinleyiciler, bu arada yapılan mali incelemelerde çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına büyük bir fon çıkışı belirlendi. 1 Temmuz'la 16 Eylül 2026 arasında gerçekleşen fonun miktarının 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 lira olduğu tespit edildi. Ekipler şimdi bu paranın kaynağı, aktarıldığı hesaplar ve nihai yararlanıcılarını araştırıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu yeni gelişmeyi duyurdu. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıkları donduruldu. Tedbir kararının uygulanması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderildi. Öte yandan son bir yılda bir hisse üzerinden yaklaşık 15 milyar lira kazanç sağladığı tespit edilen Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Söz konusu kazancın yaklaşık 12 milyar lirasının nakde çevrildiği belirlendi. Yurt dışında olduğu tespit edilen Avcı'nın mal varlığına el koyma tedbiri uygulandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve yağma suçlamasıyla yürütülüyor. Soruşturmanın milletvekilinin eski danışmanı Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği ifadede yer alan iddialar üzerine yürütüldüğü kaydedildi. Özgün Avcı, bazı danışmanların fiilen çalışmadığını ve maaş kartlarının milletvekiliyle eşinin elinde bulunduğunu öne sürdü. İddialar üzerine başsavcılığın danışmanların çalışma durumu, maaş kartı ve maaş hareketlerini araştırdığı belirtildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerini siyasi cehalet ve iftira olarak nitelendirdi. Ömer Çelik, "İçine düştüğünüz çarpıklıktan Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız," dedi. AK Parti sözcüsü Çelik, "İlkesizliği rehber edinen zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur," ifadesini kullandı. Ömer Çelik, konuyla ilgili açıklamasını sosyal medyada yaptı. Özgür Özel'in kendi partisindeki kirlenmeyi örtbas etmeye çalıştığını ifade eden Ömer Çelik, "Milletimiz hukukun ve hakkın yanında duranlarla siyasi esaret altında yanlışlara sahip çıkanlar arasındaki farkı çok iyi bilmektedir," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulundu. Ahmet Şık'ın Akın Gürlek ve eşiyle ilgili iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır sosyal medyada açıklama yaptı. Akın Gürlek ve eşinin kendilerine tahsis edilen lojmanda ikamet ettiği kaydedilen açıklamada Ahmet Şık'ın iddialarıyla ilgili kira sözleşmesi ve ödeme belgesi varsa kamuoyuyla paylaşması gerektiği ifade edildi. Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ve manevi tazminat davası açıldığını ifade etti. Hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturması açıldı. Soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile 6 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin yazışmaları ve bilirkişi raporları da soruşturma dosyasına girdi. Şüphelilerin bazı hakemlere görev vermediği, ayrıca mobbing ve resmi belgede sahtecilik yaptığı öne sürülüyor. Konuyla ilgili soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'daki adreslere baskın yapıldı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkezi'nde yapılan aramada da 125 klasöre el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddiaların incelendiğini belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu hakemlere mobbing ve sahtecilik soruşturması ile ilgili olarak internet sitesinde duyuru yayımladı. Duyuruda yönetimimiz Nisan 2025 tarihinden itibaren adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur denildi. Federasyonun bünyesindeki belgelerin kapalı zarf içinde Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle gönderildiği ifade edildi. Duyuruda Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla

çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun mesaisini AK Parti Genel Merkezi'nde sürdürdü. Yaptığı toplantıların ardından genel merkezde özel konuklarını ağırladı. Erdoğan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcilerini ve sporcuları kabul etti. Federasyon temsilcileri ve sporcular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adının yazdığı forma hediye etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da 10. Sporun Devleri Buluşuyor ödül törenine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende konuşan Yılmaz, spor alanında elde edilen başarıların ülkenin geleceğine nasıl yansıdığını gösterdiğini belirtti. Cevdet Yılmaz, milli sporcularımız 2026 yılında 4440 madalya kazandı dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliği konusunda valilere verdiği talimatın ardından emniyet birimleri harekete geçti. Ruhsatlı silah sahiplerinin cep telefonlarına silahlarınızı kilitli yerlerde muhafaza edin mesajı gönderildi. Silahların çocukların ulaşamayacağı kilitli yerlerde boş ve güvenli şekilde muhafaza edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Kısa mesajda uyarı uygulaması ilk aşamada Elazığ, Manisa, Giresun, Muğla, Ardahan, Burdur ve Mersin'de hayata geçirildi. Uygulamanın kısa süre içinde yurt genelinde yayılacağı vurgulandı. Öte yandan okul güvenliğiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 3810 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 304'ü tutuklandı. Okul saldırıları ile ilgili olarak 1786 hesap yöneticisi ve kullanıcısı tespit edildi. Çocukları olumsuz yönde etkileyen 359 farklı dijital oyunluyla ilgili 817 internet adresine de erişim engeli getirildi. Okul saldırıları nedeniyle erişime kapatılan internet adresi sayısı da 12.000'e ulaştı. Sayın dinleyiciler, lisans öğrencilerine aylık 4000 lira, lisansüstü öğrencilerine ise aylık 8000 lira yurt içi bursu ödenecek. Milli Eğitim Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışında lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilere yapılacak ödemeler hakkındaki ilgili tebliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğ resmi burslu, kısmi resmi burslu ve resmi burssuz statülerde bulunan öğrencileri yakından ilgilendiriyor. Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin bursu yalnızca aylık burslarla sınırlı kalmayacak. Kitap, defter, kırtasiye ve benzeri giderler için de aylık burs tutarının 12'de 1'i oranında her ay ek ödenek verilecek. Yeni tebliğde öğrencilerin sağlık giderlerine ilişkin kapsamlı hükümler de yer aldı. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. ABD Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran'sa şartlarını ilettiği ABD'den hala yanıt bekliyor. Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD çözüm aradığını iddia ediyorsa çözümü biz sunduk ifadelerini kullandı. Anayasa Mahkemesi kanunun 175. maddesindeki süresiz olarak ibaresini iptal etti. Karara göre nafakanın süresi her olayın kendi şartlarına göre hakim tarafından belirlenmesi gerekiyor. Hangi durumlarda ömür boyu nafakaya hükmedileceğinin de kanunda açıkça yazılması gereği kararın detaylarında vurgulandı. Mahkeme yasal boşluk oluşmaması için 9 aylık süre tanıdı. Bu süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni kuralları belirlemesi gerekiyor. Bugünkü sistemde nafaka ancak alacaklının evlenmeden biriyle evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması,

0: anlaşmanın genel sekreterliği ile komite ve çalışma gruplarının kurulmasına yönelik adımların memnuniyet verici olduğu belirtildi. Riyad yönetimi, Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyr-ü sefer serbestisinin korunması çağrısı da yaptı. Çanakkale'de bugün kuvvetli rüzgar etkili olacak. Fırtına beklentisi nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 12 ve 16, Gökçeada'dan da saat 10 ve 14 seferlerinin yapılacağı bildirildi. Bu hattaki diğer seferlerin ise elverişsiz hava koşullarından dolayı iptal edildiği duyuruldu. Sakarya'da da etkili olan aşırı yağışların ardından bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetimiyle fon soruşturmasını ele aldı. Erdoğan, maşere vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon piyasasında yaşananlara ilişkin yargıyı işaret etti. Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli dedi. Hakemlere mobbing ve sahtecilik soruşturması açıldı. Anayasa Mahkemesi süresiz yoksulluk nafakasını iptal etti. Resmi burslu öğrencilerin aylık burs miktarı netleşti. Spor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçlarıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik operasyonu değerlendirdi. 7 kişinin gözaltına alındığını soruşturma için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Türkiye Futbol Federasyonu da açıklamalarda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır ifadelerine yer verildi. UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak A milli takım hazırlıklarına teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Riva'da yapılan antrenmanla başladı. Çalışmaya ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü ile sakatlığı sebebiyle Emirhan Topçu katılmadı. UEFA Uluslar A Ligi'nde kendi sahasında Fransa ve İtalya'ya yenilen A milli futbol takımı FIFA sıralamasında 31. sıraya geriledi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı devre arasında kadroya bir veya iki takviye daha yapmaya çalışacaklarını söyledi. Süper Lig yayın ihalesi hakkında da konuşan Adalı, 500 milyon doların altına evet deme niyetlerinin olmadığını belirtti. Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Trabzonspor maçında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç men cezası verdi. Aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Desli Ugoçukwu ise iki resmi müsabakadan men edildi. Eurolig'in ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin Bayern Münih'i 176 mağlup etti. Sarı lacivertliler böylece 2'de 2 yaptı. Anadolu Efes ise evinde ağırladığı Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle olacak. Ankara, Ordu ve Erzurum 19, İstanbul, Balıkesir, Kayseri, Samsun ve Trabzon 22, İzmir ve Hatay 27, Çanakkale, Uşak ve Isparta 21, Aydın ve Adıyaman 28, Muğla 24, Antalya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Diyarbakır 29, Kütahya 16,

0: Malatya ve Elazığ 25, Sivas, Eskişehir ve Bolu 18, Mardin 26 ve Hakkari 23 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 34 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ile 34. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Reklamlar.
3: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
7: Emeklilik. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
8: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotsel'i tercih ediyor. Siz de Kotsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
0: Reklamlar.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Tek şeritli yollarda karşılaştığım bir tehlikeden bahsetmek istiyorum. Ağır vasıtaları, yokuş yukarı hatalı sollayan otomobiller. Düz yollarda neredeyse otomobillerle aynı hızda hareket eden ağır vasıtalar, yokuşlarda otomobile kıyasla özellikle yüklü oldukları zaman yavaştır. Rampa çıkışlarında yer çekiminden kaynaklı olarak araçları yavaşlatan yokuş direnci denilen bir güç devreye girer. Bu güç ağır vasıtalar üzerinde otomobile kıyasla çok daha etkilidir. Yokuş direnci aracın ağırlığını yokuşun eğimiyle çarparak belirlenir.

0: hesabı yaparken normal bir otomobilin 1500 ve arm hastanın 40 bin kilo olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Hesaba göre %6 derece eğimi olan bir yokuş tırmanan arm hasta üzerinde otomobile kıyasla 27 kat daha fazla yokuş direnci bulunmaktadır. Bu nedenle otomobil sürücüleri yavaşlayan arm hastanın arkasında kalmamak için sollama yasak olan bölgelerde sollama işlemine başlar. Yokuş aşağı inmekte olan sürücüler ise karşı yönden gelen ağır vasıtayı aniden sollamak isteyen araçlara karşı hazırlıklı olmalıdır. Bu tehlikeye karşı alınabilecek önlemlerin başında yavaşlamak ve şeridin sağ tarafına yanaşmak yer alır. Ağır vasıtayı tehlikeli bir şekilde sollama işlemine başlayan sürücü, selektör ve korna kullanılarak uyarılmalıdır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 30 Eylül Çarşamba, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda Adem Gürleyik, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeni istemenizle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Katar'la arabulucular üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne sundukları önerilerin yanıtını beklediklerini belirterek, nükleer konuda herhangi bir taviz vermediklerini ve görüşmelerin yalnızca Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyledi. 2003'ten bu yana Irak'ta askeri varlığını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün itibariyle ülkedeki askeri misyonunu tamamlaması bekleniyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Beyaz Saray ziyareti sonrası Amerika Birleşik Devletleri Çin ilişkilerinde son durum. İç politikada öne çıkan başlıklar.
2: Zaman geçiyor.
0: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
0: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
0: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
0: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
0: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
0: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
0: Hayatın içinde sizinle.

Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'te başlıyoruz turumuza. Yanlış yapanla vedalaşırız manşeti Hürriyet'te. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla dün Beştepe'de fon toplantısı yaptı. Ardından partisinin il başkanları toplantısında net mesajlar verdi. Yanlış yapanla vedalaşır yolumuza devam ederiz dedi. Mal varlıkları donduruluyor. Fona para yatırıp katlanan miktarı kriz çıkmadan çektikleri iddia edilen eski bakan Betül Sayan Kaya ve kocasının mal varlıkları donduruluyor. Dünya bu kez Antalya'ya akacak. Türkiye NATO'dan sonra yılın ikinci büyük organizasyonu COP31'e 40 gün sayıyor. 190 ülkeden 130 bin kişi bu kez iklim zirvesi için Antalya'ya akacak. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Temiz eller MHK'ya uzandı manşeti Milliyet'te. Daha önce bahis ve müsabaka sonucunu etkileme nedeniyle gözaltı ve tutuklamalar gören Türk futbolu dün yeni gözaltılarla karşı karşıya kaldı. MHK Başkanı Gündoğdu ile 6 şüpheli mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Bir mağdurun 2025'teki ifadesiyle başlatılan soruşturmada MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki ve tanık ifadeleriyle bilirkişi tespitleri doğrultusunda MHK Başkanı

0: Ferhat Gündoğdu'yla bazı MHK üyeleri, hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla dün 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gündoğdu'yla 6 kişi gözaltına alındı. Devlet Denetleme Kurulu göreve başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon kriziyle ilgili ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticileriyle Beştepe'de bir araya geldi. 3 saatlik zirve sonrası yapılan açıklamaya göre Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu inceleme ve denetim sürecini başlattı. Ayrıca fon koordinasyon kurulu oluşturulurken SPK'da yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sundu. Anayasa Mahkemesi'nden yeni partiye bir ay süre. Anayasa Mahkemesi siyasi partiler kanununa aykırılık iddiasıyla yeni partinin ismine ilişkin yapılan başvuruyu dün görüştü. Yüksek Mahkeme yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinliğine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunma için bir ay süre verdi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında restleşme. ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerde karşılıklı sert açıklamalar yapılırken İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Katar üzerinden ilettikleri önerilere ABD'den yanıt beklediklerini, nükleer konuda herhangi bir taviz vermediklerini belirtti. ABD Başkanı Trump ise Tahran yönetimine yaptırım esnekliği teklif edildiği iddialarını reddetti. Onlara hiçbir şey teklif etmedim dedi. Türkiye Gazetesi'ne geçtik. Nefsine yenilenle vedalaşırız manşeti Türkiye Gazetesi'nde. Değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında teşkilatı kimse AK Parti'ye helal getiremez diye uyardı. Sözlerine bazı meselelere açık yüreklikle konuşmak istiyorum, samimi bir muhasebe yapmak istiyorum diye başlayan Erdoğan, yaptığı hatanın sadece kendini bağladığını sanan varsa büyük yanlışlık içindedir. Bu hareketin kendisiyle kaim olduğunu sanan varsa büyük yanılgı içindedir. Ben olmazsam hareket olmaz diyen gaflet içindedir dedi. Şanlıurfa'da Kaan heyecanı, bu yıl 15.si düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda açılıyor. Pazar gününe kadar sürecek etkinlik insanlık tarihinin sıfır noktasından Kaan'a kadar teknolojinin ulaştığı en ileri noktaya gurur dolu bir yolculuk sunacak. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Yanlış yapan kovulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon vurgununa karışanlarla ilgili mesajlarını sertleştirdi. AK Parti'nin temel ilkelerini hatırlatan Erdoğan, yanlış yapanla nefsine yenik düşenle vedalaşacaklarını ve bu yola güçlenerek devam edeceklerini söyledi. Erdoğan, AK Parti adı gibi ak bir partidir, ismiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o akla leke süremez dedi. Devlet Denetleme Kurulu da devrede tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak, ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Soruşturmayı beklemeden gereğini yapın. Soruşturmanın neticesini beklemeden, başkaları isimleri sızdırmadan, kim bu yanlışa tevessül ettiyse gereğini yapsın. Bu mesele bir an önce mağdurların hakları teslim edilerek ülkenin gündeminden çıkarılmalı. Buna alet olanlar da hesabı sorularak sistemin dışına atılmalı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki 23 yıllık işgali bitiyor. ABD'nin 2003'te Irak'ta yıllar boyunca yürüttüğü savaş yıkım ve ağır can kayıplarına sahne oldu. İşgal sona eriyor. İki ülke askeri güçlerin çekilmesi konusunda 2024'te anlaşmaya varmıştı. Ülkede yaklaşık 2500 ABD askeri bulunuyordu. Sabah gazetesine geçtik. Yolumuza güçlenerek devam ediyoruz manşeti yine sabahta AK Parti'nin 86 milyonun müreffeh geleceği için siyaset yaptığını belirten Başkan Erdoğan, yanlış yapanla nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Akşam gazetesine geçtik. Fon için tam yetkili özel kurul sürmanşeti akşamda. Başkan Erdoğan Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla 2,5 saatlik toplantı yaptı. Fon soruşturması sonrası atılacak adımlar masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıyla ilgili olarak, bugün atacağımız adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Milletimiz müsterih olsun, devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir dedi. Fenomen vergi rekortmeni. Kamp videolarıyla geniş takipçi kitlesine ulaşan Burcu Atik, 2025 yılı vergilendirme döneminde Bolu'nun vergi rekortmeni oldu. Bir önceki yılda vergi rekortmeni olan Atik'e bu yıl 12.648.219 lira 20 kuruş gelir vergisi tahakkuk etti. Son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Nakde sıkışan BES fonu sattı manşeti Ekonomi'de. Yatırım fonlarında yaşanan likidite krizi bireysel emeklilik fonlarına da yansıdı. Ekonomi Gazetesi'nin hesaplamalarına göre 11-29 Eylül döneminde bireysel emeklilik fon alım satım platformuna açık 311 BES fonunda 6,67 milyar liralık net nakit çıkışı gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ay boyunca 9,5 milyar dolar sattı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 3,4 milyar dolar azalışla 171 milyar dolara indi. QNB ekonomistlerinin hesaplamalarına göre swapler hariç net rezerv ise 3,6 milyar dolar azaldı. Geçen hafta 1,8 milyar dolar döviz satışı gerçekleştirilirken ayın başından bu yana toplam net satış 9,4 milyar doları buldu. Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara devam edeceğiz.
1: Reklamlar.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Televizyon deyince vatan.
3: Mutlu yıllar mutlu akü.
4: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
2: Efendim saatler 8.14 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Bugün yorumcu konuğumuz SETA'dan Doktor Tunç Demirtaş. Sayın Demirtaş, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydınlar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ederiz. Şimdi dış politik gelişmeler ilişkin birçok başlığımız var. İlerleyen dakikaları da, ilerleyen dakikalarda bunları da ayrıntılı bir şekilde ele almaya çalışacağız. Ama önemli bir husus var. O da 2003'ten bu yana Irak'ta askeri varlığını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün itibariyle ülkedeki askeri misyonunu tamamlaması bekleniyor. 2024 yılında Bağdat yönetimiyle Washington yönetimi arasında bir mutabakata varılmıştı. Bu planlı bir çekilme elbette ama tabii bundan sonrası için ne ifade ediyor? Bunu merak ediyoruz Sayın Demirtaş. İsterseniz bu hususla başlayalım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'tan çekiliyor olması, askerlerini çekiyor olması böylesi daha doğru bir ifade olacak sanırım. Çünkü Irak'la hala çok derin ilişkileri var. Petrol sahalarındaki etkinliğini biliyoruz. İşte çeşitli politik uygulama merkezlerinin de Irak'ta ve Bağdat bölgesinde olduğunu biliyoruz. Onların sayısında bir hayli olduğunu biliyoruz ama askeri mevcuduttan bahsediyoruz. Şimdi Amerikan askerinin Irak'tan çekilmesi demek bunca yıl sonra ne anlama geliyor? Bir bunu anlamaya ihtiyacımız var.
3: Tabii aslında baktığımızda burada sadece ABD ve Irak'ı ilgilendiren bir durum yok. Yani bunun çok daha ötesinde İran'ı ilgilendiren, Türkiye'yi ilgilendiren,

0: hatta Irak'ın kendi içerisindeki federal bir yapıdan bahsediyoruz. İç dinamiklerini etkileyen ve bölgesel güvenlik bağlamında terörizm konusuna dair sirayet edebilecek önemli bir eşikten geçiyor aslında Irak. Tabii yani bugün gerçekten sembolik bir eşik var aslında gündeme baktığımızda. 2003'ten beri devam eden bir süreç vardı. 2026 yılındayız. Yani 23 yıllık tarihi olan bir sürecin bir noktada askeri anlamda noktalanmasını bugün vurguluyor herkes. Ancak bu şu demek değil, ABD Irak'tan tamamen elini eteğini ayağını çekecek bir pozisyonda olmayacağını da unutmamamız gerekiyor. Çünkü siyasi ilişkiler devam edecek, ekonomik ilişkiler devam edecek, güvenlik alanındaki işbirlikleri devam edecek, istihbarat alanındaki işbirlikleri devam edecek. Dolayısıyla burada yani Amerikan askeri varlığı açısından önemli kırılma noktalarının bir tanesini yaşıyoruz. Baktığımız zaman bölgede tabii bununla beraber soru soruyu doğuruyor, soru soruyu getiriyor. Elbette Amerikan askerinin bölgeden çekilmesi bir noktada bölgede güvenliği sağlayan artık yeni varlıkların gerçekten Irak tarafından doldurulabileceği ya da doldurulamayacağı konusunu karşımıza çıkaracak ya da böyle bir kapasitenin Irak'ta ne kadar var olduğunu gözlemleyebileceğiz. Irak içerisindeki elbette merkezi hükümetin sahip olduğu ordu var. Bununla beraber IKBY dediğimiz işte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bir yapısı söz konusu. Yine bununla beraber İran için önemli olan Irak içerisinde yer alan önemli milis grupları var. Aşiretlerin kendi milis grupları var. Türkiye açısından baktığımızda terörsüz Türkiye sürecinin, terörsüz bölge sürecinin Irak'la beraber, belki hatırlayalım, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanımız da zaten Irak'taki yetkililerle bir görüşme gerçekleştirmişti. İşte burada Başika'nın durumu konuşulmuştu. Başika ile beraber Sincar bölgesindeki o Suriye'den Irak'a geçiş yollarındaki PKK'nın ve diğer işte bu terör örgütünün unsurlarının geçişine yönelik nasıl gündem maddelerinin ele alacağı da aslında bir noktada Türkiye'yi de ilgilendiren ve bölgedeki terör oluşumlarını ilgilendiren durumların aslında dikkatimize gelmesi gerektiğini bizim gözümüzün önüne koy. Tabii bir de DAEŞ varlığı var. Yani bunu da unutmamak gerekiyor. Tekrardan bölgede bir güç varlığının oluşması, DAEŞ'in bu anlamda tekrardan Irak'ta alan kazanıp kazanmama durumunda beraberinde getirecek. Dolayısıyla bunların her birisini düşündüğümüzde evet de bölgede bir kırılma, bir yeni dönem başlıyor gibi gözükecek. Hı-hı. Ama bu yeni dönem beraberinde büyük fırsatlar getirecek. Evet. Büyük fırsatlarla beraber risk oluşumunu da unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla burada bölgesel işbirliğinin çok daha yoğun bir şekilde Türkiye-Irak arasında, Suriye-Irak arasında, Irak-İran arasında, Suudi Arabistan bağlamında ciddi anlamda bölgesel etkilerinde görebileceğimiz bir süreci de aslında başlatmış oluyor tarih.
1: Peki biraz daha açalım Sayın Demirtaş müsaadenizle. Şimdi fırsatlar dedik. Fırsatlar neler olabilir? Türkiye hiç şüphesiz hem terörsüz Türkiye hem terörsüz bölge yaklaşımıyla bir inisiyatif üstlendi ve bunu bir şekilde başarılı kılmak istiyor. Bunu arzuluyor ama şimdi tabii bu yaklaşıma, bu projeye zaman zaman meydan okumalarda hiç şüphesiz var bazı aktörler tarafından. Şimdi biz biraz risklere odaklanalım. Şimdi bu riskler neler olabilir? Evet, buradaki terör yapısının bir şekilde işte biz tabii silah bırakılacağı üzerinden konuşuyoruz. Ama bunun dışında ortaya çıkabilecek tehlikeler neler olabilir? Şimdi İran'ın etkisi bölgede Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırıları sonrası azalmış gibi görünüyor ama tabii sahadaki son durum ne, onu bilmek için daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacımız var. Şimdi umulmadık, beklenmedik bir aktör burada bu güç boşluğunu doldurabilir mi? Böyle bir risk var mı?
0: Elbette, yani bu riskin var olup olmadığını bize bir anlamda kısa vade veya orta vadede zaten Irak'ın almış olduğu önlemler ya da Irak ordusunun bu bölgede Amerikan varlıklarının oluşturduğu boşluğu çok hızlı bir şekilde ve operasyonel kapasite bağlamında da ne kadar yoğun bir şekilde doldurup dolduramayacağı gösterecek. Hı. Yani kimse geleceği görebilme yeteneğine sahip değil, ancak şimdi burada az önce de sizinle konuşurken altını çizdim, işte DAEŞ varlığı önemli risklerden bir tanesi. Yani DAEŞ yeniden Musul'u ele geçirecek mi diye bir soru sorsanız, yani bunun beklentisi zaten hani şu an öyle bir durum söz konusu değil. Ancak burada hücre yapılanmalarının olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani uyuyan hücreler olduğunu unutmamamız gerekiyor.

0: Yine bununla beraber kırsal alanlarda bir hareket kabiliyetinin olduğuna dair çeşitli söylemler de burada bulunuyor. Özellikle Irak-Suriye sınırı bağlamında zaten bunun etkisinin olduğunu unutmamak gerekiyor. Ancak bu noktada işte bu risk var. Ama bu riskle beraber Irak'la işbirliği yapan işte Türkiye var, ABD var, farklı uluslararası ortakları var. Ve bu noktada Irak'a sağlanabilecek çeşitli kapasiteler transfer edilebilecek durumlar da aslında mümkün. İşte istihbarat, keşif, gözetleme bağlamında Türkiye ile belki bir işbirliği ortaya çıktığında bölgede hem Irak'ın sınırlarını, hem Irak'ın egemenliğini, hem Irak'ın bölünmez bütünlüğünü devam ettirebilecek, sağlayabilecek, ABD'nin oluşturduğu boşluğu kapatabilecek bir savunma sanayi kapasitesi ihracı da söz konusu olarak bir Türkiye ve Irak açısından ve bölge açısından fırsat durumu da karşımıza çıkabilir. Tabii yani DAEŞ ötesinde bir de Kuzey Irak meselesi var sonuçta. Yani Irak dediğimiz yekpare bir devlet görünümünden ziyade daha federatif bir yapıda. Burayı özellikle takip etmek gerekiyor. İşte burada Kürt bölgesel yönetimi Amerika'nın çekilmesine işte Bağdat kadar rahat bakmadığını zaman zaman gördüğümüz oldu. Şimdi burada işte Peşmerge özellikle yani bakanlık açısından hava savunması konusunda bir endişe ortaya koydu. Bu şu demek oluyor yani Peşmerge'nin burada çeşitli kaygıların olduğunu unutmamamız gerekiyor. Önemli risklerden bir tanesi bu.
1: Şimdi şöyle bir tartışma da var. Tabii bu yani teyide muhtaç. Ben bunu size özellikle sormak isterim. Şimdi Suriye'de olduğu gibi işte bir merkeziyetten bahsediyoruz. Şam etrafında toplanmadan bahsediyoruz. Bu Irak için de geçerli olabilir mi? Yani bahsettiğimiz o kuzeydeki özerk yönetim tamamen Bağdat'a entegre olabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı?
0: Açıkçası burada işte 2005 yılında Irak Anayasası'nı gözümüzün önüne getirmemiz gerekiyor. Yani Irak Anayasası'nda yanlış hatırlamıyorsam 3 tane bölgenin bir araya gelmesiyle federal bir yönetim oluşma ihtimali söz konusuydu. Anayasayla korunan bir durumdan bahsediyoruz. Ancak diğer tarafta Suriye'de işte devrim sonrası süreçte onun hala devam eden süreçleri var. Yani burada Irak'ın sahip olduğu anayasa, Suriye'nin sahip olduğu anayasa, bu anayasanın getirmiş olduğu çeşitli sorumluluklar ve yükümlülükler bağlamında oluşturulan yapılar var. Bu yapıların yani güçlü bir aktör tarafından ya da güçlü bir hükümet tarafından tekrardan değiştirilmesi şu aşamada çok mümkün gözükmüyor. Ama yine bununla dediğim gibi yani Kürt bölgesel yönetimiyle Kuzey Irak'taki yönetimle daha doğrusu Erbil'le Bağdat arasındaki çeşitli gerilim demeyelim ama zorlukların olduğu bir süreç aslında karşımızda bulunuyor bu ABD'nin askerlerinin çekilmesiyle çünkü hava savunmadan bahseden bir aktörün bir noktada tehdit algısının da aslında balistik füzeler olduğunu veya işte dronlar olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu konu bizi ABD-İran savaşına aslında yönlendiriyor. Çünkü balistik füzelerde, dronlarda bizim şu an bölgede konuştuğumuz coğrafya açısından İran nezdinde ve Irak ABD'nin önemli ortaklarından bir tanesi. İran'la savaşan ortaklarından bir tanesi. En çok hedefe gelen ülkelere baktığımızda Körfez ülkelerinin yer aldığını görüyoruz. ABD-İran savaşında hatta ABD-İran-İsrail savaşında diyelim. Bu noktada Irak'tan ABD askerlerinin çekilmesi bir noktada İran açısından ABD buradan gitti hani Irak'a saldırmayalım boyutunu oluşturur mu? Ya da Kuzey Irak'ta ABD'nin ne tür varlıklar bırakacak olduğu İran açısından ne tür hedefleri de beraberinde getireceğini aslında soru işaretleriyle ortaya koyuyor. Dolayısıyla burada Erbil'in de bir anlamda güvenlik açıklarının oluşabilme ihtimali üzerinden de Irak'taki merkezi hükümetin bu süreçte aslında ne kadar üzerinde yük bindirmiş olduğunu da ortaya koyuyor. Yani hedef olmak istemiyor Erbil benim anladığım kadarıyla burada ve burada hedef olmamak için de ciddi anlamda bir sorun olarak bulunuyor. Bir noktada egemenlik sorunu açısından da aslında baktığımızda önemli bir gelişme. Irak gerçekten egemenliğini aslında Amerikan askerlerinin çekilmesiyle de sağlayabilen bir ülke olduğunu da ortaya koyacak. Yani 23 yıllık neredeyse çeyrek asırlık bir tırnak içerisinde söylüyorum. Yani Amerikan işgali ve sonrasındaki süreci aslında ilerleten bir ülkeydi. Ve bunların her birisine baktığımızda ciddi anlamda pozitif bir durumu da ortaya koyan bir husus var. Türkiye açısından bence kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir süreç bu. Yani oraya da eğer zamanımız varsa belki
1: çok kısa
0: değinmek gerekirse şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'nin Birleşik Birleşmiş Milletler bağlamında yapmış olduğu toplantıya baktığımızda işte Başika ve Zilkan kamplarından askerlerin çekilme durumu söz konusu. Yani burada ABD askerlerini çekerken Türkiye

0: ülkede kendi toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve sınırlarının korumasına yönelik aslında Başika'daki kampın aslında kademeli bir biçimde Irak yönetimine devredilmesi konusunda anlaşma sağlaması da aslında bütün bunlarla beraber okunması gereken bir süreci karşımıza çıkarıyor. Ama bunun karşılığı da tabii ki işte Bağdat'ın özellikle Sincar'daki PKK bağlantılı silahlı yapıların tasfiyesi konusunda ve buradaki kontrolün yoğun bir şekilde Irak ordusu tarafından, Irak yönetimi tarafından daha fazla sorumluluk üstlenmesini de beraberinde getiriyor diye ben noktalayabilirim bu kısmı.
1: Tabii ben de hemen bir ekleme yapayım. Şimdi bu kamplar kurulduğunda ya da kurulma gereksinimi ortaya çıktığında Bağdat yönetiminin terör örgütü PKK'ya yaklaşımıyla bugünkü yaklaşım ve söylemi arasında da taban tabana zıtlık olduğunu ekleyeyim. Reklama gidelim.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

Ekim tarihleri arasında TCL 75P 8K 190 santim 4K Ultra HD Smart QLED TV 59.999 liraya, Onvo 65VQ 90F 3UA 165 santim 4K Ultra HD Smart QLED TV 27.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
6: Güzel bir yatsan.
7: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Bu bölümde Tahran'a gidiyoruz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk efendim.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimine bir bakalım. Şimdi karşılıklı resleşme devam ediyor. Amerikan medyasında yer alan bazı bilgiler var. Trump'ın İran'a yönelik yeni atacağı

0: adımlara ilişkin. Ve yine ABD-İran hattında da restleşme sürüyor dedik. Çünkü Katar üzerinden de bir önerinin iletildiği ifade edildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı tarafından. Bu önerinin ayrıntıları da neler, onları da merak ederiz.
1: Evet, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu ana gerginliğin sebeplerinden bir tanesi İslamabad mütabakat zaptının yerine getirilmemesi. Abbas Arakçı dedi ki biz 7 madde Amerika Birleşik Devletleri'ne Katar vesilesiyle sunduk. Bu 7 madde aslında İslamabad mütabakatının bir özeti şeklinde. Neydi onlar? Bütün cephelerde savaşın sona erdirilmesi, İran'ın el konulmuş mal varlıklarının iadesi ve özellikle son dönemlerde başlayan ambargoların kaldırılması, ki ambargolar bankacılık sistemi ve ekonomi üzerinde olmakla beraber şu anda bu ekonomik sıkıştırma uluslararası birçok hava alanı merkezlerine kaydırıldı. Hatta endişe ediliyor ki süreç içerisinde İran'ın sınır kapılarının, yani olduğu ülkelerle ilişkilerinin ekonomik bağlamda kesilmesi, ki bu ekonomi cidden felç eder. Bu, İran bunun da kaldırılmasını istiyor ve aynı zamanda diyor ki siz bunları kaldırmakla beraber Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı da artık kaldırın ve buradan, bölgeden çekilin, biz de kendimize bakan yönüyle Hürmüz Boğazı'nı açalım ve yolumuza devam edelim. Ancak Trump buna yok dedi. Fakat daha sonra gazeteciler İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'ya dediler ki yani Trump sizin bu tekliflerinize yok dedi. Ne diyorsunuz dedi. Henüz dedi Amerika Birleşik Devletleri'nin aracılar, yani Katar aracılığıyla bize bir cevabı gelmiş değil. Yani bu da şunu gösteriyor, arka kapı diplomasisi hala devam ediyor ama sert açıklamalar da bundan geri durmuyor. Dün işte bizim de iştirak ettiğimiz Devrim Muhafızları Ordusu sözcüsü Hüseyin Muhibbi'nin bir toplantısı vardı. Hüseyin Muhibbi 25 sayfalık bir mektubu Amerikan halkına yönelik olarak hazırladıklarını söylediler. Kısaca dedi ki 70 yıldır Amerika Birleşik Devletleri kendi topraklarının dışında farklı milletlere ve devletlere savaş açmış ve onu yürütüyor. Bu Amerikan halkının sermayesini harcamaktır. Trump dedi seçilmeden önce dedi ki ben Amerikan halkının işte müreffeh bir şekilde yaşaması için çalışacağım. Ancak dedi iktidara geldikten sonra kendine yakın belli bir grubun ve aynı zamanda Siyonist İsrail'in çıkarlarını öncelleyen bir anlayışla bize savaş açtılar. Dolayısıyla kendi halkını da aldatıyorlar. Bu silahlanmaya harcadıkları paranın %10'uyla bütün yeryüzündeki birçok sıkıntıyı giderebilecek şekilde bir anlayış da geliştirebilirler. Bunu yapabilirler dedi ama yapmıyorlar. Bunlar dedi kendi çıkarları peşinde koşuyorlar. İran'la ilgili olarak da dedi ki bunlar dedi ikide bir işte İran nükleer silaha sahip olmamalı. Onlar da dedi çok iyi biliyorlar ki bizim nükleer silaha sahip olamayacağımızın ana nedenlerinden bir tanesi de bizim daha önceki rehberimizin bu noktada fetvasının olması. Öte taraftan bunlar dedi gözlerini İran'ın yeraltı ve yerüstü zenginliklerine dikmişler. Onu yemek istiyorlar. Bunu yemek için de bizim ülkemizi parçalamak istiyorlar. Biz de bunlara karşı her türlü çabayı sürdüreceğiz. Yeni geliştirdiğimiz silahları da dedi kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Yine İran Meclis Başkanı Doktor Muhammed Bakır Kalibaf da dedi ki işte biz bu bölgede petrol satamazsak hiç kimse petrol satamaz. Bizim güvensizliğimiz başkalarının güvensizliği de demektir. Dolayısıyla İran güvene alınmalıdır. Bu bağlamda hem sahada hem de diplomaside çalışmalar sürüyor. Karşılıklı resleşmeler, ama aynı resleşmelerin içerisinde bir umut da aslında var. Fakat işin doğrusu şu anda bir takım analistler, bir takım siyasiler Amerika Birleşik Devletleri'nin süreç içerisinde İran'ı oyalayarak 3 Kasım'da gerçekleştirilecek olan ara seçimlerden sonra tekrar harekete geçebileceğine dair endişelerini de dile getirdiğini söylemekte fayda var. İran Dışişleri Bakanlığı Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapmış olduğu seyahati kınadı. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri şu anda İran'ın toprağı olan Küçük Tumbo, Büyük Tumbo ve Ebu Musa adaları benimdir diyor. Ki bu yıllardan beri aynı iddia içerisinde. Buranın da stratejik bir önemi var. Yani bu adaların İran'ın elinden çıkması halinde Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolde de bir gevşeme olur İran açısından. İran da tabii ki bunu kabul etmiyor. Sonuna kadar direneceğiz ve gerekirse yeni bir savaşı kıyameti de göze almaktan çekinmeyeceğiz Peki. diyor. Bakalım ne olacak süreç.
0: Peki. Harun Aykaç, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların ve değerlendirmelerin için. Gelişmelerle yeniden birlikte oluruz. Efendim, TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikteydi. Devam ediyoruz. Yorumcu konuğumuz Doktor Tunç Demirtaş'la. Sayın Demirtaş, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim bu. Şimdi karşılıklı resleşmeler var ama bir taraftan da görüşmelerin olduğunu, karşılıklı tekliflerin olduğunu ama bunların bazılarının kabul gördüğünü, bazılarının reddedildiğini, bazılarını bildiğimiz, bazılarını bilemediğimiz birçok mesele olduğu aşikar. Ama Harun Aykaç da altını çizdi. Devrim Muhafızları Komutanı'nın açıklamasında şöyle bir ibare vardı. Bir şekilde bizim, yani İran'ın yeraltı ve yerüstü kaynaklarına göz dikilmiş durumda. Asıl meselenin bu olduğunu biliyoruz, farkındayız. İran toplumunda bunun farkında şeklindeki açıklaması aslında işin nereye vardırılmak istendiği konusunda da bir net tablo ortaya koyuyor. En azından Amerika Birleşik Devletleri'nin talebinin ne olduğu konusunda. Şimdi bu bağlamda ele alırsak İran savaşın başında bir direnç ortaya koydu ve o direnç işte bir şekilde kırılmaya çalışıldı ama işte toplumsal destek bir şekilde sağlandı. Tabii büyük kayıplar yaşandı İran tarafında ama bugün geldiğimiz noktada İran feragat ettiği bazı konular olmuş olabilir mi İran'ın?
2: Yani görünür açıdan herhangi bir şeyden taviz verdiğini söylemek şu aşamada mümkün değil. Ama yani şimdi burada bence bir soru yöneltmek gerekiyor. Bir barış süreci mi var yoksa savaşın maliyetini azaltma yönelik her iki taraf açısından öncelikle daha sonrasında küresel anlamda bir süreç mi yönetiliyor? Çünkü yani İran'ın burada verecek olduğu tavizler ya da yani mutlak bir zafer hiçbir taraf için olmayacak. Bu görünen bir şey. Çünkü yani bugüne kadar olacak olsaydı 28 Şubat'tan beri İşte bugün Eylül ayının sonuna geldik. 7 aylık süreci bitirdik. 8. ayına giriyoruz ve şu çok önemli. Yani ABD ile İran'ın konvansiyonel askeri güçlerine baktığımızda asimetrik bir durum var. Ancak yine coğrafya avantajı İran elinde, mesafe avantajı yine İran kendi evinde, hani bu mücadeleyi verirken ABD kendi ana karasından çok uzakta bir yerde müttefikleriyle, ortaklarıyla aslında bu mücadeleyi veriyor. Yani her iki tarafından ne bir mutlak kazancının olması ne de mutlak üstünlüğünün sağlanması ne de ciddi anlamda çok büyük tavizler vererek bu süreçten çıkmasını ben beklemiyorum şahsi kanaatim. Ancak yani burada dediğim gibi yani savaşın maliyetini yönetmeye yönelik bir diplomasi devam etmekte. Bir arabuluculuk süreci olarak adlandırabileceğimiz, önce işte zaten Harun Bey de ifade etti, işte Pakistan'ın başlattığı, sonrasında devam edemeyen bir süreç oldu. Şimdi işte Katar üzerinden devam eden ve ettirilmeye çalışılan bir süreç var ki bu sürecin de ne zaman başladığını bilmiyoruz. Yani resmi olarak bir açıklama yapılmadı. Birleşmiş Milletler bağlamındaki toplantılarda mı acaba başladı yoksa hemen bittikten sonra mı başladı? Neler konuşuldu? Taviz verildiyse neler verildi? Bunun uluslararası kamuoyuyla beraber hem İran'ın hem de Amerikan halkının ciddi anlamda yani iç kamuoylarına yönelik de bir algı oluşturacağından hareketle aslında elimizde olan bilgiler oldukça sınırlı olmaya devam edecek gibi de duruyor. Çünkü İran boyutu başka bir yerde ama daha da önemlisi 3 Kasım'a şu an bir ay kaldı. Yani 35-40 gün civarında bir süre kaldı. 3 Kasım'da ABD açısından, Trump açısından çok önemli. Şimdi burada gerçeklikten ziyade algının ne boyutta topluma tırnak içerisine satılmış olduğu ve toplumun ne kadar bunu alacak olduğu da önemli. Bu da hem Trump'ın hem de İran'daki yetkililerin oluşturacak olduğu söylemler üzerinden aslında hem Amerika'daki karar alma sürecini etkilemeye yönelik bir durum ortaya koyacak, hem seçim sürecini etkilemeye yönelik bir durum ortaya koyacak. Diğer taraftan İran açısından baktığımızda da İran zaten uzun zamandır sadece bu savaşla beraber

0: değil yani. Daha öncesinde de ekonomik anlamda zorluklar yaşayan bir ülkeydi. Çeşitli yaptırımlar devam ediyordu. Bu savaşla beraber İran tabii ki etkilendi, ABD etkilendi, hepimiz etkilendik ve bütün küresel sistem burada ekonomik bir maliyetin ve baskı yükünün altına girmiş durumda. Avrupa keza çok etkilendi, Asya piyasaları etkilendi. Hürmüz kapanması zaten, yani Hürmüz'ün kapanması ne nükleer bağlamında ne de işte diğer dosyalar bağlamında ne de İran rejiminin değişmesinden konuşmuyoruz bile artık yani. Baktığımızda büyük etkilere sahip oldu. Yani buradaki tavizler bir noktada algı ve gerçeklikler arasında aslında değişen söylemler üzerinden oluşacaktır diye ben düşünüyorum Cem Bey.
1: Peki, devam edeceğiz efendim, kısa bir reklam arası.
2: Reklamlar.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
2: bak. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
5: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
6: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
5: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
7: Sensat.com. Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde İstanbul Gedik Üniversitesi ASEAN Merkezi Müdürü Sayın Sibel Karabel konuğumuz. Sayın Karabel, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Geçtiğimiz günlerde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Beyaz Saray ziyareti olmuştu. Tabii bu uzunca bir süredir aslında merak edilen bir husustu. Amerika Birleşik Devletleri Çin ilişkilerinin nasıl bir seyir alacağı hususu elbette tüm dünyanın merak ettiği konulardandı. Şimdi tabii belli başlı

0: başlık konular da mutabakat sağlandı ama mutabakat sağlanamayan hususlar hiç şüphesiz vardır. Hala o ciddi rekabetin sürmeye devam edeceği ve bunun bir maliyet oluşturacağı da şüphesiz bir gerçeklik. Ama şimdi Sayın Karabel, bugün geldiğimiz noktada iki büyük ekonomiden bahsediyoruz. Dünyanın neredeyse artık bir kutup kavramından bahsetmiyoruz ama yine de gölge bir kutup olarak tarif edebileceğimiz bir aktör haline geldi Çin. Şimdi ikisi arasındaki rekabetin mi maliyeti daha yüksek olur, yoksa iki ülkenin bir şekilde orta yolu bulup bir sistem üzerinden uluslararası sistemi, küresel sistemi bu sisteme dahil etmeye çalışması mı daha maliyetli olur? Açıkçası bunu merak ederim.
1: Evet, belirttiğiniz gibi gerçekten dünyanın en büyük iki ekonomisi ve hatta daha geniş çapta değerlendirirsek uluslararası sistemin yönetişimine dair bu iki ekonomi çok büyük bir rekabet alanına, yani sistemik bir rekabet alanına da sahip. Dolayısıyla hem bu zirvelerde hem zirve öncesindeki delegasyonlarda hem her iki ülkenin de aslında bu rekabeti nereye evrileceği noktasında alacağı kararlar küresel sistemi oldukça etkileyecek. Dediğiniz nokta çok mühim, çünkü hem Amerika Birleşik Devletleri Çin için, yani daha doğrusu şöyle söyleyelim, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i özellikle 1980'lerin başından itibaren, yani sistem içinde, uluslararası sistem içinde yükselen Çin'e karşı politikalarını nasıl yönlendireceği noktasında bu iki, sizin bu saymış olduğunuz bu iki politika referans noktası olmuştur. Yani şöyle, Çin sistem içinde yükseliyor. Özellikle 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne girmesiyle birlikte artık sistem, özellikle ticari ekonomik dinamikler bakımından iyice angaja olmaya başladı 2001 yılına itibaren. Ama öncesinde de Çin her anlamda teknolojik, inovatif, sistemin içinde gelişen bir aktör olarak ideolojik bagajını da, daha önceki ideolojik bagajını da nispeten geride bırakarak sistemin içinde nüfuz etmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'deki politika alıcılar, yani politika yapıcılar Çin'i sistem içinde bu maliyetleri hesaplayarak aslında sistem içinde angaje etmeye politikasına yöneldiler. Yani Çin şöyle bir beklenti vardı. Tabii liberal sayıklarla özellikle bu beklenti şekillenmişti. Çin sistem içinde angaje olursa, sistemin içine adapte edilirse, hem oyunun kurallarına göre aslında ekonomik büyümesini sürdürecek. Yani bir anlamda bir analoji, bir benzetme yaparsak, yani Hindistan gibi. Hindistan da büyüyen bir ekonomi aslında ve Hindistan için biz hiç Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir önemli bir ekonomi. Hani Çin'le çapı farklı olsa da bir tehdit olarak şu ana kadar duymadık Hindistan'ın bir tehdit olabileceği. Ama Çin'le ilgili ekonomik güvenlik üzerinden güvenlikleştirilerek de bu tarifeler uygulanıyor, özellikle Trump yönetiminde. Şimdi yaklaşık 70 sene kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin politikası bu maliyetleri, yani fayda zarar hesabı ve maliyetin azaltılması noktasında bu politika üzerinden, angajman stratejisi üzerinden ilerletildi. Ta ki Trump yönetimi birinci dönemine kadar. Yani Trump yönetimi bu bahsettiğimiz bütün agresif politikaları kullanarak, yani bu yöntemin, angajman politikasının Amerika Birleşik Devletleri'ne zarar verdiği ve bir yandan hani böyle bir tabir caizse bıçak gibi keserek aslında Çin'i daha izole eden, tedarik zincirleri ve değer zincirlerinden daha izole etmeye yönelik bir politika uygulamanın Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına, ulusal güvenliğine daha çok hizmet edeceğine inandığını söyledi. İkinci döneminde de bunu devam etti. Lakin karşılıklı bağımlılık çok fazla sistem içinde. Yani söz gelimi yarı iletkenler, çipler, nadir elementlerde, yani sektörel bir örnek olarak verirsek ki bu teknolojik rekabetin temel girdisini oluşturan çok kritik bir sektör aslında. Varoluşsal bir sektör her iki devlet için, her iki güç için de. Buradaki karşılıklı bağımlılığın çok girift ve karmaşık olması ve hiçbir ülkenin bu tedarik zincirlerindeki, yani en azından çiplerden bahsedersek, yapay zekanın da çok önemli girdisi. Hiçbir ülke lider değil, hiçbir ülke tek başına kendine yetmiyor. Dolayısıyla ihtiyaç var. Şimdi özellikle Trump yönetiminin son

dönemindeki Çin'e yönelik politikalarda bir fayda zarar maliyet hesaplaması, karşılıklı bağımlılığın fazla olması ve Çin'in elinde kullanacağı kaldıraç kuvvetinin de güçlü olmasına dayanıyor. Dolayısıyla zorunluluk

0: uyumlamaya çalışma politikası gidiliyor gibi gözüküyor. Hı hı. Ama tabii ki bu maliyetlerin çok iyi hesaplanması gerekiyor. Hı hı. Hem Amerika Birleşik Devletleri için hem de küresel peki. sistem için.
1: Hı hı. Buyurun, buyurun tamamlayın.
0: Yok, yani bunu söyleyebiliriz. Yani bir takım çok net iki strateji uygulanıyordu Amerika Birleşik Devletleri tarafından, yani birbirini tercih edildik. İkisinin aslında hibrit bir şekilde uygulanmaya çalışıldığını söylemek mümkün. Hı-hı. Ama tabii ki Trump yönetimi için liberal sayıklarla değil elbette, zorunlulukta.
1: Şimdi Sayın Karabel, eğer bir karşılıklı bağımlılıktan bahsediyorsak ve İşte iki büyük ekonomiden bahsediyorsak ve bunlar bir şekilde karşı kamplarda yer alma riskini taşıyorsa ve bunun tüm dünyaya maliyeti çok yüksek olacaksa, başta hem Çin'e hem Amerika Birleşik Devletleri'ne elbette bu rekabetin maliyeti çok yüksek olacak. Eğer işbirliği olmazsa ve bir rekabete dönüşecekse, ki zaten rekabet ortamı da hiç şüphesiz var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı bazı adımlar var. Bakıyoruz işte Venezuela'da giriştiği operasyon sonrasında işte Çin oradan çok yüksek miktarda petrol tedarik ediyordu. O bir şekilde kontrol altına alındı. Geçiyoruz Hürmüz'e, İran'a. Yine Çin'in buradan çok yüksek miktarda petrol ithal ettiğini biliyoruz. Burada da bir kontrol çabası var. Eğer bir öyle bir karşılıklı bağımlılık hususu varsa ve bir şekilde işbirliğiyle, bir el birliğiyle biz bu sistemi domine ederek, birlikte hareket ederek, al ver dengesini belli bir seviyede tutarak işbirliği içerisinde olmalıyız diyorlar ise, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı ne tam olarak?
0: Bu da gerçekten çok kritik bir soru. Şimdi şöyle küçük bir örnekle, yani verilerle destekleyerek küçük bir örnekle açıklamaya çalışalım. Şimdi ticaret açısından söyleyeyim. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle ikinci Trump yönetiminin ikinci döneminde itibaren yapmaya çalıştığı şeyi şu küçük örnek üzerinden aslında şekillendirebiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e yönelik tarifelerin, ticaret yani gümrük vergilerinin arttırmasının arkasındaki en temel sebep neydi? Dış ticaret açığıydı. Yani Çin'e karşı verdiği dış ticaret açığıydı. Yaklaşık son verilerle, 2025 verileriyle bunun biz 202 milyar dolara indiğini biliyoruz. Yani yaklaşık 300 milyar dolara yakın rakamlardan indiğini biliyoruz bu tarifelerle. Şimdi dış ticaret açığı evet iniyor. Fakat Çin'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam ithalatındaki Çin'in değeri azalmıyor. Veriler bize bunu gösteriyor. Bunun ve artı buna ilaveten çok ilginç. Çin geçen seneyi yaklaşık 1.2 trilyon dolarlık bir ticaret fazlasıyla kapattı. Yani sadece Amerika'ya karşı değil bu verdiği fazla. Bütün küresel bağlamda ticaretini çok hızlı bir şekilde ASEAN ülkelerine, Avrupa Birliği'ne, yani Amerika ile ticareti yaklaşık bu dönemde %30 azalırken ASEAN ülkeleriyle 2025 yıllık toplam ticaret hacmi yaklaşık 1 trilyon dolar gibi muazzam bir rakamdı. Avrupa Birliği ile ticaretini arttırdı. Yani hızlı bir şekilde ticaretini yönetti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri de dış ticaret fazlası küresel bağlamda artıyor her sene. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri için en büyük sorun bu, sizin bu bahsettiğiniz aslında üçüncü ülkeler üzerinden yapılan ticaret. Yani bu ticaretin, yani ithalattaki değerin hala Çin'in mevcut bir şekilde koruması, muhafaza etmesi üçüncü ülkeler üzerinden yapılan ticaretle aslında bir anlamda sağlanıyor. Şimdi bu sadece ticaret örneği, bu çok farklı sektörlerde, yani Hürmüz, yani İran'la olan Çin'in ticareti, Venezuela ile olan ticaret, yani enerji alışverişini ne de sayabiliriz, hatta daha gelişebiliriz Rusya ile olan, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarına maruz kalan ülkelerle Çin'in tırnak içinde arka kapıdan olan ticareti ve ilişkisi, iletişimi, alışverişi Amerika Birleşik Devletleri için çok büyük sorun teşkil ediyor. Burada şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri tarafından, perspektifinden yer alan sorunsal, diğer taraftan bu üçüncü ülkeler için çok ciddi riskler var. Hatırlayalım, sadece tarife değil elbette ama zaten bu ülkeler belirli yaptırıma maruz ülkeler ve artık diğer üçüncü ülkeler, yani bütün ülkeleri sayabiliriz aslında sistem içindeki. Şimdi taraf seçmek, yani Trump yönetiminin zorlayıcı baskı yoluyla yapılan, yani baskı dolu ve zorlayıcı bir diplomasi var genel itibariyle. Müttefik olarak gördüğü ülkelere karşı dahi. Şimdi burada bir soğuk savaş konjonktüründe yaşamıyoruz. Ve soğuk savaşta aslında taraf seçmek daha olağan, özellikle çok katı döneminde daha olağan sayı.

0: yapılabiliyordu. Ama şimdi ülkeler hem yani bu karşılıklı bağımlılık örüntüsü paterni, hem de 21. yüzyılın kendine has dinamikleriyle birlikte ülkeleri artık taraf tutmak, yani ticari blokların içinde dahi Peki. doğrudan yer almak tercih etmiyorlar ve bu taraf tutuyor görünümden imtina ediyorlar. Şimdi çok iç içe geçmiş bir sorunsal var gibi gözüküyor. Hem Çin daha cazip gözüküyor ülkeler için belli anlamlarda, ekonomik, özellikle Venezuela için, yani daha önceki zamanda diyelim, yani Maduro olayından önce. İran için halen cazip, yani gölge filolarla halen bir sürü öne sürülen aslında ticaretin, enerji iletişiminin devam ettiğine Peki. dair veriler var. Peki. Dolayısıyla böyle bir karışık bir tablo bize karşılıyor gibi gözüküyor.
1: Sayın Karaber efendim, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. İstanbul Gedik Üniversitesi ASEAN Merkezi Müdürü Sibel Karaber bizimle birlikteydi. Amerika Birleşik Devletleri Çin ilişkilerini konuştuk. Devam ediyoruz hemen. Yorumcu konuğumuz Doktor Tunç Demirtaş'ın da bu konudaki fikirlerini merak ederiz. Şimdi Sayın Hocamız ifade etti. Soğuk Savaş döneminde değiliz. Dolayısıyla bir kampı tercih etmek durumunda değil. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i kuşattığını Çin gayet de farkındadır diye tahmin ediyoruz. İşte Güney Kore'de, Japonya'da, Avustralya'da, işte Güney Pasifik'teki adımlar, işte bahsettiğimiz Venezuela, İran olguları. Şimdi bunlar üzerinden baktığımızda Çin bu iyimserliği hangi noktada bırakır?
2: Yani şöyle, rekabeti yönetmeye çalışan iki tane aktör var burada. Bu iki aktör elbette hani soğuk savaş sonrası süreçte, hatta soğuk savaş sürü, yani soğuk savaş karşılaştırmasını belki yapabileceğimiz süreçte bile değiliz artık. Dünya bambaşka bir boyutta. Ve günün yani içerisindeki koşullara baktığımızda, şimdi burada bir rekabet var mı? Var. Ama bu rekabetin de ciddi anlamda çatışmaya dönmemesine yönelik de bir çaba durumunun var olduğunu görebiliyoruz ABD-Çin arasında. Bu rekabetin de çatışmaya dönmesini engelleyebilecek mekanizmaların oluşturulma durumunda aslında ABD ve Çin görüşmesinde belki en önemli ortaya çıkan hususlardan bir tanesiydi. Tabii burada yani ABD'nin Çin'e ihtiyacı var üretim açısından, ama Çin'in de özellikle teknolojik açıdan ABD'ye ihtiyacı var. Yani ne senle ne de sensizlerler ya. Tabii aslında öyle bir durum var. Ama baktığımızda yani burada çok fazla da zaman kalmadığı için yani şunu söyleyerek özetlemek istiyorum ben. Yani stratejik alanlar rekabet bitmeyecek, devam edecek. Ama burada stratejik olmayan alanlarda da ticaretin çok daha yoğun bir şekilde belki karşımıza çıkacağı bir süreç olacak. 30'a 30 anlaşmasını yaptılar işte. ABD'den küçük ev aletlerini, işte ABD'nin Çin'den küçük ev aletlerini alabileceği durumlar var. Çin'in ABD'den tarım ürünleri, tohum gibi böyle stratejik olmayan küçük ürünler, ticaret devam ettirebilecek ürünler
1: iyi var. Niyet göstergesi
2: Elbette.
1: Gibi
2: bir başlangıç. Ama yani günün sonunda hocam da söyledi, çiplere gelince, kritik minerallere, evet. madenlere evet. gelince nasıl bir durum olacak? Bunu önümüzdeki evet. günlerde zaten hep beraber izleyeceğiz.
1: Burada tarifeler değil artık üçüncü ülkelerin egemenliği tartışılır Elbette. Hale gelecek. Böyle olasılıklar var. Bunlara da özellikle dikkat çekmek gerek. Sayın Demirtaş, çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bugün yorumcu konuğumuz SETA'dan Doktor Tunç Demirtaş bizimle birlikteydi. Dış politik gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık. Şimdi 9 haberlerine gidiyoruz. 9 haberlerinin ardından iç siyasi gündemle yeniden birlikteyiz.
3: Saat 9.
4: Haberler.
3: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon meselesinin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini vurguladı. Atılacak adımlar ve yol haritası ile ilgili detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk, devlet denetleme kurulumuzu da görevlendirdik dedi. Cumhurbaşkanı, ekonominin bu meseleden güçlenerek çıkacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına garip gurebanın hakkını korumak için varız sözleriyle seslendi. AK Parti adı gibi aktır. Dün neysek bugün oyuz. Yanlış yapan da nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon piyasasında yaşananlara ilişkin

yargıyı işaret etti. Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir dedi. Bahçeli, hükümetin attığı adımları desteklediklerini belirtti. Finansal istikrarın korunması ve ekonomik güveni zedelemeye yönelik girişimlere fırsat verilmemesi çağrısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasına yönelik mecliste bir araştırma komisyonu kurulabilmesi için siyasi partileri işaret etti. Bir kararlılık ortaya koymaları lazım dedi. Kurtulmuş, bu affedilecek bir iş değildir. Sonuna kadar gidilmesi ve hesap sorulması lazım açıklamasında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Artvin'de 30 yıl önce işlenmiş bir cinayet aydınlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin cinayetinin ortaya çıkarıldığını ve zanlıların adalete teslim edildiğini açıkladı. Gaziantep merkezli iki ilde resmi belgede sahtecilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Usulsüz reçete düzenleyerek kamuyu zarara uğratan 8 şüpheli gözaltına alındı. Resmi burslu öğrencilerin aylık burs miktarı netleşti. Lisans öğrencilerine aylık 4.000 lira, lisansüstü öğrencilerine ise aylık 8.000 lira yurt içi bursu ödenecek. Yurt dışında okuyan Türk öğrenciler için de burs ve eğitim sürecindeki zorunlu giderlerin karşılanmasına ilişkin kurallar değişti. Yurt dışında eğitim gören öğrencilere aylık burslarının yanı sıra kırtasiye ve benzeri giderler için aylık burs tutarının 12'de 1'i oranında her ay ek ödenek verilecek. Çanakkale'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bugün çok sayıda feribot seferi iptal edildi. Sakarya'da da etkili olan aşırı yağışların ardından bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, "Savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek," dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran'sa şartlarını ilettiği Amerika Birleşik Devletleri'nden hala yanıt bekliyor. Dışişleri Bakanı Arakçı, "ABD çözüm aradığını iddia ediyorsa çözümü biz sunduk," ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uygulanmasında ilerleme sağlandığını açıkladı. Anlaşmanın genel sekreterliği ile komite ve çalışma gruplarının kurulmasına yönelik adımların memnuniyet verici olduğu belirtildi. Riyad yönetimi, Hürmüz ve Babül Mendeb boğazlarında seyr-ü sefer serbestisinin korunması çağrısı da yaptı. Gazze'de ateşkesin gölgesinde soykırım sürüyor. Son olarak Gazze kentinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında 8 Filistinli daha katledildi. Katil İsrail unsurları ateşkesi 5147 kez ihlal etti. İsrail zulmü Batı Şeria'da da sürüyor. İsrailli işgalciler Filistinlilerin araçlarını yaktı, hasatlarını çaldı. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
8: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
0: Reklamlar.
9: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
10: Karadeniz'in dilediği yöne sürükleniyoruz. Senden başka kimsemiz yok Rabbim. Bütün cihanda zorda kalan kulun kim varsa hepimize yardım et Rabbim.
11: Lan delik var, su alıyoruz.
12: Taşacak Bu Deniz yeni sezonuyla Cuma günü TRT1'de.
13: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
14: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
13: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
14: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
13: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
14: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
15: TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.

0: Evet efendim, saatler 9.12 dakika geçiyor. İç siyasi gündemle yeniden birlikteyiz. Her çarşamba olduğu gibi NTV Parlamento muhabiri Özgür Akbaş konuğumuz. Özgür Akbaş, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, günaydın, çok teşekkür ederim.
0: İç siyasi gelişmelere bakacağız. Yeni yasama yılı yarın açılacak. Tabii gündemde fon soruşturması var. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve Devlet Denetleme Kurulu'nun da devrede olduğunu, görevlendirildiğini ifade etti. Ayrıca yine bir soruşturma komisyonunun da Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında kurulacağını da kurulduğunu da ifade etti Sayın Cumhurbaşkanı. Bu meselenin de ayrıntılarına bakalım. Tabii fon soruşturmasında bugüne kadar geldiğimiz noktada ne nasıl oldu az çok anlaşıldı, ama bugün geldiğimiz noktada neler oluyor, soruşturmanın boyutu ne, bunları merak ederiz.
1: Şimdi Ankara'da siyasetin evet merkezinde tek bir konu var desek çok da yanlış olmaz, tek bir başlık var, o da bu fon krizi ve fon soruşturması elbette. Mesele artık yalnızca işte SPK'nın yatırım fonlarının ya da işte küçük yatırımcının meselesi olmaktan çıktı yani. Bu artık, çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da doğrudan devreye girmesi, hem kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklama, hem dün ekonomi kurmaylarıyla 3 saatlik bir toplantı yapması ve sonrasında yaptığı açıklamalar bu işin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kritik bir aşamada olduğunu gösteriyor. Tabii yarım milyona yakın insanımız mağdur durumda. Bu nedenle de sıkıntı gerçekten çok büyük. Şimdi Devlet Denetleme Kurulu çok uzun bir süre sonra İlk kez devreye sokuldu, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirildi. Yeni bir fon koordinasyon kurulu oluşturuldu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yetkili bir kurul olarak oluştu. Bu fon koordinasyon kurulu tabii şimdi bu mağdurların, mağduriyetleri nasıl giderilecek, bunu aslında ortaya koymaya çalışacak. Bir yandan da meclise bir araştırma komisyonu kurulması gibi bir durumun da söz konusu olabileceğini de belirtelim. Yani muhalefet bunu istiyor. Şimdi Cumhur İttifakı buna nasıl bakacak, bunu tabii göreceğiz. Ama yarın evet yasama yılı başlayacak 1 Ekim. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasını yapacak. Ama gözler tabii salı gününe, önümüzdeki hafta salı gününe çevrilecek. Çünkü o gün salı günü itibariyle bu konu Meclis Genel Kurulu'nda tüm yönleriyle konuşulacaktır diye düşünüyorum. Tabii kriz ekonomik olduğu kadar siyasi ve kurumsal bir noktaya doğru da taşınıyor. Yani şimdi bu fon krizi biliniyordu. Hani işte Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları var bu kriz öncesinde. Yani göz göre göre gelen bir kriz. SPK'nın bildiği ifade ediliyor. İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazdığı yazı var SPK'ya. Peki o zaman neden önlem alınmadı? Şimdi bu da sorgulanıyor. Yani SPK'ya yönelik, BDDK'ya yönelik işlemler olacak mı? Muhalefet bunu da sorguluyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajlarıyla devam edelim. Kabine toplantısının ardından tabii bu fon krizi çok geniş yer ayırdı. Temel mesajı iki ayaklıydı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Birincisi, bir kere oluşan bir paniği önlemek. Çünkü ciddi bir panik havası da var. Yani özellikle piyasada bir panik havası var. Sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünden meydana geldiğini söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı, ki bunu daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ifade etmişti. Finansal sisteme yayılan bir risk bulunmadığını ifade ediyor. Ve sermaye piyasasının dayanıklı olduğunu, Türk sermaye piyasasının dayanıklı olduğunu da özellikle vurguluyor. Önce onu tabii bir vurgulayalım ve esas ifadesi yanlış yapanla vedalaşırız vurgusu da bir hayli önemli. Zaten bugün gazetelerinde, manşetinde yer bulmuş bu ifadeler. İkincisi ise, Sayın Cumhurbaşkanı vurguladığı ikinci nokta ise soruşturmanın genişleyeceği mesajı aslında. Yani Cumhurbaşkanı piyasa manipülasyonu ya da borsa oyunları yoluyla vatandaşın parasına el uzatanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Aynı şekilde Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş da 28. dönem 4. yasama yılını değerlendirirken parlamento muhabirleriyle bir araya gelmişti. Yani nereye gidiyorsa gitsin.
0: Kim olursa olsun.
1: Kim olursa olsun ifadesini kullanmıştı. Yani AK Parti içinde de bu konu çok ciddi rahatsızlık yaratmış durumda. Bu süreçten kim faydalandıysa bunun tek tek ortaya çıkmasını istiyor herkes. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bunu çok böyle kalın çizgilerle altını çizdi. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı mesajlarından benzer olayların tekrarını önlemek amacıyla sermaye piyasalarının işleyişini değiştirecek yeni idari ve hukuki, yani yasal adımlar da olabilir, böyle bir adım atılacağını da vurguladı. Yani şu an sorun büyük, evet, bu zaten iktidar kanadından da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da Cumhur İttifakı tarafından da kabul ediliyor. Ama sistem sağlam, bu halledilecektir, bu sorun çözülecektir, bundan faydalananlar da tek tek hesap verecektir deniliyor.
0: Şimdi tabii çok sayıda fon mağduru var, yani evet, bu manipülasyondan faydalananların dışında de ciddi sayıda mağdurlar var. Şimdi bunların paralarını alıp alamayacağı, alacaksa hangi ölçüde, nasıl bir sınıflandırmayla alacağı konusunda da bir net durum var mı mevcut durumda?
1: Henüz netleşen bir durum yok ama öncelik işte 1 milyonun altında olan, ana parası 1 milyonun altında olanların ödemesi yapılması noktasında bir konu konuşuluyor ama henüz bir netlik yok. Şimdi dünkü toplantı önemliydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, SPK, BDDK başkanları ve Borsa İstanbul'un üst düzey yönetimi bu toplantıdaydı. 3 saatlik bir toplantıydı bu. Şimdi orada belli bir noktaya gelmiştir. Tabii henüz perde arkası bilgisine henüz ulaşamadık ama bu zaten kendini gösterecektir. Şimdi fon koordinasyon kurulunun toplanması çok önemli. Yani fon koordinasyon kurulunun daha doğrusu oluşturulması. Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili bütün süreci koordine etmek üzere kuruluyor bu kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında. Buradaki temel hedef yatırımcının parasının mümkün olduğunca hızlı ulaşmasını sağlamak. SPK'da tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödeme yapılmasına ilişkin yol haritası dünkü toplantıda da sunulduğunu biliyoruz. O yol haritasına göre bir hareket tarzı benimsenecek. Burada Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la bu konuya ilişkin açıklamalar yapılacaktır. Tabii bir yandan da Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirmesi önemli. Son dönemdeki yatırım fonu işlemleriyle ilgili inceleme ve denetim başlıyor. Mesele artık yalnızca adli soruşturma değil çünkü. Bir de adli soruşturma var çünkü. Devlet kendi denetim mekanizmaların nasıl çalıştığını da inceleyecek burada. Yani SPK'da mı acaba yanlışlık var? BDDK'da mı yanlışlık var? Yani Devlet Denetleme Kurulu da buna bakacak. Bu fonlardaki olan dışı işlemler bu büyüklüğe oluşurken denetleyici kurumlar neden daha önce müdahale etmedi? Yani soru bu.
0: Evet.
1: Yani Devlet Denetleme Kurulu da buna bakacak işte. Şimdi muhalefet tabii bu konuyu çok yukarıdan ele alıyor. Bu noktada özellikle Fatma Betüsayan Kaya örneğinden yola çıkarak başka isimler var mı? Bunlar tabii sorgulanıyor. Dün Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'la sohbetimizde o şöyle bir ifade kullandı. 15 isim var bize gelen dedi. Ama bunları ifade etmiyorlar. Belki de bunların tek tek ortaya çıkmasını istiyorlar. Yani biraz daha sağlam adımlarla yürümek istiyorlar belki. Ama bu konu yani siyasetin öncelikli gündem maddesi ve meclis açıldıktan sonra da biz bunu çokça konuşacağız. Öyle gözüküyor. Peki şunu da belirtelim. Şimdi krizin, fon krizinin 3 ayrı noktada ilerlediğini görüyoruz. Bu noktada bir yandan savcılık soruşturması, diğer yandan piyasa manipülasyonu, dolandırıcılık, işte savcılık soruşturmasında manipülasyon, dolandırıcılık, kara para aklama ve örgütlü yapı iddiaları araştırılıyor. İkinci tarafta yatırımcıların parasının nasıl ve ne kadarının geri ödeneceği ele alınıyor. O mesele oldukça önemli. Daha önce açıklanan teknik çalışmalarda 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonu üzerinde çalışıldığı belirtilmişti. Onu da vurgulayalım. Üçüncü ve giderek

0: üyen nokta ise işte bu kurumların sorumluluk mevzusu. Yani SPK, BDDK'nın sorumluluk mevzusu. O konuyla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanı zaten Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi. Bunlar da ortaya çıkacak. Sayın Bahçeli bu konuya ilişkin dün bir açıklama yaptı ve sürece ilişkin aslında bir destek açıklaması, yani ekonomimiz güvende diyerek hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz dedi. Yani Sayın Bahçeli'nin açıklamalarından tabii bu hani Sayın Bahçeli'nin başka kaygıları var. Yani terörsüz Türkiye mevzusunda bir süreç, önemli bir süreç aralandığı için şimdi içeride farklı bir
1: yani tırnak içerisinde hükümetin bu olayla yıpratılmaması gerektiğini mi ifade etmiş?
0: Aynen öyle. Net soru. Aynen öyle. Yani çünkü hükümetin yıpratılması demek diğer yürüyen süreçlere de zarar vereceği endişesini taşıyor Sayın Bahçeli. Bu yüzden dünkü açıklaması da bir destek açıklamasıydı. Yani hükümetin arkasında olduklarına ilişkin bir açıklamaydı. Alınan kararları destekliyoruz dedi. Hukuksa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim ve kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk yönünde vermelidir. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir.
1: Yani bunu dikkat çekici bazı işte kişiler üzerinden yani bu olayı manipüle edenler üzerinden okuyalım. Evet. Bunun faturasını hükümete ya da hükümete kesmeyelim
0: diyor Sayın Bahçeli. Evet. Dünkü açıklamasında milletimiz emin olsun, ekonomimiz güvende, kurumlarımız görevin başında ve endişeye de gerek bulunmamaktadır dedi. Dünkü açıklamasında böyle bir destek açıklaması söz konusu. Şimdi muhalefet ne diyor? Hı. Muhalefetten arka arkaya basın toplantıları var bu konuya ilişkin. Hı. Dün işte Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Faik Öztürk açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz eski hazine müsteşarı kendisi. Bir araştırma önergesi sunduklarını ifade etti meclis başkanlığına. Bu konunun meclis eliyle de araştırılması isteniyor. Fon sistemindeki manipülasyonlar, denetleyici kurumların sorumluluğu ve varsa siyasi bürokratik bağlantılar, onun ortaya konması istiyor. Ama Yeni Parti bu konuyla ilgili daha kapsamlı bir noktayı ortaya koydu. Ümit Özdağ'la, Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'la 131 fonun tasfiye sürecindeki yatırımcı kayıplarının kamuya yeni yük getirmeden, yani hazineye yeni yük getirmeden karşılanmasını öngören bir kanun teklifi sundu Yeni Parti. Ve ayrıca da araştırma önergesi.
1: Peki bunun nasıl olacağına ilişkin
0: vereceklerini ifade etti.
1: Bir yol haritası çiziyor mu? Yani kamuya ilave bir külfet getirmeden nasıl olacağına ilişkin?
0: İşte bu fonlarda kimlerin kazançlı çıktığı, örneğin işte Fatma Betülsayan Kaya'nın ve eşinin mal varlıklarını donduruldu. Ne yaptı Fatma Betülsayan Kaya? 2.2 işte milyarlık bir kazanç söz konusuydu. Onu hazineye verdiğini ifade etti. Şimdi SPK'nın ortaya koyduğu 27 kişilik bir liste vardı. Orada gerçi Fatma Betülsayan Kaya'nın ismi yoktu ama eşinin de ismi yoktu ama şimdi onların da bu aldıkları rakamların geri ödemesi ama iki katıyla geri ödenmesi isteniyor. Yani Fatma Betülsayan Kaya da aslında 2.2 değil de 4.4 milyar TL vermesi gerekiyor. Normal şartlarda SPK yasasına göre. Yani peki bunun nedeni şu. Soruşturma olmadan, yani bu iş ortaya çıkmadan önce eğer bir anlaşma yoluna gitseydi ve deseydi ki ya böyle bir şey oldu, bu çok ciddi bir rakam, ben bunu kabul etmiyorum ve iade ediyorum deseydi, o zaman 2.2 milyar TL'sini ya da işte kendi ana parasını çekip o aldığı rakamı verseydi orada problem yok. Ancak bu iş artık soruşturma konusu olduğu için SPK yasasına göre de alınan rakamın iki katını ödemek durumunda soruşturma konusu olduğu için. Şimdi pek burada tabii bunlar konuşulacaktır, tartışılacaktır. Yeni Parti'nin burada çözüm formülü de bu kazançlı çıkanların bu haksız kazanç elde edenlerin bütün o mal varlıklarının el konulması ve bu paraların mağdurlara ödenmesi. Yani hazine tarafından. Çünkü hazine ödediği zaman benim ve sizin paranız ödeniyor. Tabii. Zaten burada şuna da bakmak lazım.

0: Bu süreç, hani fon krizi ne zaman başladı? 16 Eylül'den bu yana %10'un üzerinde bir değer kaybı var. Ama bunu işte 28 Ağustos başlangıç olarak kabul edilirse, ki pek çok ekonomist böyle kabul ediyor. Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değerinden yaklaşık 3 trilyon 987 milyar TL. Yani kabaca 4 trilyon lira silinmiş durumda. Yani düşünebiliyor musunuz? Borsada işlem gören şirketlerin, pek çok Türk şirketin değeri bir anda 4 trilyon gibi bir rakam sıfırlandı.
1: Buharlaştı.
0: Buharlaştı. Yok oldu. Şimdi bunu nasıl karşılayacağız?
1: Tabii.
0: Bu anlamda borsaya işte faizle yatırmak istemeyen pek çok vatandaş gidiyor borsaya parasını yatırdı. Ya da borsada kazanç elde etmek istedi. Şimdi ne oldu onlar? Onlar şu an perişan durumdalar. Yani böyle bir sıkıntısı da var bu işin. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar çok net. Bunu çözeceğiz diyor. Bu noktada kurumlar harekete geçti. Bakalım, göreceğiz. Tabii yarın 1 Ekim meclis açılıyor ve yine gözler Cumhurbaşkanı'nın üzerinde olacak.
1: Şimdi tabii mecliste konuşacak Sayın Cumhurbaşkanı. Hiç şüphesiz bu konu da gündeminde olacaktır. Şimdi hangi etkinlikler var? Planlanan ziyaretler var mı? Bir tören var mı? Ayrıntılar neler?
0: Yarın 1 Ekim, her 1 Ekim'de olduğu gibi tabii törenler olacak. Önce mecliste Atatürk Anıtı'na bir çelenk koyulacak. Orada bir tören olacak. Bütün siyasi partiler, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı bir tören saat 13'te olacak. Sonrasında saat 13:50-55 sularında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclise gelmesi bekleniyor. Tabii resmi törenle karşılanacak Sayın Cumhurbaşkanı. Ve ardından genel kurula geçilecek. Genel kurulda açılışı Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yapacak. Genel bir değerlendirme yapması bekleniyor Numan Kurtulmuş'un yeni yasama yılına ilişkin olarak. Ve ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı genel kurula davet edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurula gelecek, konuşmasını yapacak ve özel oturum o konuşmayla tamamlanacak. Farklı bir gündem söz konusu değil. Ama sonrasında saat 18:30'da her yasama yılının başlangıcında olduğu gibi, 1 Ekim'de olduğu gibi Sayın Meclis Başkanı'nın bir resepsiyonu var. O resepsiyon 18:30'da başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da

0: ifade ettiler. Ama diğer tüm siyasi partilerin katılması bekleniyor. Tabii resepsiyonlar önemli. Resepsiyonlarda çünkü temas trafiği biz gazeteciler tarafından oldukça dikkatle izlenir. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Bahçeli ile görüşmesi, Demliler'le görüşme. Çünkü şimdi bu fon krizinden bu yana bu terörsüz Türkiye süreci biraz daha geri plana sanki düştü. Bu noktada aslında önemli gelişmeler de var. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında bir kurul var. İkinci toplantısını yaptı. Alt komisyonlar kuruldu. Alt komisyonlar da çalışmaya başladı. Yani işte özellikle silah bırakmaya ilişkin komisyon bölgede PKK'nın silah bırakıp bırakmadığı bir zat takip ediliyor, izleniyor, raporlaştırılıyor. Şimdi tabii gözler nerede? Gözler mecliste olacak. Çünkü tabii şunu da altını çizelim, bir yasa çıktı. Yani yasanın getirdiği bir nokta var. Yasayla birlikte kurulmuştu. O yasa bir de mecliste izleme komisyonunun kurulmasını öngörüyor. Bu nedenle meclisin açılmasıyla birlikte şimdi bir izleme komisyonu da kurulacak. Bu yüzden gözler mecliste olacak. İzleme komisyonu yalnız bir karar alma mekanizması durumunda olmayacak. Bir yasa yapma durumu da söz konusu olmayacak. Yani Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu gibi bir işlevi olacak. De facto kurulacak. Bu nedenle çok geniş kapsamlı bir komisyon olması beklenmiyor. Her siyasi partiden, grubu bulunan her siyasi partiden büyük ihtimalle bir ya da iki üyeyle temsil edilecek bir izleme komisyonu olması bekleniyor. Bu izleme komisyonu ne gibi bir işlev olacak? Özellikle PKK'nın, şimdi yasa çıktı evet, Ağustos ayında çıktı, 467 milletvekilinin oyla çıktı ama yasa devreye girmedi. Yasanın devreye girmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. O şartlardan da en önemlisi silah bırakma, kendini tasfiye etme, yani PKK diye bir örgütün artık yok olması. Bu bekleniyor. Bu nedenle teyit ve tespit mekanizması bir hayli önemli. İşte onun alt komisyonu oluşturuldu ve bu komisyon çalışmalarını yürütüyor. Onlar raporlarını oluşturacaklar. O raporlar İzleme Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne İzleme Komisyonu sunulacak. İzleme Komisyonu da siyasetin önüne ne geldi ve ne yapması gerekiyor, bunları değerlendirecek. Ama son nokta, biliyoruz ki Milli Güvenlik Kurulu.
1: Tabii.
0: Yani Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki kurul, teyit ve tespit komisyonu kurulu, Milli Güvenlik Kurulu'na bir rapor verecek ve Milli Güvenlik Kurulu da bu raporu değerlendirerek artık PKK diye bir örgüt yoktur.
1: Silahlar tehdit, bırakıldı.
0: Silahlar bırakılmıştır. Tehdit değildir diye bir karar çıkartacak ve
1: sonraki aşamada
0: yasa tam anlamıyla devreye girecek. Yani o 6 aylık süreç terör örgütü mensupları için başlayacak. Sonrasında da onların entegrasyonu önemli. Bugün tabii Milli Güvenlik Kurulu var. Milli Güvenlik Kurulu'nda da hem bu fon krizi mevzusu, hem bu terörsüz Türkiye, ama aslında terörsüz Türkiye artık terörsüz bölge
1: tabii
0: noktasına doğru evrildiğini de biliyoruz. Çünkü Irak'ta 30 Eylül 1 Ekim tarihlerinde milis kuvvet, oradaki ne kadar elinde silah bulunduran milisler varsa hepsini, bütün o silahları Irak merkezi hükümetine teslim edecekler. Orada da öyle bir süreç aralandı. Hı hı. PKK'nın bütün neredeyse varlığı Irak'ta, onlar da o silahları vermek durumunda. Bunun dışında Suriye'de işte YPG, SDG merkezi hükümete entegrasyonu devam ediyor.
1: Hala istenilen seviyede değil ama.
0: Değil ama devam ediyor. Oldukça önemli gelişmeler. Yani bu terörsüz bölge noktasında çok sevindirici gelişmeler bunlar. PKK'nın da bu konu noktada hani gelen açıklamalar var. Yani olumsuz gelen açıklamalar var ama tüm bunlara rağmen sürecin iyi gittiğini de bir noktadan biliyoruz. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın bu konuya ilişkin önemli açıklamaları olmuştu. Önümüzdeki günler tabii daha somut bilgiler alacağız gibi gözüküyor.
1: Peki yeni yasama yılı dedik. Önümüzdeki yasama yılında böyle bir düzenleme var mı, planlanan, beklenen bir düzenleme olacak mı, yasalaşacak bir husus var mı?
0: Var.

0: pek çok yasa teklifi tabii gündemde olacak. Yani yoğun bir yasama yılı bizi bekliyor. Bunlardan bir tanesi 13. yargı paketi. 13. yargı paketi gelecek. 13. yargı paketi aslında 12. yargı paketinde çıkartılamayan pek çok düzenlemeye 13. yargı paketinde yer vermek isteniyor siyasi iktidar tarafından. Ama en önemli nokta infaz düzenlemesi. Beklenen. Çünkü infazla ilgili sıkıntılı noktalar var. O sıkıntı noktaların bazı eşitsizliğe yol açan düzenlemeler söz konusu oldu. Bundan dolayı da rahatsızlıklar vardı. Bunu Fethi Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, ki hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, bunu pek çok kez dile getirdi. Aynı şekilde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de bunu pek çok kez ifade etti. En son Sayın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ile sohbetimizde de bu konu gündeme geldi ve infaz düzenlemesiyle ilgili yoğun bir çalışmanın yürütüldüğünü biliyoruz. Kim yürütüyor? Adalet Bakanlığı yürütüyor. Adalet Bakanlığı yürütüyor. Adalet Bakanlığı bu infaz düzenlemesi, ki bir reform içeren bir düzenleme. Yani şöyle ifade edelim. 295 bine yakın bir kapasite var cezaevlerinde. Şu an cezaevlerindeki doluluk oranı 420 bini aşmış durumda. Çok sıkıntılı bir tablo var cezaevlerine ilişkin. Bu noktada bunu düzeltecek bir infaz düzenlemesini getirmek istiyor siyasi iktidar. Henüz çalışmaları devam ediyor. Bir de tabii bu Covid'den dolayı bir süreç aralanmıştı. Hatırlayacaktır. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. İşte 31 Temmuz 2023'ten önce cezası kesinleşmiş olanlar cezaevinden çıktılar. Ama işte 1 Ağustos 2023 itibariyle cezası kesinleşmiş olanlar hala cezaevinde. Bu eşitsizlik yarattı ifade ediliyor hukukçular tarafından. İşte bunu da bertaraf edecek, bunu da giderecek bir yasa çalışması, bir ceza infaz düzenlemesi, reformist bir ceza infaz düzenlemesi üzerinde yoğun bir çalışma yürütülüyor Adalet Bakanlığı.
1: Tabii şöyle anlaşılmasın, yani cezaevlerinin kapasitesi yetersiz diye yani
0: elbette
1: suçluların
0: çıkması gibi bir durum söz konusu değil, tabii, değil.
1: Yani bu suçluların kim olduğu, ne olduğu da
0: elbette
1: tanımlanacaktır.
0: Elbette. Bu noktada zaten belli şartlar da olacak. İşte kadına yönelik şiddet, işte çocuk istismarı, bunlardan faydalanamayacak. İşte terör örgütü mensupları bundan faydalanamayacak gibi. Bunlar tabii
1: daha da netleşecek.
0: Netleşecek. Yani bu Adalet Bakanlığı bunun üzerinde çalışıyor. Ama elbette yani 420 bine çıkmış. Hadi bunları salalım değil yani. Anlayış o değil. Ama infaz sisteminde yaşanan yanlışlıklar olduğunu düşünüyor siyasi anlayış anlamında. Bu yanlışlığı gidermek aslında. Yaşanan eşitsizliği çözmek noktasında harekete geçmek isteniyor. Peki, tüm dert bu yani.
1: Bu şimdi okullarda yaşanan, geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş'ta yaşanan elim bir hadise vardı. Bu yıl yine yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında Manisa'da, Turgutlu'da yine bir saldırı gerçekleşmişti. Şimdi bu hususa ilişkin bir düzenlemenin olacağı söylendi, ifade edildi. Daha net, daha sıkı denetimlerin olacağı. Bu yasaya bağlanabilir mi? Bu yasa bağlamında ele alınacak bir husus olacak mı önümüzdeki yasama yılında?
0: Bununla ilgili çok yasaya ihtiyaç olmadığı ifade ediyor. Yani yönetmeliklerle zaten Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında protokolle imzalandı biliyorsunuz. Tam o protokolün imzalanmasından bir gün sonra ne yazık ki o olayı yaşadık. Ama bu noktada tabii çok büyük üzüntüye yol açtı. Yani siyasileri de çok etkiledi. Herkese, tüm Türkiye'ye çok yoğun bir şekilde etkiledi bu okullardaki yaşanan şiddet olayları. Bu noktayı, bunu çözebilmek adına İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı bir protokol var. Onun dışında bir yeni bir yasal düzenlemeye çok ihtiyaç olmadığı ifade ediliyor. Böyle bir yasal düzenleme beklenmiyor. Ama suça sürüklenen çocuklarla ilgili biliyorsunuz bir yasal düzenlemeye adım atılmıştı. Şimdi 13. yargı paketinde buna ilişkin bazı yeni düzenlemeler olabileceği konuşuluyor. Ama çocuk konusu hassas bir konu. Bu konunun daha detaylı, daha yoğunluklu bir şekilde değerlendirilerek yasa çalışması haline getirmesi konusunda bir kararlılık da var. Biraz hızlı bir şekilde bu süreç atlatıldı yaz döneminde. Şimdi daha dikkatli bir şekilde ele alındığını belirtebiliriz. Ama bunlar gündeme gelecek. Kızılay'la ilgili bir kanun teklifi gündemde. Booking.com işte yurt dışında gittiğimiz zaman o kullanılabiliyor. Artık Türkiye'de de açılması gündemde. O yasa teklifi zaten sunulmuştu Meclis Başkanlığı'na. O gündeme gelecek. En çok merak edilen konu anayasa. Yani yeni anayasa konusu. Yeni anayasa konusu bu meclis aralayabilecek mi? Siyasi

0: ediliyor ama biraz zor gözüküyor. Çünkü artık seçim çanları çalmaya başladı sanki.
1: Peki Özgür Akbaş, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim NTV Parlamento muhabiri Özgür Akbaş bizimle birlikteydi. İç siyasi gündemi ayrıntılı bir şekilde ele almaya çalıştık ve sona geldik programı. Bugün Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda Adem Gürlek, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: sporun unutulmayanları. Efsaneleri izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Ustaların ustası namıyla Ünsalan Pehlivan, Kel Aliço. 1844 yılında günümüzde Bulgaristan sınırları içerisinde yer alan Plevne'de doğan Aliço, güreşe genç yaşta başladı. Deli Orman bölgesinde düzenlenen müsabakalarda rakiplerini bir bir devirince dikkatleri üzerine çekti. Sultan Abdülaziz'in pehlivanı Kavasoğlu İbrahim'e rakip bulunması amacıyla başlatılan çalışmayla saraya gitti ve saray baş pehlivanlığı yaptı. Ustaların ustası namıyla bilinen Kel Aliço kırılması güç bir rekora imza attı ve 27 kez üst üste 40 pınar baş pehlivanı oldu. Saçının azlığından dolayı Kel, güreşteki sertliği sebebiyle gaddar olarak anılan efsane pehlivan, müsabakalarda uyguladığı ense ve tırpan tekniğiyle ün saldı. 1885'te Koca Yusuf'la Er Meydanı'na çıktı. İki efsane sabahtan akşama kadar güreşse de yenişemedi. Müsabaka berabere bitti. 70 yaşındayken kendisinden 25 yaş küçük olan Adalı Halil'i yenerek halen ne kadar kuvvetli olduğunu gösterdi. Edirne'nin İpsala ilçesinin Aliço Pehlivan köyünde yaşayan efsane güreşçi 1919 yılında 75 yaşındayken hayatını kaybetti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında Xiaomi Redmi Buds 8 Pro ANC TWS Bluetooth kulaklık 4.499 liraya, Huawei Watch GT 6 41 milim akıllı saat 9.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklamlar.
4: Arkası yarın.

Sevgimi toprağa gömdüm. 5. ve son bölüm. Yazan Zerrin Tığlıoğlu. Yöneten Ejder Akışık. Yapımcı Metin Öztekin. Efektör Ömer Atilla Ulaş.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Olcay Poyraz, Ahmet Erdal Küçükkömürcü, Fatma Özlem Ersönmez, Ebe Hanım Ümit Sergen, gardiyan Ayşe Akınsal, ev sahibi Ahmet Türkoğlu, Hasan Çavuş Bülent Türkmen, Gülperi Serpil Çağran.

Ahmet Fatma ile yatalak babası ve yaşlı annesine bakması için imam nikahıyla evlenir. Kısa bir süre sonra da İstanbul'a çalışmaya gider. Orada yeni bir hayat kuran Ahmet'in beğendiği bir kızla evlendiğini duyan Fatma yıkılır. Kandırıldığını anlamıştır. Ne yapacağını bilmez bir haldeyken köyün ebesi onu kardeşinin yeni doğan çocuğuna bakması için İstanbul'a gönderir. Fatma dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla kendini kabul ettirir. İkinci işi aynı apartmanda kapıcılığa başlamak olur. Ahmet ise İstanbul'da düzenli bir iş sahibi olamamış, birikmiş parası olduğunu öğrendiği Fatma'nın peşine düşmüştür. Türlü yalanlarla Fatma'yı kandıran Ahmet, onun yıllarca biriktirdiği paralarıyla bir ev alıp birlikte yaşamaya başlar. Ancak eve içkili gelmekte ve Fatma'ya kötü davranmaktadır. 6-7 ay sonra Fatma'yı eskiden kapıcılık yaptığı apartmanda ziyarete gelen Ebe Hanım ise Fatma'nın hapishaneye düştüğünü öğrenir.

0: Ebe hanım.
1: Benim kızım. Başına gelenleri duydum, seni görmek istedim.
0: Ay çok şaşırdım, çok da sevindim.
1: Birkaç gün önce geldim İstanbul'a.
0: Nasıl öğrendin burada olduğumu?
1: Apartmana uğradım. Şimdi anlat bana kızım, neler oldu?
0: Ne sen sor ne ben söyleyeyim Ebe hanım.
1: Ahmet mi?
0: O ya Ebe hanım, kim olacak? Nereden duymuşsa duymuş 3-5 kuruş paramın olduğunu, düşmüş peşime.
1: Ben senin kulağını bükmüştüm.
0: Evet, sen bilmiştin.
1: Neden yaklaştırdın kızım yanına? Neden uzak durmadın?
0: Oldu bir kere. Yalanlarla kandırdı beni. Ben de inanmak istedim. Yalnızlık tak etmişti canıma.
1: Ah benim kadersiz kızım. Hiç inanılır mı?
0: İnandım. Ne bileyim, belki yola gelmiştir diye düşündüm. Çocuğum olur, başımda erkek olur diye düşündüm.
1: Sen onu unutamadın değil mi?
0: Ne yalan söyleyeyim. Yüzünü gördüm, içim bir tuhaf oldu. Bütün yaptıkları aklımdan silinip gitti.
1: O da biliyor senin onu ne kadar sevdiğini.
0: Biliyordu. Ben senelerce sevgimi yüreğime gömmüşüm. Çıkarıp atamamışım içimden. İşte yüzünü görünce.
1: Sonra?
0: Sonra geldi oturdu evime. İlk günler çok iyiydi. Bana çok iyi davranıyordu. Yeniden doğmuş gibiydim. İnan Ebe hanım, bastığım yeri görmüyordum.
1: Sonra da her istediğini yapmaya başladın.
0: Tutturdu bir ev alalım, kirayla uğraşmayalım diye.
1: Senin ev alacak kadar paran var mıydı?
0: 3-5 kuruşum vardı ama öyle ev alacak kadar değil. Çok ucuz bir ev bulduğunu söyledi. Sözde ev sahibi hemen satmak zorundaymış. Bu fırsat kaçmaz dedi. Elimdekini avucumdakini aldı.
1: Sonra?
0: Sonrası çıktık apartmandan. Aldığını söylediği eve taşındık. Ben de memnundum başlarda. O da dediğim gibi çok iyi davranıyordu. Nihayet yüzüm gülecek diye düşünürken
1: gerçek yüzünü göstermeye başladı değil mi?
0: Eve içkili geldi, bağırıp çağırmaya başladı. Ben önceleri iş bulamadı ondandır. Sıkıntısı geçer diye düşündüm. Sonra bir gün... Kimi aradın?
2: Beyin yok mu?
0: Yok. Ne vardı?
2: 3 aydır kirayı vermedi. Oyalayıp duruyor.
0: Ne kirası?
2: Sen benimle alay mı ediyorsun bacım? Evimde oturuyorsun, 3 aydır 1 kuruş ödemiyorsun. Bir de karşıma geçmiş ne kirası diye soruyorsun.
0: Bak ben seni tanımam bilmem.

0: Altına da iki satır yazı yazmış, olmuş tapu.
1: Sahte mi?
0: Bunun tapuyla filan ilgisi yok. Üstünde senin resmin olan bir kağıt parçası. Anlamadın mı?
1: Şimdi bayılacağım.
0: Aman kendine gel, başıma iş açma. Anlaşılan beyin sana kötü bir oyun oynamış. Benim anlamadığım, böyle bir kağıt parçasına nasıl tapu dersin?
1: Nereden bilecektim, ömrümde tapu mu gördüm ben? Allah'ım, Allah'ım sen aklımı koru.
0: Ben şimdi gidiyorum, yarın yine geleceğim. Beyine söyle ödesin borcunu.
1: Rüya görüyorum galiba. Yo, bunlar gerçek olamaz. Bunca aydır yalan mı söyledi bana? Başımı hangi taşlara vurayım? Başımı hangi taşlara vurayım? Başımı hangi taşlara vurayım? İşte böyle Ebe Hanım. Evi satın aldım diye kandırmış beni.
2: Ne oldu sonra?
1: Adam yine geldi kapıma. Nereden haber almış, salmış. Ahmet o günden sonra yok oldu. Nerede arayacağım, nerede bulacağım? Kaldım mı tek başıma?
2: Vah kızım, vah.
1: Ya, evi boşalttım, eşyamı bir depoya koydum. Bir pansiyona yerleştim. Çocuklarına baktım, hanım da Allah razı olsun her şeyime koşturdu. İyi kötü para kazanıyordum, karnım doyuyordu çok şükür.
2: İyi insanlar da var kızım.
1: Ya öyle, ama bana yapılanı bir türlü içime sindiremiyordum. Kulağımdaki küpelere kadar her şeyimi almıştı. Ay o küpelere çok yandım Ebe Hanım. Hani diyeceksin ki altı üstü bir küpe. Ama öyle değildi onlar benim için. Kardeşinin hatırasıydı.
2: Can sağlığı olsun kızım, üzülme.
1: Aradan 5-6 ay geçti. Bir gün pansiyona dönerken köyden Hasan Çavuş'a rastladım. Hasan Çavuş!
3: Fatma, sen misin? Ne kadar değişmişsin.
1: Değiştim ya Hasan Çavuş.
3: Ne yapıyorsun? Nasılsın?
1: Nasıl olayım? İşte iyi diyelim, iyi olalım.
3: Başına gelenleri duydum. Çok üzüldüm. Çok kadersizmişsin kızım.
1: Ya, yapacak bir şey yok, olan oldu.
3: Senin gibi bir garibin 3-5 kuruşuna insan tamah eder mi? Bir de utanmadan sağda solda anlatıyor yaptıklarını.
1: Sen Ahmet'in nerede olduğunu biliyor musun Hasan Çavuş?
3: Bilmez miyim kızım? Senden aldığı paralarla bakkal dükkanı açtı. Keyfi yerinde.
1: Başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. Hasan Çavuş'tan adresi aldım. Ertesi günü doğru verdiği adrese gittim.
4: Ne? Nereden çıktın sen?
1: Beklemiyordun değil mi? Yaptıkların yanına kar kalacak sandın ha?
4: Ne yapmışım ben sana?
1: Bir de utanmadan soruyorsun. Soydun soğana çevirdim beni. İşimden gücümden ettin. Ne istedin benden ha?
4: Çek git kadın başımdan.
1: Hani beni seviyordun. Hani bensiz yapamazdın. Hepsi yalandı değil mi?
4: Yalandı ya. Yalandı.
1: Neden? Neden yaptın peki?
4: Fazla uzattın ama. Hadi çık şuna. Gözüm görmesin seni. Hadi çık, çık git buralara. Çık.
1: Tuttu kolumdan dışarı sürüklüyor. Bir taraftan da hakaretler ediyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim, yine bir ümitle gitmiştim.
2: Ah ne ümidi kızım. Sen akıllanmayacak mısın?
1: O birkaç ay vardı ya Ebe Hanım. Bana iyi davrandı. İşte o birkaç ay yaşadığımı anlamıştım. Öyle mutlu olmuştum ki.
2: Yavrum hepsi yalan dolan.
1: Bütün yaptıklarından sonra bile içimde bir yerlerde bir ümit vardı. Bana hakaret etmeye başlayınca o kadar kötü oldum ki inan Ebe Hanım, kesseler bir yanımı bir damla kan akmazdı. İşte tam o sırada.
5: Ne oluyor burada?
4: Çam karışma Gülperi.
1: Gülperi mi? Hani sen onu boşamıştın ha?
4: Hala konuşuyor kadın, sen laf anlamaz mısın ya?
5: Fatma bu mu?
4: Bu ya bu. Şimdi inandın mı bana? Senin elinle su dökemez demiyor muydum ben? Aylarca başımın etini yedin. Sen kim? Şu kara kuru kadın kim be?
1: O an anladım ki bunlar karı koca beraber oynamışlar oyunu. Kadının her şeyden haberi varmış. Birden kadının kulağımda küpelerimi gördüm Ebe Hanım. Gözüm karardı. Benden aldığı küpeleri karısına vermişti. O da utanmadan takmıştı. Sonrasını hatırlamıyorum. Nasıl dükkana daldım, tezgahtaki bıçağı nasıl aldım?

0: Hiçbirini hatırlamıyorum.
1: Ah kızım, ah. Olacak şey mi yaptın?
0: Öyle Ebe Hanım. Ama yaptık bir cahillik işte.
1: Kaç yıl verdiler?
0: 2. Birkaç gün hastanede yattı, iyileşti. Sonra da duruşmaya geldi. Öyle başı önde.
1: Ah, sen yanlış adama sevdalanmışsın kızım.
0: Burada çok düşündüm. Neydi beni ona bağlayan? Hadi ilkinde gençlik. Ya sonra? Sonrasında da yalnızlık. Çok yalnızdım Ebe Hanım. Gündüz çalışırken anlamazdım da, gece olup evime çekildiğimde yalnızlık karabasan gibi çökerdi. Kimsem yoktu ki hayırsız bir abiden başka.
1: Anasız babasız da büyümüşsün.
0: Kimse benim saçımı okşamadı. Kimse tatlı bir söz söylemedi evleninceye kadar.
1: Olan olmuş artık. Bundan sonra aklını başına topla. Unut artık Ahmet'i.
0: Ben sevgimi toprağa gömdüm Ebe Hanım.
1: Ne yaptın, ne yaptın?
0: Sevgimi toprağa gömdüm. İlk ayrıldıktan sonra yüreğime gömmüştüm. Hep oralarda bir yerlerde duruyordu. Ama bu kez yüreğimden söküp attım. Toprağa gömdüm. Orada rahat rahat uyusun artık. Benimle bir ilgisi kalmadı.
1: Her işte bir hayır vardır.
0: Evet, artık yaşamanın savaşmak olduğunu anladım. Biliyor musun Ebe Hanım? Dikiş dikmeyi öğrendim burada.
1: Kızım sen ekmeğini taştan çıkartırsın. Senin sırtın yere gelmez.
0: Dikiş kursundaki öğretmen de aynı şeyi söylüyor.
2: Ziyaret saati doldu.
1: Hadi kızım bana müsaade. Geçmiş olsun. Allah kurtarsın. Bu kağıda adresimi yazdım. Bana mektup yaz, habersiz bırakma.
0: Sağ ol Ebe Hanım, yazarım.
1: Yalnız olmadığını, seni seven insanların olduğunu unutma yavrum.
0: Unutmam Ebe Hanım. Unutmam.

Zerrin Tığlıoğlu'nun yazdığı Sevgime Toprağa Gömdüm adlı oyunumuzun 5. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon meselesinin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini vurguladı. Atılacak adımlar ve yol haritası ile ilgili detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk, devlet denetleme kurulumuzu da görevlendirdik, dedi. Cumhurbaşkanı, ekonominin bu meseleden güçlenerek çıkacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına garip gurebanın hakkını korumak için varız sözleriyle seslendi. AK Parti adı gibi aktır. Dün neysek bugün oyuz. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz, dedi. Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon piyasasında yaşananlara ilişkin yargıyı işaret etti. Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir, dedi. Bahçeli, hükümetin attığı adımları desteklediklerini belirtti. Finansal istikrarın korunması ve ekonomik güveni zedelemeye yönelik girişimlere fırsat verilmemesi çağrısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasına yönelik mecliste bir araştırma komisyonu kurulabilmesi için siyasi partileri işaret etti. Bir kararlılık ortaya koymaları lazım, dedi. Kurtulmuş, bu affedilecek bir iş değildir. Sonuna kadar gidilmesi ve hesap sorulması lazım, açıklamasında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya'yla eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Artvin'de 30 yıl önce işlenmiş bir cinayet aydınlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin cinayetinin ortaya çıkarıldığını ve zanlıların adalete teslim edildiğini açıkladı. Gaziantep merkezli iki ilde resmi belgede sahtecilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Usulsüz reçete düzenleyerek kamuyu zarara uğratan 8 şüpheli gözaltına alındı. Resmi burslu öğrencilerin aylık burs miktarı netleşti. Lisans öğrencilerine aylık 4.000 lira, lisansüstü öğrencilerine ise aylık 8.000 lira yurt içi bursu ödenecek. Yurt dışında okuyan Türk öğrenciler için de burs ve eğitim sürecindeki zorunlu giderlerin karşılanmasına ilişkin kurallar değişti. Yurt dışında eğitim gören öğrencilere aylık burslarının yanı sıra kırtasiye ve benzeri giderler için aylık burs tutarının 12'de 1'i oranında her ay ödeme verilecek. Çanakkale'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bugün çok sayıda feribot seferi iptal edildi. Sakarya'da da etkili olan aşırı yağışların ardından bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. ABD Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek, dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran'sa şartlarını ilettiği ABD'den hala yanıt bekliyor. Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD çözüm aradığını iddia ediyorsa çözümü biz sunduk ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uygulanmasında ilerleme sağlandığını açıkladı. Anlaşmanın genel sekreterliği ile komite ve çalışma gruplarının kurulmasına yönelik adımların memnuniyet verici olduğu belirtildi. Riyad yönetimi, Hürmüz ve Babül Mendeb boğazlarında seyr-ü sefer serbestisinin korunması çağrısı da yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararname, tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmaları, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelikte olmayan tüm evrakta süper zeka terimini kullanmasını zorunlu kılıyor. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: Akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: soralım bakalım. Zeytin ve zeytin ağacı neden özeldir? Dünyada Bir Zeytin Ağacı kitabının yazarı Didem Güzey Ekinci'ye sorduk.
1: Zeytin ağacı doğallık, sağlık, lezzet ve sadeliktir hakikaten. Binlerce yıl insanlara ve diğer canlılara eşlik etmiştir ve hep vericidir. Zeytin ağacı insanlar arasında barışın sembolü olduğu gibi doğa ile barış içinde insan faaliyetlerinin de sembolüdür. Bugün zeytin ağacı 6 kıtada 56 ülkede yetiştiriliyor. Milyonlarca insanı kadın ve erkek istihdam ediyor. Birçok ülkenin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınması üzerinde etkisi var. Çevresel koruma rolü çok büyük. Çölleşmeyi önlüyor, erozyona karşı koruyor. İnsanlık için, gezegenimiz için çok şey yapıyor yani. Bir zeytin ağacı dikmek ve meyvesini yemek bir paylaşım ve değiş tokuş biçimidir. Bu nedenden dolayı evrensel bir barış sembolüdür diye ifade edilir hep. Barış, umut, adalet, bilgelik, bolluk ve bereket gibi çok anlamlı insanlık değerlerinin sembolü olmasının yanında sağlık değerleri açısından da çok kıymetlidir. Bize meyvesini ve atalardan kalma ve çoğul mutfak geleneğinin temeli olan zeytinyağını da vermiştir. Binlerce yıllık bir kültürdür zeytin, gelenektir, alın teri, sevinç, mutluluk, paylaşım ve yaşama biçimidir. Ve evet, efsanelere konu olmuştur, yol göstermiştir. İnsanlık tarihinin en kıymetli hazinelerinden biridir. Geçmişten aldığımız ve koruyarak geleceğe aktaracağımız bir değerdir zeytin ağacı. Ve zeytinin ana vatanı Anadolu'nun da bir kısmının içinde bulunduğu Mezopotamya ve oradan Akdeniz Havzası ve Ege'ye yayılıyor. Girit Adası'nda bir zeytin ağacı var, Vuves. Dünyanın en yaşlı zeytin ağacı, 3000-3500 yaşlarında. Türkiye'de Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki anıt zeytin ağacı en yaşlı zeytin ağacı olarak korunuyor, 1600'lü yaşlarda. Hatay'da, Mut'ta, Milas'ta 1000-1500 yaşları arasında olan zeytin ağaçları var. Kilis'te yapılan bir kazı çalışmasında 4500 yıllık zeytin çekirdeği bulundu. Bu örneklere baktığımızda zeytin ağacının ne kadar uzun yıllardır bize eşlik ettiğini ve her anlamda bizi beslediğini görüyoruz. Bizim kültürümüzü ve yaşama biçimimizi oluşturuyor.
0: Soralım bakalım.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar.

0: Güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Değişen dünya, değişen kurumsal hayat. İş modellerinden tutun da insan kaynaklarına kadar toplumumuzda büyük bir dönüşüm var. Bu dönüşüm nedir? Kurumsal hayattaki roller değişti mi? Artıları, eksileri neler? Ülkemizde bu açıdan araştırmalar neleri gösteriyor? İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı'ndan doktor, öğretim üyesi Ela Burcu Uçel konuğumuz olacak. Gece yarısı çoktan geçti. Sabah erken kalkacağımızı biliyoruz ama elimiz hala telefonda. Biraz daha bakayım, sonra uyurum derken saatler ilerliyor. Sabah olduğunda ise yataktan kalkmak zorlaşıyor. Gün içinde yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve isteksizlik başlıyor. Özellikle gençlerde giderek daha sık gördüğümüz bu tablo yalnızca bir uyku alışkanlığı mı, yoksa işin içinde biyolojik saat, sosyal medya kullanımı, kaygı, stres ve hatta erteleme davranışı da mı var? Gece geç yatmak ve sürekli ertelemek gençlerin yaşamını nasıl etkiliyor sorusunu Gazi Üniversitesi Psikiyatri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Selçuk Aslan'la konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, ilk konuğumuz stüdyomuzda bizlerle birlikte İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Sayın Ela Burcu Uçel. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk. Çok
0: Yaşamın Ritmi'ne. Biz artık sürekli değişen dünyaya dair programlar yapıyoruz. Çünkü çok hızlı değişimler var. Evet. Tabii kurumsal hayatta da çok ciddi değişimler var. Yenilenen bu toplumda bu değiştiren, kurumsal hayatı değiştiren unsurları siz nasıl sıralarsınız?
1: Öncelikle teknolojik gelişmeler demeliyiz elbette.
0: Tabii.
1: Bilhassa yapay zekanın artan kullanımı, çalışma ortamlarını çok değiştiriyor. Yaşamı değiştirdiği gibi iş hayatını da çok ciddi şekilde değiştiriyor. Bu temel unsurlardan bir tanesi. İkincisi, Covid-19 pandemisi sonrası genel olarak insanların hayata dair bakışlarının, tercihlerinin değiştiğini görüyoruz. Daha fazla evde olmak istiyor çalışanlar da, evden çalışmak istiyorlar. Sürekli olmasa da arada böyle bir hakları olsun istiyorlar. Hangi faktörler bu değişimi yaratıyor sorusunun cevabını aslında bir, teknolojik gelişimler. İkincisi de sosyolojik değişimler olarak söyleyebiliriz. İnsan değişiyor, hayat değişiyor. Hı-hı. Yeni nesil çok farklı. Hı-hı. Bütün bunlar bir araya gelince tabii ki iş dünyası da değişiyor.
0: Hı-hı. Yani aslında bu bir süreç. Covid-19 pandemisinden beri devam eden, böyle evet, gidecek gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Kurumsal hayat buna sürekli uyum sağlamak durumunda mı kalıyor? Birbirini mi getiriyorlar? Nasıl değerlendiriyorsunuz durumu?
1: Kurumsal hayat mecbur kaldığında uyum sağlıyor. Covid-19 pandemisi döneminde mecbur kalındığı için uyum sağlandı. Pandemi bittikten sonra bir süre bazı şirketlerin evden çalışma uygulamasını devam ettirdiğini gördük. Ama son zamanlarda bu trend tersine dönmeye başladı. Hmm. Evden çalışan çalışanlar tekrar ofise çağrılmaya başlandı. Burada da tabii kurumlara da hak vermek gerekiyor. Çünkü çalışanların bir arada olmasını yarattığı bir sinerji var.
0: Tabii.
1: İnsani paylaşım, yüz yüze fikir paylaşımı yani online toplantılarda olduğundan çok daha verimli.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla evet, kurumsal hayat uyum sağlıyor.
0: Peki iş hayatında çalışma modelleri değişiyor aslında.

0: aslında ve çeşitleniyor galiba.
1: Evet.
0: Nedir bunlar? Bizim için nasıl sıralarsınız?
1: Bildiğimiz klasik çalışma modeli iş yerine gelip mesai saatleri içinde fiziken iş yerinde olarak çalışılan modeldi. Covid-19 pandemisi öncesinde de evden çalışma vardı ama hiç yaygın değildi biliyorsunuz. Sadece belli sektörlerde, işte yazılım sektörü vesaire gibi sektörlerde görüyorduk. Fakat pandemi bunu mecburi kılınca aslında her sektörde bunun uygulamasının az veya çok yapılabileceğini gördük. Pandemi sonrasında tamamen evden çalışma modeli kalıcı oldu bazı sektörlerde. Hibrit modelde ortaya çıktı. Hibrit modelde nasıl oluyor? Haftanın belli günleri ofiste, belli günleri evde ya da ayın belli günleri evde olacak şekilde böyle bir çalışma modelinin de artık uygulandığını görüyoruz.
0: Peki bu değişimler az önce söylediniz, evden çalışmaya geçildi, sonra geri dönülüyor vesaire. Evet. Bu değişimler neler getiriyor? Aslında verimliliği düşürüyor mu, aksamalar oluyor mu, yoksa işe yarıyor mu?
1: Genel bir cevap vermek zor olur tabii ki. Aksamalar yaratıyordur. Yani en azından şunu söyleyeyim. Evden çalışmak isteyen çalışanınızı zorla ofise çağırdığınız zaman orada tabii ki bir takım aksaklıklar olacaktır o memnuniyetsizliğin yarattığı. Ama kurumların da kendilerince az evvel söylediğim gibi haklı sebepleri var. Verimliliği de etkiliyor. Her kurum kendi özelinde en doğrusunu bulmaya çalışıyor gibi görüyorum ben baktığım zaman. Çünkü her kurum için, bütün kurumlar için standart bir doğru olamaz. Her kurumun dinamikleri farklı, ihtiyaçları farklı, her sektörün ihtiyaçları farklı. Dolayısıyla biraz deneme yanılma yoluyla herhalde kurumlar yollarını bulmaya çalışıyorlar.
0: Aslında şöyle bir soru da geliyor aklıma. Eskiden kabuller vardı. Yani evet, iş hayatı işe gidilir. Sabah çıkılır, mesaiye gidilir. Sonra bunun farklı olabileceği fark edildi.
1: Evet.
0: Orada işler değişti. Biraz da genç kuşakların da farklı yapısından da kaynaklanan bir durum. Onlar dediler ki alternatifimiz de var.
1: Evet.
0: Neden buna uymak zorundayız? Belki çatışmalar olabiliyordur diye düşünüyorum.
1: Oluyor. Ben şunu görüyorum özellikle iş dünyasında. Yöneticilerin gençlerden çok şikayet ettiğini görüyorum.
0: Evet.
1: Neden şikayet ediyorlar? Çünkü uyum sağlayamıyorlar gençlere. Yöneticilerin alıştığı bir çalışan profili vardı bugüne kadar. Bu çalışan profili kendisine söyleneni yapan bir çalışan profiliydi. Gel denince gelen, git denince giden, çok da sorgulamayan bir profildi. Ama gençler böyle değil. Gençler artık her şeyi sorguluyorlar. Ve gençler artık kendi ihtiyaçlarını önceliyorlar. Ya ben ne istiyorum? Benim hayattan istediğim ne? Bu iş yeri benim hayattan istediklerimi karşılıyor mu?
0: Evet.
1: Burada bana ne gibi bir fayda var? Bu soruları soruyorlar. Dolayısıyla artık yeni kuşağı, ister Y deyin, Y değil, çok yaygın değil de Z diyelim. İster sonraki kuşakları söyleyelim. Artık bu kuşaklara bir şey yap deyip de onların yapmasını sağlamak kolay değil.
0: Bu da ama bazı açılardan herhalde fazla da kaçabiliyor. Orada bir denge de korunması gerekiyor.
1: Evet.
0: Şimdi nörokapsayıcı insan kaynakları uygulamaları. Ne demek bu? Örnekler alabilir miyiz?
1: Tabii. Önce nöroçeşitliliği izninizle açıklamak istiyorum. Nöroçeşitlilik insan beyninin farklı varyasyonları anlamına geliyor. Ve nöroçeşitlilik kavramı otizm, Asperger sendromu, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğu gibi tanıları içeriyor. Yani bu tanıları alan kişiler nöroçeşitli olarak adlandırılıyor. Eskiden bakış açısı bu tarz tanıları alan kişilerin bir rahatsızlığı, bir hastalığı olduğu şeklindeydi. Fakat nöroçeşitlilik bakış açısı diyor ki hayır, bu sadece insan beyninin normal varyasyonu. Yani insan beyni tek tip değil, farklı tipler var. Bu tipe mensup olan kişilerin de beyni farklı çalışıyor. Dolayısıyla bu bir rahatsızlık değil. Yine nöroçeşitlilik bakış açısı şunu söylüyor. Gerek eğitimde gerek iş yerinde nöroçeşitli bireyleri kapsamamız gerekiyor. Çünkü nöroçeşitli bireylerin ihtiyaçları nörotipik bireylerin ihtiyaçlarından farklı. Örnek vermek istiyorum. Nöroçeşitli bireyler fazla uyaran olduğu zaman rahatsız oluyorlar. Mesela yüksek ses,
0: evet,
1: ya da çok parlak bir ışık. Bu olduğu zaman nöroçeşitli çalışan odaklanamıyor. Odaklanamamayı bırakın, rahatsız oluyor. Dolayısıyla nöroçeşitli bireyleri kapsayan bir iş yeri nasıl olur? Öncelikle nöroçeşitli bireylerin ihtiyaçlarını bilir.
0: Evet.
1: Ve sonra o ihtiyaçlara uygun ortam yaratmaya çalışır. Hı-hı. Yine örnek verelim. Gürültüyü kesemeyebiliriz iş yerinde. Ama nöroçeşitli bir çalışanımız varsa gelip bizden talep eder ve biz ona gürültü kesici kulaklık veririz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hem çalışanımızın esenliğini arttırmış oluruz, hem de verimliliğini arttırmış oluruz. Çünkü daha kolay odaklanacaktır, işini daha kolay yapacaktır. Hı hı. Bu şekilde örnekler verebiliriz. Eğitimde de bunu yapmak gerekiyor tabii ki.
0: Hı hı. Öne çıkan başka başlıklar var mı çalışma modelleri açısından?
1: Tabii şu var. Yeni bir gig ekonomi dediğimiz bir ekonomi var.
0: Evet.
1: Gig ekonomi derken şunu kastediyoruz. Kendi işini kuran ve tek başına çalışan küçük girişimciler.
0: Hmm.
1: Kendi evinden internet üzerinden satış yapan kişiler.
0: Evet.
1: Yani bir iş yeri yok, evinden bunu idare ediyor. İnfluencerlar, artık o da bir iş kolu oldu biliyorsunuz.
0: Hı-hı.
1: Bunlar da yeni çalışma modelleri. Yani herhangi bir kuruma bağlı olmadan, yanında çok fazla çalışanı olmadan, kendi başına bir değer yaratıp ya da mal alıp satıp, hı-hı, geçimini sağlayan insanlar. Bu da farklı bir çalışma modeli olarak ortaya çıktı. Çünkü eskiden de biz girişimci dediğimiz zaman gider ya bir dükkan açar ya bir iş kurar,
0: evet,
1: ofisi,
0: evet,
1: olur. Bunu anlardık.
0: Kabullerimiz değişiyor aslında.
1: Değişti, evet.
0: Çalışan esenliği kavramı hakkında ne söylersiniz bize?
1: Çalışan esenliği dediğimiz şey, çalışanın iş yerinde fiziki sağlığının yanı sıra ruhsal sağlığının da gözetildiği zaman ortaya çıkıyor. Ve çok önemli gerçekten. Artık kurumların şunun bilincinde olması gerekiyor. Çalışanın hem fiziki sağlığı hem de ruhi sağlığı da aslında onların sorumluluğu altında.
0: Hı-hı.
1: Yani biz çalışanımızı tükettiğimiz zaman, çok büyük bir stres altında kaldığı zaman çalışan ve biz ona bu konuda herhangi bir destek sağlamadığımız zaman çok ciddi ruhsal sağlığı, hastalıklar, ruhsal sorunlar yaşayabiliyor çalışan. Günün sonunda baktığımızda da hem çalışan kaybediyor hem de kurum kaybediyor. Çünkü devamsızlık artıyor ya da verimsiz oluyor çalışan. Evet, fiziken iş yerinde belki ama zihnini veremiyor, aklını veremiyor ve çalışandan faydalanamıyor kurum. O yüzden çalışan esenliğini ciddiye almamız gerekiyor.
0: Hı hı. Tükenmişlik burada büyük bir tehdit galiba.
1: Öyle.
0: Hem kurumlar açısından hem kişiler, bireyler açısından.
1: Öyle.
0: Bununla nasıl mücadele edilebilir?
1: Dün akşam haberlerde bir bilgiye denk geldim. Şöyle bir istatistik verdiler. Günümüzde çalışanların %40'ı çok ciddi bir stres altında diye.
0: Hı hı.
1: Artık hayat gerçekten çok stresli. Çünkü yaşam stresi, sadece iş de değil. Yani trafik bile bir stres sebebi biliyorsunuz. Peki kurumlar ne yapabilirler çalışanlarının stres yönetimine destek olmak için? Öncelikle çalışanların ihtiyaçlarını duymaya hazır olmaları lazım.
0: Hı hı.
1: Yani çalışanın eğer arada bir evden çalışmak gibi bir talebi varsa ve tabii ki iş de buna müsaade ediyorsa, bu imkanı tanımak lazım.
0: Hı hı.
1: Çünkü evden çalışmanın şöyle bir faydası var. Kontrollü bir ortam, tanıdığı bildiği bir ortam, trafiğe girmiyor,
0: evet,
1: minimum stres, çalışabiliyor. Yani anlayışlı olmak gerekiyor öncelikle çalışan esenliği sağlamak için. İhtiyaçları duymak ve o ihtiyaçlar için ne yapabilirim sorusunu da sormak gerekiyor. Buna ek olarak stres yönetimine dair uygulamalar yapılabilir. Eğitimler verilebilir çalışanlara.
0: Hı hı.
1: Nefes terapisi, fiziksel egzersiz şansı, eğer bunlar sağlanabiliyorsa, bunlar sağlanırsa da tabii esenliğe çok büyük katkısı olacaktır.
0: Hı hı. Bazen İnsan şöyle düşünüyor, pek çok kişi belki tükenmeye gittiğinin farkında bile değil, düşünmüyor bu konuda.
1: Evet.
0: Çünkü mecbur, hakkı yok tükenmeye.
1: Evet.
0: Değil mi? Böyle
1: öyle
0: de bir günümüz dünyasında, dünyanın her yerinde böyle bir durum var.
1: Evet.
0: İş yerinde öz doğrulama nedir bu kavram?
1: Öz doğrulama dediğimiz şey psikolojik bir kavram. Ki herkesin kendine dair bir fikri var. Yani ben Ela Burcu Uçel olarak Ela Burcu Uçel'in kim olduğuna dair bir fikre sahibim.
0: Aha.
1: Ve kendimi belli sıfatlarla tanımlıyorum.
0: Tabii.
1: Öz doğrulama kuramı diyor ki herkes bütün ilişkilerinde karşıdaki kişiden kim olduğuna dair onaylayıcı geri bildirim almak ister. Hı. Mesela ben çalışkan olduğumu düşünüyorsam isterim ki iş yerindeki mesai arkadaşlarım da çalışkan olduğumu düşünsün. Eşim de çalışkan olduğumu düşünsün.

0: doğrulama kuramı bunu söylüyor.
1: Evet.
0: Peki kişi öz doğrulayıcı geri bildirim alamadığında ne oluyor? Yani ben çalışkan olduğumu düşünüyorum ama benim patronum tembel olduğumu düşünüyorsa ne oluyor? Bu kavram genelde evliliklerde incelenmişti. Ve evliliklerin bitmesinde çok büyük bir rolü olduğunu gösteriyor araştırmalar.
1: Evet.
0: Ben de kendi doktora tezimde bu kavramı iş yerine uyguladım. Hı-hı. Dedim ki acaba çalışan iş yerinde öz doğrulayıcı geri bildirim alamazsa ne oluyor?
1: Hı-hı.
0: Ve şunu gördük, örgüte bağlılık azalıyor. İş yeri ilişkileri olumsuz etkileniyor. İletişim olumsuz etkileniyor. Çünkü kişi beraber çalıştıklarının kendisini tanımadığını ya da yanlış tanıdığını düşünüyor.
1: Hı-hı.
0: Bu da bizi huzursuz ediyor ruhsal olarak, psikolojik olarak bizi rahatsız ediyor.
1: Bunun önüne nasıl geçilebilir? Bu anladığım kadarıyla eskiden beri konuşulan hani takdir edilme isteğinden farklı bir şey.
0: Farklı.
1: Evet.
0: Evet, farklı. Farklı. Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela kendini olumsuz şekilde tanımlayan kişiler de var.
1: Hı hı.
0: Onlar da olumsuz şekilde tanımlanmak istiyorlar karşılarındaki kişi tarafından.
1: İlginç.
0: Evet.
1: Peki, eskinin kültürünün yerini bambaşka unsurlar aldı şimdi. Nasıl harmanlanıyor bu durum? Neler değişiyor? Mesela işte farklı kuşakların birlikte çalışması ya da kadınların durumu. Bu konuda hı-hı. değişimler var mı?
0: Var tabii. Çok aslında farkına varmıyoruz değişimlerin içinde yaşadığımız için. Ama dışarıdan bakabilsek iş hayatında da çok şeyin değiştiğini görüyoruz gerçekten. Mesela benim kendi gözlemim, çalışanlar artık ihtiyaçlarını daha çok dile getiriyorlar. Eskiden böyle değildi. Eskiden biz buna ses davranışı diyoruz. Yani eskiden gidip de düşüncelerini, istek ve ihtiyaçlarını müdürüne, yöneticisine söylemek kolay değildi. Kabul gören bir şey de değildi. Eski kuşaklar bunu yapmazdı.
1: Evet.
0: Şimdi bunun daha çok yapıldığını görüyoruz. Yani kültür burada biraz değişmeye başladı.
1: Hı-hı.
0: Daha çalışanın da sesinin çıktığı bir kültüre doğru gidiyoruz.
1: Yöneticilerin kapıları daha açık.
0: Aynı, yani açmak zorunda kalıyorlar çünkü aha. o kapı bazen yumruklanabiliyor açmazlarsa.
1: Tabii abartarak söylüyoruz.
0: Evet
1: bunu.
0: Evet evet.
1: Kadın algısı nasıl şu anda çalışma hayatında?
0: Eskiye oranla daha iyi hı-hı. ama hala bu konuda da almamız gereken yol olduğunu söylemek lazım.
1: Kadınlar nasıl bir rol oynuyor? Kendilerine verdikleri rol nasıl?
0: Tabii şimdi kadınların iş yerinde kendilerine verdikleri rol ya da onlara verilen rollere bakmak için öncelikle toplumda kadına verilen roller neler onlara bakmak lazım. Genel olarak kadına bakım rolü veriliyor biliyorsunuz toplumlarda. Sadece bizim toplumumuzda da değil bu.
1: Tabii.
0: Kadın çevresindeki herkese bakım veren, pişiren, taşıran, ilgilenen, şefkat gösteren aynı şeyin iş yerinde de beklendiğini görüyoruz. İş yerindeki kadınlardan da bir bakım vermeleri bekleniyor. Örnek verelim, birinin doğum günü kutlanacaksa işte o çayı taksim eden, pastayı kesen kadınlar oluyor. Kadınlar. Çok basit bir örnek oldu ama iş yerinde aynı beklentiler devam ediyor.
1: Peki toplumdaki rollerle çalışma hayatındaki bu rollerin uyuştuğunu görüyoruz. Bunda bir değişim ihtimali var mı yakın zamanda? Siz dediniz ya bazı şeyler de değişiyor.
0: Evet.
1: Yani olumlu ya da olumsuz yönde farklılaşma var mı?
0: Ya, olumluya doğru bir değişim var. Çok küçük de olsa var. Eskiden iş hayatının bütün bağlamlarını düşündüğüm zaman daha az kadın görüyorduk. Şimdi daha çok kadın görüyoruz.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla kadın varlığına iş yaşamında alışılmaya başlandı. Hı hı. Bu önemli bir değişim.
1: Peki sektörler açısından biraz konuşabilir miyiz bu konuyu? Çünkü farklı sektörlerde de bu konu farklı algılanabiliyor değil
0: tabii.
1: mi?
0: Tabii. Ya erkek egemen sektörlerde tabii kadınların var olması daha zor.
1: Hı hı.
0: Kadınlar var olduğunda da yükselmeleri çok kolay olmuyor o tarz şeylerde, sektörlerde. Bunu görebiliyoruz ama bu alanda da bir iyileşme var. Örneğin eskiden kadın otobüs şoförü göremezdik.
1: Evet.
0: Kadın vatman, tramvay süren vatman göremezdik. Şimdi görüyoruz.
1: Hı hı.
0: Bu tabii ki iyiye doğru bir gidişin sinyalini veriyor bize.
1: Sizin eklemek istedikleriniz var mı? Bu değişen dünyada kurumsal hayata dair. Şimdi çok farklı kuşaklardan, çok farklı sektörlerden insanlar dinliyor bizi.
0: Evet.
1: Ne dersiniz? Bu bir telaş mı yaratmalı? Yoksa nasıl bununla uyum sağlanabilir?
0: Öncelikle değişimi bir öğrenmeye çalışmak gerekiyor.

0: gerekiyor, neler değişiyor, neler farklılaşıyor hayatımızda. Ondan sonra da kendini açmak gerekiyor. Yani diretmemek lazım. Eskide diretmemek lazım. Eskide direttiğimiz zaman uyum sağlayamıyoruz. Hı hı. Kendimizi açarsak, diretmezsek illaki uyum sağlayacağız. Çünkü zaten insan uyum kabiliyeti çok yüksek olan bir varlık.
1: Evet.
0: Bir şekilde biz de uyum sağlayacağız. Yeter ki açık olalım.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben efendim. Teşekkür
1: vakit
0: ederim.
1: Vakit ayırdığınız için sağolunuz. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Ela Burcu Uçel konuğumuz oldu. Mevsim

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde erteleme, gece geç yatma, günlük saatleri değiştirme, farklı bir hayat sürme gibi kavramları konuşacağız. Özellikle gençleri etkileyen bir durum. Bu konuyla ilgili Gazi Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Selçuk Aslan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk Gülden Hanım.
0: Sayın Aslan, şimdi aslında pek çoğumuzun yaşayabildiği bir şey. Gençleri özellikle konuşmak istiyorum ama gece oldu, yarın erken kalkacağım diyoruz ama bir türlü uyuyamıyoruz. O telefonu bırakamıyoruz, değil mi? Ya da televizyonun başından ayrılamıyoruz belki. Neden bu yatma saatini erteleme durumu bu kadar yaygınlaştı?
1: Evet. Öncelikle bu duruma biz gecikmiş uyku fazı diyoruz ve giderek, söylediğiniz gibi, son 20 yılda da bu giderek artıyor. Geç uyunuyor. Normalde işte 23'te 24'te uyuyorsa kişi,

0: bakıyorsunuz gece 02'de, 03'te, 05'te hatta sabah 5'te 6'da uyuyor. Ve bütün günü uyuyarak geçirebiliyor. Hı-hı. İşte bunun, bu duruma gecikmiş uyku fazı diyoruz. Bu neden arttı? Bunun artmasının nedenleri yaşam tarzındaki değişimler. Şöyle ki daha önceleri daha mekanik, fiziksel aktivitelerle hayatımız doluyken giderek daha dijital bir dünyanın parçası haline geliyoruz ve bedensel etkinliklerimiz azalıyor.
1: Evet.
0: Ve gece aktif olarak, yani zihinsel olarak aktif ama bedensel olarak inaktif bir hayat geçirmeye başlıyoruz. Özellikle genç jenerasyon, Z kuşağı diyelim, böyle bir yaşam tarzının içine daha çok devam ediyor. Bu yaşam tarzı içinde var oluyor ve oradan hayatını da kazanıyor ve o şekilde yaşıyor. Dolayısıyla ertesi gün erken kalkması da gerekmiyor. Geceyi uzatıyor. Çünkü gececi olmaya başlıyor bu durumda. Bunun artmasının en büyük nedeni dijitalleşen toplum ve aktivitelerin, fiziksel aktivitelerin azalmasıdır.
1: Peki şunu da düşünüyorum ama yani eskiden de böyle şeyler olurdu, bu kadar fazla değildi. Biraz gençlerin biyolojik saatleri gereği gece daha aktif olmaları söz konusu mu acaba zaten?
0: Evet, daha çok doğru bir nokta. Evet, gerçekten de gençlerin bir kısmı %4-5 kadarı normalde de böyle daha gececi olmaya uygundur. Ve bu yaşlılarda ise daha erkencilik ön plana çıkar. Hı hı. Popülasyona baktığınızda topluma belki bu %10'lara kadar çıkabilir. Yani o toplumun %10'u daha gececidir. Yaşlı popülasyonda ise 60 yaş üzerine var, 65 yaş üzeri diyelim. Baktığınızda ise daha erkenci olurlar hayat tarzı. Bu zaten böyle bir şey var ama bir de bunun üzerine eklenen daha işte dijitalleşen hayat bu oranları daha da fazla artırmış. Yaşam tarzı değişiklikleri bizi bu noktaya getirmiş. Bunun Türkiye'den önce, mesela Japonya bunu 20 yıl önce yaşıyor. Onlar böyle teknolojiyi çok yoğun yaşayan bir toplum idi 20 yıl öncesinde. Ve orada evde kalma, evden çıkmama sorunu büyük bir problem haline gelmişti gençler arasında. Bizde de aynı şey var. Mesela öyle bir sorun, bu sorun şu noktaya geliyor. Mesela günlerce gün ışığı görmüyor. Bir hafta boyunca evden çıkmıyor. Böyle bir şey, bu pandemi sürecinde de biliyorsunuz bu kargo, paket, her şey dışarıdan geliyor. Gidip alışveriş yapmanız da gerekmiyor. Dolayısıyla evden hiç çıkmadan, gün ışığı görmeden yaşayan bir kitle oluşuyor. Bunun sonucu şu: güneş ışığı görmezsek, güneş ışığı altında, gün ışığı altında yürümezsek, yürüyüş yapmazsak, aktivitelerimizi güne göre ayarlamazsak geceye doğru kayıyor. Kendiliğinden geceye doğru kayan bir uyku fazımız ortaya çıkıyor.
1: Tabii sizin söylediğiniz biraz daha uç bir örnek. Pandemiyle birlikte evde de olunca daha da artan durumlar oldu ama işe gidiyor ya da okula gidiyor, bir şekilde normal hayatını da sürdürüyor diyelim bir genç. Ama gece böyle bir davranış içinde ve gündüz bütün gün uykulu. Okulda akademik sorunlar yaşar, öyle değil mi? Ne gibi durumlar ortaya çıkıyor?
0: Evet, bir kere mesaiye yetişememek, derslere yetişememek, gündüz sabahları işlevselliğin düşük olması, bu kronotipte, gececi kronotipte sahipse kişi, sabahları erken kalkamıyor, kalktığında da belki 3-4 saat kendine gelemiyor. Bilişsel işlevleri daha yetersiz kalıyor. Algılaması daha zayıf oluyor ve böyle tam zinde bir şekilde uyanması için öğlen saatlerinin gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla seçtiği iş alanları da buna göre oluyor ya da zaten yapamıyor birçok o alanları. Bu biyolojik olarak gececi tipte ise kişi, bunlara adapte olması zor.
1: Belki az önce konuştuğumuz nörokapsayıcılık kapsamında değerlendirilmesi gereken bir durum ama bütün gençlerde ben gece insanıyım demeye başladı.
0: Evet.
1: Bu biraz da böyle dillere pelesenk mi oldu? Ne diyorsunuz?
0: Evet. İkisini ayırmak lazım. İşte sizin de söylediğiniz gibi çok güzel işaret ettiniz. Gerçekten bu tipte biyolojik olarak sahip olan, yatkın olan bireyler var. Bir de çağın getirdiği bu dönüşüm, dijital dönüşüm nedeniyle de bu şekilde daha geniş bir kitle bu şekilde yaşamaya başladı. Bu ikisini biraz ayırmak lazım. Bunu şöyle ayırabiliriz. şartlar değiştiğinde birkaç gün içinde, birkaç hafta içinde buna adapte olanlar esasen bu sorunu fazla büyük yaşamayan bireyler oluyor.
1: Evet.
0: Yani diyelim ki bir işe başlıyor, işte çalışması lazım, atıyorum güvenlik görevli yapacak, o saatte orada olması lazım. Başlarda zorlanıyor belki bir hafta ama sonra onu yerine getirebiliyor. Hı-hı. Ama gececi tipi biyolojik olarak çok belirgin bir bireyse bunu yapamıyor. İşte ek müdahaleler, ek ilaçlar gerekebiliyor.
1: Hı-hı.
0: İşte orada da dediğiniz gibi kapsayıcı bir nöroçeşitlilik çerçevesinde bakarak ona daha uygun bir iş alanı bulması için bir rehberlik yapmakta fayda var.
1: Peki şimdi telefon ve sosyal medya burada nerede diye sormak istiyorum. Şu anlamda bir genç yatağa giriyor mesela, sadece 10 dakika bakacağım diyor. Sonra saatlerce kalabiliyor telefonda. Buna irade zayıflığı mı dersiniz? Buna bağımlılık mı dersiniz? Yoksa bunun keyfi bir durum mu? Bunun açıklaması nedir?
0: Bu konuda son yıllarda buna davranışsal bağımlılık diyoruz. İşte o parmak kaydırma hareketi, sürekli orada haz veren, illa çok haz veren bir şey olması gerekmiyor. Merak uyandıran ve zihinde bir ufak bir pırıltı uyandıran bir durum kişiyi içeride dopamin salgılanmasına yol açıyor beyinde ve o sırada biraz iyi hissediyoruz, bir tık iyi hissediyoruz. O iyi hissedişin peşine düşüyoruz beyin. Yani beyin bağımlılık eğilimi gösterebiliyor ve sürekli böyle imajlar, içerikler ya da kısa videolar peşinde sürekli kaydırmaya başlıyoruz. Ve bunu bırakamıyorsunuz. 10 dakika diyorsunuz ama o 60 dakika oluyor. Ta ki böyle zihniniz artık yorgun düşene kadar bakıyorsunuz, bir saat geçmiş, ben ne yapıyorum deyip bırakıyorsunuz. İşte bu bağımlılığa dönüşüyor. Bunun adı bağımlılık. Hı-hı. İrade zayıflığı değil.
1: Hı-hı.
0: Ama bu durum bunu fark edip yavaş yavaş bu sınırları koymak lazım. İrade orada devreye gidiyor. Yani bilinçli olarak diyeceksiniz ki benim böyle bir sorunum var, bu çok büyüdü, o zaman ben bunu 15 dakikayla sınırlandırayım. Yani ekran bağımlılığı için diyoruz ki mesela sabah işte 15 dakika, akşam 15 dakika ya da 30 dakika, bunu geçmesin. Böyle sınırlar koyun, o sınırlar içinde kalın ve uyarıcılar koyabilirsiniz. Kendinizi oradan çıkartmaya davet etmeniz lazım.
1: Evet, şimdi bakınca gençlerin hayatı da oldukça zorlaştı. Değişimlerden bahsediyoruz Sayın Aslan. Bütün gün dersler, okullar, bir de sınav ortamı sürekli. O sınav baskıları, belki ailenin baskıları. Şunu düşünen gençler de var galiba. Gece benim zamanım. Yani bilerek uyku saatini geciktirme durumu. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?
0: Şimdi ben de bu konuda bir yazı hazırlıyorum. Gece ve üretmek, gece sanat yapmak, gece yazı yazmak. Hakikaten böyle bir taraf da var. Geceyi verimli kullanabilmek üzerine. Çünkü gündüz birçok şeyle meşgulsünüz, birçok insanla uğraşıyorsunuz. Ama akşam gece size kalıyor. Çevreyle iletişiminiz, bağınız azalıyor. İç dünyanıza dönebiliyorsunuz ve kendi içinizdekileri yazabilirsiniz. Yapmak istediğiniz bir yazıyı tamamlayabilirsiniz ya da bir sunum hazırlayabilirsiniz. Ya da sanatla uğraşabilirsiniz, müzik yapabilirsiniz. Hakikaten böyle bir tarafı da var. Gece çünkü uyaranlar azalıyor.
1: Hı hı.
0: Ve kişi istediği şeye daha çok yönelebiliyor. Bu tabii üretici, yaratıcı bir faaliyet. Bunu yapabiliyorsa buna çok güzel.
1: Hı hı.
0: Bunu yapabilmek.
1: Ama
0: az. Bu az. Yani bunu şöyle söyleyeyim. Yani gece ben uyanık kalıyorum ama bunu verimli bir şeye çeviriyorum diyen bireylerin sayısı %1.
1: Evet.
0: Çoğunlukla pasif, işte Netflix karşısında yani dizi izleyerek ya da işte çok da bir katkısı olmayan YouTube serilerini izleyerek böyle ya da işte gamer olmak, yani oyun oynayarak sürekli pasif bir şekilde zamanlarını geçiriyorlar.
1: Hı hı.
0: İşin doğrusu bu.
1: Ama bir çeşit intikam duygusu da var gibi. Hani gündüz bana ait değil, gece bunu yapıyorum. Böyle bir çalışma var mı bu konuda? Ne diyorsunuz?
0: Evet, doğru söylüyorsunuz. Biraz burada muhalif karakter ve proses duyucu bir yapı olabiliyor. Yani gündüz devam etmek zorunda olduğu şeylere bir anlamda gece kendi haz aldığı, keyif aldığı şeyleri yaparak onun karşılığını almaya çalışıyor. Tabii ki var. Bu bilinç altında var. İnsanın bilinç altında bu vardır.
1: Gece uykusunda gecikmelerin az önce bilişsel bir takım sıkıntılara yol açtığından da bahsetmiştiniz. İşte öğleye kadar kendine gelememek vesaire. Ruh sağlığı üzerindeki etkileri de var mı acaba? Mesela daha depresif oluyor mu bu kişiler? Duygusal dalgalanmalar yaşıyor mu? Son yıllarda anksiyeteyi, kaygıyı çok konuşuyoruz. Burada etkisi nedir?
0: Kesinlikle var. Şöyle bir etkisi var. Sürekli gececi olduğu zaman ve evden de daha az çıkıyor bu bireyler. Yapılan araştırmalarda bu kişilerin çıkmadığını evden, spor aktivite yapmadıklarını, daha sedanter bir hayat yaşadıklarını biliyoruz. Gün ışığı almadan yaşıyorlar ve fiziksel aktivite azalıyor. Sonuçta aşırı yeme davranışı artıyor. Araştırmalarda şu gösterilmiş. Obezite artıyor. Yani gececi olduğunda ya da uyku yoksunluğu yaşadığında kişi ve fiziksel aktivite kısıtlandığında hormonal değişimler de ortaya çıkıyor ve daha fazla atıştırma, daha fazla yeme, daha sık yeme davranışları ortaya çıkıyor ve obezitenin de bunun arasında kuvvetli bir bağlantı ortaya çıkıyor. Anksiyete ile ilgili bir bağlantı var. Kişiler artık dış dünyayı tehlikeli görüyorlar ya da sıkıntı verici görüyorlar. Agorafobi dediğimiz bir tablo ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani insanların bulunduğu mekanlara daha az gidiyor. Yeni ortamlarda sıkıntı yaratır diye oralardan daha çok kaçınıyor ve daha konforcu, rahatını ve konforunu oluşturacak ortamlarda bulunuyor. O da kendi evi ortamı oluyor işte, ya da kendi küçük arkadaş grubu olabiliyor. Dolayısıyla böyle bir sorun var. Bu da anksiyeteyi artıran bir şey. Sosyal anksiyeteyi artırıyor. Yaygın anksiyeteyi artırıyor. Hayatın her alanıyla ilgili tedirgin, kaygılı ve sürekli kaçınan ve cesaretini yitirmiş bireyler daha fazla karşımıza çıkabiliyor.
1: Bu gece geç yatma davranışı aslında birçok açıdan risk taşıyor. Ebeveynler ne yapabilir? Nasıl davranmalı? Yani bırak artık telefonu, yat artık demenin bir faydası oluyor mu? Pek göremiyoruz galiba. Evet. Ne dersiniz?
0: Az önceki sorduğunuz, işaret ettiğiniz noktayla bağlantılı olarak gençlik yaşlarında tabii bir karşı çıkış da var. Yani ebeveynle karşı kendi kimliğini oluştururken onun istediği şeylere bir karşı koyuş içinde de oluyor. O yüzden gece geç uyumayı bir kazanım gibi görebiliyor. Bence burada katı kurallar koymak çok işe yaramayabilir. Ama kuralları daha erken yaşlarda koymak işe yarar. Yani 17 yaşında, 18 yaşında birine bunları dayatmak çok zor. Ama rasyonel bir şekilde ve işlevsel bir şekilde 9-10 yaşlarından itibaren çocukla kurduğumuz iletişim içinde onun dünyasından kopmadan onu anlayarak bu yaşam ritmi, yemek düzeni, uyku düzeni, bunları devreye sokmamız lazım. Ama bunlar bozulduğunda, yaş ilerlediğinde bunları tekrar toparlamak çok zor. Ancak bunun için belki oturup bence o gece tartışmak yerine daha sakin bir zamanda, daha barış çubuklarıyla giderek, yani oturup bunun bir sorun olabileceğini, bunun sonuçlarını, bunun dezavantajlarını konuşarak davet etmek bence yararlı olur. O, çünkü gençlerde şöyle bir şey var. Bir şey aklına yattığında, onun için yararlı olacağına inandığında ancak o yönde adım atacaktır. Yoksa böyle yapmalısın, şöyle yapmalısın dediğimizde o yönde bir adım atmayacaktır. Kendi inançlarına göre davranacaktır.
1: Evet. Gençlerde erteleme davranışı da yaygın mı? Son yıllarda yaygınlaştı mı acaba?
0: Kesinlikle ertelemecilik bir başlık olarak üzerinde konuşabileceğimiz bir konu. Ertelemecilik sadece gençlerde değil, orta yaşlarda da çok fazla. Ertelemecilik depresyonun bir parçası olabildiği gibi, depresyon yani değersizlik, yetersizlik düşünceleri olmaksızın da insanlar çok fazla erteleme yapabiliyorlar. Ertelemecilik doğal bir eğilim. Bizler modern hayatın ya da bu teknolojik yaşamın getirdiği şeyleri zorlanıyoruz. Bunlar bize sıkıntı veriyor ve biz birçok görevimizi erteliyoruz. Daha kolay bize keyif veren, daha bize iyi hissettiren şeyleri yapmaya yöneliyoruz. Ama mesela bir ödev hazırlamak, bir sunum hazırlamak ya da işte bize zorlayıcı bir takım görevleri hafif

çok erteleyebiliyoruz. Bu ertelemecilikle ilgili sadece gençlerin sorunu değil. Ama ertelemeciliğin artmasının en büyük nedeni yine kişiler arası ilişkilerdeki kopuşlar. Çünkü biz dayanışma toplumu içinde yaşıyoruz.

0: ve sorsunlar. Kendi işlerini ertelerken bir dostun, arkadaşın ya da sevdiğin bir insan bir konuda yardım istese onu daha kolay yapar. Neden acaba? Bunu bir düşünün. Neden daha kolay yapar?
1: Evet, güzel.
0: Neden? Çünkü biz sosyal ve dayanışmacı bir canlı olarak ötekine yardımcı olduğumuzda haz alırız, keyif alırız. İyi hissederiz yani. Ve o iyi hissetmenin ödülünü hemen alırız. O işi yapıp hemen sonucunda iyi hissedebiliriz. Arkadaşımın işini yaptım dedi. Ama kendi işimizin sonucunun ödülünü hemen alamayız. Aylar sonra, yıllar sonra gelir bu adımların sonucu. Dolayısıyla insanın iç dünyası, bilinçaltı o zaman nasıl bakıyor işe? Bir yıl sonra gelecek iyi hissediş ve ödüldense bugün, bu akşam, bugün, bu hafta ben nasıl iyi hissederim peşinde oluyor. Dolayısıyla ertelemeciliğin ben psikolojisini böyle izah ediyorum.
1: Evet.
0: Buradan nasıl çıkacağız? Buradan tabii ki kendimizi tanıyarak çıkacağız. Kendimize bir yol haritası koyarak.
1: Ve gençlere
0: neden bu işi
1: de
0: yapmam gerekli? Yani inanmak çok önemli.
1: Evet.
0: İnanmak ve motive etmek çok önemli. Onu sağladığımızda ancak ertelemeciden çıkabiliriz.
1: Gençlere de tembel demeyeceğiz o zaman. Bazen tembel olsalar da
0: aslında hepimizde var bunlar. Erişkinlerde de var.
1: Doğal olarak insanız hepimiz öyle yaklaşacağız. Evet. Onları da kendilerini tanımaları açısından yardımcı olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. İyi günler diliyoruz size.
0: Ben de çok teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz için. Hoşçakalın.
1: Sağolunuz. Gazi Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Selçuk Aslan konuğumuz oldu. Ve bugün de Yaşamın Ritminin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Osmanlı'da şöyle bir kavram vardı. Kazan kaldırma ve akide şekeri. Akide şekeri hala var günümüzde, ben de çok severim. Ama kazan kaldırma Osmanlı döneminde Yeniçerilerle padişah arasındaki bağları ve anlaşmaları, isyanları simgeleyen tarihi bir kavram. Kazan Yeniçeri ocağının birliğini, beraberliğini temsil ediyor. Akide şekeri ise sadakatin ve tatlılığa bağlanan anlaşmaların göstergesi. Hani akide nereden geliyor? Akit, yani sözleşmeden geliyor. Akide olarak günümüze kadar gelmiş bu akide sözcüğü.

Yeniçeriler yemek pişirdikleri bu büyük kazanları kutsal sayarlarmış. Ocağın varlığını simgeleyen kazan kaldırma, Yeniçeriler padişahtan hoşnut olmadığında bu kazanları ters çevirip isyan ederlermiş. Günümüzdeki isyan etmek, ayaklanmak anlamına gelen kazan

0: yan kaldırma deyimi buradan gelmektedir. Padişah Yeniçerilerin isteklerini kabul edip ulufe dağıttıktan sonra kazanlar tekrar kurulur, çorbalar pişirilir ve içilirmiş. Bu durum her şeyin yolunda olduğunun göstergesiymiş. Evet, tatlıya bağlanan işler, yani padişahla yeniçerilere ulufelerinin dağıtıldıktan sonra, sorunlar çözüldükten sonra akide şekerleri ürettirilip dağıtılırmış. Bu tatlı devlet ile asker arasında her şeyin tatlıya bağlandığı ve sözleşmenin yenilendiğini ifade edermiş. Bunları anlatırken aklıma hoşafın yağ bağlaması deyimi geldi. Bu da yine Osmanlı'dan kalan bir deyim. Yemekleri yapan aşçı başı işten ayrılmış ya da hastalanmış, orasını hatırlamıyorum. Yerine gelen aşçı başı ise pilavda kullandığı kaşığı pilavdan çıkarır, hoşafın içinde kullanırmış. Dolayısıyla pilavın yağı hoşafın suyuna geçer, hoşafın yüzü yağlı yağlı olurmuş. Günlerden bir gün aşçı başı görevinden ayrılmış, asıl aşçı başı gelmiş fakat pilavın kaşığını hoşafta kullanmadığı için hoşafın üzeri eskisi gibi, hoşafın yüzünde saydam yağ tabakası görüntüsü kaybolmuş. Ama yeniçeri bunu hiç beğenmemiş. Hoşafın yağı kesildi diye şikayette bulunmuş. Evet, hoşafın yağı kesilmiş efendim. Bu da günümüze kadar gelen bir deyim olarak kalmış. Evet, sizlerle biz yeniden görüşmek isteriz. Oradaysanız bekliyoruz. Hoşça kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon meselesinin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini vurguladı. Atılacak adımlar ve yol haritası ile ilgili detayları paylaşan Cumhurbaşkanı, sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk, devlet denetleme kurulumuzu da görevlendirdik dedi. Ekonominin bu meseleden güçlenerek çıkacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına garip gurebanın hakkını korumak için varız sözleriyle seslendi. AK Parti adı gibi aktır, dün neysek bugün oyuz. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon piyasasında yaşananlara ilişkin yargıyı işaret etti. Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir, dedi. Bahçeli, hükümetin attığı adımları desteklediklerini belirtti. Finansal istikrarın korunması ve ekonomik güveni zedelemeye yönelik girişimlere fırsat verilmemesi çağrısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasına yönelik mecliste bir araştırma komisyonu kurulabilmesi için siyasi partileri işaret etti. Bir kararlılık ortaya koymaları lazım dedi. Kurtulmuş, bu affedilecek bir iş değildir. Sonuna kadar gidilmesi ve hesap sorulması lazım açıklamasında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Artvin'de 30 yıl önce işlenmiş bir cinayet aydınlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin cinayetinin ortaya çıkarıldığını ve zanlıların adalete teslim edildiğini açıkladı. Nevşehir merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. 33 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep merkezli 2 ilde resmi belgede sahtecilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Usulsüz reçete düzenleyerek kamuyu zarara uğratan 8 şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eylül ayı doğum yardımlarının hesaplara yatırıldığını açıkladı. Doğum yardımından faydalanan 1 milyonun üzerinde annenin hesabına bugüne kadar 27 milyar 600 milyon liralık ödeme yapıldı. Resmi burslu öğrencilerin aylık burs miktarı netleşti. Lisans öğrencilerine aylık 4 bin lira, lisansüstü öğrencilere ise aylık 8 bin lira yurt içi bursu ödenecek. Yurt dışında okuyan Türk öğrenciler için de burs ve eğitim sürecindeki zorunlu giderlerin karşılanmasına ilişkin kurallar değişti. Yurt dışında eğitim gören öğrencilere aylık burslarının yanı sıra kırtasiye ve benzeri giderler için aylık burs tutarının 12'de 1'i oranında her ay ek ödenek verilecek. Washington Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran'sa şartlarını ilettiği ABD'den hala yanıt bekliyor. Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD çözüm aradığını iddia ediyorsa çözümü biz sunduk ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uygulanmasında ilerleme sağlandığını açıkladı. Anlaşmanın genel sekreterliği ile komite ve çalışma gruplarının kurulmasına yönelik adımların memnuniyet verici olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararname, tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmalar, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelikte olmayan tüm evrakta süper zeka terimini kullanmasını zorunlu kılıyor. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Seydişehir Akseki yolunun 30'da 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İdere Rize Pazar yolunun ilk 56 kilometreleri arasında yatay işaretleme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertiz.
9: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6.

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Reklamlar.
4: Ailenin sesinde bugün.
5: Sevgili dinleyiciler, TRT radyolarında Ailenin Sesinde Bugün programındasınız. Ben Deniz İş Yapan. Bugün aile içinde çoğu zaman fark edilmeyen, geçip giden ama aslında hayatın özünü taşıyan bir şeyi konuşmak istiyorum. Küçük anları. Bazı anlar vardır, o yaşanırken çok sıradan görünür. Sabah aceleyle hazırlanırken edilen kısa bir söz. Akşam sofrada birinin anlattığı komik bir şey. Çocuğun dalgın dalgın sorduğu bir soru. Bir büyüğün aynı hikayeyi yeniden anlatması. İnsan o anda bunların hayatın ortasında ne kadar kıymetli olduğunu fark etmeyebilir. Ama sonra dönüp baktığında geriye en çok bunlar kalır. Aile hayatı büyük olaylardan çok küçük tekrarların içinde kurulur. Aynı mutfağa girip çıkmak, aynı koltuğa oturmak, aynı kişilerin sesine alışmak, aynı kokularla bir evi ev belleğine dönüştürmek. Mutluluk da çoğu zaman büyük gösterilerle değil, işte bu sıradan gibi görünen anların içinde belirir. Ne yazık ki modern hayat küçük anları küçümsemeyi öğretiyor. Hep büyük başarı, büyük tatil, büyük kutlama, büyük sürpriz. Oysa insan ruhu çoğu zaman daha küçük şeylerle besleniyor. Mesela birlikte içilen çay, birlikte susmak, bir iyi misin sorusu, karşılıklı atılan kısa bir kahkaha, bunlar ailenin görünmeyen servetidir. Çocuklar da mutluluğu çoğu zaman böyle kaydeder. Pahalı şeylerden çok kendisiyle ilgilenilen küçük anları hatırlar. Büyükler de öyle. En çok özlenen bazen sofradaki o eski ses, aynı kapının açılma biçimi, aynı kelimenin söylenişidir. Küçük anları fark etmek hayatı ağırlaştırmaz, tam tersine yaşananı daha görünür kılar. Bazen mutluluk tam da gözümüzün önünden geçen sıradanlığın içindedir. Bugün küçük anların bir ailenin hafızasında neden bu kadar büyük yer tuttuğunu konuştuk. Belki insanın hayatını anlamlı kılan şey hep büyük olaylar değil, gözden kaçırmadığı küçük sıcaklıklardır. Ben Deniz İş Yapan TRT radyolarından Ailenin Sesinde Bugün'den mutluluğun çoğu zaman gürültülü değil, sessiz ve sade anlarda büyüdüğünü hatırlatarak sizlere seslendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
4: Ailenin Sesinde

0: gün başlarken, geç kalmadan, anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne Bakan.
1: Güne Bakan başlıyor. Bu toprakların güneşe tutkun kadim çiçeği Güne Bakan gibi aydınlığı bulmaya, günü tamamına erdirmeye, keşfetmeye değer olanı yakalamaya gidiyoruz. Durmak için bahanemiz, yorulmak için zamanımız, umudumuzu kaybetme ihtimalimiz bugün de yok. Ayşenur Şeker, Ferhat Özdemir, Ebru Erkekli. Çiçeğimizin zarafeti, sabrı, bilgeliği cebimizde, yoldayız günün diğer yarısına doğru.
0: Ayçiçeği, gün döndü, gün aşık, Güne Bakan. İsimler farklı, sıcak sarı, zarif duruş, güneşe dönüş aynı.
1: Bugün 30 Eylül, Eylül'ün son günü. Yazın son demlerini yaşadığımız bugünlerde artık yavaş yavaş sonbaharı karşılıyoruz. Bir mevsimin kapıları burada kapanıyor, bir başkasınınki aralanıyor. Yaz sıcağının son izleri şimdi yerini havada hafif bir ürperti bırakan sonbahar esintisine ve yağmurlara bırakıyor. Günler kısalıyor, ışık daha ölçülü düşüyor artık üzerimize. Ağaçlar da bu mevsimi biliyor sanki, yapraklarını yavaş yavaş bırakmaya, kendini yeniden düzene hazırlamaya, düzenlemeye hazırlanıyor. Bir ayın son günü aslında sadece takvim yaprağının çevrilmesinden ibaret değil. Geride bıraktığımız 30 günün, alınan her nefesin, yaşanan her anın bir muhasebesi gibi. Belki de bugün hız kesip biraz durmak, yavaşlamak, Eylül'ün bize bıraktıklarına bir bakmak için doğru zaman. Yeni bir aya, yeni bir mevsime adım atarken geride bıraktığımız her şeye şükranla, önümüzdeki her şeye de meraklı bir merhabayla Güne Bakan'a başladık bile. Hoş geldiniz.
0: Güne Bakan devam ediyor.
1: Gençlerimiz ve çocuklarımız arasında maalesef giderek yaygınlaşan madde bağımlılığı günümüzün en ciddi toplumsal sorunlarından biri. Bu bağımlılığın altında yatan gerçek sebepler neler? Aileler bu konuda nasıl bir tutum sergilemeli? Doğru mücadele yöntemi nedir? Tüm bu sorulara Yüksek İhtisas Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Genel Başkan Yardımcısı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Profesör Doktor Kadirhan Sungurluoğlu rehberliğinde yanıt arayacağız. Sayın Sungurluoğlu telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Biz de teşekkür ediyoruz efendim katılımınız için öncelikle.
2: Onur verdiniz, teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler, o onur bize ait. Evet, ne yazık ki çok keyifli bir konu konuşmayacağız. Günümüzün en temel toplumsal sorunlarından biri, en ciddi problemlerinden biri dedik, gençler ve çocuklar arasında yaygınlaşan madde bağımlılığı. Öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'de ve belki büyük resme bakarak dünyada da bir değerlendirme yapabiliriz. Gençler ve çocuk yaşta bireyler arasında madde bağımlılığının bugün geldiği noktayı.
2: Ben öncelikle böyle önemli toplumsal bir konuya zaman ayırıp programda yer verdiğiniz için ben TRT'ye, sizlere, yapımcılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Maalesef tablo çok acı. Kaç yaşında başladı bu madde bağımlısı insanlarımız diye yapılan bir araştırmada maalesef %31'inin 15 yaş altında başladığı anlaşılmış. Bu felaket bir tablo. 15 yaş altı dediğiniz 8-10 yaşında evlatlarımız.
1: %31 de çok ciddi bir oran gerçekten.
2: Evet. Yani 3 tane madde bağımlısı varsa onların yaklaşık 1/3'ü çocuk yaşta başlamış. Yine %42'si 16-20 yaş aralığında. Bu da çok tehlikeli bir tablo. Lise son, üniversite bir öğrencilerimiz maalesef bu tuzağa o yaşlarda çok kolay düşüyor. Çocuklarımızı kandırıyorlar, gençlerimizi, evlatlarımızı kandırıyorlar ve sonu felaket olan bir bataklığa sürüklüyorlar. Sonra ilerleyen yaşlarda bu oran son derece azalıyor. Artık biz 60'lı yaşlarımızdayız. Bizim yaşımızda başlama ihtimali %1'lere düşüyor.
1: Yani. Evet.
2: Hani akıl başa geldikten sonra kimse başlamıyor.
1: Tabii.
2: Ama dikkat buyurursanız o erken yaşlar, çocukluk, gençliğin ilk yılları çok büyük bir risk faktörü.
1: Bu bir artış da var, yani son yıllarda bir artışın olduğunu da kabul ediyoruz diye tahmin ediyorum bu oranlarda, öyle değil mi? Bu artışın sebebini nasıl açıklamak mümkün sizce?
2: Şimdi efendim Türkiye tabii ciddi bir gelişim gösteriyor, büyük bir hızla gelişim gösteriyor. Bunun önünü kesmek için en kolay yolu ucuzlatılmış haplarla çocukları kandırıp Türkiye'nin geleceğini yok etmek. Zaten genç nüfusumuz azalıyor, o Türkiye açısından biri. Üstüne de o azalan genç nüfusumuzu da bu maddelerle zehirlemek ne yazık ki bu örgütlerin çok işine geliyor. Bir de işin narko terör boyutu var, biliyorsunuz. Terör örgütleri de bu narkotik satışlarıyla destekleniyor, besleniyor. O da işin ayrı bir felaketi. Ama gençliğimizi yok ediyorlar. Benim askerim, polisim kahramanca göğüs göğüse çarpışıp bu vatanı savunuyor ama içeride biz bu vatanı, geleceği olan çocuklarımızı, gençlerimizi adım adım kaybediyoruz. Gayri resmi bir rakama göre, bunun resmi bir teyidi şimdilik yok ama 15 milyon civarında madde bağımlımız olduğu bildiriliyor. Bu çok büyük,
1: çok
2: bir rakam.
1: Çok ciddi bir rakam. Kayıtlı. Rakam bu tabii ki, o 15 milyon madde bağımlısı kayıtlı bir rakam. Belki şimdi, kayıtsızlar da var.
2: Evet efendim, şimdi bunların bu kuyuya, bu çukura, bu bataklığa düştükten sonra kurtarma ihtimalimizin de çok yüksek olmadığını göz önüne alırsanız, yani devletimizin amatemlerinde başarı oranlarımız %3'lerde, 5'lerde. Dolayısıyla tedavideki başarı oranımızı da dikkate alırsanız büyük bir felaket. Çocuklarımızı bu kuyuya düşmeden korumak zorundayız. Ailelerimizi bu konuda farkındalık oluşturmak üzere eğitmek zorundayız. Yoksa geleceğimiz karanlık gözüküyor.
1: Bir artış var dedik. Peki bu artışı besleyen faktörler neler sizce? Yani neden bu orana ulaştık? Yeteri kadar belki işte farkındalık mı yaratamıyoruz? Yeteri kadar güvenlik önlemi mi alamıyoruz? Okullarda, okul çevrelerinde nasıl ulaşıyor çocuklarımıza, gençlerimize bu maddeler?
2: Birincisi milyarlarca dolarlık bir pazar.
1: Evet.
2: Yani bunlar çok profesyonelce bunu çocuklarımıza ulaştırmak için, bunları zehirlemek için, yok etmek için büyük bir profesyonelce bir uğraşla ulaşıyorlar çocuklara. Şimdi birincisi burada bu bir toplumsal savaş. Yani bizim lisede milli güvenlik derslerinde bize anlatırlardı topyekün harp diye. Bu bir topyekün savaş. Yani biz 85 milyon nüfusun başına, her vatandaşın başına birer polis dikemeyiz. Bu hepimize düşüyor. Anneler, babalar çocuklarıyla ilgili çok ciddi uyanık olmaları gerekiyor. Ona göre davranmaları gerekiyor. Öğretmenler, yurt müdürleri, takım kaptanları, spor yöneticileri, ondan sonra bizim toplumumuzda mahalledeki din görevlileri, onlar da rol modeldir, önemlidir. Sağlık çalışanları rol modeldir. İnsanlar onları izlerler. Dolayısıyla herkesin bu konuda eğitilmesi gerekiyor. Bizim geleneğimizde ne vardır biliyorsunuz? Komşuluk son derece kutsal bir müessesedir.
1: Evet.
2: Komşuluk ilişkileri zayıflıyor. Niye artıyor diye güzel bir soru sordunuz. Komşuluk ilişkileri zayıflıyor. Artık komşunun çocuklarıyla kimse ilgilenmiyor. Komşuyla da ilgilenmiyor. Apartman içinde selamlaşma bile zayıfladı. Dolayısıyla
1: sosyalleşmede bir zayıflama var genel anlamda. Sosyal ilişkilerde değil mi?
2: Baba emekçi, gidiyor işte iş yerlerinde akşama kadar çalışıyor. Akşamda ailesi için çalışıyor aslında. Ter döküyor. Akşam da bizde bir kahve geleneği var. Gidiyor kahvede oturuyor. Çocuklarla doğru düzgün beraber olup ilgilenemiyor. Anne eğer cahilse çocuk ve çocuk gitsin kapıda oynasınlar. Aman evi kirletmesinler, ne yaparsa yapsınlar davranış modelinde. Bu çocuklar, bu her anne baba çocuklarını mutlaka çok sever Ebru Hanım, ama bunu hissettirmek, çocuğa göstermek de çok önemli. Yani sadece sevmek yetmiyor. Tabii ki severiz. Ben de bir babayım. Ben de severim. Hatta dedeyim ben.
1: Ne güzel.
2: Ama bunu göstermek de çok önemli.
1: Tabii.
2: Çocuğun o sevgisizlik duygusunu yaşamaması gerekiyor. Beni sevmiyorlar. Benimle ilgilenmiyorlar. Ben bu evde, ailede fazlayım gibi bir duygu yaşamaması gerekiyor. Çok hassas yaşlar. O ergenlik çağları falan.
1: Evet.
2: Sizler de, bizler de hepimiz yaşadık. Çok hassas yaşlar. O yaşlarda çok dikkatli olmak lazım. Bakın size zaten arz ettim. 20 yaşın altı işte madde bağımlıların %75'inin yaklaşık başladığı yaş diye karşımıza çıkıyor. O yaşlar çok hassas.
1: Aile içi iletişim çok önemli. İhmal önemli ya da aşırı baskı da sanıyorum bu süreçte etkili, değil mi?
2: Hani ne çok sıkmamız gerekiyor. Bu sefer
1: evet,
2: başka şekillerde patlak veriyor.
1: Evet.
2: Ne de çok serbest bırakmamız gerekiyor. İlgiyle, sevgiyle, şefkatle bu ilişkiyi sürdürmemiz gerekiyor. Canı gönülden ilgilenmemiz gerekiyor. Bu madde bağımlılığını destekleyen başka bağımlılıklar da var. Örneğin tütün bağımlılığı, bu onun arkasından geliyor genellikle sahada gözlemlerimiz. Dijital bağımlılık, hani internet,
1: teknoloji bağımlılığı. Evet.
2: Ailede akşam yemeğinde bile herkes kendi telefonuyla meşgul.
1: Evet.
2: Şeyle ilgilenmiyor. Bu yalnızlık duygusu, bu ilgisizlik duygusu arkasından insanlar da başka arayışlara yönlendirmeye sebep oluyor. Onun için bütün bağımlılıkları topyekun hayatımızdan uzaklaştırıp mümkünse çıkarıp
1: iletişimi kuvvetlendirmek, evet,
2: çok geliştirmemiz lazım. Şimdi mesela bizim hepimiz bu ülkenin insanıyız. Bizim geleneğimizde ne vardır? Dara düşene, sıkıntıya düşene el uzatıp yardım edilir. Yüzyıllarca süren geleneğimiz. Ama bunlar ne yapıyor? İşte o satıcılarına, aracılarına diyor ki git, sizin yurtta böyle morali bozuk, canı sıkkın gençler, çocuklar varsa al bize getir. Ya da okulda ya da mahallede. Onlar geliyor, işte ne derdin var? Babam bu ay para göndermekte gecikti, sıkıntısı var. Al parayı, biz varız burada dedikten sonra o çocuğu esir haline getiriyor. Ya da işte arkadaşımla aram bozuldu, moralim bozuk, al iç iyi gelir dedikten sonra o çocuğu tuzağa düşürüyor. O yaş grubu zaten çok meraklı oluyor. Biraz gitmişseniz okuyuya düşüyor.
1: Evet, bir de bir topluma ait olmak, bir topluluğa ait olmak, biraz büyümek, değil mi? Artık yetişkinmiş gibi davranmak falan.
2: Bütün bağımlılığında da, alkol bağımlılığında da o aynen buyurduğunuz gerekçeler var. İşte sosyalleşmeye çalışıyor, büyük gözükmeye çalışıyor.
1: Evet.
2: Ben artık büyüdüm, işte ben erkek oldum, ben kadın oldum imajı vermeye çalışıyor. Bunlar da o çukura, kuyuya düşmeyi kolaylaştırıyor. Sonu da felaket. Biraz önce arz ettim efendim, tedavideki başarı oranlarımız çok düşük.
1: Maalesef. Dünyada durum nasıl? Belki genel olarak tabloya da bir bakabiliriz. Türkiye dışında dünyadaki durumu nasıl değerlendirirsiniz?
2: Yani dünyada da maalesef parlak değil. İşte çeşitli ülkeler bununla savaşmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz bunlar terörde de kullanılıyor. Çeşitli suçlarda da kullanılıyor. Bir intihar bombacısına uyuşturucu veriyorsunuz, gönderiyorsunuz. Ne yaptığının farkında bile değil.
1: Tamamen şuuru yerinde değil.
2: Onun için maalesef bir takım çok uluslu büyük güçler bunu da kullanıyor. Çok büyük, milyarlarca dolarlık bir para hareketi olduğu için bunu da arkasından onlar çıkıyor. Çok acıdır ki terörü destekleyen büyük güçler bunun da arkasından çıkıyor. Onun için bizim ülke olarak da, dünya insanlığı olarak da çok dikkatli olmamız lazım. Çok titiz davranmamız lazım bu konularda.
1: Farkındalığı arttırmak adına belki biraz belirtilerden bahsedebiliriz. Mesela bir gencin madde kullandığını nasıl fark ederiz? Ne gibi belirtiler görürüz?
2: Genel şey, tabii kişiye göre değişmekle beraber benim gözlemlediğim genel durumlar, bir kere okuldaki başarısı düşüyor. Artık ilgisi derslerden başka alanlara kayıyor. Çalışıyorsa da iş hayatındaki başarısı düşüyor. Aile içindeki iletişimi başarısı düşüyor. Sosyal başarısı düşüyor. Hobilerine karşı ilgi de azalıyor. Artık onun başka ilgi odakları olmaya başlıyor. Bu madde bağımlılığı da özendiren, bunları çağrıştıran müzikler, o müzik toplulukları, sanatçılar, ne yazık ki yerli yabancı sanat aleminde de yaygın gibi gözüküyor basına baktığımızda. Onlara karşı duyduğu ilgi, onların posterleri, onların şarkıları, bu bir kayış. Göz aklarında biraz kızarıklıklar, göz kurulukları yapıyor. Onun için mümkünse göz damlası kullanmaya çalışıyor. Eğer iğneyle kullanıyorsa bu maddeleri, iğne izleri, bazı kokulu maddelerin kokuları, renkleri, kıyafette, tende bıraktığı kokular, renkler uyandırıcı olabilir aile açısından. Dikkatli olmak lazım. Yani benim çocuğum yapmaz dememek lazım. Evet. Her çocuk buna ne yazık ki aday.
1: Yine Yeşilay'ın özellikle madde bağımlılığıyla ilgili uyarılarında, madde yoksunluğu belirtilerinde kolay kızma, kolay öfkelenme, saldırganlık, sinirlilik,

0: durumu alt üst oldu.
1: Evet.
0: Yani,
1: uyku sorunları.
0: Evet. Yeşilay bu konuda çok güzel broşürler yayınlıyor.
1: Evet.
0: Üniversitelerimizde Yeşilay'la işbirliği halinde alıyoruz. Bunları kullanıyoruz. Hı-hı. Afişlerini, broşürlerini. Ceza emniyet müdürlüklerimiz, narkotik şubeler bu işte çok yakınlanıyor.
1: Tabii onlara çok önemli görevler düşüyor narkotik emniyet güçlerine, değil mi? Özellikle bu eğitim kurumlarının önlerinde, dediğiniz gibi yurtlarda bu maddelerin satışının, dağıtımının yapılmasını engellemek adına.
0: Görev düşüyor elbette. Bununla da yetinmeyip bizzat gelerek bizim okullarımızda sunumlar, toplantılar yapıyorlar. Çok da faydalı oluyor. Bir farkındalık oluşturuyor. Ama biraz önce de arz ettim. Biz 85 milyon vatandaşın başına 85 milyon polis dikemeyiz. Emniyetin işi deyip geçemiyoruz. Bu hepimizin işi. Sizin bizim hepimizin işi Ebru Hanım.
1: Evet.
0: Onun için bu bir topyekün harp. Bizim toplum olarak çok bilinçli olmamız lazım. Ben yarın Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nda çalışanlara çocuklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için bu madde bağımlılığı ile ilgili bir sunum yapacağım.
1: Evet.
0: Bizler gönüllü olarak Yeşilay'la birlikte, emniyetimizle birlikte bu topluma hizmet etmeye çalışıyoruz. Kalkıp buradan Ardahan Üniversitesi'ne de gidiyoruz. Buradan Gümüşhane Üniversitesi'ne de gidiyoruz. Bütün yurt genelinde gidip farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Daha da ama çok işimiz var. Sizin de buyurduğunuz gibi mevcut şartlar artışa yönlendiriyor. Biraz sıkıntı büyük.
1: Evet. Özellikle bahsetmek istediğimiz bir projesi var emniyetin. Geçtiğimiz yıllarda başladı okullarda en iyi narkotik polisi anne başlıklı bir eğitim çalışması. Aslında eğitim burada sadece annelerin
0: karnında başlıyor.
1: Evet, sadece annelerin sırtına yüklenmemeli bu sorumluluk diye ben bir parantez de açmak istiyorum. Babalar da narkotik polisi olsunlar annelerle birlikte. Çeşitli eğitimler veriliyor. Okullara gidiliyor, velilerle, öğretmenlerle bu eğitimler sürdürülüyor. Bu proje kapsamında bazı veriler var, belki paylaşarak üzerinde konuşabiliriz. Eğitimlerin verildiği ve işte uyuşturucu kullanan kişilerle ilgili olarak, örneğin 2019 yılında kendi evinde uyuşturucu kullanan kişiler %85.6 iken 2020 yılında %83.6'sı aileleriyle birlikte yaşamaktaymış. Ayrıca kadınlar arasında uyuşturucu kullanım yaygınlığı erkeklerle karşılaştırıldığında çok daha düşük oranlara ulaşılıyor gibi bir veri var. O yüzden hakikaten annelerin belki de seferber olması, babalarla birlikte elbette
0: kesinlikle
1: evlerde ama farkındalığı arttırmak adına çok önemli olabilir. Yani çocukların vücutlarındaki değişimler, davranışlarındaki değişimler ilk sinyaller oluyor büyük olasılıkla. Onu hemen fark etmek çok önemli.
0: Efendim, burada sadece anne babaya değil, abilere, ablalara da
1: görebiliyor.
0: Ağabeylik, ablalık bizim yine kültürümüzde çok önemli kurumlardır. Biz kardeşlerimiz için canımızı feda ederiz. Benim de kardeşlerim var. Dolayısıyla topyekün harp. Yani anne baba başta olmak üzere bütün aile fertlerine, komşulara, hepimize çok büyük görevler düşüyor efendim.
1: Evet, kesinlikle. Peki diyelim ki bir anne baba, bir veli, bir aile ferdi gençlerde böyle bir belirti olduğunu farkına vardı. Nasıl bir yol izlemeli, ne yapmalı?
0: Şimdi efendim ben 40 yıllık hekimim.
1: Evet.
0: Buna rağmen bu benim dahi, bu 40 yıllık hekim olarak benim dahi kolay başa çıkabileceğim, tedavi edebileceğim bir şey. Çok profesyonel yardım almak lazım. Bunların tedavi merkezleri var.
1: Evet.
0: Ankara'nın çeşitli bölgelerinde var. Keza bakanlığımızın AMATEM dediğimiz kurumları var. Biraz kalabalık, biraz sıra var diyorlar. Evet, biraz başarı oranları düşüyor ama profesyonel yardım almadan çok zor. Yani bunu zincire vurarak da tedavi edebilirsin. Serbest bırakıp ne hali varsa görsün diyerek de. Çünkü bu çocuklar mutlaka suça itiliyor. Yani hırsızlık, gasplar, çeşitli olaylara bulaşıyor. Bu maddeler sağlığımızı son derece olumsuz etkilediği için, bağışıklık sistemimizi yıktığı için ölüme kadar varan olaylara yol açıyor, sağlık bozukluklarına. İşte AIDS başta olmak üzere birçok bulaşıcı hastalık bu madde bağımlı arasında çok kolay yayılıyor. Çünkü bağışıklık sistemi zayıf. Bu yüzden bunları çok yakın takip etmemiz gerekiyor.
1: Genci ikna etmek de çok önemli bu tedaviye. O yüzden psikolojik olarak yaklaşım da çok

0: hassas bir konu, öyle değil mi? Farkına varıldıktan sonraki
1: artık
0: süreçte.
1: Artık o bağımlı hale gelip bu maddenin teşrik kölesi olduktan sonra hakikaten işimiz çok zor. Bir noktaya daha değineyimizi verirseniz. Diyelim ki tedavi ettik. Mesela dönemin Adıyaman valisi Mahmut Bey çok güzel bir rehabilitasyon merkezi kurmuştu Adıyaman'da. Bundan yıllar önce, sanıyorum 7-8 yıl önce. Sonra Mahmut Bey Adana valisi oldu. Emniyet genel müdürü oldu. Ben de yakından izliyorum kendisini. Onlar da çok tecrübeli. Hakikaten 10-12 tane 20 yaş grubu genci alıp tedavi ediyorlardı orada yatılı olarak ve başarı oranları Adıyaman o zamanki sağlık müdürünü bana söylediğine göre %70'lerdeydi. Bu ciddi çok büyük bir başarı. Fakat onunla bitmiyor. Dikkatinizi çekmek istediğim konu, 3 ay boyunca bunları yatılı yatırdınız. Güzel alışkanlıklar kazandırdınız.
0: Yoksullukla mücadele ettiniz, madde bağımlılığındaki yoksullukla.
1: Kullanmadılar. Beni çocuklarla tanıştırdılar. Çocuklarla oturduk, bir iki defa sohbet ettik. Ortak özellikleri, bir kere hiçbirinin tahsili yok, mesleği yok, hiçbir şey yok. Önemli bir kısmının ailesi de yok. Neden? Çünkü mahallede gasp, darp olaylara
0: suça başladı. Karışmış.
1: Aile evet. Çok sevdiği evladını bile aman aman semtime bile uğramasın, artık böyle bir çocuğum yok demek zorunda kalmış falan aileler diyor. Şimdi bunu bu 3 ayda çok büyük emeklerde devletin kontrolünde tedavi ettiniz. İyileşti, bıraktı. Çıktıktan sonra bu çocuğun
0: kim sahip çıkacak?
1: Mahsulü yok, meşleği yok. Mecburen eski çetesinin arasına dönecek. Bildiği tek iş uyuşturucu almak, satmak, kullanmak. Dolayısıyla
0: topluma kazandırılması çok önemli değil mi? Bir meslek sahibi
1: yani
0: olması.
1: Rehabilitasyonu diyelim, TRT'ye geldi, iş başvurusunda bulundu. Risklidir, siz almıyorsunuz. Üniversiteye geldi, iş başvurusunda biz de almıyoruz. Hastaneye de almıyoruz, okula da almıyoruz.
0: Evet,
1: bunların iş güç sahibi edilmesi de, meslek sahibi edilmesi de çok önemli bir. Yani o tedavinin de bir devamı, tedavide başarılı olsak bile devamında da başarılı olmak zorundayız. Onun için uzun ince bir yol, büyük bir savaş ama Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği söz konusu. Bu yolda gerekirse kanımızla canımızla mücadele
0: edeceğiz.
1: Başka çaremiz yok.
0: Belki son birkaç cümleyle ailelere, gençlere vermek istediğiniz mesajla sonlandırabiliriz sohbetimizi.
1: Hay teşekkür ediyorum. Hayır demek çok önemli. Çocuklara, gençlere hayır demeyi öğretelim efendim. Çocuklar hatır için kanıyorlar bunlara. Arkadaşı al iç hatırım için diyor. İşte sen erkek değil misin, al iç diyor vesaire. Hayır demeyi öğretirsek çocuklarımıza ve gençlerimize birçok bağımlılıktan korunmuş oluruz. Birçok kötülükten, bu tacizlerden, birçok problemlerden korunmuş oluruz. Buradaki ana amaç çocuklara hayır demeyi öğretmek.
0: Çok teşekkür ediyoruz bu değerli uyarılar, değerli mesajlar için ve hem size hem de tüm dinleyicilerimize sağlıklı günler diliyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum efendim. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum.
0: Yüksek İhtisas Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Genel Başkan Yardımcısı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Profesör Doktor Kadirhan Sungurluoğlu ile söyleştik.

0: Marmaris Kültür ve Sanat Derneği, kısa adıyla MAKSAT, bu yılki yaz takviminde sanatseverlerle oldukça zengin bir zaman geçirdi. Marmaris'in kültür sanat yaşamına kalıcı ve sürdürülebilir bir nitelik kazandırmayı amaçlayan MAKSAT, çağdaş, demokratik ve katılımcı bir sivil toplum kuruluşu. Hem sosyal sorumluluk üstleniyor hem de çalışmalarıyla farklı sanat disiplinlerine alan açıyor. Yerel ve uluslararası seviyede sanatseverlerle sanatçılar arasında da bağlar kuruyor. Konserler, etkinlikler düzenliyor. Bu kez bir de yarışma heyecanı eklendi tüm bu etkinliklere. Beşincisi aslına bakarsanız gerçekleşti. 8-16 Eylül tarihleri arasında uluslararası Cahit Kopara flüt yarışması. Bu yarışmanın jüri üyelerinden biri aynı zamanda Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın da değerli flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları. Telefon hattımızın diğer ucunda. Bu arada az önce de Gürcü besteci Taktaşvili'nin flüt piyano sanatından bir bölümü yine Lelya Bayramoğulları'nın icrasıyla piyanoda Profesör Manana Gost Stritzer'in eşliğiyle dinledik ve dinlemeyi de sürdürüyoruz sohbete devam ederken. Sayın Bayramoğulları telefon attığımızın diğer ucunda, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Yoğun bir programın içinde hakikaten bize de zaman ayırdığınız için tekrar teşekkürler.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum bana yer verdiğiniz için. Şu an prova arasında.
0: Evet.
1: Denk geldi Allah'tan.
0: Neredesiniz? Hangi konser için provadasınız?
1: Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın sezon açılış konseri,
0: evet,
1: var. Bu cumartesi Aspendos Antik Tiyatro'da.
0: Harika.
1: Burana'yla, evet, sezonu açıyoruz.
0: Ne güzel, ne güzel, harika. Kolaylıklar dileyelim, iyi
1: çok
0: sezonlar dileyelim.
1: Evet, tüm müzikseverlere ben de çok güzel bir sezon diliyorum. Müzik dolu.
0: Evet, hakikaten yoğun bir temposu var Lelya Bayramoğulları'nın. Almanya'dan henüz döndünüz diye tahmin ediyorum.
1: Evet,
0: Essen'de,
1: evet,
0: çok güzel bir flüt festivali vardı. Oraya katıldınız.
1: Evet,
0: Alman Flüt,
1: evet,
0: Derneği'nin organize ettiği. Sondan, evet, başa doğru o zaman konuşalım. Önce biraz festivali konuşalım. Sonra da dilerseniz Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması'ndan bahsederiz. Yine jüri üyesi olarak katılımınızı gerçekleştirdiğiniz.
1: Evet. Avrupa'nın en büyük uluslararası flüt festivali gerçekleşti. 24-27 Eylül tarihleri arasında Essen'de, Essen'in eski müzik akademisi binasında gerçekleşti.
0: Folkbank Universität, Derkünste Essen, değil mi?
1: Evet, evet, orası eskiden aslında Musikhochschule'ydi. Şimdi yeni bir binaya geçtiler ama ben de o okulun öğrencisi,
0: evet,
1: olarak okuduğum zamanlar oradaydı eskiden müzik okulumuz.
0: Siz de lisans eğitiminiz sırasında mı oradaydınız?
1: Yok, ben master'ımı
0: yaptım. Yüksek lisans,
1: evet. Yüksek lisansımı Almanya'da yapmıştım. Orada başladım, sonra Düsseldorf'ta devam etmiştim. Robert Schumann'da. O yüzden benim için de ayrıca bir heyecanı ve gururu vardı.
0: Evet.
1: Orada olmanın hem Turkuaz Ensemble'la çok güzel 3 tane bana ithaf edilen eserlerin Almanya premierlerini yaptık.
0: Hı hı.
1: Hem de yine Alman Flüt Derneği'nin düzenlediği uluslararası flüt yarışmasında 5 kategoride 11 jüri ile beraber ülkemizi temsil ettim. Jüri üyeliği yaptım.
0: Evet.
1: Ülkemizden yine Marmara Flüt Orkestrası,
0: evet,
1: da flüt grupları arasında konserlerini yine başarıyla yaptılar. Böyle büyük bir Türkiye ekibi olarak ülkemizi
0: temsil ettiniz.
1: Ve de gururunu, mutluluğunu, evet, beraber paylaştık.
0: Çok da güzel,
1: güzel
0: kapsamlı,
1: vardı.
0: Evet, kapsamlı, evet, bir festival gerçekleşmiş. Hakikaten pek çok flüt topluluğu, pek çok flüt grubunun yanı sıra çok değerli bu alandaki eğitmenler de bir araya gelmişler. Hem masterclasslar hem konserlerle dop dolu geçmiş festival diye,
1: evet,
0: tahmin ediyoruz.
1: Evet. Evet, flüt dünyası açısından çok önemli, çok prestijli bir sahneydi. Bu bağlamda da bizlerin orada olması, Türk flüt sanatını dünyaya oralardan tanıtabilmemiz son derece önemliydi.
0: Evet, gerçekten bu festivale katılanlar açısından da son derece verimli, faydalı olmuştur diye tahmin ediyoruz.
1: Tabii, yani dünyanın... Hı hı. En büyük flütistleri, yani ilk 5 isim de sayabileceğimiz isimler vardı,
0: hı hı,
1: orada. O yüzden onların arasında bizlerin de aynı sahnede yer almamız çok büyük gurur verici.
0: Ve Türkiye'yi de bu anlamda temsil etmiş olmanız o platformda çok değerli.
1: Kesinlikle.
0: Ondan önce söze başladığımız Marmaris Kültür Sanat Derneği Maksad'ın gerçekleştirdiği 5.'si bu yıl gerçekleşen Uluslararası Cahit Koparan Flüt Yarışması vardı ve iki ayrı kategoride gerçekleşti. Hem küçük yaş hem büyük yaş. O yarışmanın jürisindeydiniz. Dilerseniz biraz da o yarışmadan söz edelim. Aynı zamanda sizin de hocanız sanıyorum Cahit Koparan adına bu yarışmayı düzenledi.
1: Evet, aynen öyle. Onun öğrencisi olmaktan her zaman büyük mutluluk, büyük onur duyuyorum. 8 yıl kendisiyle 9 Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı'nda lise ve lisans eğitimimi tamamladım. Türkiye'ye çok değerli flüt sanatçıları, flüt hocaları yetiştirmiş bir ekol isim.
0: Evet.
1: Cahit Koparal baktığımızda şu an tabii artık emekli olanlar da var ama tüm senfoni orkestralarında, pek çok konservatuvarda hala onun öğrencileri, hala onun ekolü, onun ismiyle onun o müziğe, flüte adanmışlığını sürdürmeye çalışıyorlar.
0: Onun adına düzenlenen 5.'si gerçekleşen bir yarışmaydı az önce bahsettiğimiz yarışmada.
1: Evet, uluslararası bir yarışmaydı. Bu yıl ilk defa artık küçükler kategorisi de oldu. O sebeple bayağı da uzun da bir süreç aldı.
0: Geniş bir katılım da vardı değil mi?
1: Evet, geniş bir katılım da vardı. Ödüllerin yükselmesiyle beraber yurt dışından da daha çok talep gördü. Bizler de jüri üyeleri olarak yurt dışında tanıtmaya elimizden geldiğince çalışıyoruz. Kendi iletişimlerimizle. Ki son dakikada gelemeyenler oldu. Özbekistan'dan vardı, 3 kişi Kanada'dan vardı. Son dakikada onlar gelemediler. Bu yıl seviye çok çok yüksekti gerçekten. Artık hani bir dünya standardında yarışma oldu diyebiliriz. İlk önce ulusal olarak başlamıştı, daha sonra uluslararasına döndü ama

0: Bu kadar hem büyük bir katılım hem de böylesine yüksek bir seviye yoktu. Bu yıl gerçekten çok şaşırtıcı derecede, inanılmaz derecede, büyüleyici derecede
1: sevindirici
0: güzel
1: bir
0: seviyeler
1: taraftan da.
0: vardı.
1: Evet.
0: Evet, yani flüt yani bu seviyelere gelmesi çok güzel. Maksat da gerçekten çok hakkını vererek yapıyor her açıdan. Bu yarışmayı daha ileriye taşımak için yani 2028'in şimdiden planları yapılıyor. Şimdiden nasıl daha iyi yapabiliriz? Neydi eksiklerimiz? Yani yarışma biter bitmez o eksikler konuşuluyor. Ve daha iyi, daha kaliteli bir yarışma haline getirmek için hepimiz...

0: Tek yürek gibi çalışıyoruz Maksat'la beraber. Kendilerine ben buradan bir kez daha teşekkürlerimi de sunmak istiyorum. Maksat Derneği'ne o kadar içten, o kadar gönüllü bir şekilde yaptılar ki misafirperverlik anlamında da herkes çok memnun kaldı.
1: Cahit Koparal'ın aslında bir hayali Marmaris'te bir konservatuar kurulabilmesiymiş galiba. Belki evet. Kurulamamış ama hem Maksat'ın gerçekleştirdiği bu yarışma hem festival, bir festival de düzenliyorlar. Evet. Çok değerli bir kültür sanat festivali.
0: Evet, evet.
1: Geniş kapsamlı. Belki evet. de bu hayali gerçekleştirmiş oluyorlar Cahit Koparal'ın bu hayalini hakikaten bu etkinliklerle.
0: Evet, evet hocam öyle. Her şehirde bir konservatuar, evet. bir orkestra olsun diye tabii çok dilerdi.
1: Evet.
0: Onun da Marmaris gönlünde ayrı bir yeri vardı. Onu da bu şekilde anmak, onun adına flütçülerin gelmesi, bir Türk bestecinin yeni eser yazıp flüt repertuarına kazandırması. Bunlar tabii çok önemli değerler.
1: Evet, bir kategoride sanıyorum yarışmada Türk bestecilerin eserlerinin icrası, zorunlu eserlerin arasında Türk besteciler de var.
0: Evet. Ve yeni bir beste. Yani evet. her yıl yeni bir bestecinin eseri geliyor yarışmaya. Daha önce hiç çalınmamış. Bu da ayrı bir değer katıyor. Hem de flüt repertuarına büyük
1: yeni eserler katılmış oluyor.
0: Tabii.
1: Bu yıl hangi bestecilerin eserleri vardı yarışma eserleri arasında?
0: Bu yıl Fazıl Say'ın Onurlu Yalnızlık ve Mert Eren'in Diyaloglar adlı flüt solo eserleri vardı zorunlu eser olarak.
1: Ve bu eserleri de icra etti yarışmacılar. Seviye evet. çok iyiydi dediniz. Bu gerçekten sevindirici. Şunu sormak isteriz. Genç flütçülerin bu tarz yarışmalara katılımı, uluslararası da katılımı oldu. İşte siz Almanya'da da bir yarışmanın jürisindeydiniz. Oradaki seviyeyi de gördünüz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem Türk flüt öğrencilerinin seviyelerini hem de genç flütçülerin bu tarz yarışmalara katılması onlara ne katar? Neden katılmalılar? Sizin görüşleriniz nedir bu yönde?
0: Evet, ben kendim de aynı zamanda flüt sanatçısı olduğum için bizim hep bir önümüzde bir motivasyona, bir amaca, yani ne için çalışıyoruz? Böyle bir hedefler, bir takvimler olması gerekiyor. Hem repertuar hazırlıyorsunuz, o repertuarı öğreniyorsunuz. Biraz zordu da açıkçası yarışmamızın repertuarı. Bizler bütün jüri üyesi arkadaşlarımla beraber gurur duyduk. Gerçekten bu yıl 7. sınıf, 8. sınıf öğrencileri vardı ve çok ağır bir programı belli ki bütün yaz
1: çalışarak
0: çalışmışlar, evet. geçirmişler. Ona da ben şu açıdan seviniyorum. Cahit hocam derdi ki kızım tatiller çalışmak içindir.
1: Evet.
0: Dedim hocam rahat uyu. Aynen öyle. Özellikle burada Mimar Sinan Üniversitesi
1: İstanbul Devlet Konservatuvarı'na
0: evet. Gerçekten 16 mı 19 öğrenci, şimdi tam sayısını bilemiyorum ama
1: evet.
0: müthiş bir katılım ve çok iyi bir performans sergilediler. Bütün hocaları da kutluyorum, velileri. Öğrencileri biz yani jüri olarak inanın çok zorlandık.
1: Ne güzel.
0: Böyle içimizden hepsi yani gönlümüzün şampiyonları
1: ne
0: öyle
1: güzel.
0: Diyelim.
1: Aslında dereceler çok da önemli değil, dediğiniz gibi o çalışma süreci, o önüne hedef
0: tabii,
1: koyması.
0: O tecrübe çıkıp o kadar tabii. jürinin önünde onları çalmak, kendini sergilemek, o bütün yaz çalıştığını prezente etmek çok önemli diğer arkadaşlarıyla beraber. O süreci tamamlayabilmek, o heyecanı yenmek.
1: Büyük tecrübe.
0: Tabii,
1: uluslararası arenada.
0: Yarış...

0: üyeliği yapıyorsunuz. Evet.
1: Haftaya da Ekvator'da yine yapıyorum. Yine Uluslararası Zürih Yarışması'nda. Orada da çok ünlü İsviçre Zürih'in Profesörü Michael Blevens'le beraber yapacağız yine final turunu. Ben gerçekten oldukça iyi buluyorum. Yani son derece objektif olarak bunu söyleyebilirim. Gerek Almanya yarışması, şu an bir fiil yaşadım. Singapur'a bakıyorum. Asya ki oraya da Japon, Çin, Kore, Tayvan'dan çok katılım vardı.
0: Uzak Doğu bu konuda biraz daha iddialı çünkü, değil mi?
1: Evet, evet. Yani onlar da oldukça iddialılar. Amerika'da da aynı şekilde, yine Washington'da da daha önce jüri üyeliği yapmıştım. Hani baktığım zaman oldukça iyi bir yerde. Özellikle bu yılki yarışma, özellikle küçükler kategorisi gerçekten bizim için çok zorluydu. Gerçekten oldukça üstün bir seviye var. Bunu şu an Almanya'daki profesör arkadaşlarımla da konuştuğumda, Leyla her yıl daha iyi bir Türk flütist geliyor diye bana söylediklerinde ben de böyle
0: gurur duyuyorsunuz.
1: Umuzlarım kabarıyor. Evet. Gurur duyuyorum.
0: Ne güzel.
1: Evet, evet.
0: Yoğun bir tempo içinde Leyla Bayramoğulları, az önce bahsettiniz, Antalya'da Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın açılış konserinin provasındasınız. Evet. Ve çok kısa bir zaman sonra da galiba yine bir başka uluslararası festivale katılacaksınız.
1: Evet.
0: Ekvador'daymışsınız önümüzdeki hafta.
1: Evet, evet, oraya gidiyorum. Oraya da katılan ilk Türk flüt sanatçısı olacağım. Bu yıl 12.si düzenleniyor. Guaya'daki şehrinde olacak. Ve festivalin açılış konseri şehrin senfoni orkestrasıyla olacak. Orada da yine bana ithaf edilen eserler, bunlar çok büyük beğeni gördü. Çok yerde seslendirdiğim için bestecilere dedim ki böyle bir imkan var, bunları gelin senfonik bir eşlik yazalım. Sağ olsunlar, kırmadılar. Magalis ve Papadopoulos senfonik olarak düzenlediler bana ithaf ettikleri eserleri. Onu ben önümüzdeki hafta Cuma günü Guaya'daki filarmoni ile solist olarak festivalin açılış konserinde seslendirdim.
0: Ekvador'da Perla del Pacifico Uluslararası Flüt Festivali'nin açılış konseri olacak.
1: Evet.
0: Kolaylıklar diliyoruz. Hiç kolay olmadığını tahmin ediyoruz. Çok sık seyahat ediyorsunuz. Farklı festivaller, konserler, jüri üyelikleri, yoğun bir tempo.
1: Aynen. Orada da hem yine masterclass da vereceğim, hem yine bir solo resital yapacağım. Türk besteciler, İngiliz bestecilerin eserleri var. Ve jüri üyeliği yaparak ülkemizde inşallah söyleyeceğim.
0: Ve ülkemizi de en güzel şekilde temsil edeceksiniz. Bir kez daha kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ederim bana yer verdiğiniz için.
0: Güzel bir sezon diliyoruz size ve orkestranıza aynı zamanda. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın değerli flüt sanatçısı Leyla Bayramoğulları ile söyleştik ve bugün de bu sohbetle Güne Bakan'ın sonuna geldik. Ayşenur Şeker, Ferhat Özdemir, Ebru Erkekli, yoldaydık günün diğer yarısına doğru, kalanı hakkını vererek yaşayalım.
2: Gün başlarken geç kalmadan, anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne Bakan.

peşinden gel. Bugünün kelimesi Alp. Atının üzerinde ilerleyen bir savaşçı düşün. Elindeki kılıçtan önce cesaretiyle, zor zamanda öne çıkmasıyla tanınıyor. Çünkü Alp yalnız güçlü olan değil, gücünü gerektiğinde kullanabilen kişi. Hadi gel, Alp kelimesinin peşinden gidelim. Türk Dil Kurumu Alp'i yiğit, kahraman diye tanımlıyor. Eski Türkçe'de ayrıca zor, çetin, güç anlamlarını taşıyor. Böylece Alp hem zorluğun hem de o zorluğun karşısında duran kişinin adı olmuş. Bugün kelimeyi çoğu yerde ince bir L ile Alp şeklinde duyabiliyoruz. Oysa eski

Türkçeden gelen alp, kalın A ve kalın L ile okunur. Ekleri de bu yüzden alpı, alplar, alptan biçimindedir. 8. yüzyıldaki Orhun yazıtlarında karşımıza çıkar. 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut da Divan-ı Lügati Türk'te kelimeyi yiğit, kahraman ve bahadır anlamlarıyla kaydeder. Üstelik eski bir sözü de bugüne taşır. Alp çelikte, bilge tirikte. Yani alp orduda, bilge mecliste belli olur. Eski Türklerde alp yalnız bir sıfat değil, özel ad ve şeref ünvanı olarak da kullanılmış. Alper Tunga bunun en ünlü örneklerinden biri. Kaşgarlı Mahmut onun ardından söylenen adı Alper Tunga öldü mü dizesiyle kaydetmiş. Yüzyıllar sonra Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın adında da aynı kelimeyi görüyoruz. Yiğit Aslan. Alp başka kelimelerle yan yana gelerek geniş bir ad ailesi kurmuş. Alper, Alperen, Alptekin, Alparslan, Alptuğ. Her birinde cesaretin, gücün ve koruyuculuğun izi var. Kelime bin yılı aşkın süredir insanların adında yaşamayı sürdürüyor. Avrupa'daki Alp dağları ise yalnızca bir ses benzerliği. Onların adı Latince Alpes'ten geliyor. Bugün senden biraz cesaret isteyen küçük bir işi seç. Ertelediğin bir telefon, söylemekten çekindiğin bir söz ya da başlamaya korktuğun bir iş. Kılıç kuşanmana gerek yok. Yalnızca ilk adımı at. Kim bilir, belki de bugünün alpliği büyük savaşlar kazanmak değil, gözünde büyüttüğün küçücük bir korkuyu aşmaktı. Kelimenin peşinden gel.

0: Reklamlar.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şoperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Şoperfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
3: Sen neymişsin Şoperfly? Bye.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Reklamlar.

0: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Hafta içi her gün olduğu gibi canlı yayınla, haber yorumla karşınızdayız. 30 Eylül 2026 günlerden çarşamba bugün. Programımızı Şükrü Oral hazırladı. Teknik yönetimde Adem Gürlek var. Mikrofonda ben Dilek Torun. Haber yorum başlıyor. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli başlıklara göz atacağız değerli dinleyenler. Stüdyomuzda çok kıymetli iki konuğumuz var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi, uluslararası ilişkiler uzmanı, doçent doktor Levent Ersin Orallı bizimle. Levent Hocam hoş geldiniz.
1: Efendim hoş bulduk. Güzel bir gün, güzel bir yayın diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Akademisyen, uluslararası ilişkiler uzmanı Gökhan Varan diğer konuğumuz. Gökhan Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Bu kadar yoğun bir gündemde stüdyomuza kadar gelme nezaketi gösterdiğiniz için diyerek başlayalım. Tabii baş döndürücü hızla her geçen gün yeni gelişmenin yaşandığı bir dünyayı yorumlamaya çalışıyoruz hep beraber. İran, ABD'ye bakalım. Hürmüz ve müzakere arayışları sürüyor. Fakat görüşme trafiğinin birazcık hızlandığına şahit oluyoruz bugünlerde. Trump yine iddialı açıklamalarına devam ediyor. Savaşı çok yakında kazanacağız diyor. Ve bu durum sona erecek. İran yakında pes edecek açıklaması yapıyor. Acaba İran tarafı ne diyor? Levent Hocam sizinle başlıyor.
1: Sıcağı sıcağına İran'dan geldim demek isterdim. Fakat çok mümkün olmadığı gerçeğinin farkındayız.
0: Evet.
1: Bu coğrafyada biz serbest dolaşım olsun, sınırlar sunilesin, engeller kalsın diye çaba sarf ederken binlerce mil öteden gelen bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu sadece İran konusu değil belli ki. Suriye konusu, Irak konusu, Umman açısından, Yemen açısından yeniden bir kaotik ortam yaratmaya gayret eden bazı devletler ve bazı güçler var. Zaten burada İsrail, bu terörize olmuş bir devlet gerçeğin içine en iyi dolduran yapı ve an itibariyle onun sunmuş olduğu kaosu Amerika'da eklenmiş durumda. Trump'ın önünde bir seçim var. Kasım seçimleri. Kasım seçimleri onun açısından şu ana kadar endişe yaratıyordu. Ama öyle görüyorum ki artık Trump'ın böyle bir endişesi kalmadı. Kasım seçimlerini kaybetmeyi satın alan Trump, Kasım'dan sonra bakalım neler yapacak diye. Şimdi yeni bir endişe kalemi açılmış oldu. Çünkü İran'ın teklifini asla kabul etmeyeceğim diye elinin tersiyle reddetti.
0: Evet.
1: Şimdi ilk defa İran bir miktar müzakere yapmak istiyor. Ama bir soru var masada. Hangi İran? Biz Galibaf'tan ya da Arakçı'dan ya da seçilmiş cumhurbaşkanı olan Pezeşkiyan'dan diplomasiyle ilgili bir tutum, tavır beklerken diğer taraftan müzakerenin yanında olmayan bir devrim muhafızları gerçeği var.
0: Evet.
1: Çünkü askeri komutada Müşteba Hamane ile beraber bir intikam, belki de haklı olarak söylüyorum bunu, yani dini liderleri katledilmiş, yüzlerce çocuk gerçekten vahşet içerisinde öldürülmüş, bombardımanla tabi tutulmuş, binlerce binanın yıkıldığı bir İran var.
0: Tabii.
1: Askeri kanadın bu ruh halini anlıyorum. Bir intikam istiyorlar ama böyle bir soru var aklımda. Bu intikam, örnek veriyorum, New York'u vurarak mı? Washington'ı vurarak mı? Tel Aviv'i vurarak mı, yoksa bir uçak gemisini vurarak mı olacak? Yoksa Suudi Arabistan'ı, Bahreyn'i vurduğunuz zaman ya da orada Katar'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurduğunuz zaman, Kuveyt'i, Irak'ta bir istikrarsızlık ortaya koyduğunuz zaman intikamınızı almış olacak mısınız?
0: Çok doğru bir soru.
1: Benim en büyük endişem bu.
0: Evet.
1: Birileri belli ki Orta Doğu'da bir mezhep savaşını kovalıyor. İran'ın ve Tahran yönetiminin böyle arzu etmediğini umuyorum. Ama İsrail'in bundan yana bir tavır koyduğu çok açık. ABD de eğer burada bir kaos ortamı iyice öne çıkarsa bu sefer kendi müttefikliği bağlamına diğer Arap devletlerini de alarak İran'a çok daha ağır bir bedel ödetmeyi planladığını görüyoruz. Zor bir denklem. Üzülerek söylüyorum. Şu anda bizi kalıcı bir barışa götüren hiçbir enstrüman yok.
0: Evet.
1: Hiçbir yol görmüyorum. 14 maddelik bir mutabakat metni imza atıldı. Bu metin İran'ın gayet de lehine bir metindi. Çünkü Hürmüz Boğazı'nı Umman'la aranıza yapacağınız protokolle çözün diyordu.
0: Evet.
1: Amerika Trump'ı çok ağır eleştirdi. Kaybettiğin bir metni nasıl imza atarsın dedi. Ona rağmen biz gördük ki Tahran bu mutabakata uymadı. Çünkü çok ağır bir madde koydu devamında. Buradaki bütün Amerika'nın üstleri kalkacak. Keşke, keşke. Ama eşyanın tabiatına uygun değil. 1957-58 bakın. Kaç 70 yıl olmuş. Eisenhower doktrininden bu yana Amerikan üsleri bu bölgede. Ve 70 yılın sonunda 10 günde, 1 ayda, 1 yılda kalkması çok makul değil. Biz de isteriz. Gönül bunu ister. Gönül bunu istediği için belki mutabakatını yaptık ya. Gönül bunu arzu ettiği için biz buradaki güvenlik mimarisini Amerika olmadan da yapabiliriz dedik. Şimdi o zaman İran'ın destek vereceği hadise bu. Suudi Arabistan'ın, Pakistan'ın Türkiye'nin yanında çok

0: daha güçlü bir duruş sergileyecek.
1: Tabii ki.
0: Terörsüz Türkiye vizyonuna uygun şekilde Irak, Suriye ne yapıyorsa İran da onu yapacak. O zaman dönüp diyeceğiz ki Amerika'ya hep beraber, tamam senin burada işin yok. Bölgenin sorunlarını bölgenin ülkeleri, devletleri çözer. Evet, Sayın evet. Cumhurbaşkanımızın bu vurgusu dünya beşten büyüktür kadar kıymetli bir vurgu. Evet. Latin Amerika'nın sorunu bırak Latin Amerikalılar çözsün. Güneydoğu Asya'nın sorunu bırak onlar çözsün.
1: Evet.
0: Ama ben kısa vadede maalesef kalıcı bir barışa ilişkin bir emare görmediğimi üzülerek söylüyorum. Sanki petrol fiyatları da biraz böyle hissettiriyor gibi.
1: Evet, peki Gökhan hocama da o zaman Hürmüz Boğazı kısmını soralım. Bu zor denklemde Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması bölgesel güvenlik ve küresel enerji piyasaları açısından hala risk oluşturmaya devam ediyor. Levent hocamın da hatırlattığı o petrol fiyatlarından hissediyoruz. ABD çözüm aradığını iddia ediyorsa, çözümü biz sunduk diyen bir

0: ABD cephesinden baktığımızda bir süre daha kapalı kalmaya devam ederse İran ekonomisini batıracağından bahsediyor bu durumun. Siz katılır mısınız bu yoruma?
1: Şimdi öncelikle dinleyenlere çok selamlar buradan. İyi yayınlar diliyorum tekrardan. Levent Hocam konuya geniş perspektiften, ikili ilişkiler, diplomasi bağlamından önemli bir giriş yaptı. Bunun tabii en önemli sac ayaklarından birisi de Hürmüz Boğazı, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık. Şimdi İran'ın burada gerçekler ve realiteler bağlamında gitgeller yaşadığı söz konusu. Hani bunun bir şekilde en son enerji fiyatlarına vurgu yaptı hocam. Oradan gidecek olursak hani her şeye rağmen bir şekilde tıkanıklık satın alınmış olsa da bir şekilde bunun belli bir vadede çözüleceği iradesi ve inancı var uluslararası toplumda. Türkiye'nin de bu noktada ciddi katkıları, gayretleri hani bunu bir şekilde çözelim, bölgesel krizi küresel sıkıntılara taşımayalım diye. Çünkü burada Hürmüz'den kaynaklı konu hocam az evvel intikam dedi. Mesela Hürmüz burada bir aparat olarak konumlandı İran'ın siyasetinde. Şimdi burada şimdi artık değinmediyse böyle topal bırakılmış operasyon yapamaz hale gelmiş devlet sistematiği çökmüş bir İran'dan bahsediyoruz. Ama devamında bir süre izleyip sonra nasıl karşılık vereceğim noktasında da çünkü orada şimdi İran'dan bahsederken hangi İran olduğu konusu gerçekten önemli. Hani literatür değil mi? Yani Şahin kanat mı, barışçıl kanat mı? Kimleri tatmin edeceğiz? Kamuoyuna nasıl bir karşılık vereceğiz? Uluslararası kamuoyuna nasıl bir cevap vereceğiz? Bunun birçok çeşit yolu var. Bunu belli bir süre izleyerek ardından bölgeyi terörize ederek, istikrarsızlaştırarak ya da bir korku aşılayarak diyelim terörize eden kastım o. Biliyorsunuz yakın civardaki ülkelere, körfez ülkelerine işte füze saldırıları, işte oradaki güvenlik endişelerini canlandıran aslında o kadar da güvende değilsiniz hissini yaratarak şimdi buradaki ana amaç neydi? Yine Amerika. Amerika'nın oradaki ortaklarına sana gelemiyorum ama sana dokunuyorum. Ucu yine sana dokunuyor kurgusuydu. Şimdi burada Hürmüz konusunun çözümü şimdi orada İran bunu elinde bir koz olarak tutuyor. Hani en son BM dönemi BM zirvesinde de işte genel kurulu yapıldı biliyorsunuz geçtiğimiz hafta. Orada hani bir süreç yine oldu. İran bir yandan ben bir şeyler yapıyorum gösteriyor ama az evvel yine vurgulandı. Son noktada da olur olmaz şeyler bekleyerek süreci tıkayaraktan bir siyaset güdüyor. Öyle bir realiteye geldik. Yani çünkü şöyle bir şey var. Şimdi şunu söylemekte bir beis görmüyorum. Yani İran bir şekilde sonuçta zaten ciddi şekilde devlet operasyon yapamaz hale geldiği için yani yönetim kadrosu bir şekilde elimine edildi, öldürüldü. Kritik altyapıları vuruldu. Siber, ekonomik, savunma birçok alanda saldırıyor. Ciddi bir yıkıma uğradı. O sebeple biraz böyle ben şeyi görüyorum. Çok da kaybedeceğim bir şey kalmadıdan hani maksimum faydayı nasıl elde edebilirim? Bir yandan da içeriği büyük bir düşman var. Bak büyük bir tehdit var şeyinde tutmak için. Canlılığında tutmak için. Sonuçta İran'ın kendi içinde kaynayan muhalefet vardı. Ama öte yandan şimdi ne oldu? Büyük resme baktığınızda sonuçta bu insanlar muhalif olsa da ülkesini onlara göre seven insanlardı. Şimdi bakın hani İran artık mesela ideolojiler mesele işte tabii. Rejim mesele değil tabii. Şeyinden bir yandan da burada bak işte İsrail ciddi bir tehdit bak Amerika bize nefes aldırmıyor havasında bunu biraz da böyle zamana yayaraktan götürdükleri süreç var. Trump bunu bir şekilde çözmek istiyor. İşte o 14 maddelik mevzu var değinildi burada. Evet. Bir şekilde bunu bunca yükü artık girildi. Ekonomi bozuldu. Küresel piyasalar bozuldu. Enerji piyasası bozuldu. Hani burada bir değinmenizse bir win, bir kazanç çıkarıp seçime bir şey bunu yansıtalım düşüncesi vardı ama şimdi gelinen noktada hem İsrail seçimleri var hem Amerika'da ara seçimler var. Buraya yani biraz çok bir çözümle gidilecek gibi durmuyor. Çünkü herkes makro böyle net sonuçlar, çözümler bekliyor. Tabii. Şu anda o noktada değiliz gibi görünüyor.
0: Zarardan kar edilmeye çalışılan bir noktada olduğumuzu görüyoruz. Bu süreçte sessizliğiyle çok dikkat çeken bir aktör vardı. Çin'den bahsediyorum. Her ne kadar sessiz görünseler de İran'a uydu görüntüleri desteği sağlayarak o uçak gemilerinin vurulmasında payları olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi İran-Çin ilişkilerini de konuşalım. Pekin'in yeni bir arabuluculuk rolü var. Özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyaretinin ardından yeniden müzakere mekanizmasının kurulmasını desteklediğini ifade eden bir Çin gördük. Biraz geç kalınmış bir destek mi? Nasıl yorumlayalım Çin'in tutumunu?
2: Çin şunun farkında. Şu anda Venezuela'yı konuştuk. Panama Kanalı'nı konuştuk. Küba'yı konuştuk. Evet. Grönland'ı konuştuk. Ve bu saydıkların hepsinde Amerika ne dediyse yaptı. Grönland'ı alacağım dedi. Danimarka'yı zorla masaya oturttu, imzalattı.
0: Tabii.
2: Başbakanın yüzü pek gülmüyordu hanımefendinin. Ama imzalamak durumunda kaldı. Küba'yı alırım dedi. Küba heyeti Washington'dan randevu istedi.
0: Evet.
2: Venezuela'nın devlet

0: başkanı çaldı. Bayağı yani yatak odasına girdi ve adamı çıkarıp götürdü. Ardından Panama kanalındaki Çin'e ait olan ihaleyi iptal etti. Sonra döndü Peru'daki liman ihalesini iptal etti ve o bölgeyi kuşattı.
1: Evet.
0: Ardından da adım adım önce Hürmüz, ardından Babil Mendeb, sonra Ümit Burnu, ardından da Malakka. 4 tane boğaz var. Bu boğazlarla ilgili yeni bir strateji benimsemiş vaziyette. Çin'in üretim kabiliyetini engellemek diye bir niyeti yok Amerika'nın. Çünkü dünyanın bir üretim merkezine ihtiyacı vardı. Ucuz üretim merkezine ihtiyacı vardı. Amerika Çin'i bu manada kullandı. Bunun da altını çiziyorum, kullandı. Çünkü Çin'in yapmış olduğu üretimin Çin halkı tarafından tüketilme ihtimali yok. Çin'de 1,5 milyar insan var. 100 milyona yakını, o kadar da değil ama refah içinde yaşıyor. Kalan 1 milyar 400 milyona yakın insan, 1 milyar 300 milyon, baya baya hala pirinç tarlalarında, pirinçlerle boğuşuyor da mavi yakalı pozisyonda. Günde 10 saat, 12 saat, 14 saat çalışıyorlar. Daha Doğu Türkistan'ı saymıyorum, Uygur Türkleri meselesini saymıyorum bile.
1: Tabii.
0: Ama ABD'nin kullandığı bu Çin, yarın bir gün üretim kabiliyetiyle Amerika'nın karşısına çıkar mı? Bir tane yol var. Eğer enerji nakil hatlarında bunalım yaşamazsa Çin, bu üretim gücünü sürdürmeye devam edebilir.
1: Evet.
0: Amerika Orta Doğu petrolüne bağımlı değil. Hatta Avrupalı devletler bile Orta Doğu'nun petrolüne bağımlı değil. Büyük oranda Libya, Cezayir, Norveç, Kanada ve Amerikan petrolünü kullanıyor. Örneğin Hollanda, örneğin İtalya, Fransa. Ama kim bağımlı? Asya. Japonya %90 oranında Orta Doğu petrolünü kullanıyor. Çin %60 oranında. Devamı da öyle. Malezya, Kamboçya, aşağıda Tayland, Vietnam, bunlar 100'er milyonluk ülkeler. Az da ülke değil yani bunlar.
1: Evet.
0: Ve eğer Orta Doğu Hürmüz kapalı kalmaya devam ederse petrolünü Asya'ya ulaştıramaz hale geliyor. Biz şu anda Türkiye dahil petrol fiyatlarının işte mazot, benzin arttığını söylüyoruz. Ama biz bulabiliyoruz. Asya'da bulamayan ülkeler var şu anda. Sanayileşme bağlamında öne çıkan devletlerle çalışma günü 6'dan 5'e düşürüldü. Bu insan hakları iyileşsin diye düşürülmüş bir süre değil.
1: Tabii.
0: Petrol yok, enerji yok, doğal gaz yok. O yüzden Çin şunu gördü. İran, Çin için son kale. Her ne kadar karşılıklı yüzlerine birbirine gülüyor olsalar da soğuk bir savaş var aralarında. Dediğiniz gibi İran'a Çin füze teknolojisi, uydu ve radar teknolojisini sunuyor. Amerika'da roketlerle, bombardımanla, uçaklarla bombalamaya devam ediyor. Bir oyun var sahada. Kore Savaşı gibi değil ama. İran büyük bir devlet. İran, Çin'den ve Rusya'nın aldığı destek ve direnmeye devam ediyor. İran, an itibariyle belki Çin'in arabulucuna muhtaç hale gelmiş vaziyette. Trump bunu istemiyor olabilir. Yani Trump İran'ı Çin'e kaptırmak istemiyor olabilir. Vurup en böyle hassas, yaralı olduğu noktada bir kere daha el uzatacak. 14 madde öyleydi.
1: Evet.
0: Bak 300 milyar dolar sana yatırım yapacağım. Petrol ve doğalgazı beraber işleteceğiz.
1: Evet.
0: Hürmüz'ü birlikte işleteceğiz.
1: Dondurulmuş varlıklarınızı serbest bırakacağız. Evet.
0: Ama İran Çin tarafından belki de hayır demeye mahkum edildi. Şu anda İran'da bir müzakere süreci istemeyen bir devrim muhafızları var. Ve devrim muhafızları sonuna kadar destekleyen bir Çin gerçeği var. Çin istiyor ki İran'da Rusya'da bana mahkum olsun. Muhtaç olsun. Yeniden Batı ile pazarlık masasına hiç oturmasınlar. Böylece çok net bir set çekmiş olacak Çin aklında. Ama herhalde bizim bu okuduğumuz Amerika'da aşağı yukarı okuyor. Dikkat edin, vuruyor. Zarar veriyor.
1: Ve bekliyor.
0: Katliam yapıyor ve bekliyor.
1: Evet.
0: Adımla bana doğru gelsinler diye bekliyor. Rusya'da 1,5 milyon insan öldü.
1: Elbette.
0: Söylenen rakamlar bu.
1: Elbette.
0: Ama hala Trump, Putin çok önemli bir lider diyor. Çetin Ceviz diyor. Bir şeyler diyor kendi aklınca. Bu Amerika'nın son hamlesi. Rusya ve İran'ı tamamen kaybederse biz gerçekten doğuda bir süper güç adayı değil, bir süper güçten bahsederiz 10 yıl sonra. Ama Rusya ve İran'ı vurmasına rağmen dönüp siz aslında batılısınız, ticaretinizi batıyla yapıyorsunuz diyerek kazanmayı başarırsa bu zor ama büyük bir satranç var. O zaman Çin'in dönüp uzun uzun düşünmesi lazım. Son cümlem. Çin'in biz hep tatbikatlarda gördük askeri gücünü. Hiç sahada görmedik.
1: Elbette.
0: Ya bu biraz şeye benzetiyorum. Çin bodybuilding sporuyla uğraşan çok güçlü bir ülke gibi duruyor. Bronzlaşmış bir ülke. Ama hiç ringde görmedik.
1: Doğru.
0: Amerika ise çok hantal bir

0: Boksör ama
1: Hı-hı.
0: hep ringde.
1: Evet.
0: Hep ringde.
1: Peki, şimdi Gökhan hocama o zaman bunu nasıl yorumlayacağını soralım. Ringde olmak yalnızca güçle mi bir karşılık bulur? Yoksa ekonomik meseleler bir kenarda dururken bir siyasi ağırlığı artırma çabası olarak da karşımıza çıkar mı? Biz bunun örneğini 7 Ekim'den önce görmüştük. Suudi Arabistan ve İran arasında arabulucu bir Çin. Bugün aynı arabuluculuğu ABD ile İran arasında üstlenmeye çalışması aslında bölgedeki siyasi ağırlığını artırma çabası olarak yorumlanabilir mi?
2: Şöyle ben konuya biraz aynı yerden değil de bu sefer büyük güç rekabeti ve biraz böyle
1: Hmm.
2: bu teknolojik ekonomik rekabet
1: Evet.
2: bağlamından yakalayıp
1: Evet.
2: Çin'in perspektifini aktarayım. Şimdi Çin burada yakın zamanda biliyorsunuz uzun yıllar sonra Xi Jinping Washington'a ziyarette bulundu. Öncesinde Trump gitmişti.
1: Hı.
2: Şimdi bir yandan bunu şey diye okumak lazım. Bayram değil, seyran değil. 11 yıl sonra niye gitti? Şimdi öncesinde bir şimdi masada hangi konular var? Bir makro bakıp sonra yine bizim
1: Tabii,
2: bölgeye,
1: tabii.
2: İran'a ve Çin'in burada ne amaçladığına
1: Hı.
2: bakmak lazım. Şimdi her yerde sıcak çatışmalar var ve genelde bizim coğrafyada gerek kuzeyde gerek güneyde bir sürü çatışma yaşanıyor. Bunların hepsine Çin'in şimdi bir böyle kategorik yaklaşımı var, blok manasında. Şimdi sonuçta az evvel Trump'ın yakalamaya çalıştığı yer gibi. Diyor ki orada ideolojiden yakalamaya çalışıyor. Diyor ki onlar Batı
1: Hı.
2: bloku,
1: Hı
2: biz
1: hı.
2: Doğu blokuyuz.
1: Evet.
2: Ukrayna-Rusya savaşında Çin vardı. Suriye'deki meselede Çin vardı. Şimdi İran meselesinde Çin var. Körfez krizinde yine Çin var. Ama Çin burada mesela bu literatüre de girmiş bir kavramdır. Farklı var. Bu sharp power diye bir şey çıkarmışlardı. Böyle hani böyle katı güç, böyle sert güç diye. Şimdi Çin bunu uygulamaya çalışıyor. Böyle direkt hani vurdum kırdım değil ya da çok hafif bir kamu diplomasisi de değil. Ara ekonomik şekilde desteklenmiş. Böyle daha dayatmacı ama biraz da böyle biraz çıkarım var ama benim daha çok çıkarım var tadında giden bir ülke. Bunu Afrika'da mesela başarıyla çok uyguladı. Tuzak borç diplomasisi. Onu
1: Tabii.
2: kastedeceğim.
1: Tabii.
2: Ülkelere dedi ki bak ben sana yatırım yapacağım, limanlarını açacağım, yollarını düzelteceğim, edeceğim. Ama bunu bizim müteahhitler yapacak. Bizim ülke yapacak dedi.
1: Tabii.
2: Sonra bu ülkelere ucuz kredi verdi. Finansman sağladı. Sonra sen ödeyemiyorsun ver bakayım şu limanı dedi. Şimdi aslında baktığınızda bunu askerle, bombalamayla, şunla bunla yapmaya kalksa yapamazdı. Başka bir yolla aynı şeyi yaptı aslında. Şimdi Çin bir yandan bu İran alanında da şimdi burada bu cepheleri kaybetmek istemez. Şimdi
1: Evet.
2: İran'a o sebeple istihbarat sağladığı teknolojik altyapısını bu işte İran'ın bir şekilde nokta atışı o hedefleri
1: Kesinlikle.
2: bombalayabilmesinin arka planında yani herkesin malumu resmi şeylerle
1: Evet
2: olmasa da
1: tabii.
2: Çin desteği. Çünkü Çin'in oradaki kabiliyetleri ciddi manada yüksek. Ama öte yandan da şimdi Amerika hem bu bölgesel emellerini hem de büyük güç rekabetindeki bu teknolojik rekabeti bir şekilde rayından çıkmaması için bir hamle yaptı. Trump bu ilk adımı atmıştı. Şimdi buradaki ana amaç ne? Şimdi Çin'le bu rekabetin artık kontrol edilemez bir yere çıkmaması. İşte Tayvan orada mesela bu çip
1: Tabii.
2: meselesi, yarı
1: Tabii.
2: iletkenler meselesi orada çok önemli. Şimdi çok somut bir şey çıkaramadılar ama aslında konsensüse varılan konu başlığı şuydu. Ya birbirimize çok ilişmeyelim. Bir şekilde çıkarlarımızın örtüşebileceği bir zemin de bulabiliriz.
1: Tabii.
2: Hani sen bana karışma şu Tayvan konusunda da çok ses etme. Ben de senin bölgedeki aksiyonlarına belli ölçüde müsaade edeyim. Çatışmayalım. Çatışmaktan ikimiz de kaybederiz. Hani uluslararası ilişkilerde de hocam daha iyi bilir. Zero sum game dediğimizde bir olay var. Hani buna dönmesin. İkimiz de kaybete gitmeyelim. Hepimiz için faydalı bir zemin sağlayabiliriz diyor burada. Şimdi İran burada zaten Trump'ın beyanları da İran'ın işte bölgeye aleni yaklaşmayıp da Çin bir de şunu da yapıyor. Hani böyle ölüm noktasına gelene kadar çok müdahil olmuyor. Hani faydasını maksimize edebilmek için. Çünkü şimdi niye artık o kadar böyle çaresizce ihtiyacınız oluyor ki Çin'e?
1: Tabii.
2: Gerek onun kabiliyetleri,
1: Tabii.
2: teknolojisi, diplomatik arabuluculuğu, o noktadaki gücüne. Şimdi Çin size ilk noktadan direkt tavır koyup sen zararı uğruyorsun. Dur ben sana bir el uzatayım da istihbarat vereyim, işte finansman sağlayayım, bir şey teknoloji vereyim demiyor. Güzel bir dayağınızı yiyorsunuz. Hakeza İran öyle yedi, dövüldü, bombalandı, ciddi sıkıntılar yaşadı. Arada 2-3 ay var biliyorsunuz füzelerin coğrafyaya, Körfez'e gitmeye başlamasında
1: Tabii.
2: etmesinde. O süreçte İran güzel dayak yedi deyim yerindeyse. Sonrasında Çin konuya müdahil oldu. Ona göre zaten taleplerde, isteklerde bulundu. Ama öte yandan da bunu tabii Çin'in bu siyasetini, tarzı siyasetini Amerika'da tabii ki iyi bildiği için bir şekilde oralara da hani elinde bir şekilde ben seni dövüyorum ama bak senin için havucum da var kozunu, havucum da olduğunu gösterme arzusuyla devam ettiği için Çin'i de bir şekilde elemine edebilecek somut kozları elinde tutuyor. Çünkü mesela burada değinildi az evvel de şey konusu çok önemli, İran'ın varlıklarının dondurulması.

0: kaldırılması ve serbest bırakılması meselesi. Yani şimdi ülkenin altyapısı çöktü. Hı-hı. Kritik altyapıları gitti. Yani yeniden bir ülke inşa edilecek. Tabii. Yani hem uluslararası sisteme entegrasyonu ve bunun finansmanı nasıl olacağı. Yani Suriye örneğini de görüyoruz. Şimdi mesela her şey normalleşti ama şimdi ülkenin ayağa kaldırılması süreci var.
1: Tabii ki.
0: Her şey döndü dolaş ekonomik ilişkilere geliyor.
1: Evet.
0: Burada onları Çin'e çaresizce bırakma da istemiyor Amerika. O sebeple yani ben biraz burada dediğim gibi Çin'le büyük güç rekabetini hem sahadaki konular hem bu teknolojik rekabet hem de onların insafına bırakmayacak şekilde hem dövüp hem de sonrasında hadi gel barışalım diyeceği noktaya getireceği kanaatindeyim.
1: Peki biz bu finansman kısmını hep konuşurken deriz ki Amerika Birleşik Devletleri bu işin faturasını da Körfez ülkelerine mi yakacak? Gözler hemen Suudi Arabistan'a çevriliyor. Çok önemli bir ittifak kuruldu. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasındaki Mekke İttifakı bahsediyorum. Savunma anlaşmasının uygulanmasında ilerleme sağlandığını açıklayan bir Suudi Arabistan vardı. Bir caydırıcılığı konuşuyoruz ama acaba bu ittifakta bir ara bulucu rolüne bürünebilir mi? Çünkü İran'ın da belki günün birinde bu ittifakın içinde yer alabileceğine dair konular konuşuldu. Sizce mümkün mü?
2: Öyle diyor ya şarkıda, dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. İnşallah vakit çok geç değildir. Suudi Arabistan'a Türkiye herhalde 70 yıldır bunu söylüyor.
1: Tabii.
2: Her gün söyledik, her yıl söyledik.
1: Komşuluk hukuku.
2: Evet. Komşuluk hukuku içerisinde bu gönül coğrafyamızda yan yana duralım.
1: Tabii.
2: Dışarıdan buralara sızıntılara müsaade etmeyelim. Israr ettik. Türkiye ile Suudi Arabistan yan yana geldiği zaman böylesine güçlü bir ittifak demek, Umman demek. Bahreyn demek, Kuveyt demek, şüphesiz bir süre sonra Irak demek, şimdi Suriye de demek haliyle. Türkiye kalkınma yolu dedi. Türkiye petrol boratlarını kuzeyden geçirelim dedi. Türkiye siyasi işbirliği mekanizmasını kuvvetlendirelim dedi. Ciddiye destek verelim dedi. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı'na. Tabii. Yıllarca genel sekreterliğini biz üstlendik. Ve ana itibariyle Suudi Arabistan nedense ve ısrarla Aramco üzerinden ABD ile yapmış olduğu kağıt üstünde müttefikliği sürdürdü 50 yıl. Evet. Ne oldu? Evet. Bakın ne oldu, ben size söyleyeyim. Körfez devletleri milyarlarca dolarlık, trilyonlarca dolarlık savunma ürünü aldı Amerika'dan. Patriotlar, F-35'ler hiçbirini kullanamadı. Bak hiçbirini kullanamadı.
1: Tabii.
2: Katar bunları İsrail'e karşı aldı. İsrail de Katar'ı
1: tarafından
2: vurdu.
1: Bombalandı.
2: İran da Katar'ı vurdu.
1: Tabii ki.
2: Kardeşim ben bunları kullanamayacaksam sen bana bunları niye satıyorsun sorusunu biz nasihatlarda bulunuyorduk ya. Olmuyordu. Bir musibet gerekiyormuş. Şimdi daha da gerekmez artık. Araplar öyle der. Tecrübe edilen tecrübe edilmez. Ateşin yakıp yakmayacağını, akrebin sokup sokmayacağını tekrar tecrübe etmeye gerek yok derler. Ateş yakar, akrep sokar. Amerika vurur ya da vurulmana müsaade eder. O bakımdan ben Türkiye'nin bir kere daha uzattığı eli bütün gönül coğrafyasının tutması gerektiği kanaatindeyim. Mekke mutabakatı risk içeren bir mutabakat değil. Bazı yorumcular burada Türkiye yanlış bir anlaşma imza. Bu tarihi bir fırsat. Ümmet coğrafyasının yan yana gelebilecek tarihi bir fırsat. Amerika'nın da, Rusya'nın da, İsrail'in de hocam belirtti. Çin'in de aslında menfaat üzerine siyaset ürettiğini daha nasıl görebiliriz?
1: Çok doğru.
2: Türkiye menfaat üzerine değil. Eğer bir menfaat varsa coğrafi anlamda kalkınma stratejisini konuşalım.
1: Tabii.
2: Serbest geçişleri, serbest dolaşımı konuşalım. Serbest ticareti konuşalım ama bunun için önce şu terör tanımını ortaklaştıralım. Şu güvenlik tanımını ortaklaştıralım diyen bir noktada.
1: Çok doğru.
2: Ben mesafe alındığı kanaatindeyim şüphesiz ama bu şu değil. Türk Silahlı Kuvvetleri Yemen'e gitmeyecek. Dinleyeceğimiz rahat olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri yarın sabah Suudi Arabistan'a gitmeyecek. Yazmışlar, çizmişler, görüyorum. Çöllerde ne işimiz var diye.
1: Evet.
2: Bu eleştirinin yapıcı bir yanı yok. Bu yıkıcı bir eleştiri. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu kabiliyet Suudi Arabistan ordusunun eğitiminde kullanılır.
1: Tabii.
2: Mühimmat desteğinde kullanılır. Ve en önemlisi çelik kubbe bağlamında Suudi Arabistan'ın maruz kaldığı hava saldırılarından Arabistan'ı korumak için kullanılır.
1: Çok doğru. Peki bu eleştirileri yapanlar acaba Irak'ta yaşanan son gelişmeleri doğru okuyabilmişler mi? Onu da Gökhan Hocam'dan dinleyelim. Sincar'la alakalı çok önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge konuştuğumuz için Irak'tan da bahsetmeden geçmeyelim isterim. İkinci Kandil denilen bir bölge. Oradaki yasaklı unsurların

0: oralardan çıkarılması ve merkezi hükümetin kontrolü ele alması süreci konuşuluyor. Derdik ki bir zaman keşke Irak'la atılan bu adımların bir benzeri Suriye ile atılabilse. Suriye ile de çok doğru adımlar atılıyor. Nasıl değerlendirirsiniz terörsüz bölge konusunu?
1: Şimdi şöyle, Türkiye'nin tabii bu Mekke anlaşmasında işte paktan bahsettik, yine bu şekilde Suriye süreci, İran süreci. Şimdi burada bu noktaya gelmek çok kolay olmadı. Türkiye bu noktada özellikle siyasi manada, hani idealleri, bölgenin menfaatleri manasında çok bedel ödedi. Vazı da geçmedi. Hani bir sürü sıkıntı yaşamasına rağmen bugünkü gelinen noktaya o yüzden kolay gelinmedi ve kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Öncelikle onu söylemek lazım. Şimdi terörsüz Türkiye süreci birçok bağlamda hani Türkiye'de kamuoyunu meşgul etti. Hani enine boyuna da tartışıldı. Eleştiriler oldu, destekler oldu. Onlardan bağımsız şimdi bu süreci sadece bir iç mesele olarak okumamak gerektiğini tecrübe ettiğimiz tabii günleri ki yaşıyoruz ve yaşamaya tabii devam edeceğiz. Daha da somutlaşacak. Çünkü bir şekilde burada hani ülkede siyasi liderlerin, işte hükümet tarafından yetkililerin beyanları olmuştu. Hani aslında orada dikkat çekilen konu şeydi. İçeriye değil, bölgeye bakın. İçeriği bir şekilde sükunet haline, böyle huzur coğrafyasına çevirelim ki dışarıdaki risklere içeriye bakarak hamle yapmayalım.
0: Evet.
1: Çünkü bölge zaten kaynıyor. Kaynama ihtimalinin artması da kuvvetle muhtemel. Böyle bir gerçek görüldüğü için Türkiye kendi içindeki problemlerini uçtan uca tüm hepsini diye sayabiliriz. Halledip artık bölgenin refahı, huzuru ve stabilitesi için çalışır noktaya gelmeli yaklaşımı vardı. Konulara biraz bu perspektiften bakmak lazım. Şimdi burada ben biraz yine İran'a değinip Irak konusunu, Suriye konusunu ele alacağım. Şimdi İran'ın bu bölgede maalesef işte gerek İran'daki yapılanması, mezhepsel açıdan yaklaşımı, gerek işte Suriye meselesinin 15 sene sürüp bir şekilde son noktada tıkanmasında, hani bölgenin huzurunu, refahını, güvenliğini değil de kendi çıkarlarının görüldüğü ama varsın istikrarsız olsun, varsın sürünsün yaklaşımını sürdürmesinden kaynaklı biraz bugünlerin gelmesi zor oldu. Şimdi İran artık bir nevi maalesef ki öyle veya böyle bu sebeple işte bu süreçleri yaşadığı için artık kendine kapandığında bölgeyle ulaşacak bir dermanı, diplomatik gücü, kabiliyeti kalmadı. Evet. Irak'ta yeni bir yönetim geldi. Genç bir başbakan var. Hani gidildi gelindi birçok hani ulaşım alanında olsun, bahsettiğiniz işte güvenlik parantezindeki hususlar olsun, birçok anlaşmalar, işbirlikleri yapıldı. Terörsüz Türkiye sürecine bölgesel manada destek verecek altyapılar, güvenlik şemsiyesinde birlikte hareket edecek, endişeleri giderecek altyapılar kuruldu. Burada yani Irak'la ilişkilerimizin iyi gittiğini söylemek lazım. Irak'ın kuzeyiyle alakalı da hani onda merkezi hükümet ciddi bir irade koydu. Irak'ın kuzeyinde zaten hani o noktada Türkiye'nin bu benim kendi iç güvenlik meselemdir yaklaşımıyla bir pozisyonu var. O manada hani bu Irak ve Suriye'yi bir bütün düşündüğümüzde artık hani 1000 küsur kilometrenin üzerine çıkan, sadece 1000'e yakın Suriye ile sınırımız var. Hani motomot artık güneyimizde bir güvenlik endişesini, terör tehdidini minimize edeceğimiz bir durum var. Bu bölgesel güvenlik içinde, bölgesel ekonomik güvenlik içinde, işte bölgedeki bu enerji hatlarının işte Türkiye kuzeyden gitsin arzusu var. O altta yaşanan sıkıntıları bir şekilde minimize ederek Türkiye'nin arabuluculuğunda ve belki öncülüğünde bunların yapılması çok önemli konular. O yüzden Irak'ın burada bir şekilde özgürleşmiş olması diyeyim hani en hafif tabirle. Tahran güdümlü siyasetten belli ölçüde arınabilmesi Türkiye ile kazan kazan noktasında yürüyebileceği çok yolu olduğunu gösterdi. Elbette. Ve şu an mevcut hükümet benim gördüğüm bunu maksimize, fayda yani en maksimum düzeyde yararlanmak istiyor. Türkiye zaten bu konuda hep bu vurguyu yaptı. Hani bölge güvenliğine, bölge stabilitesine, istikrarına hep vurgu yapmıştı. O noktada hani Irak ve Suriye süreçlerinde inşallah bu güvenlik şemsiyesini genişleterek kalkınması da sağlanarak güvenlik meselesini artık orada birinci, ikinci başlık olmaktan çıkaracak manada ilerleyeceğini ve ekonomik entegrasyonu, şehirlerimizi birbirine nasıl bağlarız, ticareti, hacmi nasıl büyütürüz, o başlıklara geçeceğimiz kanaatindeyim.
0: Bu da bir kalkınma yolu olarak çıkacaktır karşımıza. Belki yarın öbür gün Zengezur koridoruna Trump koridoru diyen, Hürmüz boğazına Trump boğazı diyen, kalkınma yoluna da Trump yolu deme cüretini gösterebilir. Şimdi tabii Suriye'yi de konuşmamız lazım. Irak'tan bahsetmişken Suriye'yi atlamayalım. Orada çok önemli gelişmeler oldu. SDG entegrasyonu ama Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na damga vuran başka bir çıkış vardı. Netanyahu'nun küstahlığını bir kez daha gördüğümüz o konuşmada Golan Tepelerine teolojik bir atıf gördük. Suriye'den herhangi bir yanıt geldi mi?
2: Evet, geldi. Daha da gelecek. Yine başlıyoruz. Netanyahu, İsrail'i ateşe attığının bilincinde değil muhtemelen. Kendi iktidarını korumak adına, muhtemel diye söylüyorum onu, vicdan sahibi ve yurt dışında yaşayan Musevileri de ateşe atıyor. Israrla söylüyoruz bunu. Türkiye o kadar güçlü bir barış adası ki, Türkiye'deki insanlar kim Hristiyan kim Musevi bakmaksızın o komşuluk ilişkisi içerisinde birbirini kucaklarlar. Ama Polonya'da öyle değil, Almanya'da öyle değil, Avusturya'da öyle değil. İşler giderek sarpa sarıyor. Hava alanlarında yaşananları görüyoruz. Evet. Sinagoglara yapılan baskıları gayet normal.
0: Tabii.
2: Bunun müsebbibi Netanyahu'dur. BM Genel Kurulu'na çıkıp eline bomba alıp gösterirsen şunu demiş olursun. Ben savaş suçlusuyum.
0: Tabii ki.
2: Bunu itiraf ediyorum. Ve beni durdurmadığınız müddetçe bu tehdidi hepinizin hissetmesi için elimden geleni yapacağım.
0: Tabii ki, bu arada o kadar doğru bir niteleme ki bu. Elindeki telsiz cihazı değildi, elindeki bombaydı.
2: Tabii tabii. O telsiz cihazından gösteren
0: evet.
2: neydi?
0: Evet.
2: Ben sivilleri de, Hizbullah'ı da, bütün savaş hukukunu hiçe sayarak bunlarla katlettim, tabii sakat ki. Bıraktım, ampute oldu, ama olanlar hepsini ben yaptım dedi. Şimdi hala birileri itiraf bekliyorsa açın Netanyahu'nun söylemlerine bakın diyebiliriz rahatlıkla. Golan Suriye'dir. Dera'da Suriye'dir. Süveyda'da Suriye'dir. Ama Rakka, Deir ez-Zor ve Haseke'de Suriye'dir. Şimdi Gökhan Hocam ne dedi? Önce iç cephe. Suriye'de bunu yapıyor. Önce iç cephe.
0: Doğru.
2: Önce bu Deir ez-Zor Rakka hattında yıllardır yaşanan problem alanı. Bir uluslararası terör mekanizmasını çözdüler. Ardından silahları topladılar. Ve şimdi güçlü bir, üniter bir Suriye adına milli bir ordu kurmaya gayret ediyorlar. Bu gayrette dağ gibi Türkiye var yanlarında. Bunu da söylüyoruz. Eğitim mi? Biz varız. Müttefiklik mi? Biz varız. Ha çağırırsan biz yine varız. Ve bu biz varızı şu anda altyapı ve üst yapı bağlamında havaalanlarının yeniden ayağa kaldırılması, limanların yeniden ayağa kaldırılması noktasında gösteriyoruz. Eğer Suriye adım adım bu ordu bağlamlı milli orduyu kurmayı başarırsa bir, ardından anayasal bağlamda güçlü bir seçim sürecini yaşar, önemli bir anayasayı kurarsa, iki, Türkiye'deki belediye kanununa benzeyen bir yasayı orada ortaya koyar ve bütün ülkeyi memnun etmeyi başarırsa belediye meclisleri bağlamında 3. Tamam, kafayı kaldıracak ve diyecek ki nerede kalmıştık. O yüzden ben Şara'nın Golan Suriye'dir. Hatta Trump'a söyledi. Ya,
0: siz verin o zaman toprağınızı.
2: Sen New Jersey'yi verir misin cümlesi?
0: Tabii ki.
2: Zelenski buna benzeyen bir şey söyledi. Benzeyen.
0: Evet.
2: Ve Trump'la Vance çok ağır hakaretler ettiler.
0: Doğru.
2: Ama Şara'ya etmediler.
0: Tabii.
2: Farkındalar.
0: Tabii.
2: 1967 sınırları Şara'ya bunu söyletebiliyor. Sen de bu sınırı tanıyorsun zaten. Amerika'daki Suriye haritalarında da Golan Suriye. Hani gidip gören biri olarak bunu söyleme. Burası
0: tabii.
2: Suriye.
0: Tabii.
2: O zaman önce bu mesele çözülür. Ardından Dürzilerle bir kısmıyla ilgili ayrılıkçı söylemlerin son bulmasına ilişkin çok güçlü bir adım atılır. Ardından da İsrail'den Golan geri alınır. Bu er ya da geç coğrafya o nüfusa muhakkak suretle mukaddem olacaktır. İsrail'in bu coğrafyayı doldurabilecek bir kabiliyeti yok. Askeri yeteneği yok. İsrail makul Museviler için de cehenneme dönmüş vaziyette.
0: Tabii ki. Tabii.
2: Ülkenin nüfusu savaşlardan önce 10,5 milyondu. Şimdi 9 milyon. Nerede bu 1,5 milyon insan?
0: Çok doğru.
2: Kaçtılar. O bakımdan ben Netanyahu'nun bu söylemlerini kendini zindandan kurtarmaya ilişkin bir çırpınış olarak görüyorum.
0: Belki de son çırpınış.
2: Son çırpınış olduğunda umut ediyorum. Er ya da geç hak ettiğini bulacaktır kanaatindeyim.
0: Tabii ki. Tabii ki. Şimdi 2 dakika kadar vaktimiz var, reklama gideceğiz. Gökhan hocamızla da vedalaşacağız ama gitmeden o 1967 sınırlarına atıf yapıldığında Gazze'yi ve Batı Şeria'yı da sormadan olmaz. Orada da çok önemli gelişmeler var. Yıkımın uydu görüntüleri yansıyor. Birleşmiş Milletler kınamalara devam ediyor. Avrupalı ülkelerde bir tavır değişikliği görüyoruz. İşin içine Batı Şeria'da girdiğinde. Peki yarın öbür gün Kudüs de girerse denklemi kafaları karıştırmaya devam ediyor. Oraya dair ne söylersiniz?
1: Şimdi şöyle, İsrail'in zaten bölgedeki en büyük gücü bölgeyi işte mümkünse eğer iç dinamikleriyle istikrarsızlaştırıp orada böyle bir yönetim krizi varmış gibi kendine alan açması. Bu gerek askeri olabilir, gerek siyasi olabilir. Golan Tepelerinin işte oradaki o Dürzilerin bulunduğu bölgelerde aslında oradaki ayaklanmalara gaz vermeyle değmeyelim desi yapmaya çalıştıkları çalışmalar tamam.

0: tamamen bunun göstergesi. Şimdi öte yandan, şimdi yıllar yılı bu 7 Ekim sürecinden itibaren de mesela Netanyahu böyle dozunu artırarak Herman'a orada ciddi bir yıkıma sebebiyet verdi. Şimdi son geldiğimiz noktada artık yani şimdi BM orada maalesef bağlayıcı, işlevsel bir altyapı kuramıyor. Yani kınamanın, ya bunu yapma, Amerika nezdinde bile yani hani sakin olmasını, duraksamasını söylüyorum, ben biraz kendine gel diyorum. Hafif cümlelerle şey yapılıyor ama hiç oralı değil. Zaten yakın zamanda da biliyorsunuz bir seçim var. Şimdi bu seçimi kazanabilmek adına hani aklı başında davranmadığını söylemek çok şey olmaz. Seçime odaklanmış bir kafayla hani bölgedeki yıkım, işte bunun işte söylemler noktasında az evvel teolojiye vurgu yaptınız. Evet. Hani burada bir şekilde bu ne? Bu içe yönelik bir aslında söylem bunlar. BM'de oradaki muhataplarına bunu söylemiyor. Diyor ki, yani şunu demeye çalışıyor aslında orada. Diyor ki biz davamızda haklıyız. Ve davamıza giden yolda gereği neyse onu yapıyoruz diyor. Hani ben katilim, ben caniyim, ben sivillere elimi uzattım diyecek hali yok. Zaten onu beklemiyoruz. O sebeple burada yani İsrail'in ama artık yani böyle birçok sınırı aştığına şahit olduk. Ama dediğiniz gibi belli bir zamana, belli bir noktaya kadar özellikle Batı bloğu diyebileceğimiz ülkelerden böyle kınama ötesinde çok şeyler çıkmadı. Ama ben şimdi bu sürece... Tabii seçim bu Ekim ayı sonunda seçim olacak biliyorsunuz. Hani ona bir virgül atarak yani onu belirtip şöyle bir düşüncem var. Onu belirteyim tam süremizi doldurmadan. Hızlı gitmeye çalışıyorum konuları geçerek. Seçim sonucu ne olur bilmiyorum. Çok da böyle net bir tablo yok biliyorsunuz. Böyle parçalı bir yapı olacak gibi duruyor. Ama şu var. Ben bunun bir şekilde uzun vadede oradaki yıkımın, yaşananların haricinde söylüyorum. O bir şekilde orası ayağa kalkacak, bir şekilde düzelecek. Ne kadar yıl alır, zaman alır bilmiyorum ama bu yapılanlar işte bugüne kadar sonuçta Gazze'de, Filistin'de zulüm yıllardır sürüyor. 7 Ekim 2023'te başlamadı. Tabii. Ama dünya hep duyarsızdı. Şimdi bugün artık iyi tarafından bakarsak duyarlı bir dünya, ülkeler var. Filistin'i tanıyan, hiç ummadığımız ülkelerden tanıma mesajları geldi. İşte destek olma mesajları geldi. İsrail'i net şekilde kınayan, tavır alan, işte liderini ben hani gelirse tutuklarım diye ama yok belediye başkanı bile ya hani bir şey yapamadı, o ayrı bir şey ama hani bu bile bir şeydir, bir seviyedir. Uzun soluklu olarak bir şekilde Filistin'in uluslararası kamuoyu nezdinde rüştünü, meşruiyetini, gücünü tahkim edeceği bir sürecin oluşacağını düşünüyorum. Bunca acının, kederin, ölümün, yıkımın ardından.
1: Evet.
0: Bu şekilde özetlemiş olayım. Sıraya da bir yandan bakıyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Bir yaptırım ciddi anlamda bir güçle karşılaşmadığı sürece o doymayan iştahı el birliğiyle beslediğimizi düşünüyorum. Ben de böyle söyleyeyim. Gökhan Maran çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Akademisyen Gökhan Maran da stüdyo konuklarımızdan biri. Onunla vedalaşıyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Ardından Levent Ersin Orallı'yla bir de Türkiye gündemine bakıyoruz.
2: Reklamlar. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
3: yatsan. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Ben mühendis uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

0: Reklamlar.
1: Haber yorum TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
2: Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Stüdyomuzda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi, uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Levent Ersin Orallı var. Dünya gündemini değerlendirdik. İlk kısımda bir de Türkiye gündemine bakalım dedik. Sarsıcı gelişmeler var. Bir fon soruşturmasından geçiyoruz son günlerde gündemde olan. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yakından takip ediyor. İlk andan itibaren ilgili bakanlıklara talimat verdi. Bu kez ekonomi kurmaylarıyla da bir araya geldi. Fon krizi sonra hukuki ve idari yönden alınacak tüm tedbirler ele alındı. Tabii Levent Hocam, Yunan mitolojisi der ki insanın yaptığı hiçbir şeye şaşırmam. Biz hala şaşırmaya devam ediyoruz değil mi?
3: Edelim. Bu defa hukukçu yanımda konuşayım. Şimdi ben de bu Clark Kent değişiyor ya, Süpermen'e dönüşüyor. Keşke Süpermen'e dönüşüp de bir anda bu fon krizine müdahale edebilecek bir sihirli değneğimiz olsaydı. Evet. Ama zaman zaman söylüyoruz ya, davranışsal iktisat diye bir kavram var. Ve bu davranışsal iktisat adım adım erozyona uğramış durumda. Bu erozyon dediğimiz hadise de dün akşam uyuduk, bugün sabah uyandık ve bir anda olmayan bir durum.
2: Evet.
3: Yıllardır uyarılar yapılıyor bu alanda ilgili. Sermaye piyasası kuruluna ilişkin kanun çok açık. Sermaye piyasaları kanunu. İki tane 2019 tarihli önemli tebliği var. Bu tebliğlere rağmen bazı halka arzlar beklenenden daha hızlı gelişti.
2: Evet.
3: Ve bazı fonlar bu yeni halka arz edilen firmalar üzerinde belirli bir tahakküm kurdular. Bu tahakküm fırtına geliyorum diye bağıra bağıra geldi.
2: Evet.
3: Ve an itibariyle doğrudan milyonlarca kişiyi etkileyen ama 500 bin kişinin fonundan bahsedilen bir alana, bir problem alanına evrildi. Burada iki tip açmaz var. Bir, 7 derecenin risk seviyesi içerisinde 5, 6, 7 noktasında risk alan insanların yatırım algısıyla hiç risk almayı sevmeyen, devlet tahvili, hazine bonosu, faiz hassasiyeti gözeten insanların aldığı risk alanını çok hızlı ayrıştırmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın önce pazartesi günü kabine toplantısındaki rolü çok kıymetliydi.
2: Tabii.
3: Ardından dün saatlerce ekonomi kurmaylarıyla toplandı ve bu işi çözeceksiniz mesajı verdi.
2: Evet.
3: Ucu kime uzanıyor? Kim ne kadar almış? Kim bu cenahın için? Hiç bakmayacaksınız dedi gözünün yaşına. Ben bir vatandaş olarak bu kuvvetli mesajı bekliyordum ve çok memnunum. O yüzden hani bazen diyoruz ya, şaşırıyor muyuz? Evet, şaşırmak lazım. Çünkü insanın fıtratı iyidir. John Locke öyle söylüyor en azından. Bu fıtrat iyiyken ne hale geldi de artık ahlaksızlık ve kötülük davranışı normalleşmeye başladı. İktisadi terminolojide bu enflasyonla mücadelenin ne kadar zor olduğunu daha iyi anlıyoruz.
2: Tabii ki.
3: Çünkü siz
2: tabii ki
3: bir yandan kemer sıkıyorsunuz, bir yandan arzı artırmaya çalışıyorsunuz, bir yandan talep enflasyonu düşürmeye çalışıyorsunuz. Ama milyarlarca dolarlık kaynağı belirsiz bir para yığılıyor. Nasıl yöneteceksiniz?
2: Çok doğru.
3: Bunun er ya da geç probleme dönüşeceği belliydi.
2: Evet, çünkü söylediniz ya, o kadar doğru bir tabir ki, davranışsal iktisat yerini açgözlü iktisata
3: bravo
2: bırakmışsa
3: bravo,
2: orada büyük bir problem var demektir.
3: O yüzden diyorlar ya, Türkiye'de bir enflasyon sorunu yok, ahlak sorunu var.
2: Tabii ki.
3: Şimdi bu ahlaksızlığı yapanların her birinin şu ana kadar olduğu gibi kim olduğunu bilmekten çok memnunum bir vatandaş olarak.
2: Çok doğru.
3: Hangi meblağları bir şekilde elde etmişler, bunları da bilmekten memnunum. Ama bilmem yetmez. Bu paraların yeniden hazineye kazandırılması lazım. Bir,
2: küçük adımlar görüyoruz bu yönde.
3: Güzel. İki, bu kişilerle ilgili ceza hukukunun
2: tabii
3: ilgili
2: ki
3: hükümleri işleyecek.
2: Tabii ki.
3: Özel evrakta sahtecilik var. Resmi evrakta sahtecilik var. Maddi çıkar sağlamak amacı suç örgütü kurma var. TCK 221. Ama en önemlisi kayıt dışı olan bir paranın sisteme dahil edilmesi şeklinde. Hiçbirimizin sonunu ve ucunu tahmin edemeyeceği çok daha ağır bir suç olgusu var.
2: Evet.
3: Çünkü biz istiyoruz ki bu fon mağduriyeti muhakkak giderilir. Ve son dönemde SPK'nın ve kurmayların yaptığı şeffaf açıklamalar kendi adıma tatminkar.
2: Peki bir de adım bekleyelim mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi bu çağrı. Fon soruşturmasına yönelik mecliste bir araştırma komisyonu kuralım dedi. Siyasi partileri işaret etti. Bir kararlılık ortaya koymaları lazım dedi.
3: Müthiş olur.

0: Devlet Denetleme Kurulu'nu Sayın Cumhurbaşkanımız göreve davet etti.
1: Evet.
0: Bir. Sayın Mehmet Şimşek Sermaye Piyasası Kurulu üzerinden önemli bir komisyon oluşturdu. İki.
1: Elbette.
0: Cumhurbaşkanlığı bağlamında Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığı bir kurul oluştu. Üç. Hadi yasama. Değil
1: tabii
0: mi?
1: Ki.
0: Bir
1: tabii
0: Ekim
1: ki.
0: Yani yarın. Çok inşallah hayırlı da bir dönem olur hepimiz için.
1: Çok da harika bir başlangıç olur.
0: İnanıyorum
1: öyle,
0: buna. Yasama yılının şu anda getirdiği en önemli problemlerden biri bir fon krizi ise hem muhalefetten hem iktidardan bu alanın uzmanlarından oluşan güçlü bir araştırma komisyonu kurulsun ki vatandaş yalnız olmadığını hissetsin.
1: Çok doğru.
0: Yasama yanında, yürütme yanında, yargı da işinin başında. Gözaltı sayısı 50'yi geçti.
1: Doğru.
0: Tutuklama sayısı 30'u geçti. Demek ki hassasiyetle gideriliyor. 6 aylık bir periyot var. Burada da bir ödeme takvimi oluştu. Tebrik ediyorum.
1: Evet.
0: Önce 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL ve altında olan kişilere ödemeler hızlı bir şekilde yapılacak. Ben burada ana paranın garanti edildiği,
1: evet,
0: hak edilen kısmında ödendiği bir ödeme planı bekliyorum. Üçüncüsü de şu. Risk seviyesi 1 ve 2 civarında olan, yani risk almayan yatırımcıların, belki de faiz hassasiyeti olan yatırımcıların da
1: korunmaları
0: korunması şart.
1: Tabii ki.
0: Sonrasına sonra bakacağız. 6 aylık bir süre verilmiş.
1: Çok doğru.
0: 7. seviyede risk alan yatırımcılarla alakalı da umarım çok büyük mağduriyet doğmaz.
1: İnşallah.
0: Ama şunu bekliyorlarsa ben 1 lira koymuştum hocam. Şimdi bizi dinleyenler de vardır.
1: Tabii.
0: Bir ay içerisinde o 10 oldu. 5 ay içerisinde 150 oldu.
1: Evet.
0: 1 lira koydum 150 almak istiyorum. Vallahi onlar da kusura bakmayacak.
1: Olmaz.
0: Bunun reel olmadığını sanırım son gözaltılarla çok iyi anlamış olmak
1: evet,
0: lazım.
1: Evet. Masak bu anlamda hiç boş durmuyor değerli dinleyenler. O yüzden lütfen müsterih olalım. Biraz sabırla aklı selimle geçeceğimiz bir dönemdeyiz. Tabii biz şimdi bunları konuşurken bir taraftan da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturması vardı. Aslında kirli olan her alana muhakkak dokunmamız gerektiği, kim olursa olsun muhakkak deşmemiz gerektiği karşımıza çıktı. 2 dakika kadar da vaktimiz kaldı. Oraya dair yorumunuzu da merak ederiz.
0: Nietzsche yazılarında ahlak eleştirisi yapar gibi gözükse de derin okuma yaptığınızda ahlak kavramını ortaya koyan etmenler nelerdir diye sorduğunu görüyorsunuz. O zaman aynı soruyu ben de soruyorum. Bu bazı sektör ve alanlardaki kirlenmeyi ortaya koyan etmenler ne? Acaba diyorum teknolojinin gelişmesi mi? Bu entegrasyon durumu mu? Globalleşme mi? Medya iletişim alanlarındaki hızlı reaksiyon mu? Yoksa dezenformasyonu artık normalleştirmemiz mi? Çıkar olgusu mu? Kötü niyet mi? Zor bir dönem. Hakemlik olgusunda, eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, fon meselesinde olduğu gibi problem alanlarının sayısı artıyorsa o zaman bizim şart teorisi, yani aşağı doğru inip sebeplere bakmamız lazım.
1: Çok doğru.
0: Merkez Hakem Kurulu'nun bu noktada göz altında olduğu, mobbingin konuşulduğu,
1: tabii,
0: sınav sorularının verildiğinin iddia edildiği, hatta el yazılarının değiştirildiğinin, resmi ve özel evrakla sahtecilik yapıldığının iddia edildiği diyorum. Bir masumiyet karnesinin altını çizelim. Bir ortamda ya yarın futbol maçlarının sonuçlarıyla ilgili tereddüt doğarsa,
1: ya
0: yarın örnek veriyorum 2023'te oynanan şu maçta da bir problem var mıydı demeye başlarsak, yıllardır tespit edilmiş ligler geriye dönük olarak nasıl bu insanlara hesap vereceğiz?
1: Elbette.
0: Milyonlarca insan belki de bir gevşeme ve rahatlama mekanizması olarak spor müsabakalarında kendine pozisyon alıyorlar. Ya oralara da sirayet etmişse?
1: Ya
0: maçların sonuçları

0: hiçbir şey yapmamışlardır. Hiç suçlu değillerdir. Eğer çok geniş bir araştırmadan sonra böyle bir sonuç çıkarsa bu da beni tatmin eder.
1: Tabii ki.
0: Derim ki tamam, problem yokmuş.
1: Tabii ki.
0: Ama yeter ki şeffaf, eşitlikçi bir davranış kalıbına ikna olalım hep beraber.
1: Çünkü kaybedildiği zaman telafi edemeyeceğimiz en önemli kavram güven. Bunu da bir an evvel tesis etmek zorundayız. Levent Ersin Orallı. Buyurun son cümlesi.
0: Güven ruha benzer. Bedenden bir defa çıktıktan sonra bedene geri dönmez.
1: Çok önemli bir
0: çok
1: hatırlatma.
0: Çok yoğun çalışmak lazım.
1: Çok. Peki. Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz. Stüdyomuza kadar da geldiniz. Kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda.
0: Kolaylıklar dilerim ben
1: size. Ankara Hacı Bayram Milli Üniversitesi öğretim üyesi, uluslararası ilişkiler uzmanı, doçent doktor Levent Ersin Orallı ile konuştuk. Türkiye'de yaşanan son gelişmeleri.

0: Haber yorumda son bölümdeyiz değerli dinleyenler. Meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel'e merhaba diyelim. Bir de havanın durumunu soralım. Sayın Öztel merhaba.
1: Merhaba Dilek Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Baş döndürücü bir atmosfer var siyasette. Acaba havanın durumu nasıl, onu da sizden dinleyelim.
1: Havada da aslında baş döndürücü yağışlar ve rüzgarlar vardı Dilek Hanım. Şimdiki tahminlerimizi hızlıca aktarayım.
0: Evet.
1: Bugünün gelecek saatlerinde öncelikli olarak yağışlar biraz azalıyor. İç kesimlerimizde, yani Anadolu'da Eskişehir, Ankara arası, Bursa, İzmir arası güneşi görmeye başlıyor. Ancak Karadeniz kıyılarında gece saatleri, bu gece bulutların artmasını bekliyoruz ve sabah saatlerine doğru Samsun, Karabük, Zonguldak, Bolu gibi İstanbul'a yakın alanlarda, İstanbul'un kendisinde de yarın aralıklı bir yağmur bekliyor olacağız kuzey kesimlerde. Bu noktada yolcuları ve şoförleri uyaralım. İstanbul, Adapazarı, Bolu, Ankara arası yarın sabaha karşı biraz da sisli ve puslu olabilir. Uzun zamandan sonra bahar sisleri, baharın o yağmamış bulutlarının yerlere alçalması sonucu görüş mesafesi düşük, yollar kaygan, dikkat edelim yarın sabaha diyorum. Ayrıca Akdeniz'de yağışlar var. Yağmurlu bir dönemdeyiz. Son zamanlardaki en bereketli 5 günü geçiriyoruz. Ege'nin iç kesimlerinde Denizli, Muğla, Antalya arasında yarın 1 Ekim'de biraz da kuvvetli yağabilir. Antalya'daki yağış özellikle şehrin doğu ilçelerinde Aksu, Serik, Manavgat yönünde kuvvetli olabilir. Bu alanda caddelerde gölleşme görebiliriz. Yarın Antalya'yı uyaralım.
0: Evet.
1: Ayrıca Silifke, Mersin körfezine doğru da yine yağış kuvvetli. Adana'nın iç kesimlerinde Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri de yarın yağmurlu olacak. Ekim ayına yağmurlu başlıyor.
0: Evet.
1: Ekim ayı adı üzerinde çiftçilerimizin toprakla tekrar o bereketli toprakta tohumları buluşturduğu ve aslında su beklediği, can suyu beklediği bir ay.
0: Tabii.
1: Ekim ayının ilk haftası özellikle ve bu anlamda bakıyorum Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve çevresi Bingöl, Muş gibi biraz da olsa ilk iki günü Ekim ayının 1 ve 2 Ekim biraz yağmurlu. Yani bu alanlara bir su gerçekten toprağı nemlendirmeye geliyor gibi görünüyor. Bu da olumlu bir pozitif bir haber.
0: Evet.
1: Bu kesimde gelecek hafta biraz güneşli geçecek. Önce şu yağışların düşmesi iyi olabilir. Bir de uzun vadeli tahminlerde neler var neler yok derseniz. Bu hafta sonu aslında bu hafta sonundan itibaren hava sıcaklıkları biraz artıyor. Ama bu bizim halk arasında pastırma yazı diyebildiğimiz durum değil Dilek Hanım.
0: Evet, önemli bir hatırlatma.
1: Ona, belki yaşamayız bu yıl, bakalım daha var Kasım ayı. Cumartesi pazar günü İstanbul 21 derece, Ankara 19 derece, İzmir ise 25 dereceye geri tırmanıyor. Ya ara sıra güney bölgelerdeki yağışlar dışında hafta sonu çoğunlukla güneşli geçecek. Ama cumartesi günü bir yağış geçişi İstanbul'u öğlen saatleri yakalayabilir. Ankara'da ise cumartesi ve pazar yağmasını beklemiyoruz. Hava ama çok bulutlu. Başkentte güneş yere biraz az temas edebilir hafta sonu için.
0: Evet.
1: Akdeniz'deki yağışları söyledik. Ve 5 Ekim ile başlayan haftada yağışlarımız biraz azalıyor. 5 ila 10 Ekim arası özellikle batı, güney ve kuzey bölgelerde ılık bir sonbahar haftası olacak gibi duruyor 5 Ekim ile başlayan hafta. Umarım sağlıkla ve iyi günlerde görürüz o günleri ama şimdiki tahminlerimize göre 5 ila 12 Ekim arası gerçekten sonbaharın renklerini görebileceğimiz, ülkemizin güzelliğine şahit edebileceğimiz bir hafta olabilir. Gezen

0: gezmeye fırsat olanlar diyelim onun için.
1: Peki. Hüseyin Öztel, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
0: Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Sağ olunuz efendim. Meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel'den dinledik havanın durumunu. Bitirmek üzereyiz ama bir son haber paylaşalım sizinle. Anayasa Mahkemesi kanunun 175. maddesindeki süresiz olarak ibaresini iptal etti. Nafakayı çok konuştuk bu stüdyolarda. Karara göre nafakanın süresi her olayın kendi şartlarına göre hakim tarafından belirlenecek. Hangi durumlarda ömür boyu nafakaya hükmedileceği kanunda açıkça yazılacak. Mahkeme yasal boşluk oluşmaması için 9 aylık süre tanıdı. Bu bilgiyi de paylaşarak vedalaşalım bugün sizinle. Yarın buradayız. Beklersin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgen. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin nefsine eğinik düşenlerle vedalaşıp yoluna güçlenerek devam ettiğini söyledi. Devletin malına, milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında Beykoz'daki bir sitede bulunan 5 lüks villaya el konuldu. Anayasa Mahkemesi'nin boşanan eşe yoksulluk nafakasının süresiz verilmesini iptal eden kararı resmi gazetede yayımlandı. Gözler yeni düzenleme için mecliste. Washington Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin nefsine yenik düşenlerle vedalaşıp yoluna güçlenerek devam ettiğini söyledi. Devletin malına, milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında kürsüdeydi.
2: Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek. Dün neysek bugün oyuz. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o akla leke süremez. Bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları konusunda muhalefete sert tepki gösterdi. Erdoğan, baklava kutularında rüşvet alanlara, İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar dedi.
2: Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, İltiması, irtikabı her

0: türlü kirli pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Daha bizim burada söylemeye edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan siz önce bir aynaya bakın. Arının içinizdeki çürükleri bir ayıklayın. Şayet etrafınızda hala birileri kalırsa sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin.
1: AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genişletilmiş il başkanları toplantısında 9 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Belediye başkanlarına AK Parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Fon piyasalarına yönelik önemli tedbirler alınmaya devam ediyor. Devlet Denetleme Kurulu da yatırım fonları için inceleme başlattı. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu'nun da çalışmalara başladığını bildirdi. Bu kapsamda sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle denetim faaliyetlerinin yürütüleceğini belirtti. Tanrıkulu açıklamasında faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, gerekli idari ve hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır ifadelerini kullandı. Fon soruşturması kapsamında bir başka açıklamada Emlak Katılım Bankası'ndan geldi. Banka, Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası paylarının devri için Rekabet Kurumu nezdinde gerekli başvuru yapıldığını bildirdi. Diğer izin ve onay süreçlerinin devam ettiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında Beykoz'daki bir sitede bulunan 5 lüks villaya el konuldu. Villaların toplam piyasa değerinin ise yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira olduğu belirtildi. Dosyaya giren 19 Eylül tarihli Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda yüksek tutarlı transferler ve yurt dışına gönderimler yer aldı. Savcılık bu hareketlerin ve yakın tarihli taşınmaz satışlarının mal varlığını devretmeye ve azaltmaya ilişkin kuvvetli şüphe oluşturduğunu belirtti. Tapu kayıtlarına göre villalardan biri 27 Şubat'ta Muhammed Yarız adına geçti. Yarız villayı 9 Eylül'de Volkan Bey'e devretti. Volkan Bey adliyeye sevk edilen 6 şüpheli arasında bulunuyor. Polis geçtiğimiz gün villalarda inceleme yaptı. Ekipler 4 villada kimsenin yaşamadığını belirledi. Villalardan birinin içinde hiç eşya olmadığı, 3'ünün ise tadilatta olduğu görüldü. Site yönetiminin emlak ofislerinden aldığı bilgilere göre villaların her biri için 3 ila 8,5 milyon dolar arasında değer bildirildi. Savcılık Serdar Turhan'ın yetkilisi olduğu bir şirkete ait Bursa'daki bir taşınmaza da el konulmasını talep etti. Fon soruşturması genişliyor. Soruşturma kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verecek. Gönül'ün ifadesinin bugün alınması bekleniyor. Anayasa Mahkemesi'nin boşanan eşe yoksulluk nafakasının süresiz verilmesini iptal eden kararı Resmi Gazete'de yayımladı. Yüksek Mahkeme'nin kararına göre hükmün uygulanmasına 9 ay sonra yani 30 Temmuz 2027'den itibaren başlanacak. Ancak bu tarihe kadar yasamanın nafaka konusunda içeren yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmesi bekleniyor. Bu kapsamda AK Parti grubu çalışmalarını olgunlaştırdı. Düzenlemenin 13. yargı paketi içinde olması öngörülüyor. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre yoksulluk nafakası süresi 5 yıl olarak belirlenecek. 10 yılı aşan evliliklerde bu süre evlilik süresinin yarısı olacak. Eşin yaşı, eğitim ve sağlık durumuyla ekonomik ihtiyaçlarına bakılarak hakim takdiriyle daha uzun bir süreye de hükmedilebilecek. Çocuklar için ödenen iştirak nafakası uygulamasındaysa bir değişiklik olmayacak. 13. yargı paketinde aile uyuşmazlıklarının daha hızlı çözülmesini sağlayacak düzenlemelerin de olması bekleniyor. Boşanma davalarının uzamasına sebep olan mal paylaşımı ve tazminat gibi konularda da yeni bir formül devreye alınacak. Buna göre hakim önce tarafların boşanmasına karar verebilecek. Davanın uzamasına neden olan hususlar

varsa daha sonra görülecek davalarla çözülecek. 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise sunulması bekleniyor. Antalya'da bir zincir marketin satışa sunduğu sebze ve meyvelerde yasal sınırın altında pestisit, yani tarım ilacı kalıntısı tespit edildi. Ancak market hiç pestisit bulunamadı diye reklam verdi. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, sınırın altında bile olsa hiç yok algısı yaratılamayacağı gerekçesiyle zincir markete 1 milyon 83 bin lira ceza verdi. Artvin'de 30 yıl önce işlenmiş bir cinayet aydınlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin cinayetinin ortaya çıkarıldığını ve zanlıların adalete teslim edildiğini açıkladı. İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu düzenlendi. İş yerlerini kurşunladıkları ve kundaklama eylemlerine karıştıkları belirlenen 5 şüpheli İstanbul, Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Mardin merkezli 10 ilde de dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. 33 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir Emniyeti, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik 4 ay teknik ve fiziki takipli çalışma yürüttü. Nevşehir, İstanbul, İzmir ve Antalya'da tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. 214 personelin görev yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu habere geçirildi. Gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Gökyüzünde yeni dönem başlıyor. İnsansız hava araçlarının konumu, yüksekliği, hızı ve güzergahı artık merkezi sistemden anlık takip edilebilecek. Hangi İHA'nın kim tarafından uçurulduğu görülebilecek, izin işlemleri tek platformda toplanacak, belirlenen bölgelerde ise ayrıca uçuş izni gerekmeyecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, terörsüz Türkiye ile kuklaların ipinin kesileceğini söyledi. Devletimiz teröre ve teröriste tavizsiz, pazarlıksız bir son hazırlamıştır dedi. Bakan Ersoy, Kütahya'da Türkiye Yüzyılı buluşmalarında konuştu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesinde gerçekleşti. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 106 bin kişi azaldı. Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bine ulaştı. İstihdam oranı %48,4 oldu. İş gücü de 29 bin kişi artarak 35 milyon 247 bin olurken iş gücüne katılma oranı %52,5 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %13'e geriledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eylül ayı doğum yardımlarının hesaplara yatırıldığını açıkladı. Doğum yardımından faydalanan 1 milyonun üzerinde annenin hesabına bugüne kadar 27 milyar 600 milyon liralık ödeme yapıldı. Lisans öğrencilerine aylık 4 bin lira, lisansüstü öğrencilere ise aylık 8 bin lira yurt içi bursu ödenecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışında lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilere yapılacak ödemeler hakkındaki ilgili tebliği resmi gazetede yayımlandı. Yurt dışında okuyan Türk öğrenciler için de burs ve eğitim sürecindeki zorunlu giderlerin karşılanmasına ilişkin kurallar değişti. Buna göre yurt dışında eğitim gören öğrencilerin bursu yalnızca aylık burslarla sınırlı kalmayacak. Kırtasiye ve benzeri giderler için de aylık burs tutarının 12'de 1'i oranında her ay ek ödenek verilecek. Düzenleme esas öğrenime hazırlık amacıyla dil eğitimi gören öğrenciler için de çeşitli ödeme kuralları getiriyor. Yabancı dil seviye tespit sınavlarıyla yetenek ve mesleki yeterlilik sınavlarından en fazla 4 tanesinin bedeli ödenebilecek. Yurt dışı burslu lisans öğrenimi yapmaya hak kazanan ancak henüz yurt dışına gönderilmeyen öğrencilerden üniversitelerde eğitimine devam edenlere bir öğretim yılını aşmamak kaydıyla lisans seviyesinde yurt içi bursu ödenebilecek. Yeni tebliğde öğrencilerin sağlık giderlerine ilişkin kapsamlı hükümler de yer aldı. OECD tarafından Bir Bakışta Eğitim 2026 raporu yayımlandı. Rapora göre Türkiye birçok göstergede OECD ortalamasının üzerine çıktı. Öğretmen istihdamı, öğretim ortamlarının iyileştirilmesi,

geliştirilmesi ve eğitime ayrılan kaynak gibi alanlarda ortalamanın üzerinde sonuçlar kaydedildi. Ayrıca ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde öğretmen ihtiyacının tamamen karşılandığı iki OECD ülkesinden biri Türkiye oldu. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. ABD Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. Öte yandan İran'ın önerdiği 7 günlük plana dair ABD'nin yanıtı Katar'da Tahran yönetimine iletildi. Hürmüz Boğazı'nın açılması ve nükleer adımları içeren planda ana anlaşmazlığın adımların sıralaması olduğu belirtildi. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uygulanmasında ilerleme sağlandığını açıkladı. Anlaşmanın genel sekreterliği ile komite ve çalışma gruplarının kurulmasına yönelik adımların memnuniyet verici olduğu belirtildi. Riyad yönetimi, Hürmüz ve Babül Mendeb boğazlarında seyir sefer serbestisinin korunması çağrısı da yaptı. Dubai-Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı kaçırılma kodu verdi. Uçak Suudi Arabistan'a yönlendirildi ancak uçağın acil durum kodu yayınlamasına Rus ve Ukraynalı pilotların kokpitteki kavgasının yol açtığı öğrenildi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin nefsine inip düşenlerle vedalaşıp yoluna güçlenerek devam ettiğini söyledi. Devletin malına, milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında Beykoz'daki bir sitede bulunan 5 lüks villaya el konuldu. Anayasa Mahkemesi'nin boşanan eşe yoksulluk nafakasının süresiz verilmesini iptal eden kararı resmi gazetede yayımlandı. Gözler yeni düzenleme için mecliste. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı.

0: Spor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçları ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu'na yönelik operasyonu değerlendirdi. Bakan Gürlek, 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturma için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Türkiye Futbol Federasyonu da açıklamalarda bulundu. Yapılan yazılı paylaşımda hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır ifadelerine yer verildi. UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak A Milli takım hazırlıklarına teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Riva'da yapılan antrenmanla başladı. Çalışmaya ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü ile sakatlığı sebebiyle Emirhan Topçu katılmadı. UEFA Uluslar A Ligi'nde kendi sahasında Fransa ve İtalya'ya yenilen A Milli futbol takımı FIFA sıralamasında 31. sıraya geriledi. Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burak'a, Trabzonspor maçında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç men cezası verdi. Aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Leslie Ugochukwu ise iki resmi müsabakadan men edildi. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'yla İstanbul, Kırklareli, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevrelerinin yerel kuvvetli olmak üzere yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Ordu ve Erzurum 19, İstanbul, Balıkesir, Kayseri, Samsun ve Trabzon 22, İzmir ve Hatay 27, Çanakkale, Uşak ve Isparta 21, Aydın ve Adıyaman 28, Muğla 24, Antalya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Diyarbakır 29, Kütahya 16, Malatya ve Elazığ 25, Sivas, Eskişehir ve Bolu 18, Mardin 26 ve Hakkari 23 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Konya yolunun 34 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ile 34. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
3: Reklamlar.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
5: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
10: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kodsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kodsel'i tercih ediyor. Siz de Kodsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 30 Eylül çarşamba bugün. Eylül ayını noktalıyoruz ve programımız başlıyor. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Adem Gürlek. Mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Bugün kitaplardan bahsedeceğiz ve özellikle de çocukların karakter gelişiminde kitap okumanın yeri ve öneminden bahsedeceğiz. Çocuklar için biliyorsunuz kitap okumak aslında onları farklı dünyaları da tanımaya yönlendiren, aynı zamanda duyguları anlamaya da ileten çok önemli yollardan biri. Hiç göremeyecekleri yerleri görüyorlar, şahit olamayacakları hikayelerin içerisinde yaşıyorlar, eşsiz maceralara atılıyorlar ve işte bunun da ilk adı erken çocukluk dönemi diye nitelendirdiğimiz ilk çocukluk yıllarında başlıyor.

0: dediğimiz gibi hem karakter gelişiminde çocukların kitap okumasının öneminden bahsedeceğiz. Hem bu kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır bunlardan konuşacağız. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz olacak. Ailece başladı sevgili dinleyenler. Profesör Doktor Bülent Yılmaz stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Kitap okumanın önemini hepimiz biliyoruz aslında. Yine bundan bahsedeceğiz ama şimdi kitap okumanın en önemli aslında etkilerinden biri karakter gelişimine olan desteği. Önce o yüzden bir karakterle ilgili konuşalım istiyoruz. Karakter deyince ne anlamalıyız? Neden bu kadar önemlidir karakter?
1: Evet, karakter aslında insan dediğimiz varlık için belki de en önemli şeydir. Öyle bir yazım var benim, karakter her şeydir diye. Hı hı. Yani insanı aslında o kişi yapan, yani bizi biz yapan, bir kişiyi o kişi yapan, diğerlerinden ayıran, kendine özgü kılan özellikler bütünü demektir karakter. Zaten İngilizce bir sözcükten gelir, character diye, özellik demektir. Yani karakter aslında özelliklerimiz demektir ve insan bu özellikleriyle yaşar aslında. Dolayısıyla hani karakter dediğimiz ve doğduğumuz andan itibaren oluşturmaya başladığımız bir bina gibi düşünün. Yani hı-hı, temelini atıyoruz, sonra üst katları çıkıyoruz ve onun içinde yaşıyoruz. Yani karakter aslında bize böyle bir mekan sağlayan, yol açan, işte yürümemize destek olan, aslında bütün hayatımızı belirleyen bir özellikler bütünüdür. Hani bazı insan sakindir, bazısı öfkelidir, karamsardır, iyimserdir, işte iyilikseverdir, kötülük yapandır. Yani farklı karakterde insanlar vardır. Dolayısıyla karakterlerimiz farklıdır. Her birimiz farklı özelliklere sahibiz çünkü. Ama tabii burada iyi karakter ve kötü karakter diyebileceğimiz karakter özellikleri de vardır. İnsan hani acımasızsa, merhametsizse, sevgisizse, saygısızsa, hoşgörüsü yoksa, empati yeteneği yoksa, işte kötülük yapabiliyorsa, vicdansız dediğimiz nitelikleri varsa, bunlar aslında hep bir karakterin dile getirilmesidir. O yüzden karakter aslında dediğim gibi bizi biz yapan, diğer insanlardan ayıran ve bizim yaşamımızda nasıl yaşayacağımızı belirleyen, verdiğimiz bütün kararlarda arkada olan, aslında bir içsel hakem, bir hani yol gösterici, davranışlarımızı şekillendiren, tutumlarımız, alışkanlıklarımız, duygularımız, düşüncelerimiz, değerlerimiz, değer yargılarımız, işte inançlarımız, bütün bunların işin içinde olduğu, yani insanın kişiliği, kimliği demektir aslında karakter.
0: Hı hı. Ve en önemli karakter özelliklerinden biri de galiba empati. Evet. Yapabilen insan olması, bencil olmaması çağımızın en önemli sorunlarından biri. Bu bireycilik, işte sen en önemlisin, bir tek sen değerlisin vesaire gibi düşünceler, pompalanan düşünceler aslında belki çıkış noktası son derece güzel bir noktaydı. Tabii ki insanın değerli olması lazım. Kendine değer vermeyen tabii ki başkasına veremez ama bu biraz işlerin çığırından çıkmasına da sebep oldu. Sadece ben değerliyim, kimse benim gözümde o kadar değerli değil ve ben iyiysem gerisi önemli değil gibi bir bakış açısı ortaya çıkmaya başladı. Aslında kitaplar bu noktada devreye giriyor sanki biraz da, değil mi hocam?
1: Evet, şimdi tabii burada hani çocuklarımız açısından özellikle toplumun geleceği olduklarını düşünecek olursak, hem hı hı, çocuklar hem gençler açısından iyi karakterli bir çocuk yetiştirmek, çocuklar yetiştirmek, gençler yetiştirmek aslında iyi karakterli bir toplum, yani iyi bir toplum. İyiden, doğrudan, güzelden yana öyle yaşamaya çalışan, etik değerlerle yaşamaya hı hı, çalışan, işte kötülük yapmamaya çalışan, iyilik yapmaya çalışan, iyi özelliklere sahip, hani birbirini seven, sayan, merhametli bir toplum yaratmak aslında iyi karakterli çocuklar yaratmaktan geçiyor ve karakter oluşturulan bir şey. Şimdi hani yapılan araştırmalar geçmişte karakter nasıl

0: kazanılır, nasıl kazandırılır diye sorulduğunda aslında böyle psikologların 10-12 tür karakter, belli kişilik türleri olduğunu söylerler ama çok ayrıntıya girmeyelim. Ancak karakterin iki kaynağı var aslında. Bir insanda doğduktan sonra o bizi biz yapan özellikleri kazanmasında iki şey var, unsur var. Biri genetik özellikler, yani getirdiğimiz bazı genetik karakter özelliklerimiz de var gerçekten. Diğeri de çevresel koşullarla kazandığımız karakter özellikleri. Geçmişte bu neredeyse %50-%50 oranında deniyordu. Yani genetik özelliklerimiz, getirdiğimiz genetik yapımız karakterimizin %50'sini belirliyor. Kalan %50 de işte çevresel koşullar, yetişme tarzımız, aile yapımız, sosyoekonomik koşullar, çevremiz vesaire. Ancak bugün genellikle bu oranı neredeyse %20-%80'e dönüştüğünü ileri sürüyor bilim insanları. Yani genetik özelliklerimizin karakterimizdeki etkisi kaynağı %20 düzeyinde, %80 doğduktan sonraki eğitim süreçlerinde kazanılan bir şey. Yani nasıl kazanılıyor? İşte doğduğumuz anda anne ve babanın eğitimi, anne ve babanın davranışları, yaklaşımları, yetiştirme tarzı, işte ailenin içinde bulunduğu koşullar, ondan sonra yakın çevre, işte toplum, okula başladığında okul öncesi ya da okul sıralarında öğretmen, diğer arkadaşlar, çevre ve günümüzde bence asıl sorunun da kaynağı belki de bu karakter meselesinde medya. Yani sosyal medya.
1: Evet.
0: Bugün karakter oluşumunda anne baba, arkadaş, öğretmen, çevre etkisinden belki daha fazla çocukların karakterini belirleyen şey sosyal medya. Çünkü sosyal medya bütün dünya demek. İşte bütün dünyada olan her şeye erişebiliyor çocuk. Eğer bunu bir de kontrollü yapamıyorsak, işte daha 6 aylık bir bebeği cep telefonuyla, bilgisayarla tanıştırıyorsak, o sosyal medya dediğimiz hani tehlikelerle dolu, zararlı içeriklerle dolu, kötü karakter kazandırabilecek unsurlarla dolu bir dünyanın içine girmesine izin veriyorsak eğer, işte orada o karakter oluşumunda olumsuz anlamda sosyal medyanın daha belirleyici olduğunu görüyoruz. Tabii burada sosyal medyayı tümüyle kötüdür, hiçbir şekilde kullanılmaz. Hani bunu demiyoruz, ancak yaşa göre, ölçüsünde, doğru içeriklerle, zararlı olmayacak biçimde, ebeveyn kontrolünde, belli bir yaşa kadar vesaire, bunun kuralları var. Şimdi burada tabii işte kitap peki bu işin neresinde? Nasıl ki sosyal medya karakter oluşumunda genel olarak olumsuz karakter özellikleri kazandırma gibi, örneğin acımasızlık, vahşet, işte o demin söylediğiniz bencillik, kendini düşünme,
1: duygusuzluk,
0: gösteriş düşkünlüğü, sürekli kendi yaşamını öne çıkarma, daha haza dayalı yaşam biçimlerini önerme, işte başkasını düşünmeme gibi o sosyal medyadaki paylaşımlar, içerik aslında bizde bir karakter oluşumuna neden olabiliyor. Burada doğru kitaplar, nitelikli kitaplar tam tersine çocukların karakter oluşumunda olumlu özellikler kazanmasına neden olur. Çünkü iyi bir kitap okuduğunda çocuk, orada zaten hani özellikle edebiyat kitaplarında bilirsiniz karakterler denir. İşte bir edebiyat eseri kurgu ve karakterler diye iki ana unsura ayrılır. O kurguda geçen bütün kişiler aslında birer karakterdir. Kötü karakter vardır, iyi karakter vardır, bencil karakter vardır, kıskanç karakter vardır, ne bileyim işte cömert, empatik karakter vardır. Çocuk aslında bir kitabı okurken bütün bu karakterlerin analizini aslında anlamadan ve yani anlamadan derken bir ders gibi olmadan içselleştirir ve çocuklar aslında dünyaya iyi gelirler ya da diyelim ki hani nötr gelirler. Eğer siz onları iyi karakterlerle karşılaştırırsanız, bu hani ailedeki iyi karakter de olabilir, çevredeki iyi karakter de olabilir ama bir kitaptaki iyi karakter de olabilir. Eğer çocuk o iyi karakteri okursa emin olun o iyi karakterle kendisini özdeşleştirir. Onun gibi olmaya çalışır. Onun gibi yaşamaya çalışır. Onun davranışlarını taklit etmeye çalışır. Zaten çocuk

0: hani karakter oluşumu da dahil bütün alışkanlıklarımız, tutumlarımız taklitle başlar. Çocuk evet. taklitle öğrenir, model alır, örnek alır. İşte siz ona edebiyat eserleri aracılığıyla güzel örnekler sunarsanız, sağlam karakterle işte yardım eden, cesur, adaletli, eşitlikçi, hani o temel etik değerlere sahip iyi insan karakterleriyle tabii ki karşılaştırırsanız çocuk iyi karakter özelliklerini evet. edinir. Tabii o kitaplarda hani kötü karakterler de var ama bunu da işte çocuğa kötü karakter de budur. Hani böyle diye olma örnekleme. Diye aslında hı-hı. kitap çaktırmadan tırnak içinde söyler.
1: Bazen dolayısıyla, hocam şöyle bir düşünce ortaya çıkabiliyor bazı velilerde özellikle çocukların yaşı da ilerledikçe ya bunları niye okuyor ki işte burada macera kitabı var burada işte bir eğlenceli kitap var. Bilgi verici bir kitap okusun, buna hiç gerek yok. O bilgi versin, onun işte değerler eğitimiyle ilgili örneğin bir kitap okusun ya da şu konuda bilgi veren bir kitap okusun ki iyi bir şeyler olsun hayatında. Bunlar çok gereksiz gibi düşünülebiliyor ama aslında işte bu kitapların içerisinde tabii, bunlar tabii, tam tabii, olarak da tabii, ele alındığı tabii. için yine karakter gelişiyor.
0: Tabii ki yani örneğin masallar, evet. bilmeceler, tekerlemeler. Örneğin yani özellikle masallar, iyi masallar, çocuğu yani masalın temel özelliği iyi ve kötü karakter vardır hı hı. ve sonunda iyi kazanır.
1: Evet.
0: Yani orada iyilik kötülük kavramını eğer çocuğa bir kitap verebiliyorsa ve iyiliğin iyi olduğunu öğretiyorsa işte o karakteri alıyor çocuk. Yani o yüzden her türlü macera kitabı. Tabii burada hani şunun altını özellikle de çizmek lazım. Özellikle çocuklar açısından her kitap iyi değildir.
1: Evet.
0: Yani iyi kitap ve kötü kitap vardır. İçeriği zararlı kitap vardır.
1: Tabii
0: hani yetişkinler için
1: lazım.
0: Bu çok söz konusu değildir. Hı-hı. Yetişkin hani anlayabilir iyi kötü kitabı ama çocuk anlayamaz. O yüzden hani bütün kitaplar iyi karakter kazandırır diyemeyiz. O yüzden anne ve babaların, öğretmenlerin çok dikkatli olması çocukları iyi kitaplarla, nitelikli kitaplarla yani o karakter gelişimine olumsuz etkisi olacak kitaplarla buluşturmamaları lazım. Örneğin ayrımcılığı içeren, şiddeti tabii. öven, işte doğa sevgisinin tersine şeyler söyleyen, hani çocuğa o kötü karakteri kazandıracak kitaplardan uzak durmak lazım. Hani bu yaz çok küçük bir gözlemimi anlatmak isterim. Çocuklar bir küçük parkta oynuyorlar. O 8-10 yaşında ve bazıları ağaç dallarını böyle hani büyük bir kinle aşağıya asılıp kopardılar gözümün önünde. Şimdi diyorum yani bu çocuğun karakterinde doğaya saygı özelliği evet. verilememiş.
1: Bu çocuktur yapar diye düşünülecek bir şey değil.
0: Evet. Düşünemeyiz. Çünkü karakterin temeli %70'i bakın 0-7 yaştır. 0-6 evet. yaştır. Hani evet. 7'sinde neyse 70'inde o dediğimiz şey aslında bilimsel bir gerçektir. Hı hı. Dolayısıyla biz çocuğa 0-6 yaş aralığında temel karakter özelliklerini, iyi karakter özelliklerini kitaplar aracılığıyla da tabii ki tek kaynak kitap değildir ama çok iyi bir karakter kazandırıcıdır kitap.
1: Evet.
0: Parmak sallamaz, kızmaz, küsmez, hep arkadaştır. Örneğin 3 ay bir kitabı okumasa çocuk tekrar eline aldığında kitap ona kızmaz, küsmez ama bir arkadaşı 3 ay onu aramadığında küser.
1: Küser evet.
0: Yani o yüzden
1: doğru.
0: kitaplar çok iyi arkadaştır. Hı. Böyle ders verir gibi öğretmez, söylemez. Bu nedenle yani bu 0-6 yaşı nitelikli çocuk kitaplarıyla resimli kitaplar, hikayeler, romanlar tabii ki roman henüz çok erken ama yaşa göre hı hı. bir de ergenlik dönemi aynı şekilde kişiliğin daha da oturduğu, o kimliğin kazanılmaya çalışıldığı işte isyankar dönem, herkese itiraz edilen dönem, anne babayla çatışmaların arttığı dönem. Aslında bütün o çatışmaların temelinde bir kişilik arayışı vardır. Bir kimlik arayışı vardır.
1: Ve çok
0: o dönem,
1: riskli hareketler
0: çok
1: de yapabiliyorlar.
0: Ve çok evet. hani tehlikeli bir dönem hı, çocuklar hı, için. Görüyoruz hı. yani 13-14 yaşında çocuklar ellerine silah alıp arkadaşlarını öldürebiliyor. Yani bu bir karakter boşluğudur. Ya da karakterinde insana saygı özelliğinin hani verilememiş olmasıdır. O yüzden karakter her şeydir diyoruz. Yani bir çocuğun karakteri bir başkasına zarar vermeye izin vermeyecek biçimde oluşturulmalı. Hani çok idealistçe konuştuğumu düşünebilir belki bazı dinleyicilerimiz ama gerçekten böyle ergenlik dönemindeki o kimlik arayışında da doğru kitaplarla buluşturabilirsek gençlerimizi, hı hı, kendilerini özdeşleştirecekleri olumlu modeller olur ve karakterleri, evet, orada daha sağlam hale gelebilir.
1: Evet, masallardan da bahsetmişken şimdi hele ki bir babanın, bir annenin masal anlatması ne kadar güzeldir. Şimdi o çok sevdiğimiz şarkıyla devam edelim o zaman. Sonrasında sohbetimizi sürdüreceğiz hocam.

0: ailece devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Hocam, dediğiniz gibi sosyal öğrenme çok önemli. Elbette evde okuyan varsa çocuk da daha fazla okumaya yöneliyor. İşte öğretmeninden görüyorsa, öğretmeni onun için idolse, yine okumak onun için önemli bir aktivite haline geliyor. Onun haricinde kitap okumak nasıl sevdirilir? Dediğiniz gibi bu kadar hızlı akan bir dünyada, bu kadar sosyal medyanın etkin olduğu ve ne yazık ki rol modellerin de çok iyi olmadığı bir dünyada nasıl sevdirilir kitap okumak?
1: Burada tabii en önemli unsur, en başta söyleyeyim, bunu genellikle en sonda söylüyordum ama yeterince zaman kalmıyor sona bırakınca, bu sosyal medya, internet, bilgisayar, cep telefonuyla çocuğun ilişkilerini düzenlemek zorundayız. Lazım. Yani bunun hiç hani argo deyimiyle kaçarı göçeri yok. Yani aileler diyebilir, hocam söylemesi kolay, konuşması kolay ama bu çok zor. Evet, çok zor ama bunu bir şekilde yapmalıyız. Yani burada anne babaların yanlış bir takım tutumları da var. Bir kere bu konunun öneminin çok farkında değiller. Yani bir çocuğu daha 6 aylıkken bu tür cep telefonuyla, bilgisayarla, internetle tanıştırmanın ne kadar yanlış olduğunun çok farkında değiller.

0: çok masumane yaptıklarını düşünüyorlar. Örneğin 6 aylık çocuğun eline ağladığı anda cep telefonunu verip oyun olarak biz eskiden hani yalancı meme derdik, işte emzik derdik, yalancı emzik o verilirdi. Şimdi bir dijital emzik oldu yani bu teknoloji. Ağlayan çocuğa veriyorlar ve anne baba rahat ediyor. Yani bunu yapmayacağız. Ve çocuğu hiçbir biçimde 6 ay ve 1 yaşından önce, hatta 2 yaşından önce cep telefonuyla tanıştırmayacağız. Eline cep telefonu vermeyeceğiz. Hatta televizyonu bile mümkünse 2 yıl izlettirmeyeceğiz. Yani diyebilir dinleyenler, hani bu imkansız. Bunu bir şekilde başarmak zorundayız. Başaran aileler var. Evet, yani
1: ya da çok
0: bir yaşından sonra
1: birlikte.
0: Evet, belli bir süre ve birlikte. Yani yarım saatle başlar. Yaş büyüdükçe bir saat, iki saat olabilir. Ama burada bir de içerik çok önemli.
1: Çok.
0: Anne babanın çocuğun baktığı içeriği mutlaka kontrol etmesi gerekir. Çocukla anlaşma yapabilirler. Yani bak, sen internete girmek istiyorsan, bilgisayar kullanmak istiyorsan, cep telefonu, işte bunu günde bir saat kullanabilirsin, iki saat yaşa göre. Ama aynı zamanda kitap da okuyacaksın, biraz spor da yapacaksın, gezeceksin de, gezeceğiz de. Yani bunu dengeli biçimde yapmaya çalışmak zorundayız. Ve bu konuda biraz disiplin gerekir. Hani ben şimdi son yıllarda bunu da hep söylemeye başladım. Eskiden hani erkek egemen bir aile vardı. Şimdi çocuk egemen bir aile var. Yani anne babaları çocuk yönetiyor. Ve o disiplin dediğimiz, otorite dediğimiz şey, tabii ki hani baskıcı bir aileyi burada kastetmiyorum ama belli bir otorite, belli bir disiplinin de olması gerekir. Onun dışında tabii en önemli nokta anne babanın model olması, örnek olması. Demin de söyledim, taklit eder çocuk. Okuyan bir anne baba görürse emin olun, hemen taklit etmese bile hani 15 yaşında bile taklit edebilir. Mutlaka zihnine, bu belleğine geçer, kalır. Benim babam okuyordu, benim annem okuyordu. O belleğe yerleşir. O yüzden o bir gün çıkar. Hatta bu tabii hemen çıkar aslında ama iyi modeller olmak zorundayız. Yani biz elimize cep telefonunu ebeveyn olarak bırakmıyorsak, sürekli televizyon izliyorsak, sosyal medyadaysak, çocuğumuza sen işte sosyal medyaya girme, cep telefonuyla oynama dememiz gerçekçi ve doğru değil.
1: Evet.
0: Dolayısıyla iyi modeller olacağız. Çocuk doğmadan küçücük bir kitaplık, mümkünse 5-10 kitap, çocuğun oyuncakları arasında
1: görünür
0: kitap,
1: yerde olacak,
0: görünür yerde,
1: erişebileceği
0: varsa
1: yerde
0: kendi
1: olacak.
0: Odası çocuğun, bu koşulları olan aileler mutlaka odasında bir kitaplık, ama evde bir kitaplık. Onun dışında doğduğu andan itibaren ve belki de anne baba, anneler hamileyken, anne karnındayken okumanın bile etkilediği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla okudukları andan okuma yazmayı öğrenene kadar mutlaka onlara kitap okuma, kitap hakkında konuşma, onları kitap evlerine, kitap fuarlarına götürme, kitap hediye etme, kitap okudukları için onları övme, onlara doğru kitaplar seçme, okudukları kitap hakkında çocuklarla mutlaka konuşma, yapabilecekleri basit şeyler, ama en önemlisi model olma ve sosyal medyayla, internetle ilişkilerini, bilgisayar, cep telefonuyla ilişkilerini düzenleme. Yani bu konuda günümüzdeki çünkü en büyük rakip okumaya maalesef teknoloji.
1: Ve en kolay ulaşılabilir.
0: Tabii şunu da ekleyeyim, hani sesli kitap var. Çocuk sosyal medya aracılığıyla da okuyabilir. Yani sesli kitap dediğimiz çok güzel seslendirilmiş kitaplar var. Yani çocuklarımız bunları da dinleyerek okumuş olur. Hatta yetişkinler de bunu lütfen yapsın.
1: Ama yine
0: yapsın.
1: De bir eline almaları da güzel.
0: Tabii,
1: değil mi
0: hocam? Onu da yapalım. Hani sadece sesli kitap olmaz ama örneğin işte biz hani mutfakta bir şey yaparken pekala sesli kitap okuyabiliriz, dinleyebiliriz.
1: Ya da yolda işte
0: çocuklarımız internet, yani cep telefondan da kitap okuyabilir. İlle de teknolojiyle ilişki kurmak istiyorsak, ya da tabletlerinden kitap okuyabilir. Çok güzel tasarlanmış teknolojik kitaplar var. Dolayısıyla teknolojiyi bu amaçla da kullanabiliriz aslında.
1: Evet, aslında iyi kullanıldığında da
0: tabii
1: çok fayda sağlayacak bir yöntem olabilir dediğiniz gibi. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Var mı son olarak söyleyeceğiniz çok kısa vaktimiz?
0: Şunu söyleyeyim kaldı. Yani kitap okuyan farklıdır. Yani kitap okuyan insan karşıdan anlaşılır.
1: Çocuk da anlaşılır.
0: Çocuk da anlaşılır. Kitap okumak karakterimizi değiştirir. Hani der ya, bir kitap okudum hayatım değişti. Hani onu öyle söyleyebiliriz. Bir kitap okudum karakterim değiştidir aslında o. Dolayısıyla iyi karakterli çocuklar, gençler yetiştirmek istiyorsak mutlaka

0: mutlaka okuyan çocuklar ve gençler yetiştirmemiz gerekir. Bu öyle sadece okumak bir boş zaman, hobi etkinliği falan değildir.
1: Olmazsa olmazdır.
0: Bunun öneminin farkında olmamız gerekir.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Adem Gürlek teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Güzel bir gün diliyoruz size. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün ceza hukukunda ısrarlı takip suçu üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: İsrarlı takip. Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, tehdit ve şantaja başvurmak gibi yollarla bir kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma durumudur. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz ceza hukuku anlamında ısrarlı takip suçu. Bu kapsamda da konuğumuz değerli hocam doçent doktor Muhammed Emre Tülay. Hocamız Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinden. Değerli hocam, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk değerli hocam.
0: Hocam, bu ısrarlı takip kavramını biz basından duyuyoruz, sosyal medyadan duyuyoruz. Kanunlarımızda da yer yer geçiyor. Bir kimsenin ısrarlı takip suçunun mağdur ya da faili olabilmesi için neler gerekiyor? Bunun cezası nedir? Vatandaşların bilmeden de olsa bu suçun faili olma riskine karşılık değerli bilgilerinize başvurmak istedik. Ne diyebiliriz bu suçla ilgili?
1: Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum. Israrlı takip suçu bizim hukuk sistemimize aslında yeni diyebileceğimiz bir tarife girdi. 2022 yılından itibaren sistemimize girmiş vaziyette. Gerek uluslararası gerek ulusal istatistiki veriler bu suçun çok fazla işlendiğini ortaya koyduğu için ve özellikle kamuoyunda böyle bir beklenti de oluştuğundan kanun koyucu, Türk kanun koyucusu buna artık kayıtsız kalamadı ve 2022 yılı itibariyle Türk Ceza Kanunu 123A maddesinde ısrar takip suçunu ihdas etti. Israr takip suçu hürriyete karşı suçlar altında düzenlenmiş ve huzurlu yaşama hakkını temin için getirilmiş bir düzenleme. Peki nasıl düzenlenmiş bu? Israr takip suçunu düzenleyen 123A'ya baktığımız zaman kanun koyucu bu suçu şu şekilde tanımlıyor. Israrlı bir şekilde fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olmak ısrarlı takip olarak tanımlanmıştır. Bu fiili işleyen kimse için öngörülen ceza 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu tanıma baktığımızda bu suçun faili herkes olabilir. Keza bu suçun mağduru da herkes olabilir.

0: yerini, konutunu değiştirmesini ya da okulunu veya işini bırakmasını sonuçlayan fiiller gene cezanın ağırlaştırılmasını gerektirir. Hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından bu suçun işlenmesi halinde de ceza arttırılacaktır. Arttırılmış ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak öngörülmüştür. Bu suçlarda bu suçun muhatabı olan kişi şikayet ettiği takdirde ancak soruşturma ve kovuşturma işlemi yapılabilir. Yani bu suçun muhakemesi şikayet şartına bağlanmıştır. Re'sen takip söz konusu değildir. Suçu biraz anlamaya çalışacak olursak burada ısrar ve takip kelimelerinin belirleyici olduğunu görüyoruz. Israr ne demektir? Israr bir defayla bağlı kalmayan, devamlılık arz eden, belli bir yoğunluğa ulaşan hareketler olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki takibi nasıl anlamak gerekir? Kanun koyucu takibi fiziken takip etmek veya haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini kullanmak ya da bir başka kişiyi araç olarak kullanmak suretiyle temas kurma çabası olarak tanımlamıştır. Burada dikkat edilmesi gereken husus bir fiziki temas söz konusu olmayıp bir takip söz konusu olmakta ve bu da belli vasıtalarla veyahut da kişinin bizzat kendi takibiyle işlenebilmektedir. Günümüz teknolojisinde telefon, mesaj, sosyal medya kullanımı aktif olarak bu suçun kullanım alanlarını belirlemektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bir başka husus takibin mağdur üzerinde bıraktığı etkidir. Evvela suçun tanımı ve niteliği gereği mağdur kendisinin takip edildiğinden haberdar olmak durumundadır. Başka bir ifadeyle takip dediğimiz eylem mağdurun hürriyet alanına müdahale oluşturabilecek elverişlikte olmalıdır. Aksi halde ısrar takip suçundan bahsetmek mümkün olmayacaktır. Burada mağdurun bir huzursuzluk haline bürünmesi gerekir. Fiilin buna sebebiyet vermesi gerekir. Ancak kanunumuzda kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu da düzenlendiğinden, ısrarlı takip suçunun öngörülme gerekçesi dikkate alındığında şu sonuca varmak gerekir. Fail eğer mağdurun rızası olmaksızın veyahut da kanunen yetkilendirilmiş bir durumu bulunmaksızın bir başkasını ısrarlı bir şekilde takip ederse, onun huzursuzluk duymasını, endişeye kapılmasını istemese dahi bu suçu işlemiş olacaktır. Teknik olarak ifade edecek olursak, ısrar takip suçunda huzursuzluk hali, endişeye kapılma hali suçun netice unsuru olmayıp bir objektif cezalandırılabilme şartıdır ve bu durumun var olması suçun oluşması bakımından yeterlidir. Toparlayacak olursak, ısrar takip suçu kamuoyundaki beklenti ve ulusal ve uluslararası istatistik veriler kapsamında Türk ceza hukuku sistemine 2022 itibariyle giden yeni bir düzenleme kişinin hürriyet alanını muhafaza altına alan, huzurlu yaşama hakkını temin eden önemli bir düzenleme. Burada failin ve mağdurun herkes olabileceğini hatırlatmakla beraber özellikle hakkında ayrılık kararı verilen veyahut da boşandığı eşe karşı işlenen suçların istatistiki olarak ciddi bir sayıda olduğunu görmek durumundayız. Bunu hatırlatmakla beraber suçun takibinin şikayete tabi olduğunu belirtmek gerekir. Son olarak bu suçta kişinin rızasının belirleyici olduğu, rıza dışında gerçekleşen takibin endişe oluşturması halinde bu suçun oluşacağını cezalandırma gerektirdiği ifade edilmelidir.
1: Değerli hocam, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Israrlı takip deyince hani sokakta takip etmeyi genelde insanlar anlıyor. Hayır, o da dahil olmak üzere kişinin huzur ve sükununu bozacak şekilde her türlü ortamda, telefonda, sosyal medyada hepsinde pekala bu suçun faili olunabileceğini biz anlıyoruz. Kıymetli bilgilerden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz, değerli hocamız, doçent doktor Muhammed Emre Tülay'dı. Hocamız Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinden ısrarlı takip suçuna ilişkin bu değerli açıklamalardan sonra kendisine teşekkür ederek programı sonlandırıyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Reklamlar.
1: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır, asıl güç akıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır, yaşadıkları dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır. Programımızın bu bölümünde yıllar süren sabrın ardından Haçlı ordularını Hıttin tepelerinde bozguna uğratan, Kudüs'ü yaklaşık 90 yıl sonra yeniden Müslüman hakimiyetine kazandıran ve ardından Avrupa'nın en güçlü hükümdarlarının ordularıyla karşı karşıya gelen bir komutanın hikayesini konuşacağız. Mısır'la Suriye'yi tek bir siyasi güç altında birleştiren, ordusunu yıllar boyunca adım adım büyüten, düşmanlarını yalnızca savaş meydanında değil, diplomasi ve stratejiyle de kuşatan Selahaddin Eyyubi'nin büyük askeri mücadelesinin izini süreceğiz. ...1177'de Remle'de ağır bir yenilgi alan Selahaddin bu savaşın dersini unutmaz. Haçlı ordusunu küçümsemenin ne kadar ağır bir bedeli olduğunu görür. Sonraki yıllarda daha dikkatli hareket eder, ordusunu yeniden düzenler. Mısır ve Suriye'den gelen askerleri bir araya getirir, kaleleri güçlendirir, ikmal yollarını güvence altına alır ve Haçlı devleti...

0: devletlerinin arasındaki siyasi çatlakları dikkatle izler. Çünkü Selahattin artık bir gerçekliği çok iyi bilmektedir. Kudüs'ü almak için önce Kudüs'ü savunabilecek Haçlı devletlerinin askeri gücünü kırmak gerekir. Bu yüzden onun savaş anlayışı tek bir meydan muharebesine dayanan ani bir saldırı değildir. Yıllarca süren bir yıpratma mücadelesidir. 1183'te Halep'in alınmasıyla Selahaddin'in Suriye'deki hakimiyeti büyük ölçüde güçlenir. Artık Mısır'dan Suriye'nin içlerine kadar uzanan geniş bir devlet vardır. 1185'te Musul'la yapılan anlaşmayla kuzeydeki önemli tehditlerden biri de geçici olarak bertaraf edilir. Bizans'la ilişkiler de düzenlenir. Böylece Selahaddin kendisini yaklaşan büyük mücadelede çevreleyen siyasi alanı mümkün olduğunca güvenli hale getirir. Artık gözünü Haçlılara çevirebilir. 1186 yılında Kudüs Krallığı'nın başına Guy de Lusignan geçer. Krallık içerisinde ise ciddi ayrılıklar vardır. Trabluskontu Raymond, tapınak şövalyeleri, hospitalyerler, krallığın farklı güç merkezleri ve bunların üzerinde Selahaddin'in yıllardır takip ettiği Renaud de Châtillon. Kerek ve Şevbek bölgesinin hakimi olan Renaud, Müslüman ticaret kervanlarına saldırmakta, hac yollarını tehdit etmekte ve Selahaddin'in kurduğu düzeni sürekli olarak provoke etmektedir. 1187 yılında Selahaddin'in sabrını tüketen yeni bir saldırı gerçekleştirilir. Bu artık sıradan bir sınır çatışması değildir. Selahaddin ordusunu toplar, Suriye'nin dört bir yanından kuvvetler gelir, Mısır'dan askerler yola çıkar. Kudüs Krallığı da kendi tarihinin en büyük ordularından birini toplar. İki ordu artık aynı bölgeye doğru ilerlemektedir. Selahaddin'in hedefi ise düşmanı kendi seçtiği savaş alanına çekmektir.
1: Temmuz sıcağı, Celile, Tiberias Gölü çevresindeki tepeler. Kudüs Krallığı'nın ordusu Guy de Lusignan'ın kumandasında Seforiye'den Tiberias'a doğru ilerlemektedir. Selahaddin ise Tiberias'ı kuşatmıştır. Haçlı ordusunun önünde çok önemli bir tercih vardır. Seforiye'de kalmak mı, yoksa Tiberias'a doğru ilerleyerek kuşatmayı kaldırmak mı? Sonunda ikinci yol seçilir ve işte Selahaddin'in beklediği an gelir. Haçlı ordusu su kaynaklarından uzaklaşarak sıcak ve kurak bir arazide ilerlemeye başlar. Selahaddin'in süvarileri sürekli saldırır. Sonra geri çekilir, bir başka yönden yeniden saldırır. Atlı okçular ağır zırhlı şövalyelerin hareketlerini zorlaştırır. Haçlı ordusu Tiberias'a ulaşmaya çalıştıkça mesafe uzar. Susuzluk artar, yorgunluk artar, askeri düzen bozulmaya başlar. 3 Temmuz'da çatışmalar şiddetlenir. Gece olduğunda Haçlı ordusu Hıddin'in çevresinde konaklar. Fakat karşılarında büyük bir problem vardır. Su. Göl uzaktadır. Selahaddin ise askerlerinin su ihtiyacını daha iyi karşılayabilmektedir. Ertesi gün sıcaklık daha da yükselir. Haçlı ordusu suya ulaşmak için hareket etmek zorunda kalır. İşte Selahaddin tam bu anda saldırıyı yoğunlaştırır. Atlı okçular saldırır, oklar yağar, yakılan kuru otların dumanı ve sıcaklık savaş alanını daha da ağırlaştırır. Haçlı piyadeleriyle şövalyeler arasındaki düzen bozulur. Şövalyelerin en büyük gücü olan ağır süvari artık beklenen şekilde kullanılamaz. Atlarını kaybeden zırhlı şövalyeler yaya kalır ve bir şövalyenin zırhı onu savaşta koruyabilse de onu taşıyan atını kaybettiğinde bütün hareket kabiliyeti çöker. Selahaddin'in askeri dehası burada kendisini gösterir. O, düşmanın en güçlü tarafıyla doğrudan

0: Çarpışmak yerine o gücün dayandığı şartları ortadan kaldırmıştır. Susuzluk, sıcaklık, yorgunluk, sürekli taciz ve hareket kabiliyetinin kaybı. Öğleden sonra Haçlı ordusunun düzeni artık tamamen bozulur. Guy de Lusignan'ın etrafında toplanan son birlikler direnmeye çalışır fakat artık savaş kazanılamayacak hale gelmiştir. Temmuz 1187, Hıttin Muharebesi sona erer. Kudüs Krallığı'nın ordusu ağır bir yenilgiye uğrar. Kral Guy esir alınır. Renaud de Châtillon'da Selahaddin'in eline geçer ve Hıttin'de yakalanan Renaud daha sonra Selahaddin tarafından öldürülür. Fakat savaşın en önemli sonucu esir alınan hükümdarlar değildir. Kudüs'ün kapıları artık açılmıştır. Çünkü Kudüs Krallığı'nın sahadaki ana ordusu yok edilmiştir.
1: Hıttin'in ardından Haçlıların elindeki şehir ve kalelerin savunması büyük ölçüde zayıflar. Selahaddin komutanlarını farklı yönlere gönderir. Taberiye, Akka, Nablus, Yafa, Sayda, Beyrut, Askalan, Gazze. Birbiri ardına Eyyubi bayrakları yükselmez elbette. Fakat Haçlıların kurduğu Doğu Latin devletlerinin savunma ağı hızla çözülür. Kısa süre içinde çok sayıda merkez Müslümanların eline geçer. Selahaddin ise Kudüs'e yönelir. Şehirdeki Haçlı savunması zayıftır. Fakat Kudüs sıradan bir şehir değildir. Onun için askeri zafer kadar siyasi ve dini anlam taşımaktadır. Haçlılar şehri savunmaya karar verir. Selahaddin kuşatmayı başlatır. Surların önünde savaş başlar. İlk saldırılar beklenen sonucu vermez. Selahaddin kuşatma hattını değiştirir. Lağımcılar surların altına ilerler. Ve sonunda savunmada gedik açılır. Şehrin savunucuları artık teslim şartlarını görüşmek zorunda kalır. Selahaddin Eyyubi'nin buradaki davranışı 1099'daki Haçlı fethinin hafızası düşünüldüğünde özellikle dikkat çekicidir. Selahaddin şehri zorla ele geçirme yoluna gitmek yerine bir teslim anlaşması yapılmasını sağlar ve Hristiyanların önemli bir bölümü fidye karşılığında şehirden ayrılma imkanı bulur. Parası olmayan bazı insanların fidyeleri de Selahaddin tarafından karşılanır. Şehir yağmalanmaz, kutsal mekanlar korunur ve 2 Ekim 1187'de Kudüs'te yeniden Müslümanların bayrağı dalgalanır. İlk Haçlı saldırısının üzerinden yaklaşık 90 yıl geçmiştir. 1099'da Haçlılar Kudüs'e girdiklerinde yaş ve cinsiyet fark etmeksizin on binlerce insanı kılıçtan geçirmiş, kutsal mekanları yağmalamıştır. 1187'de Selahaddin şehri teslim aldığında ise intikam yolunu seçmez. Bu tercih onun daha sonraki tarihi imajının da temel taşlarından biri olacaktır. Fakat askeri açıdan başka bir sorun ortaya çıkar. Kudüs alınmıştır ama Haçlılar tamamen yok edilmemiştir. Özellikle sur hala onların elindedir ve denizden yardım alma imkanları vardır. Selahaddin suru kuşatır fakat şehir düşmez. Kış gelir, orduda hastalıklar baş gösterir. Deniz yoluyla gelen yardım da surun direncini güçlendirir. Selahaddin kuşatmayı kaldırmak zorunda kalır. Hıttin'de kazandığı zaferin ardından yaptığı en önemli askeri hatalardan biri budur. Sur'un Haçlıların elinde kalması, ileride gerçekleşecek 3. Haçlı saldırısının bölgedeki en önemli dayanaklarından biri olacaktır. Selahaddin artık yeni bir savaşın geleceğini anlamaktadır ve bu defa karşısına birkaç kale garnizonu değil, Avrupa çıkacaktır.
0: Kudüs'ün düştüğü haberi Avrupa'ya ulaştığında büyük bir sarsıntı meydana gelir. Papa yeni bir Haçlı seferi çağrısı

0: bulunur ve Avrupa'nın en güçlü hükümdarları harekete geçer. Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa, Fransa Kralı Philip August, İngiltere Kralı Richard. Selahattin'in karşısına şimdi bugüne kadar gördüğü en büyük güç çıkmaktadır. Friedrich Barbarossa ordusuyla Anadolu'ya kadar gelir. Fakat 1190'da Kilikya'da bir nehirde boğularak ölür. Alman ordusunun önemli bir kısmı dağılır. Fransız ve İngiliz orduları ise deniz yoluyla Doğu Akdeniz'e ulaşır. Hedef Akka'dır. ...1189'da başlayan kuşatma uzun sürer. Selahaddin şehri kurtarmaya çalışır. Fakat kuşatma yaklaşık 2 yıl devam eder. Ve 12 Temmuz 1191'de Akka Haçlıların eline geçer. Bu Selahaddin'in hayatındaki en ağır askeri ve siyasi kayıplardan biridir. Hıttin'de yok ettiği Haçlı ordusunun ardından şimdi Avrupa'nın yeni orduları karşısındadır. Ve onların başında tarihin en meşhur savaşçılarından biri olan Richard Plantagenet vardır. Namı diğer aslan yürekli Richard. İki komutanın yolları artık aynı savaşın üzerinde kesişmektedir.
1: Richard ve Selahaddin arasındaki mücadele tarihin en çok anlatılan askeri karşılaşmalarından biri haline gelecektir. Fakat burada da efsaneyi gerçekten ayırmak gerekir. Richard cesur ve deneyimli bir askeri liderdir. Selahaddin ise yıllardır savaşan, artık yaşlanmış ve hastalıklarla mücadele eden bir hükümdardır. Her iki tarafında gücü vardır fakat yöntemleri farklıdır. Selahaddin açık alanda ağır Frank şövalyeleriyle doğrudan çatışmaktan mümkün olduğunca kaçınmaya çalışır. Richard ise düzenli yürüyüş, piyade süvari işbirliği ve disiplinli ağır süvari kullanımıyla güvenli ilerlemeyi hedefler. 1191 yılının Eylül ayı, Haçlı ordusu Akka'dan güneye Yafa yönünde ilerlemektedir. Selahaddin'in ordusu sürekli olarak taciz eder. Okçular saldırır, Haçlı safları zorlanır. Fakat Richard ordusunun düzenini bozmaz. ...7 Eylül 1191... Arsuf. Sonunda büyük savaş başlar. Haçlı ağır süvarileri hücuma geçer. Selahaddin'in ordusu geri çekilir. Ve Arsuf muharebesi Haçlı zaferiyle sonuçlanır. Bu Selahaddin'in Hıttin'den sonra aldığı en ciddi yenilgilerden biridir. Ama savaşın ardından Selahaddin yok olmaz, ordusu dağılmaz, Kudüs de düşmez. Tam tersine geri çekilerek ordusunu korur. Richard ise büyük bir zafer kazanmasına rağmen Kudüs'e yürümek konusunda temkinli davranmak zorunda kalır. Çünkü Kudüs'e giden yol yalnızca bir meydan savaşı kazanmakla aşılabilecek bir yol değildir. İkmal gerekmektedir. Yağmur mevsimi yaklaşmaktadır. Kudüs'teki savunma hazırlıkları vardır. Selahaddin'in ordusu hala ayaktadır. Ve Richard'ın kendi ülkesindeki siyasi meselelerde onu uzun süre doğuda tutamayacaktır. Bu yüzden savaş bir sonraki aşamasına girer. Kim daha uzun süre dayanacaktır?
0: ...1192 yılında Richard ve Selahaddin birkaç kez karşı karşıya gelir. Richard Yafa'yı ele geçirir ve tahkim eder. Selahaddin Temmuz 1192'de Yafa'yı geri almak için saldırır. Şehir kısa süreliğine ele geçirilir fakat Richard süratle karşılık verir ve Yafa'yı yeniden alır. Bu savaşın son büyük safhalarından biridir. Artık iki taraf da yorgundur. Selahaddin'in askerleri yıllardır savaşmaktadır. Haçlı ordusu da binlerce kilometre uzaktan gelmiştir. Richard'ın amacı Kudüs'ü geri almaktır. Selahaddin'in amacı ise Kudüs'ü elde tutmaktır. Ve artık her iki taraf içinde mesele sadece kazanmak değil, neyi kaybetmeden barış yapabileceğini belirlemek haline gelmiştir. Richard Kudüs'ü alamaz, Selahaddin de Haçlıları bütünüyle bölgeden çıkaramaz. Sonunda diplomasi yeniden devreye girer. 1 Eylül 1192, Selahaddin ile Rişar arasında barış anlaşması yapılır. Yaklaşık 3 yıl 8 ay sürecek ateşkes ve barış düzenine göre Kudüs Müslümanlarda kalacaktır. Haçlılarsa Sur'la Yafa arasındaki kıyı şeridinin önemli bir bölümünü ellerinde tutacaktır. Hristiyan hacılar Kudüs'e silahsız olarak girebilecektir. Böylece Haçlı saldırılarının üçüncüsü sona erer. Rişar Avrupa'ya döner, Selahaddin ise Dımaşk'a çekilir. Ve tarihin büyük savaşlarından biri daha sona ermiştir. Fakat geriye şu soru kalır. Selahaddin neden büyük bir komutandır?
1: Selahaddin'in büyüklüğünü yalnızca Hıddin'de aramak kolaydır ama eksik olur. Çünkü Hıddin'i kazanan ordu bir gecede kurulmamıştır. Selahaddin önce parçalanmış bir siyasi dünyayı birleştirmiştir. Mısır'ı ve Suriye'yi aynı güç altında toplamıştır. Halep'i ele geçirmiştir. Musul meselesini çözmüştür. Haçlı devletlerini birbirinden ayıran ve birbirleriyle ittifak yapmalarını zorlaştıran siyasi dengeler kurmuştur. Sonra yıllarca beklemiştir. Düşmanının hata yapmasını beklemiştir. Ve doğru an geldiğinde bütün gücünü tek bir noktada toplamıştır. Hıddin bu stratejinin sonucudur. Düşmanının susuz kalacağını biliyordu. Onu açık araziye çıkardı. Süvarilerini sürekli taciz etti. Hareket kabiliyetini yok etti. Ve sonunda Haçlı ordusunu imha etti. Bu kaba kuvvetin değil, savaş alanını önceden kazanmanın zaferidir. Selahaddin'in büyüklüğü Hıddin'den sonra da devam eder. Kudüs'ü alır ama şehirde büyük bir katliama izin vermez. Sonra Sur'u alamaz, Akka'yı kaybeder, Arsuf'ta yenilir, bütün bunlara rağmen Kudüs'ü korur. İşte burada büyük komutanla yenilmez kahraman arasındaki fark ortaya çıkar. Selahaddin yenilmez değildir. Fakat yenildiğinde bütün savaşı kaybetmez. Bir meydan kaybedebilir ama stratejik hedefini koruyabilir. Ve sonunda Rişar gibi güçlü bir rakibin karşısında Kudüs'ü elinde tutarak barış yapabilir.
0: Barıştan yalnızca birkaç ay sonra Selahaddin'in sağlığı giderek bozulur. Yıllarca süren savaşlar, seferler ve devlet işlerinin ağırlığı artık bedenini yormuştur. ...4 Mart 1193... Dımaşk. Selahaddin Eyyubi hayatını kaybeder. Geride Mısır, Suriye, Filistin ve çevresinde geniş bir siyasi birlik bırakır. Devletinin sınırları Trablusgarp'tan Hemedan ve Ahlat'a, Yemen'den Malatya'ya kadar uzanmaktadır. Fakat ölümü sırasında hazinesi şaşırtıcı ölçüde sınırlıdır. Çünkü hayatı boyunca büyük bir hükümdar olarak sahip olduğu servetin önemli kısmını devlet ve savaş için harcamıştır. Ve belki de en çarpıcı olan, onun ardından kalan en güçlü miras, sahip olduğu altın ya da saraylar değildir. Bir devlettir, bir askeri sistemdir ve Kudüs'tür. Selahaddin'in kurduğu siyasi birlik onun ölümünden sonra parçalanacaktır. Eyyubiler arasında yeni mücadeleler başlayacaktır. Ama onun açtığı yol daha sonra Memlükler tarafından sürdürülecektir. Ve Selahaddin'in adı yüzyıllar boyunca yalnızca İslam dünyasında değil, Avrupa'da da yaşamaya devam edecektir. Çünkü onun hayatı Haçlı saldırıları tarihinin en büyük paradokslarından birini taşır.
1: Batıdan gelen orduların karşısında duran doğulu bir hükümdardır. Ama bu kibirli düşmanları bile onun askeri yeteneğini ve kişisel cesaretini kabul eder. Hıddin de büyük bir orduyu yok eder. Kudüs'ü geri alır. Ardından Avrupa'nın en güçlü hükümdarlarının ordularıyla savaşır. Bir kısmında kazanır, bir kısmında kaybeder. Ama hiçbir zaman stratejik hedefini tamamen kaybetmez. Ve belki Selahaddin'in büyüklüğü tam burada saklıdır. O sadece savaşmayı bilen bir hükümdar değildir. Savaşın ne zaman yapılacağını bilen bir hükümdardır. Düşmanın kuvvetini tanır, kendi ordusunun sınırlarını bilir. Bazen saldırır, bazen geri çekilir. Bazen bir kaleyi kuşatır, bazen kuşatmayı kaldırır. Bazen savaş meydanında zafer kazanır, bazen yenilir. Ama bütün bu kararları daha büyük bir hedefin içinde düşünür. Ve sonunda 1099'da Haçlıların eline geçen Kudüs'ü 1187'de yeniden Müslümanların hakimiyetine sokar. Onu yalnızca Kudüs Fatihi olarak anmak da yeterli değildir. Çünkü Kudüs onun hayatındaki son zafer değil, 10 yıllar süren bir askeri ve siyasi mücadelenin sonucudur. Tikrit'te dünyaya gelen çocuk, Nurettin Zengi'nin yanında yetişen genç, Mısır'a savaşarak giren kumandan, Fatımi hilafetini sona erdiren devlet adamı, Mısır'la Suriye'yi birleştiren hükümdar, Hıttin'de Haçlı ordusunu yenen komutan ve sonunda Avrupa'nın en kudretli krallarından birinin ordusunu Kudüs'ten uzak tutan sultan Selahaddin Eyyubi. 4 Mart 1193'te Dımaşk'ta hayata gözlerini kapatır.
0: Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Semahat Şallı, mikrofonda ben Hafize Okan.
1: Ben Zafer Elgin.
0: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Karadeniz'in dilediği yöne sürükleniyoruz. Senden başka kimsemiz yok Rabbim. Bütün cihanda zorda kalan kulun kim varsa hepimize yardım et Rabbim.
1: Dur, delik var, su alıyoruz.
2: Taşacak Bu Deniz yeni sezonuyla Cuma günü TRT1'de.
3: Aklımda kalan satırlar.
4: Hesiodos'un işler ve günlerinde söz edilen ekmek yemeyen halkları ya da diğer söylenişiyle Tunç soyundan sonra gelenleri düşünecek olursak, ekmeğin Yunan ve Romalı yazarlarca bir uygarlık sembolü olarak alınmasının nedenlerini de kavrayabiliriz. Çünkü Hesiodos bu eserinde kendi atalarından önce yaşayan bu soyun tunçtan silahlar ve evler yapıp toprağı tunçla kazdıklarını, taş yürekli ve saldırgan karakterlerini temsil edecek şekilde ekmek yemediklerini söyler. Ekmek yemekle farklılık ya da öteki kavramı arasındaki ilişkiyi ise Homeros'ta görmekteyiz. Levi Strauss'un da farklılık yaratmanın en genel ve normal mekanizması olarak gördüğü bu durum, bana yasaklanmış, benim yemediğim yiyecekleri tüketiyor, öyleyse benden farklıdır, bana uzaktır, benim kimliğime karşıt, olumsuz kutuptandır gibi bir yaklaşımı içinde barındırmaktadır ve bu yönüyle etnik kimlik ve üstünlüğün dünyaya ayrıcalıklı ilanıdır. İşte bu noktada Homeros'un Odiseyası'na baktığımızda, Lotus yiyenlerin ülkesine ayak bastıklarında Odysseus'un arkadaşlarına ekmek yiyen hangi insanların toprağına ayak basmışız sorusu da barbar olmayan, yani kendinden olan, yani uygar olanın aranışını simgelemektedir. Bunun yanı sıra antik Yunan'da buğday ekmeğinin daha pahalı oluşu onun herkes tarafından yenilememesine neden olmakta ve bu hal

0: ile beyaz ekmeğin bir statü sembolü olarak düşünülmesi gerekmektedir. Çünkü onu en azından hizmetkarlar sınıfının yiyemediği kayıtlardan bilinmektedir. Beyaz ekmek ve buğdayın orta çağda kentli beslenme rejiminin ve yaşam biçiminin bir statü sembolü olarak görülmesi de aynı olguyu doğrulayan bir başka kanıttır. Beyaz ekmeğin ayrıcalıklı bir besin maddesi olmasıyla ilgili bir diğer kanıt, İngilizce'de un, flour sözcüğünün çiçek anlamındaki flower sözcüğüyle benzeşmesinde kendini gösterir. Bunun nedeni, beyaz ekmek yapılan un cinsinin unların çiçeği olarak kabul edilmesidir. Ayrıca besin maddelerinin tüketimi üzerine yapılan hemen hemen bütün tarihi ve antropolojik çalışmalarda bu besin maddelerinin bir yandan fiziksel tatmin nesnesi, öte yandan da simgesel ve kültürel yeniden üretim aracı konumunda olduklarını göstermiştir. Bunun yanı sıra yiyecekler, toplumdaki mevcut toplumsal sınırları ve birliktelikleri imleyen bir iletişim sistemi, bir imajlar bütünü, kullanım, durum ve davranışlar protokolü oluşturur. Aklımda kalan bu satırlar Ahmet Uhri'nin Ateşin Kültür Tarihi adlı kitabından, Dost Kitabevi'nden.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
1: Reklamlar. Yedi iklim, bir lisan. Hazırlayan ve sunan Aleyna Malkoç.

Bazı kütüphanelerde kitaplar vardır. Bazılarında ise zaman saklanır. Bir cildin kapağını açarsınız, yüzyıllar öncesinin mürekkebi karşınızdadır. Bir başka rafta tesip parlar, bir sayfada minyatür, bir çekmecede ferman, bir başka koleksiyonda hattatın eli. İstanbul Fatih'teki Millet Yazma Eser Kütüphanesi işte böyle bir hafıza mekanı. Ve bu hafızanın ardında olağanüstü bir kitap sevgisi var. Ali Emiri Efendi'nin şu düşüncesi kütüphanenin ruhunu belki de tek başına anlatmaya yeter. Bu kitapları kendisi için değil, milleti için toplamıştır. Ömrü boyunca büyük fedakarlıklarla meydana getirdiği koleksiyonunu milletine armağan ederken kütüphanenin de kendi adıyla değil, Millet Kütüphanesi adıyla yaşamasını istemiştir. Bugün burada Divan-ı Lügat-ı Türk'ün dünyada bilinen tek nüshasının yanında Türk-İslam dünyasının dil, edebiyat, tarih, coğrafya, tıp ve sanat birikimini taşıyan yazmalar, fermanlar, beratlar, hat eserleri, tesipli ve minyatürlü nadir nüshalar, Cumhuriyet öncesi gazete ve mecmualar muhafaza ediliyor. Bir kütüphanenin rafları böylece bir milletin yüzü.

0: yıllarına dönüşüyor. Fakat nadir eser dediğimizde neyi kastediyoruz? Bir kitabı eşsiz yapan yaşı mı, tek nüsha oluşu mu, hattatı mı, tesibi mi, yoksa taşıdığı hikaye mi? Ben Aleyna Malkoç. Yedi iklim bir lisanda bugün kitapların yalnız içindekileri değil, başlarından geçenleri de konuşacağız. Konuğum bir kez daha Millet Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Melek Genç Boyacı Hocam. Hocam tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Aleyna Hanım.
0: Hocam umarım iyisinizdir.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sizi burada ağırladığımız için ve bu nadide kurumlarımızdan bir tanesini ve içindeki nadide eserleri konuşmak da bizim için ve dinleyicilerimiz için çok önemli. Adı üstünde programımız Yedi İklim Bir Lisan.
1: Evet.
0: Bakalım bu kütüphanede bizim lisanımızın, dilimizin hangi önemli nadide eserleri var? Hocam önce bulunduğumuz mekanı tanımak istiyoruz.
1: Evet. İçinde bulunduğumuz, hizmet verdiğimiz Millet Yazma Eser Kütüphanesi aslında Feyzullah Efendi Medresesi. 1700-1701 yıllarında Erzurumlu Şeyhülislam Feyzullah Efendi tarafından Darül Hadis, Hadis İlimleri Fakültesi olarak inşa edilmiştir. Feyzullah Efendi de bir müelliftir. Tabii ki bu medreseyi anlattıktan sonra hemen Ali Emiri'ye bağlamak istiyorum. Kütüphanemizin kurucusu Ali Emiri Efendi Diyarbakırlı, 1858 yılında doğmuş. Çeşitli makaleler, yazılar, her şeyde hep 1857 diye geçiyordu. Bu Ali Emiri Divanlı Türk Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız tarafından yayınlandıktan sonra çeşitli anıları araştırıldığında hiç günah yıl olarak vermiyordu, ama bu araştırmalar sonucunda 1858 olduğu artık kayıtlarımıza geçmiştir. Zengin bir kültür içinde yetişmiş ve çocukluğundan itibaren kitap okumaya, toplamaya başlamış. Çalışma hayatı memuriyetle geçmiş. Osmanlı coğrafyasında gittiği her yerde kitap toplamış, satın almış. Bir kitaba ulaşmak için tayinini çıkartan bir sıra dışı bir kişiliğe sahip Ali Emiri Efendi. Bu 1908 yılında çok sevdiği kitaplarla meşgul olabilmek için emekli olup İstanbul'a gelmiş ve kütüphane kurmak için yer aramaktaymış. İşte 1900'lü yılların başı, 1915'ler, işte 16'ların başı. Çeşitli yerler gösterilmiş ama sonra Feyzullah Efendi Medresesi'nde karar kılmış. Tabii ki savaş zamanı, savaşın ne zaman biteceği de belli değil. Restore, tamir edilip kendisine tahsis edilmiş. Demişler ki madem sen bu kitapları işte bağışlıyorsun, adını da Ali Emiri koy. Hayır demiş, ben bu kitapları milletim için topladım, milletime vakfediyorum. Onun için biraz önce size söylediniz, kütüphanemin adı Ali Emiri değil Millet Kütüphanesi olacak demiş. Yazma Eser Araştırma ve İhtisas Kütüphanesi, 30 bine yakın el yazması eser, eski harfli matbaa eser, ferman, berat ve gazete koleksiyonu ve Feyzullah Efendi'nin kitapları var. Ali Emiri kütüphaneyi kurduktan sonra vakıfların deposunda olan Feyzullah Efendi'nin kitaplarını da getirmiş. Şimdiye kadar Ali Emiri ve Feyzullah Efendi diye iki koleksiyonumuz vardı. Ama 2016 yılında Profesör Günay Kut ve Turgut Kut tarafından kuruluşumuzun 100. yılında yazma eserlerini ve matbu eserlerini müteferrika koleksiyonu kütüphanemize bağışlamışlardır. O 2016'dan itibaren de 3 koleksiyonumuz var diyoruz. Millet Kütüphanesi küçük bir kütüphane belki, ama içinde bulunan kitaplarla birçok kütüphaneden de içerik bakımından da daha değerli. Bir önceki programda da bahsettik, Divan Lügati Türk. Bunun dışında Lokman bin Hüseyin Urmevi'nin Kıyafetül İnsaniye ve Şemail'in Osmaniye eseri var. Bu eser de 1588 Hicri'de yazılmış. Osmanlı padişahlarının dış görünüşleri, özelliklerini ve beden alametlerini anlatıyor. Osman Gazi'den itibaren 3. Murat dahil Osmanlı padişahlarını anlatıyor. Sonra Ali Emir'i tarih yine 72 Aşık Çelebi'nin Meşari-i Şuara adlı eseri var. Bu eserde ikinci Selim'e sunulmuş. Tıp bölümünde 79 numarada Şerefettin Sabuncuoğlu'nun Cerrahiyetil Haniye adlı eserimiz vardır. Dediğim gibi fermanlar, beratlar,
0: seyahatnameler, seferatnameler.
1: Tabii birçok şey. Mesela Musavver Seferetname-i İran var. Kütüphanede. Bu da Üsküdar'dan başlayarak Tahran'a kadar olan bütün yerleri sulubaya şeklinde resmedilmiş.
0: Bunu da görmüştük hocam kütüphanede, evet. Sayenizde çok güzel küçük bir eserdi, resimli.
1: Millet Kütüphanesi her zaman dünya çapında da ilgi çekici bir kütüphane olmuş. Ha, şunu da biraz önce söylemeyi unuttum. Kütüphane kurulduktan sonra 28 Nisan 1920 tarihinde Ali Emir'in bu hizmetinden dolayı birinci rütbeden bir kıta marif nişanı verilmek suretiyle Ali Emir'i taltif edilmiştir. Ölümünde hiç fotoğraf çektirmemiş. Günümüze kadar gelen Ordinans Profesör Süheyl Ünver'in kara kalem çalışması ve daha sonraki yıllarda Kütahyalı ressam Ahmet Yakuboğlu tarafından renklendirilmiş bir portresi vardır.
0: Bunun neden olduğunu biliyor muyuz? Neden fotoğraf çekilmemiş hocam?
1: Hiç çektirmemiş.
0: Yani özel bir sebebi yok.
1: Yok, hiç rastlamadım. Bu anılarını falan okurum ara ara. Çok hem güzel. Yayınlarda, makalelerde. Şöyle diyor: benim 50 seneden beridir çalıştığım ve aldığım kitaplar Osmanlı'nın bilim ve sanat hususundaki büyüklüğünü göstermek içindir. Eğer benden sonra da muhafaza olunabilirse gelecek nesillere pek kıymetli bir yadigar olacaktır der. Kurduğu Millet Kütüphanesi eserleri bugün geçmişten geleceğe köprü kurarak gelişen teknolojiyle birlikte zenginleşerek yerli ve yabancı araştırmacılara bir ihtisas kütüphanesi olarak hizmet vermeye devam etmektedir.
0: Hocam buradaki koleksiyonlardan bahsettik. Ali Emir'i bir kitap muhibbi, bir kitap dostu ve milletine böyle bir kütüphane armağan etmiş bir büyük adam. Sizin de dediğiniz gibi Şeyhülislam Feyzullah Efendi koleksiyonu, Ali Emiri koleksiyonu ve en son Günay hocamızın da koleksiyonunu barındıran çok nadide bir kütüphanemiz. Günay hocamıza da buradan selamlar olsun. Ben bu kadar şey anlattıktan sonra size çok temel bir soru da sormak istiyorum dinleyicilerimiz için. Biz burada nadir eser, el yazmaları diyoruz ama böyle sanki herkes biliyormuş gibi. Ya bir eseri nadir yapan nedir hocam? Bir kütüphaneci olarak bunu en basit haliyle nasıl anlatırsınız dinleyicilerimize?
1: Aslında benim için şahsi olarak bütün kitaplar, bütün şeyler benim için nadir eserdir. Hı hı. Tesibi, minyatürü, cildi, hattı, konusu... bunlar belirliyor ama dediğim gibi bütün bu yazmalar, eski harfli matbu, bütün eserler nadirdir. Bakın, nadide değil, nadir eser olarak adlandırıyoruz.
0: Evet. Ayrıca hocam geçenlerde de isim vermeyeyim şimdi ama Türk dünyasında bu çok böyle bir medyada söz konusu olmuştu. Yazma eserlere tuhaf şekillerde davranmak hususunda biz sizinle çekim yaparken de gördük ki eldivenlerle çok büyük
1: tabii.
0: muhafazalarla biz bu kitapları koruyoruz.
1: Tabii.
0: Biraz bunlardan bahsetsek, işte bunların fiziksel dayanıklıkları, neme, ışığa karşı nasıl koruyoruz
1: çok,
0: bu kitapları?
1: Çok zevkle bahsederiz. Ben 2002 yılında Millet Yazma Eser Kütüphanesi müdürü oldum.
0: Evet,
1: daha
0: hocam.
1: Önce uzun yıllar Süleymaniye Kütüphanesi'nde görev yaptım. Memurluktan şube müdürlüğüne kadar bir okul oldu Süleymaniye Kütüphanesi. Ne öğrendiysem Süleymaniye Kütüphanesi'nde öğrendim. Ve gerçekten müdür olduktan sonra öğrendiklerimi tatbik ettim. Büyük bir zevkle. Şöyle, biliyorsunuz Osmanlı'da hep kitap rafları, hep ahşap dolaplarda. 99 depreminde Millet Kütüphanesi ağır hasar almış. Uzun süren restorasyon çalışmaların neticesinde Biz normalde 2007'de açıldık Fatih'te, asıl hizmet binamızda. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde devlet millet el ele hizmet veriyorduk. Röle ve anıtların kontrolünde yapıldı.

0: O zaman araştırmalarıma göre, okuduğum makalelere göre benim depolarım sedir ağacından raflarda eserlerimizi barındırıyoruz. Hmm. Ve sedir ağacı biliyorsunuz kurt, böcek, nem barındırmıyor. Hmm. Ve 7/24 işte güvenlik kameraları, ısı nem ölçerler, gelişen teknolojiye göre dünya standartlarına uygun bir şekilde bu eserlerimiz muhafaza ediliyor. Hatta bizim Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımızın Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı var. ARGE bölümümüz var. Şimdi artık yeni bir sistemle ısı ve nemler depolardaki kitaplarımızın anında bilgisayara geçip anında ben de kontrol edebiliyorum ısısı kaç, nemi kaç, ne şekilde ve
1: teknoloji sayesinde
0: gün geçtikçe de bunlar ilerleyerek devam edecek. Şöyle, tabii ki evvelden eserler okuyuculara veriliyordu. Gelişen teknolojiye göre bizim bütün eserlerimiz dijitale aktarılmış durumda. Hatta kütüphaneye gelmeden de başkanlığımızın sitesinden bu yazma eserleri kendiniz evinizden de ulaşabiliyorsunuz. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir hizmet. Bunun dışında biraz önce eserlerden bahsettim ama birkaç tanesini unuttum. İster misiniz bahsedeyim? Sonra içimde kalmasın.
1: Memnuniyet duyarız. Daha başka eserleri de duyalım. Önemli evet. Eserlerimizi.
0: Bir tanesi de Fetül Müteal Finas Finial. Eser Hazreti Peygamber'in nalınlarını tasvir ediyor. Ben daha önce başka yerlerde görmedim. Ben bir makalemde de bahsetmiştim bunlarda. Çeşitli şekillerle, hatta kütüphanedeki çekimde size de göstermiştim bu eseri.
1: Konuştuk hocam, onu da konuştuk.
0: Az rastladığım bir eserdir.
1: Evet. Ben de ilk defa gördüm ve duydum sizden.
0: Evet. Şöyle, okullar geliyor, öğrenciler geliyor. Biraz önce dediniz ya, şimdi anlatıyorum, seminer veriyorum. Diyeyim ki eseri işte birkaç saniyede olsa aslını görmek istiyorlar, o havayı. Kadife örtüyü serip eldivenleri taktığım an çocuklar tir tir titremeye başlıyor. Ve ben kaç sefer elimi aldıysam ben de hala titriyorum. Evet. Bu ayrı bir duygu, ayrı bir yaşam diyeyim.
1: Evet, ben de görürken o Divan Murat Türk'ü ilk gördüğüm anda
0: siz de bir titrediniz galiba, büyülendiniz. Evet. Kimi diyor koklayabilir miyim, kimi şey... Ali Emir'e çok şey borçluyuz gerçekten. Kesinlikle. Ali Emir'i olmasaydı biz hala bu eseri arıyor olacaktık. Kaşgarlı Mahmut kadar Ali Emir'in de çok büyük önemi var.
1: Her kitaba bir de böyle bir hikaye nasip olmaz hocam. Hem Kaşgarlı da çok enteresan bir şahsiyet, böyle her zaman rast gelinmeyecek. Ali Emir'i de öyle, yani bu kitabı bulması, dünyadaki tek nüshasının şu an sizin kütüphanenizde bulunması, bu da kütüphanenin kıymetini artırıyor bence.
0: Evet, bulunuşu kadar bu yayınlanmasının da hikayesi var. Eseri satın aldıktan sonra kiliseyi çağırıyor Ali Emir'i. Tabii formaları dağılmış halde. Rıfat diyor, al bunları, bir bak doğru mu sayfaları. Alıp evine götürüyor. Fakat şey yok, ne derler, akşamları koyacak yer bulamıyor. Vefa Mektebi'ne götürüyor, orası almıyor, burası ahşap diyorlar. Sonra Beyazıt Umumi Kütüphanesi'ne götürüyor, orası da böyle bir risk almak istemiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz Aleyna Hanım? Duvara bir çivi çakıyor, bir çanta içinde asıyor oraya ve kızlarına da tembih ediyor. Herhangi bir yangında şeyde ilk önce o kurtarılacak diye.
1: Mükemmel. Ben bu arada çok merak ettim. Benim de ilgimi çeken bir konu ama bugüne kadar hiç okumamıştım hocam. Ali Emir'in hatıralarını şu an bir bütün halinde okuyacağımız bir eser var mı? Basıldı mı bu, yoksa ayrı ayrı yerlerden mi?
0: Ayrı ayrı. Bu tarihi edebiyat ve tarih mecmualarında.
1: Bu da çok güzel bir aslında yayın fikri şu an benim için. Güzel bir yayın fikri oldu.
0: Doktora belki.
1: Yani doktora tezim belli hocam ama belki ayrı bir çalışma olarak.
0: Evet,
1: şu an
0: memnuniyetle.
1: Çok güzel geldi bana bu.
0: Memnuniyetle.
1: Hocam yıllarca biraz son olarak bitirmeden programımızı biraz bir kütüphaneci olarak size de değinmek isterim. Süleymaniye'den Millet Kütüphanesi'nde uzanan bu kütüphanecilik yolculuğunuzda Yani Demir Lügat'ı Türk tabii onu konuştuk zaten ama sizi elinize aldığınızda gerçekten heyecanlandıran, bunun karşısında insanın nutku tutuluyor dediğiniz eserler oldu mu bu yıllar içinde?
0: Tabii ki olmuştur ama dediğim gibi ben hala böyle heyecan duyuyorum bütün bu eserleri elime aldığımda. Yani hani insanın çocukları gibi ayırt etmek biraz güç gibi
1: Evet.
0: geliyor bana.
1: Evet.
0: Hepsinde heyecan, mesela bir matbu eser de beni heyecanlandırıyor veya bir
1: Evet.
0: yazma eserin bir köşesinde bulunan bir hizip gülünü gördüğüm vakit veya cildinde bir imza gördüğüm vakit şeyin mücellidin, yani heyecan. Ama benim bu heyecanım da artık 2027'nin Ocak sonunda kütüphane olarak artık doluyor.
1: Niçin hocam? Emeklilik
0: Emekli,
1: mi?
0: evet.
1: Yani bir kitap sizde aynı Ali Emiri gibi bir kitap dostu olarak bu kitap heyecanınız bence hayat boyu
0: Tabii ki,
1: sürecektir.
0: tabii ki, tabii
1: Resmi
0: ki.
1: göreve gerek yoktur.
0: Gerek
1: Çin orası
0: yoktur,
1: sizin her
0: tabii ki.
1: hayat boyu manevi
0: Tabii,
1: görev
0: tabii,
1: yeriniz
0: tabii,
1: olarak
0: tabii.
1: kalacaktır diye umuyoruz. O halde hocam artık veda vakti. Son olarak bir cümleyle sizden şunu da duyalım mı? Meraklı dinleyicilerimiz veya araştırmacılarımız, öğrencilerimiz size ve kütüphanenize gelerek orayı ziyaret edebilirler mi?
0: Tabii sabah 8.30, 17 cumartesi pazar hariç herkese açık kütüphanemiz, müzemiz var. Zaman zaman sergiler yapıyoruz. Bir de kütüphanemizde çok güzel kuş evlerimiz var. Ortada şadırvanı. İki bölüm, biraz önce galiba söylemeyi unuttum. Tabii böyle heyecanla başlayınca konuşmaya,
1: Evet.
0: bir medrese ve ana binadan oluşuyor kütüphanemiz. Ama gelip görmelerini öneriyorum istedikleri zaman. Hatta dediğim gibi her türlü bilgileri ben ve çalışma arkadaşlarım her zaman yardım etmeye, destek olmaya hazırız. Bu kütüphanenin bir kokusunu alsınlar.
1: Kesinlikle hocam, ben de mutlaka sizi bir kez daha ve hatta çok
0: Kısa bir
1: defalarla
0: zamanda.
1: da ziyaret edeceğim diye umuyorum. Hocam sizinle bu sizin heyecanınızı, ilk günkü heyecanınızı paylaşmak, sizinle kitaplar üzerine, bu kıymetli eserlerimiz üzerine konuşmak çok keyifliydi.
0: Benim için
1: Sağ
0: de
1: olun.
0: öyle.
1: Ayağınıza sağlık hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: O halde artık veda vakti. Bu bölümde bir kütüphanenin rafları arasında dolaşırken aslında yüzyıllar arasında dolaştık. Bir hattatın kaleminden, bir müzehhibin fırçasından, bir müellifin zihninden bugüne kalan izleri konuştuk. Çünkü yazma eser dediğimiz şey yalnızca eski bir kitap değildir. Bir insan elinin zamana bıraktığı emanettir. Ali Emiri Efendi'nin milletine armağan ettiği bu büyük hafıza da bugün aynı isimle yaşamaya devam ediyor. Millet Kütüphanesi. Kıymetli katkıları için Millet Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Melek Gençboyacı hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Yedi İklim Bir Lisan'da bir bölümün daha sonuna geldik. Ben Aleyna Malkoç, sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte Türkçenin, edebiyatın ve Türk dünyasının yüzyıllara yayılan izlerini sürmeye devam edeceğimiz yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. TRT İstanbul Radyosu'nun değerli dinleyicileri, başka programlarda görüşünceye dek hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.
2: Yedi iklim, bir lisan.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu, glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu, hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

0: Nezaket mevsimi.
1: Gözümüzün değdiği her yaprakta, ayağımızın bastığı her toprak zerresinde bu alemin efendisi değil, onun pürüzsüz nizamına hayran birer zarif misafiriz. Bugün nezaket mevsiminde insan merkezli ve o bencil gürültülü dünyanın sınırlarından biraz dışarıya çıkıyoruz. Başımızı göğe, kalbimizi ise hemen yanı başımızda, kaldırımların kenarında, saçakların altında sessizce yaşam mücadelesi veren o dilsiz canlara çeviriyoruz. Yeni serimizin bu ilk adımında konumuz ekolojik nezaket ve şehrin beton griliği arasında bizimle aynı havayı soluyan sokaktaki sessiz komşularımız. Bir mahallenin kedisi, bir ağacın dalına tüneyen kuşu ya da kapımızın önünde o bir tutam ot sadece birer tabiat unsuru değildir. Onlar bizimle aynı yaşam alanını paylaşan, hakkı ve hukuku olan bu şehrin asıl ve en masum sakinleridir. Saadettin Ökten medeniyetimizin kainatla kurulan o büyük dervişhane ve pürüzsüz nizam üzerinde yükseldiğini söyler. Ökten'in işaret ettiği bu nizam, ecdadın inşa ettiği o kuş evleri, sokak hayvanları için kurulan vakıflar sadece birer hayır işi değil, insanın bu alemdeki sınırını bilmesinden doğan yüksek bir estetik ahlakıdır. Bir sokağın sakinlerine hürmet etmek, kapımızın önüne bir kap su koyarken o kabın temizliğine ihtimam göstermekle, onları mahallenin birer yükü değil bereketi olarak görmekle başlar. Kemal Sayar, insanın merhameti sadece kendi türüne saklamasının ruhsal bir çoraklaşma olduğunu savunur. Sayar'ın bu genişleyen şefkat vurgusunu sokağa taşıdığımızda görürüz ki, bir kedinin ya da köpeğin yanından geçerken ona bir tehdit gibi bakmak ya da onun yaşam alanını hoyratça daraltmak, Kemal Sayar'ın uyardığı o modern insanın kalbini kapatma hastalığıdır. İncitici olan kendi konforumuzu o dilsiz canların yaşama hakkından önde görmektir. Sosyolog Goffman, kamusal alanlarda farklı grupların birbirinin alanına duyduğu rızayı inceler. Ekolojik nezaket penceresinden baktığımızda, sokaktaki hayvanlarda Goffman'ın işaret ettiği o sessiz alan mutabakatının birer ortağı olduğunu görürüz. Onların dinlendiği, sığındığı köşelerde, hoyratça müdahalelerde bulunmamak, bir canlıyı sırf kendi eğlencemiz ya da kaygımız için yerinden etmemek, o ortak sokakta herkesin kendi güvenli sığınağını korumasına izin vermektir. Bauman'ın her şeyi hızla tüketen, işine yaramayanı bir kenara fırlatan akışkan dünya eleştirisi, bir hevesle eve alınıp sonra sokağın insafına terk edilen o yaralı canlarda vücut bulur. Oysa tabiat ve içindeki canlar, Bergson'un bahsettiği o hayat enerjisinin en saf ve en maskesiz halidir. Onlarla kurulan bağ, zamana yayılan kalbi bir sürekliliktir. Yunus Emre, yaratılanı sevdik yaratandan ötürü der, sevginin ve hürmetin sınırını kainatın ufkuna kadar genişletir. Sokaktaki bir cana pürüzsüz bir ihtimam göstermek, Sadi Şirazi'nin karıncayı bile incitme çünkü onun da bir canı var ve o can için bu azizdir uyarısıyla mühürlenir. Bir kap yemeği sokağa bırakırken etrafı kirletmeden o canlıya da mahallesine de saygı duyarak hareket etmek, Şeyh Galib'in Zübde-i Alem dediği insanın yeryüzünün bir hakimi değil, onun pürüzsüz bir hizmetkarı olduğunu bizlere hemen hatırlatır. Zarafet, yeryüzünde yürürken diğer hiçbir canlının hakkına ve gölgesine basmamaya özen gösterme olgunluğudur. Gelin bugün kapımızın önünden çıkarken heybemize sadece kendi telaşlarımızı değil, o sessiz komşularımız için bir selam, bir kap su ve bolca rikkati de ekleyelim. Unutmayalım ki dünya sadece güçlülerin ve konuşabilenlerin değil, o dilsiz canların masumiyeti ve duasıyla dönmeye devam eden bir yerdir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, kalbinizin merhametle genişlediği, adımlarınızın her canlıya esenlik götürdüğü huzur dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin nefsine yenik düşenlerle vedalaşıp yoluna güçlenerek devam ettiğini söyledi. Devletin malına, milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz dedi Erdoğan. Muhalefete de tepki gösterdi. Kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi vermeye kalkıyorlar ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması genişleyerek devam ediyor. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün bugün şüpheli sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor. 56 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında 6 kişi adliyeye sevk edildi. Melis Sandal Süt Şurup'la babası Cihan Süt Şurup hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Fon piyasalarına yönelik önemli tedbirler alınmaya devam ediyor. Süreç devletin tüm kurumlarıyla titizlikle takip ediliyor. Devlet Denetleme Kurulu da yatırım fonları için inceleme başlattı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici fon soruşturmasıyla sorumlulardan hesabın sorulacağını vurguladı. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ve ortaya koyduğu tavır gerekenin yapılacağının teminatıdır dedi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında savunmalar alınmaya devam ediliyor. Özel hastane zinciri sahipleri İstanbul'un Şişli ilçesindeki hastanenin ruhsatı için 8 milyon dolar ödemek zorunda bırakıldıklarını iddia etti. Tutuksuz sanık Remzi Baka ise savunmasında İBB hukuk müşavirine ihaleler için 380 milyon lira verdiğini öne sürdü. Bir diğer sanık Yakup Öner de ihalelerden %7 ile 10 pay istendiğini söyledi. Türkiye'nin ihracatı artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat bir önceki yılın aynı ayına oranla %8'den fazla artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde de Türkiye'nin ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 artış görüldü. İşsizlik oranı Ağustos'ta 0,3 puan azaldı, %7,8'e geriledi. Böylece işsizlikte tek hane serisi 40. aya taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş gücü piyasasının istikrarlı seviyesini koruduğunu söyledi. İstihdam oluşturma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı yarın başlayacak. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayine yönelik teşvik belgesi olan yatırımlar için öncelikli finansman belgesi düzenleneceğini duyurdu. Sanayicilerimize uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine hızlı erişim imkanı sunuyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk turizminin küresel ölçekteki öncülüğüne dikkat çekti. Kültür sanat alanında yatırımlarımıza ve projelerimize devam edeceğiz dedi. Uluslararası Yüksek Öğretim Derecelendirme Kuruluşu Türk Dünya Üniversite Sıralaması 2027 sonuçlarını yayımladı. Buna göre 4 Türk Üniversitesi ilk 500'de yer aldı. Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri Koç ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi seçildi. Artvin'de 30 yıl önce işlenmiş bir cinayet aydınlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. Zanlıların adalete teslim edildiği açıklandı. İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklamalar sürüyor. Adli Tıp Kurumu'nca yapılan testlerde eski futbolcu ve spor yorumcusu Hasan Şaş'ın kan ve idrarında uyuşturucu tespit edildi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu düzenlendi. İş yerlerini kurşunladıkları ve kundaklama eylemlerine karıştıkları belirtilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Mardin merkezli 10 ilde

0: Dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. ABD Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran'ın önerdiği 7 günlük plana dair ABD'nin yanıtı Katar'da Tahran yönetimine iletildi. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretli işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ile 69. kilometreleri arasındaki Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.

0: kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
1: yatsan. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr.

Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: Ekonomi Yorum.
1: Merhaba, Ekonomi Yorum programına hoş geldiniz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından tüm dinleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Yayın ekibimiz Yusuf Çağdaş, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal yaklaşık 15.30'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Telefon hattımızda Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş bizlerle birlikte. Sayın Erbaş merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk Feryal Hanım. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi gündemi konuşacağız sizinle. Tabii ki işsizlik rakamları ve ihracat verileri açıklandı, ancak kamuoyunun gündeminde öne çıkan bir başlıkla başlayalım istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili kurul oluşturulduğunu, Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdiğini söyledi. Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı. Şimdi çok konuşuyoruz başından bu yana, bu duruma nasıl gelindi? Fonların tasfiyesi ve ödeme süreci, sermaye piyasalarına yönelik bundan sonrası için hangi düzenlemelerin hayata geçirileceği de merak ediliyor ardından. Ve tüm bunların etkileri bundan sonrası için neler söylersiniz? Ve tabii ki dezenformasyon konusuna da dikkat çekmek gerekiyor. Sayın Erbaş, bu başlıkta bir değerlendirme alarak başlayalım isteriz.
2: Evet, şimdi bugün 30 Eylül, bir kere yarın 1 Ekim tarihiyle birlikte aslında bizim borsadaki endeks görünümü de değişecek. Bu çok uzun zamandır da tartışma konusu olan bir meseleydi. Bu fon tasfiye sürecine girmeden önce dolayısıyla bugün hem ayın son işlem günü, bazı pay vadelilerde son işlem günü ve endekste de 27 şirket çıkacak. 27 tane yeni şirket girerek borsadaki BIST endeksini 1 Ekim'den itibaren bu şirketlerle değerlendirmeye başlayacağız. Bu bir. İkincisi, tasfiye süreciyle ilgili son 2-3 günde çok yoğun toplantılar var. Toplantıların devam ettiğini, bir koordinasyon kurulu kurulduğunu ve burada devletin bu konudaki birçok kurumunun ortak hareket

0: etme noktasında da çalışmalarının devam ettiğini görüyoruz. Şimdi tasfiye sürecindeki fonlar 131 adet 455 bin kişiden biraz fazla bir yatırımcıyı da kapsıyor. Ve burada aslında bir takvim açıklanması bekleniyor. Yani ödeme takvimi, tasfiye takvimi ne şekilde olacak diye. Birçok konu tartışılıyor, fikirler paylaşılıyor. Ama benim şöyle bir kriter uygulanabileceği noktasında bir fikrim var. Yani her fon ayrı ayrı tasfiye edilmesi olana biraz daha göz önünde bulunduracaktır. Çünkü her fonun ayrı bir tüzel kişilik olarak bir karşılığı var. Dolayısıyla hangi fona yatırdıysa yatırıcı parasını ona istinaden bir tasfiye süreci. Dolayısıyla bazıları daha hızlı, bazıları daha geçmeli olabilir diye düşünüyorum. İkincisi de belli kategorize edilen, belli gruplara ayrılan fonlara giriş çıkış tarihinden burada elde edilen veya zarar edilen tutarların listelendiği bir yatırımcı teminat grubu oluşturdu. Birkaç grup, yani belli seviyelerin üstünde teminatı olan, içeride daha altında olanlar gibi ve burada daha ufak montanlı diyebileceğimiz ve çok fazla da bu gelir gider paylaşımında fonlar içerisindeki çok afaki seviyeler oluşmamış yatırımcılar için, bilmiyorum, böyle bir kriter veya benzer birkaç kriterle aslında bir hafta 10 gün veya işte en geç bir ay içerisinde bu fonların içindeki aşağı yukarı yarısı diyebileceğimiz 60-65 fonun tasfiye süreci çok hızlı bir şekilde gerçekleştirerek bu fon sahiplerine ödemeleri yapılabilir gibi bir planlama olma ihtimali yüksek. Ama tahmin ediyorum bugün, yarın veya cuma günü en geç hem sermaye piyasasının kurulunun yayınlayacağı bir bülten içindeki veya bir basın bildirisiyle birlikte bir detay analizi görme şansımız olacak. Hem de aslında bu fona daha sonra aktarılabilecek işte burada manipülasyona tabi olmuş kişi veya kurumların soruşturmaları devam ettiği için buraya bu mal varlıkların da bir kısmı aktarılabilme durumunu, bugün Sayın Adalet Bakanımızın da bir sosyal medya paylaşımı vardı. Hı hı. Bu sürecinde ayrıca değerlendirdiğini anlıyor. Dolayısıyla böyle bir takvimi biz önümüzdeki birkaç gün içinde görüp daha net bir sonuç elde edeceğimiz, daha net bazı konuları değerlendirebileceğimiz bir durumla karşı karşıya kalabilirse, bunlar benim düşüncelerim olabilirlik, hı hı, açısından. Hı hı. Ama buna benzer bir yaklaşım içinde olunduğunu hem yapılan toplantılar sonrasındaki açıklamalarda hem de hani mantık çerçevesinde düşünebiliriz gibi geliyor bana.
1: Peki. Türkiye'de işsizlik Ağustos ayında bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik rakamlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yani bizim uzun süredir galiba bir ay önce bir %8'ler üzerine doğru bir yükseliş olmuştu. Yine 7,5'lar 8'ler arasında uzun süredir devam eden bir işsizlik oranımız var. Burada tabii istihdam tarafında belli sektörlerde biraz daha yoğunlaşan bir özellikle hizmet sektöründe bir iş gücüne katılım olduğu için işsizlik oranında da kısmen biz %8'ler civarı veya biraz altında kalmaya devam ediyoruz. Hani bizim Türkiye'nin bu işsizlik oranı genel ortalamasına baktığımızda işte, yani bu çift tane rakamların altında kaldığımız her süre zarfında işte büyüyen, biraz daha dinamik bir ekonomi olduğumuz için, yani aşağı yukarı %5 ile %8 arasında bir rakamın aslında burada istihdam tarafında hala güçlü bir görüntüye sahip olduğunu gösterdiğini varsayımıyla hareket edebiliriz diye düşünüyorum.
1: Şimdi devam ediyoruz. Açıklanan ekonomik göstergelerle Türkiye'nin ihracatı Ağustos'ta 23,4 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı ayına kıyasla %8,1 artışla 23 milyar 467 milyon dolara yükselirken ihracat Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %4 artarak 184 milyar 996 milyon dolara ulaştı. Neler söylersiniz bu veri üzerine?
0: Şimdi bizim Feride Hanım bu ticaret rakamları ile ilgili aslında ihracatımızda bir artış oluyor. Zaman zaman belli aylarda ithalatta da bir artış görüyoruz. Ama bu özellikle enerji maliyetlerinin artmış olması ve bu konunun bizim ticaret açımıza yansımalarında maalesef işte son 6 aylık süreçte belli aylarda daha bariz olmak üzere bu tarafta yansıdığını görüyoruz. O açıdan hani şöyle baktığımızda Avrupa'nın daraldığı, dünyada faizlerin enflasyonla birlikte biraz daha yüksek kaldığı bir ortamda hani ticaret hacmimiz özellikle ihracat tarafında bir daralma yaşamadan, hatta geçen seneye göre daha iyi performans gösterirken, enerji maliyetinin bu kalemler içerisinde de yine ithalat tarafında özellikle bizi biraz ticaret açığı tarafında negatif tarafta bıraktığını ben düşünüyorum. Dolayısıyla bu sorun tabii bizle ilgili değil, biraz daha dünyadaki gelişmelerle ilgili, ama hani bu sorunun çözülmesi durumunda bizim o ihracat tarafındaki güçlü yapımız bizim ticaret açığımızı da biraz daha hani bu ithalat ve bunun sonrasında yaptığımız ihracat karşılığında o ham madde girdileri vesaire, bu taraftaki bir rahatlama olursa daha net bir şekilde daha pozitif tarafta kalmaya doğru götürebilir. Ama maalesef son 2-3 aydır özellikle bu enerji kalemlerindeki artış bizim ticaret açığımıza da yansıdığını düşünüyorum.
1: Evet, ekonomi ajandasına bakacağız şöyle bir. Ekim ayı başlıyor artık, yılın son çeyreğine giriyoruz. Ekim ayı ekonomi gündemi oldukça yoğun. Türkiye'nin ekonomi ajandası ihracat ve enflasyon rakamlarının açıklanması. İşte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapacağı sunum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı, çıkacak faiz kararı ve elbette 2027 yılı bütçesinin belirlenmesi gibi gelişmelerle oldukça yoğun olacak. Bu ajandaya dair ve piyasalardaki son görünüme dair eklemek istedikleriniz varsa alalım Sayın Erbaş.
0: Evet, yani Ekim ayı aslında hemen pazartesi günü bizim enflasyon verisi, Eylül ayına dair veriyi herhalde en yakın vade en sıcak gelişme olacak. Burada geçen seneye göre biraz daha aylık bazlı bir azalış görsek de aslında ticaret açığı açısından baktığımızda bizim enflasyon tarafında enerji maliyetleri yukarıda tutuyor. İşte %2,5 gibi 2,5-3 arasında bir aylık enflasyon. Ama burada %31'lerin altına inebilecek bu veriyle birlikte bir yıllık enflasyon bekleniyor. Merkez Bankası için aslında faiz değiştirip değiştirmeyeceği, indirim olup olmayacağı da bence biraz dünyadaki bu enerji maliyetlerinin 22 Ekim'de yanlış hatırlamıyorsam o tarihe kadar nasıl bir hal alacağı konusu biraz daha yakın vade izlenmesi gerekiyor. Burada maliyetler yüksek kalmaya devam etmesi durumunda hemen Amerika'daki 3 Kasım ara seçimleri öncesinde belki Merkez Bankası'nın bir toplantıyı daha pas geçmesi söz konusu olabilir. Ben Cuma günü bu hafta içinde, yani hemen Ekim ayına girdikten sonra bir tarım dışı istihdam verisi var. Bugün herhalde biraz önce açıklandı, Amerika'dan büyüme ve kişisel tüketim harcamaları var. Dolayısıyla burada hem Amerikan büyümesini, hem enflasyondaki görünümü, hem de istihdam piyasasında geçen ay yüksek gelen rakamların Cuma günü özellikle biraz daha 100 bin seviyesinin altında beklendiği şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini takip edeceğiz. O açıdan Ekim ayı hareketli, hatta Kasım ayı, hem Ekim ayının sonunda biliyorsunuz İsrail'de bir seçim var, hem Kasım başında Amerika'da bir seçim var. Dolayısıyla jeopolitik gelişmeler ve piyasadaki algı açısından da sıcak bir iki ayı karşımıza çıkaracak gibi duruyor.
1: Sayın Erbaş, çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.
1: Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş bizlerle birlikteydi.
2: Ekonomi Yorum devam ediyor.
1: İkinci bölümde küresel piyasaları konuşacağız. Telefon hattımızda Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Rahmi İncekara bizlerle birlikte. Sayın İncekara, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Perler Hanım. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Sayın İncekara, petrol fiyatlarının küresel

0: küresel ekonomiye etkilerini konuşmak istiyoruz sizinle bugün. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran hattında müzakerelerin sonuç vermemesi arz endişelerini yükseltiyor. Petrol fiyatlarına yansıyor ve o da aslında her şeye yansıyor değil mi? Enflasyona yansıyor. Neler söylersiniz bu durum üzerine?
1: Evet, esasında geçtiğimiz hafta itibariyle Hürmüz'deki petrol sevkiyatının toparlandığına dair haberlerle biraz petrol fiyatlarında gevşemeyi görmüştük. Özellikle Suudi Arabistan'ın doğubatı petrol boru hattına verilen hasarın ardından ihracatını Kızıldeniz'deki Yanbu Limanı'ndan doğudaki Ras Tanura Limanı'na yönlendirmesiyle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların toparlandığı belirtilmişti. Özellikle buradaki tablo daha net bir şekilde verilere de yansıdı. Özellikle artışın büyük bir bölümü gemiden gemiye transfer gibi geçici çözümlere dayandığını gördük. Tabii ki daha az verimli ve daha maliyetli olması nedeniyle petrol fiyatları yüksek kalmaya devam etse de en azından bu haberler biraz daha moralleri güçlendirmişti. Öyle ki Orta Doğu üreticilerinin ham petrol ihracatı Eylül ayında günlük 12.8 milyon varile kadar yükseldi ki Şubat'tan beridir en yüksek ihracat miktarına ulaştığını söyleyebiliriz. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan sevkiyatların yükselmesi bu artışta önemli bir etkendi. Suudi Arabistan'ın özellikle petrol ihracatı savaş sonrasında zirveye ulaşması günlük 6 milyon varile ulaştı. Bu da tabii ki özellikle İran Savaşı'nın başlamasından bu yana en yüksek seviyeyi ifade etmişti. Özellikle sevkiyatlar da %80 artarken Hürmüz Boğazı'ndaki petrol trafiği de toparlanmıştı. Özellikle bunu da söyleyelim. Tabii ki burada önemli gelişme olarak biz Suudi Arabistan'ın ulaşmış olduğu en yüksek ihracat düzeyini belirtmiştik. Özellikle petrol sevkiyatlarının burada 2025'teki aylık ortalama seviyesine döndüğünü bize göstermişti aslında. Dolayısıyla Eylül ayındaki sevkiyatlar da aslında Ağustos'ta günlük 3.4 milyon varil olan ihracata göre %80 oranında da yükselmişti. Dolayısıyla bu esasında biraz daha moralli bir haber olarak petrol fiyatlarının düşmesine sebebiyet vermişti geçtiğimiz hafta itibariyle. Ama özellikle sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi özellikle Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma teklifini reddetmesi sonrasında petrol fiyatları yeniden yükseldi. Hatta bu hisse senetleri ve tahminler tarafına da yansıdı. Önemli miktarda bir düşüş burada görüldü. Ve aynı zamanda bu geçtiğimiz hafta sonundaki iyimserlik tablosunu da tersine döndürdü diyebiliriz. Hafta başı itibariyle pazartesi uluslararası gösterge olarak Brent petrolün varil fiyatı 107 doların üzerine çıktı. %3'den fazla bir artış söz konusu oldu ve tekrar açıkçası maliyetleri artıran az krizine tekrar giriyor muyuz şeklindeki endişeleri körükledi diyebiliriz. Burada tabii ki Donald Trump'ın İran'ın 7 günlük ateşkes önerisini reddetmesi aynı zamanda enflasyon kaygıları üzerinde de baskıyı beraberinde getirdi diyebiliriz. Zira İran geçen haftaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve böylece küresel maliyetleri yükselten arz krizinin hafifletmesini sağlayacak yeni bir plan belirtmişti. Ama bu özellikle baktığımızda Trump tarafından kabul edilmeyince yeniden arz endişeleri bu noktada arttı diyebiliriz. Tabii ki önemli noktalardan bir tanesi petrol fiyatları üzerine yansımasıydı. Cuma günü geçtiğimiz hafta %2'den fazla gerilemişti. Ama hafta başında %3'den fazla tekrar artıştı. Tekrar 107 dolara kadar ulaştı özellikle Brent petrol fiyatları. Batı Texas'ta yani ABD'deki göstergeyi ifade eden petrolde de 94 doların üzerine bir artış söz konusu olmuştu. Bunun da altını çizelim. Bugün itibariyle de yine yaklaşık 0,7 oranında bir artışla yine 100 doların üzerinde kalmaya devam etti Brent petrol ve Batı Texas tipi petrolde 90 dolarlık psikolojik seviyesinin altında kaldığını söyleyebiliriz ki özellikle Brent petrolünde Eylül ayının yaklaşık %14 yükselişle tamamlanması bekleniyor. Öncelikle bunu da söyleyelim. Ve tabii ki yeniden 106 doların üzerine çıkması aylık bazda baktığımızda %6,5'luk bir artışı ifade ediyor. Yine ABD Batı Texas tipi petrolde %4,5'luk bir aylık artışın olduğunu söylememiz gerekiyor ki bu ard arda 3. aylık yükselişi gösteriyor. Dolayısıyla hala petrol fiyatlarındaki özellikle Hürmüz belirsizliği etkisindeki fiyat artışı devam ediyor diyebiliriz.
0: Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki jeopolitik gelişmeler petrol fiyatları üzerinde çok etkili oluyor. Şimdi tabii ki petrol fiyatları deyince etkilerinden de konuşmak gerekiyor Sayın Hocam. Avrupa'nın enerji faturası kabardı. Avrupa petrol fiyatlarıyla nasıl başa çıkıyor, nasıl direniyor? İngiltere'de de akaryakıt fiyatları rekor kırdı. Yalnız biz de son 2,5 dakika içerisindeyiz. Onun da altını çizerek buyurun.
1: Evet, Avrupa'nın enerji faturasının da kabardığını söyleyelim. Özellikle petrol ve gaz için ek ödeme 100 milyar euroyu aştı. Avrupa Birliği Komisyonu enerjiden sorumlu üyesi Dan Jorgensen de aslında burada Avrupa'nın enerji maliyetlerindeki artışına dikkat etti. Özellikle burada Avrupa'da doğal gaz fiyatı 28 Şubat öncesine göre yaklaşık 30 avro seviyesinden 72 avroya kadar yükseldi. Tabii ki enerji maliyetleri yükseliyor ve aynı zamanda ithal fosil yakıtlara bağlılık da ciddi anlamda artıyor. Dolayısıyla özellikle bu yıl petrol ve doğalgaz için 100 milyar eurodan fazla ek ödemenin yapıldığını belirtti Avrupa tarafından yapılan açıklamalarda. Özellikle yine baktığımızda Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarında da çok ciddi bir artış var. Özellikle 30 avro seviyesinden 72 avro seviyesine kadar doğalgazın megawatt saati yükseldi diyebiliriz ve özellikle Avrupa Birliği genelinde doğalgaz depolarındaki doluluk oranı %70 civarında seyrediyor ki bu geçmiş yıllara göre son derece düşük bir oranı ifade ediyor diyebiliriz. Ve tabii ki özellikle dizel ihracatına eğer ABD kısıtlama koyarsa Avrupa'da akaryakıt fiyatlarının da yükseleceğini belirtmemiz gerekiyor ki burada özellikle yaklaşık 3 dolar yani %2'ye yakın yükseliş baskısı oluşturabilir. Bunu söyleyelim. İngiltere'de de özellikle akaryakıt fiyatları 2022 seviyelerinde de üzerine çıktı. Özellikle dizelin litre fiyatı 1.99 sterlini de aştı ki bu 2022'deki enerji krizi seviyelerini de geride bıraktı. Yani şöyle söyleyelim, ortalama bir otomobilin deposunu doldurmanın maliyeti yaklaşık 110 sterline kadar da yükseldi. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik kesintileri, petrol arzındaki daralma ve fiyatlardaki artış akaryakıt fiyatlarına belirgin şekilde yansıyor diyebiliriz ki Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından 2022 yılındaki yaşanan enerji krizi seviyelerini de geride bıraktık diyebiliriz ve savaşın başlangıcından itibaren 31 sterlinlik bir artışın olduğunu söyleyelim. Sadece ortalama bir ailenin otomobil deposunu doldurmasının maliyeti. Dolayısıyla direkt anlamda hissedebileceğimiz bir etki de var diyebiliriz.
0: Sayın İncekar'a çok teşekkür ediyoruz. Programa katkınız için iyi çalışmalar diliyoruz. Sayın dinleyiciler, telefon attığımızda Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Rahmi İncekara bizlerle birlikteydi. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya çarşamba 15 haberlerinin ardından buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
2: Ekonomi yorum.

0: biz.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Gelecek Postası'na hoş geldiniz. Ben Özgür Gündoğdu.
1: Ben Hakan Özaltuk.
0: Banu Özkartal ve Gülden Acar'la birlikte yaklaşık yarım saat boyunca TRT Radyo 1 frekanslarında sizlerle olacağız. Biliyorsunuz salı, çarşamba ve perşembe günleri bu saat diliminde TRT Radyo 1'de bilim ve teknoloji konuşuyoruz. Türkiye'de ve dünyada bu alanda neler olup bittiğini sizlerle beraber konuşup bunlardan sizi haberdar etmeye gayret ediyoruz. Ve bugün ne zamandır hazırlıklarından bahsettiğimiz, neler olup bittiğiyle ilgili, daha doğrusu neler olacağıyla ilgili sizleri bilgilendirdiğimiz o festival artık başladı sevgili dinleyenler. O da nedir? Teknofest Güneydoğu kapılarını açtı. Şöyle yapalım Hakan. Hı hı. Oraya gidecekleri, yani ziyaretçileri neler bekliyor? Bence istersen önce orasıyla başlayalım.
1: Evet, yani şu anda giriş yapanlar için konser alanı var. Hı hı. Sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, hı hı, planetaryum, bilim şovları, Teknofest zaman tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi deneyim alanlarının yanında Solo Türk, Türk Yıldızları, savaş uçakları, gösteri uçuşları ve festivalde yine Atak helikopteri, Hürkuş, Anka, Bayraktar TB2, TB3, Bayraktar Akıncı, kara ve deniz araçlarında sergisi yer alacak. Tabii ki üniversitelerimizin, girişimcilerimizin hepsinin standları ve orada ürettikleri projeler. Bir yandan da tabii bu 4 gün boyunca, 5 gün boyunca da bütün finalleri olacak olan yarışmaların da heyecanı da devam ediyor.
0: Çünkü biz o finallerden bahsettiğim finallerden biz dinleyenlerimizi haberdar etmiştik. Yani dünyanın en büyük işte havacılık, uzay ve teknoloji festivalinden bahsediyoruz. Haliyle bu bölümü artık hani final bölümü, finale kadar ama daha Eylül ayının başından itibaren bu yarışmaların neler olduğu pek çok ilimizde bu konuyla ilgili, yani festival, hı-hı, kapsamında pek çok yarışma branşında zaten bu mücadeleler yapıldı.
1: Tabii.
0: Sonuçları alındı. İşte bu sonuçlarda Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda sahiplerini bulacak aslında.
1: Evet, 52 branşta zaten yapılmıştı. Alt kırılımlarıyla birlikte yüzlerce yarışma. Bunlar zaten Ağustos'un başında başladı. İstanbul, Kocaeli, Aksaray, Ankara, Eskişehir diye gele gele ağırlıklı olarak da Güneydoğu Anadolu illerimizde, hı hı, Siirt, Batman, Adıyaman,
0: Şırnak,
1: Gaziantep, Şırnak, buralarda yarışmaların birçoğu zaten bitti. Şimdi Şanlıurfa'da yine yarışmalar var. 14 kategorideki, evet, yarışmada Şanlıurfa'ya saklandı. Bu kategorilere biraz sayalım. Bağımlılıklarla mücadelede teknolojik uygulamalar, blok zincir yarışması, çelik kubbe, hava savunma sistemleri, hareketli uydu terminali, finansal teknolojiler yarışması, maden teknolojileri yarışması, drone şampiyonası, dünya drone cup yarışması ve Teknofest robotik yarışması gibi birçok, yani toplamda 14 yarışmada Şanlıurfa'da son finalleri yapılıp sahipleri ödüllerini bulacak. Toplam ödülü dün yine biraz hatırlatmıştık, yine söylemekte yarar var. Teknofest'in toplam ödülü de 100 milyon lirayı geçiyor bu sene. Hı hı. Şunu da hemen belirtelim. Teknofest artık öyle bir hal aldı ki 15 yılın sonunda toplamda bugüne kadar 12 milyon ziyaretçinin ziyaretçi ev sahipliği yapmasının dışında teknolojiyi ve bilim merakını Anadolu'ya yaymasının, bütün devlet kurumlarıyla halkın temas etmesini daha da kolaylaştırması açısından teknoloji başlığı altında bu faydalarının dışında bir de uluslararasılaşma kısmı var. Hı hı. Bu sene 99 ülkeden başvurular yapıldı. Bu ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Çin ve Japonya gibi ülkeler de var. Hani teknolojiyle adı alınan, hı hı, ülkeler de artık Teknofest'te yarışmalarda yer almak istiyorlar. Bu da aslında artık Teknofest'in dünya çapında bir üne kavuştuğunun ve bilim ve teknoloji alanında bir yer edindiğinin de göstergesi. Bunun dışında tabii asıl en önemli kısmı bana göre, hı hı, benim gözlemim, tabii ki bilimsel meraktan üretime yönelik bu girişimcilik faaliyetleri, üniversite, kamu, özel sektör, öğrenci işbirlikleri, bunlar harika kısımları. Bir de tabii başvuru yelpazesi çok genişledi. Ne demek istiyorum? Artık ilkokul düzeyinden doktora seviyesine kadar her gruptan öğrencimiz, her yaş grubundan, her eğitim grubundan öğrencimiz başvurabiliyor. Bu da aslında teknolojinin ne kadar yaygın bir tabana doğru yöneldiğini de gösteriyor. Bunun yanında bir de girişimcilere açık bölümler var. Bir de uluslararası katılım var. Yani neredeyse ekosisteme dahil olabilecek, dahil olması gereken en küçük yaş grubundan uluslararası katılım ve girişimcilik, şirketleşme aşamasına gelmiş herkesi kapsayan bir hal aldı. Bu da beni ayrıca sevindiriyor.
0: Tabii bu arada yüksek katılım bekleniyor Hakan, onu da söyleyelim. Yani yüksek bir ziyaretçi katılımı bekleniyor. Bu arada tabii şu teknik detayı da verelim. Hı-hı. Yani etkinlik alanı saat kaç, hangi saatler arasında açık kalacak, onu da söyleyelim. Etkinlik alanına sevgili dinleyenler, ziyaret, giriş ve çıkışları sabah 9 ve akşam 19 saatleri arasında yapılabilecek. Bu arada tabii etkinliğe gitmek isterseniz teknofest.org adresine girerek de buradan ziyaretçi kaydı oluşturabilirsiniz. Bu şekilde Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki Teknofest Güneydoğu'yu ziyaret edebilir, oradaki etkinlikleri görebilir ve oradaki heyecana ortak olabilirsiniz.
1: Olabilirler. Bir de şunu hatırlatalım. Teknofest gerçekten teknolojinin hızına ayarlı, ona uyumlu bir şekilde kendini de güncelleyen bir festival. Hı hı. Bu noktada yarışma kategorileri de her yıl artarak devam ediyor. Bu yılda 11 yeni kategori eklendi. Hani daha önce Teknofest'e gitmiş olanların yolu Şanlıurfa'ya uğrayacaksa... Hı hı. Yeni kategoriler onları ayrıca heyecanlandıracaktır.
0: Farklı yarışmalarda görecekler.
1: Evet yani. Mesela 5G, yapay zeka ile akıllı yol güvenliği yarışması, elektronik harp yarışması, bağımlılıkla mücadele, teknolojik uygulamalar gibi yeni kategoriler de bu sene Teknofest severlerin ve Teknofest meraklılarının önünde yarışmalarını gerçekleştirecek.
0: Biz Teknofest'le ilgili haberleri vermeye devam edeceğiz. Yarın da çünkü bu mikrofonlardayız. Ama şimdi diğer haberlerden, dünyada ve Türkiye'de neler olup bittiği konusunda, bilim ve teknoloji alanında biraz onları konuşalım. Biz geçtiğimiz aydı galiba Hakan, yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa, Türkiye'nin yerli telefonu geliyor demiştik.
1: Evet.
0: Yerli akıllı telefonu geliyor diye. Şimdi onun detayları da gelmeye başladı. Aselsan ve Türk Telekom işbirliğiyle geliştirilen yerli akıllı telefonun bir kere üretim yeri belli oldu. Neresi? Malatya. Hı hı. Çıkış tarihi de, planlanan çıkış tarihi 2027'nin ilk yarısında bu telefonun piyasaya, satışa sunulması bekleniyor.
1: Evet, burada işletim sisteminden hemen söz edelim. Hı hı. Şu an için çıkacak olan telefon Android işletim sistemiyle çıkacak. Ve tabii ki iki büyük kurumun arkasında olması, hı hı, bu işi üstlenmesi bence bu işin en önemli kısımlarından biri. Biri medar iftarımız Aselsan, diğeri de aynı şekilde Türk Telekom. Hı hı. Şimdi bunlar peki bu işin içinde nasıl bir pay elde etmişler? Aselsan cihazın donanım ve üretim süreçlerini üstlenmiş. Türk Telekom ise yazılım, içerik ve pazarlama, dağıtım, markalama çalışmalarını yapacak. Türk Telekom'dan gelen açıklamada cihazın premium, üst ve orta segmentlere yönelik olacağı. Bu da tabii bize bir fiyat aralığı ve kalitesi ya da işte donanımları hakkında da bir fikir veriyor aslında. Ve pil ve kamera performanslarıyla özellikle rekabetçi hale gelmesi planlanıyormuş. Demek ki uzun bir pil ömrü ve yüksek bir kamera kalitesiyle, hı hı, diğerlerinden ayrılmaya çalışacak gibi gözüküyor. Bir yandan da şu açıklama da yapılmış. Android işletim sistemine satışa sunulacak ama çok yakın zamanda, ilerleyen aşamalarda derken çok kısa bir sürede yerli işletim sistemine geçilmesi planlanıyormuş. Ve ayrıca da içinde kullanılacak çip de yerli olarak geliştirilecek deniyor haberde.
0: Şimdi Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki en önemli kuruluşlardan bir tanesi biliyorsun ki gurur kaynağımız Roketsan. Roketsan'ın genel müdürü Murat İkinci de kapsamlı bir röportaj vermiş Hakan. Bu çalışmalarla ilgili, yani evet, neler olup bittiği hakkında oldukça bilgilendirici bir röportaj vermiş. Tabii çok uzun, biz başlıklar halinde konuşalım istersen bunu. Özellikle ama altını çizeceğimiz nokta şu, belki hani başlığa bunu koyabiliriz. Hani Şimşek 1 ve Şimşek 2 ile artık Türkiye uzayda yeni kapılar açıyor. Benim en çok ilgimi çeken alanlardan bir tanesi ve tabii ki en çok istediğim bölümlerden bir tanesi de Türkiye'nin roketlerinin kendi platformundan fırlatılacak olması, yapılan çalışmalar bu yönde. Ve bunların tamamen biliyorsun yerli oranlarının çok yüksek bir şekilde yapılıyor olması aslında bizi en çok ilgilendiren ve sevindiren bölümlerden bir tanesi galiba.
1: Evet, şimdi yakın zamanda yani önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da yapılacak, 77.si. Hı hı. Bu gerçekten çok önemli. Peki bu Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılımına baktığımızda aslında Uluslararası Astronotik Kongresi.
0: Doğru, öyle geçiyor.
1: Astronotik ne demek diye bir düşündüğümüzde astronomiden farkı ne? Aha. Astronotin diye baktığımızda astronotik tam olarak aslında bu durumu açıklıyor. Yani roket sandan bir açıklama gelmesi bu haftada çok anlamlı. Çünkü astronotik insanlı ve insansız uzay araçlarının uzaya ve dünya atmosferinin ötesine gönderilmesi, tasarımı, inşası, işletmesiyle ilgilenen bilim ve mühendislik dalı olarak geçiyor. İşte bu kısa açıklamadan sonra Roketsan'a dönersek, Roketsan tam da bunu yapıyor şu anda. Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlığı için fırlatma platformlarının kendisine ait olması evet. gerekiyor. Bu teknolojiyi geliştirme işini Roketsan üstlenmiş durumda. Şimşek 1 ve Şimşek 2 uydu fırlatma sistemi projeleri tam olarak buna hizmet edecek. Evet. Ve bizim biliyorsun zaten bunu daha önce konuşmuştuk. Haberleşme uydusunu yapıp fırlatabilen 11. ülke olmuştuk. Bu noktada aslında uzayla ilgili çalışmalarımız hızla artıyor. Fakat burada tam uzayda bir bağımsızlık elde etmek istiyorsanız fırlatma kısmının da size ait olması evet. gerek. Şimdi Şimşek 1 ve Şimşek 2 uydu fırlatma sistemleri takvimine göre gidiyor diyor. Roketsan'dan gelen açıklamalar. Bu takvimine göre gitmesinin içerisinde şunu önemsemiş Roketsan. Diyor ki açtığımız mükemmeliyet merkezinde insan kaynağını uzaya yönelik, uzay teknolojilerine yönelik insan kaynağını artırmak istiyoruz. Bir de bu konudaki bütün tedarikçi zincirini yerli yapmak istiyoruz. Bir ekosistem oluşturmak istiyoruz. Hı-hı. Bu çok önemli. Çünkü açıklamasının bir yerinde diyor ki bütün bunları yapan, yani şu ana kadar uzaya roket fırlatmış, bunları üretim altyapılarını geliştirmiş ülkeler size bu know-how'u paylaşmıyor. Bu know-how'u paylaşmadığınızda ne yapıyorsunuz? İşte kiralamak zorunda kalıyorsunuz. Ve işte onların rampalarından, onların roketleriyle fırlatmak zorunda kalıyorsunuz. Faydalı yük dediğimiz şeyleri. İşte bundan tamamen kurtulmak için Roketsan kolları sıvamış durumda. Tabii bu bir uzay seferberliği. Türkiye Uzay Ajansı'nın açılmasıyla başlayan, çatı kuruluşu oluşan TÜBİTAK Uzay'ın çabalarıyla ve Roketsan gibi kuruluşlarımızın üretim güçleriyle birleşen bir nokta bu. Burada tabii ODTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Uzay Teknolojileri Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin açıldığını, orada da birçok önemli kurumumuzun TUSAŞ gibi, TÜBİTAK Uzay gibi, TUA gibi kurumlarımızın üretime yönelik işler yaptığını da hatırlatalım. Hı hı. Bir yandan Türkiye'nin Somali'de bir uzay limanı inşa süreci var. Kendi Şimşek 1 ve Şimşek 2'mizi de kendi uzay limanımızdan atmak, hatta daha sonra o uzay limanından başka ülkelerin de faydalanmasını sağlayarak buradan da bir katma değer ve know-how'u ülkemize transfer etmek gibi planımız var. Kısacası artık sınırlar uzaydan başlıyor. İşin özetin özeti bu. Belki yani işte biliyorsun mavi vatan, yeşil vatan, siber vatan gibi kavramlarımız var. Uzay vatan diye de bir kavramı artık hayatımıza yoğun olarak sokmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık bütün ülkelerin sınırları uzaydan başladığı gibi uzaya bağımsız erişim de yeryüzündeki medeniyetinizi korumak için olmazsa olmaz şu anda. Silah sistemlerinizden, iletişim becerilerinize bir uzay konumlandırma, şey, GPS diyebildiğimiz hı hı. sistemden en ufak bir iletişim modülünüze kadar her şey uzay tabanlı. Orada olmazsanız, o zincire insan kaynağınızla, tedarik zincirinize katılmazsanız mümkün değil. İşte Şimşek 1 ve Şimşek 2 uydu fırlatma sistemleri Roketsan'ın verdiği takvimle gerçekleştiğinde uzaya yönelik bağımsızlık adımlarımızdan en büyüğünü atmış olacağız.
0: O zaman uzaydan devam edelim. Hiç orada kalalım biz, inmeyelim şimdi.
1: Tamam.
0: Sen biraz bahsettin. Önümüzdeki hafta uzay alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından birine Antalya ev sahipliği yapacak sevgili dinleyenler. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da düzenlenecek. kongre öncesinde uzay çalışmalarıyla tanınan bilim insanları ve bazı ülkelerin uzay kuruluşlarının yöneticileri kongreye katılmadan önce mesajlarını yayınladılar. Benim gördüğüm kadarıyla, hani bazılarından bahsedeceğiz şimdi biz, ama benim gördüğüm, okuduğum kadarıyla bu mesajlarda ana fikir şu olmuş: uzay insanlığa ait, tek bir ülkenin elinde değil ve aynı zamanda uzayın da bütün dünya ülkelerine aslında bir birleştirici yönü olabileceği konusunda mesajlar vermişler genel olarak.
1: Evet, yani evet, güzel mesajlar tabii, evet. Bunu çok takdir ediyoruz. Bilim insanlarından gelen mesajlar, işte öğretim üyelerinden gelen mesajlar, ama tabii hayattaki karşılığı nasıl olacak? Bu dünya çapında bir bu kadar stratejik gerilimler, jeopolitik gerilimler, işte yapay zekada da biliyorsun bir uluslararası işbirliği kurulsun, hı-hı, deniyor, ama bir türlü Amerika Birleşik Devletleri ile Çin masaya tam olarak oturup...
0: Dikkatini çekerim, yapay zeka dedin. Evet. Yeni adını söylesek mi acaba? Birazdan söyleriz.
1: Evet, yapay zekanın adı değişti.
0: Adı değişti, birazdan söyleriz onu da, evet.
1: Evet, uzayda da aslında şimdi o noktaya gelmiş durumdayız. Çünkü az önce söylemiştim, uzay artık yeryüzündeki her şey uzayla ilgili o hale geldi. İnsanoğlunun neolitik çağdan beri uzayla ilişkisi var. Evet, yıldızlara bakıyoruz, onları haritalandırıyoruz. İşte tarımımızı ona göre yaptık. Aslında biz uzayı hep hayatımızın içine dahil ettik.
0: Evet.
1: Ama belki ilk defa artık o kadar çok bilgi birikimine sahibiz, o kadar çok analiz ve teknoloji üretme kapasitesine sahibiz ki uzay artık olmazsa olmazımız haline gelmek üzere. Hani böyle geldi ama daha da fazla gelecek anlamında gelmek üzere diyorum. Bu noktada tabii hem küreselleşen ticaret, hem küreselleşen finans, hem küreselleşen iletişim bizi uzay konusunda bir ortaklaşmaya, bütün dünyaya ortak kararlar, bir işbirliğine itiyor. Bir yandan da uzaydan elde edilecek, biliyorsun, uzay madenciliği gibi kısımlar var. Uzay kuvvetlerinin kurulması, işte geçen hafta konuştuk, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzaya bir silah gönderdiği ortaya çıktı gibi konular var. Uzay istasyonları ayrışıyor bir yandan. Çin ve Rusya ayrı bir uzay istasyonu kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler ayrı bir uzay istasyonunda araştırmalar yapıyor. Yavaş yavaş dünyadaki her şeyin uzayla ilintisi arttıkça bir ortaklaşma, bir uzlaşmaya gidilmesi gerek. Evet, gerek, ama bu nasıl olacak tam kestiremiyorum. Umarım bu 5-9 Ekim arasında gerçekleşecek kongrede Antalya'da bunun bir çözümü, net bir yol haritası ortaya çıkar. Öyle bir umudum var. Fakat kesinlikle artık insanın uzayla ilişkisinin olmazsa olmaz noktaya geldiği bir aşamadayız. Türkiye, Antalya'da şu anda bütün dünyanın gözünün çevrili olduğu yer olacak haftaya pazartesinden itibaren.
0: O zaman buradan biz yapay zekaya geçelim. Yani uzaydan aşağıya inelim o zaman. Yapay zekaya indiğimizde de işte Hakan'la bunun şakasını da yapıyoruz. Hani artık yapay zeka mı diyesek, yoksa Trump'ın adını verdiği şekilde
1: ben
0: mi söylesek?
1: Ben şu anda seni anlayamıyorum yapay zeka deyince.
0: O ne ki acaba şeklinde. Evet sevgili dinleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump yapay zekanın adını değiştirdi. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta burada konuşmuştuk, bir anket yaptığını söylemiştik Trump'ın. Çünkü yani Trump'a göre diyelim biz, yapay zekanın geldiği noktada yapay zeka adının tam olarak karşılamadığını düşünerek bir anket yayınlamıştı Amerika Birleşik Devletleri'nde. İşte alternatif isimler süper zeka, akıllı zeka, yüce zeka gibi seçenekler vardı. İşte bunların içerisinde süper zeka seçilmiş ve Trump da bunu imzaladı. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zekaya süper zeka denilecek.
1: Evet. Ya tabii şöyle bir durum var. Tarih boyunca da böyle oldu bu. Teknolojiyi üreten adını da ve tanımını da yapma hakkına sahip oluyor gibi bir durum var. Bu noktada hani yapay zeka süper zekaya kararname ile dönüşmüş durumda.
0: Tamam, Trump bunu kararname ile yazdı da hani sen de böyle söylüyorsun ama önümüzdeki hafta görürüz mesela Sam Altman ne diyecek buna, Andrew Amodei yazdığı makalelerde, mektuplarda adı nasıl geçecek, bir ona bakalım biz bence.
1: Bence kesinlikle değiştirecekler.
0: Öyle mi? Süper zeka mı?
1: Şöyle, geçmiş metinler aynı kalmak suretiyle yeni kullanımında hepsi onaylamış, çünkü bu açıklamayı, bu kararnameyi çıkarırken yanındaydı zaten bu teknoloji devleri.
0: Bu arada öyle bir zirve de yapılmış, yapay zeka zirvesi. Onların adıyla süper zeka zirvesi de yapılmış.
1: Yani hep birlikte kamera karşısına çıktılar ve adı Trump açıklarken süper zeka diye yapay zeka yerine yanında zaten bu CEO'lar vardı.
0: Ben Jensen Huang'dan şüpheliyim.
1: Yo kendisi de imza atmış. Alphabet, Anthropic, Meta, OpenAI, XAI ve Nvidia, Jensen Huang da dahil, hepsi Beyaz Saray süper zeka mutabakatına imza atmışlar. Zaten mutabakatın adı süper zeka mutabakatı. Yani artık yapay zeka demelerine imkan yok. İmza attıkları mutabakatın başlığı bu. Beyaz Saray süper zeka mutabakatı peki ne diyor? Hani ismin değişmesi dışında oraya biraz bakalım. Tabii şirketler biliyorsun uzun süredir siber güvenlik skandallarıyla anılan yapay zeka ajanları konusunda Trump'ın elini taşının altına sokmasını istiyorlardı. Fakat Trump jet bir yanıtla İrlanda'dan hayır, siz bir ürünsünüz, bir şirketsiniz, güvenceyi de siz vereceksiniz dedi. Fakat bu mutabakat şunu gösteriyor. Yine Trump durduğu noktada şirketlere diyor ki öz düzenlemenizi yapacaksınız. Öz düzenlemenizi yaparken de kardeş kardeş anlaşın, aranızda bir işbirliği kurun, siber güvenlik, biyo güvenlik, kimyasal tehditler gibi alanlarda uyumlama düzenlemeleri yapın, modellerin istenmeyen teknik kısımlarını birlikte çözün, gerektiğinde bunları izlemek için kurullar kurun, hatta dış denetleyici ve değerlendirici görevlendirmeler yapın gibi bir takım önerileri yazı mutabakat altına almışlar, imzalamışlar ve yükümlülüğü aslında şirketlere yıkmış durumda. Sadece bir cümle konmuş mutabakata. Orada da deniyor ki zaman içinde yasa, bu konuyla ilgili yasalar ve düzenlemelerle resmileştirilmesi bu konunun anlamlı olabilir. Yani o kapıyı da hafiften açık bırakıp belki ileride siz biraz yapın, sorumluluğu üstünüze alın. Bakalım sonra biz belki yasa ve düzenlemelerle yanınıza geliriz, destek veririz gibi bir noktaya gelinmiş. Yani bir nevi sorumluluk reddi ve sorumluluk devri yapmış Amerika Birleşik Devletleri hükümeti. Ama diğer yandan da geçen hafta konuşmuştuk, şu vardı, yapay zeka kuvvetleri diye de bir yapılanma kuracağına dair de bir kararname çıkarmıştı.
0: AI Force diye.
1: Mesela o kuvvetlerin içinde ne var şu anda tam bilmiyoruz. Belki bu mutabakatla birlikte değerlendirmek gerekecek. AI Force'un içinde, daha doğrusu SAI, süper zeka
0: Amerika için öyle olacak.
1: Kuvvetlerinin içinde ne var, onları hep birlikte değerlendireceğiz. Ama gördüğümüz şu ki bu denklemin içinde, bu konuşmaların içinde Çin yok. Çin nerede? Yani en büyük yapay zeka üreticilerinden biri olan Çin yok. Bu nokta nasıl aşılacak? Mesela siz süper zeka derken onlar başka bir şey

0: bir adım atıldı. En azından sorunlu olduğu da görülmüş oldu yapay zekanın Trump tarafından.
1: Şimdi tabii Trump tarafından sorumlu olduğu görüldü diyorsun. Ama burada şöyle de bir şey var tabii. Trump buraya aslında bir atıfta da bulunuyor. Yani diyor ki şu anda geldiğimiz noktada yapay zeka ile ilgili o kadar çok şey konuşuyoruz ki işte ülkeler arası uluslararası ilişkileri belirlerken, enerji sektörünü belirlerken, veri merkezlerini, bizim ilk çıktığımız noktadaki o yapay zeka biraz naif kalıyor galiba. Ya getirmiş bence. Oradan çıkıp ondan sonra zaten hatta işte seçenekler arasında ne vardı? Yüce zeka diye de bir şey vardı. İşte süper zekayla sonuç itibariyle karar kılmışlar.
0: Evet, çünkü son yaşananlar bu noktaya getirdi. Evet. OpenAI'nin modellerinin dün anlattık ayrıntılarıyla inanılmaz bir şekilde saldırı gerçekleştirmesi, izinsiz komut dışı saldırılar gerçekleştirmesi herkesin tehlikenin farkına varmasını sağladı.
1: Anladım. Peki. Bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik ama biz yarın yine bu mikrofonlarda olacağız. Ben Özgür Gündoğdu.
0: Ben Hakan Özalpuk.
1: Yarın 15.30'da yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Gelecek postası.

0: soralım bakalım. Zeytin ve zeytin ağacı neden özeldir? Dünyada Bir Zeytin Ağacı kitabının yazarı Didem Güzey Ekinci'ye sorduk.
1: Zeytin ağacı doğallık, sağlık, lezzet ve sadeliktir hakikaten. Binlerce yıl insanlara ve diğer canlılara eşlik etmiştir ve hep vericidir. Zeytin ağacı insanlar arasında barışın sembolü olduğu gibi doğa ile barış içinde insan faaliyetlerinin de sembolüdür. Bugün zeytin ağacı 6 kıtada 56 ülkede yetiştiriliyor. Milyonlarca insanı kadın ve erkek istihdam ediyor. Birçok ülkenin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınması üzerinde etkisi var. Çevresel koruma rolü çok büyük. Çölleşmeyi önlüyor, erozyona karşı koruyor. İnsanlık için, gezegenimiz için çok şey yapıyor yani. Bir zeytin ağacı dikmek ve meyvesini yemek bir paylaşım ve değiş tokuş biçimidir. Bu nedenden dolayı evrensel bir barış sembolüdür diye ifade edilir hep. Barış, umut, adalet, bilgelik, bolluk ve bereket gibi çok anlamlı insanlık değerlerinin sembolü olmasının yanında sağlık değerleri açısından da çok kıymetlidir. Bize meyvesini ve atalardan kalma ve çoğul mutfak geleneğinin temeli olan zeytinyağını da vermiştir. Binlerce yıllık bir kültürdür zeytin, gelenektir, alın teri, sevinç, mutluluk, paylaşım ve yaşama biçimidir. Ve evet, efsanelere konu olmuştur, yol göstermiştir. İnsanlık tarihinin en kıymetli hazinelerinden biridir. Geçmişten aldığımız ve koruyarak geleceğe aktaracağımız bir değerdir zeytin ağacı. Ve zeytinin ana vatanı Anadolu'nun da bir kısmının içinde bulunduğu Mezopotamya ve oradan Akdeniz Havzası ve Ege'ye yayılıyor. Girit Adası'nda bir zeytin ağacı var, Vuves. Dünyanın en yaşlı zeytin ağacı, 3000-3500 yaşlarında. Türkiye'de Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki Anıt Zeytin Ağacı en yaşlı zeytin ağacı olarak korunuyor, 1600'lü yaşlarda. Hatay'da, Mut'ta, Milas'ta 1000-1500 yaşları arasında olan zeytin ağaçları var. Kilis'te yapılan bir kazı çalışmasında 4500 yıllık zeytin çekirdeği bulundu. Bu örneklere baktığımızda zeytin ağacının ne kadar uzun yıllardır bize eşlik ettiğini ve her anlamda bizi beslediğini görüyoruz. Bizim kültürümüzü ve yaşama biçimimizi oluşturuyor.
0: Soralım bakalım.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin nefsine yenik düşenlerle vedalaşıp yoluna güçlenerek devam ettiğini söyledi. Devletin malına, milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz dedi Erdoğan. Muhalefete de tepki gösterdi. Kendi kapkara sicillerine bakmadan

Bir de bize ahlak dersi vermeye kalkıyorlar ifadelerini kullandı. Fon soruşturması kapsamında 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma 26 hisse senedindeki şüpheli işlemlere uzandı. Olağan dışı kazanç sağlayan hesapların para trafiği inceleniyor. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir dedi. Fon piyasalarına yönelik önemli tedbirler alınmaya devam ediyor. Süreç devletin tüm kurumlarıyla titizlikle takip ediliyor. Devlet Denetleme Kurulu da yatırım fonları için inceleme başlattı. Türkiye'nin ihracatı artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat bir önceki yılın aynı ayına oranla %8'den fazla artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye'nin ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 artış görüldü. İşsizlik oranı Ağustos'ta 0,3 puan azaldı, %7,8'e geriledi. Böylece işsizlikte tek hane serisi 40. aya taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş gücü piyasasının istikrarlı seviyesini koruduğunu söyledi. İstihdam oluşturma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Güneydoğu'nun açılış töreninde konuştu. Milli teknoloji hamlesi kapsamında hayata geçirilen yerli ve milli projelere dikkat çekti. Kacır, 2027'de kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracını Ay'a ulaştıracağız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı yarın başlayacak. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk turizminin küresel ölçekteki öncülüğüne dikkat çekti. Kültür sanat alanında yatırımlarımıza ve projelerimize devam edeceğiz dedi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında savunmalar alınmaya devam ediliyor. Özel hastane zinciri sahipleri İstanbul'un Şişli ilçesindeki hastanenin ruhsatı için 8 milyon dolar ödemek zorunda bırakıldıklarını iddia etti. Tutuksuz sanık Remzi Baka ise savunmasında İBB hukuk müşavirine ihaleler için 380 milyon lira verildiğini öne sürdü. Bir diğer sanık Yakup Öner de ihalelerden %7 ila 10 pay istendiğini söyledi. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturmasında gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmada müşteki sıfatıyla yer alan eski hakem Ali Tuna sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Baskı ve tehdide maruz kaldığını düşünen hakem ve gözlemciler başsavcılığa başvursun dedi. Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yayımladı. Tesislerdeki dijital materyallerin silindiği yönündeki iddiaların

asılsız olduğu vurgulandı. İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında araştırmalar sürüyor. Adli Tıp Kurumu'nca yapılan testlerde eski futbolcu ve spor yorumcusu Hasan Şaş'ın kan ve idrarında uyuşturucu tespit edildi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu düzenlendi. İş yerlerini kurşunladıkları ve kundaklama eylemlerine karıştıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Mardin merkezli 10 ilde dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Meteoroloji 16 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Marmara ve Doğu Karadeniz kıyılarında bugün kuvvetli sağanak etkili oluyor. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. Bir araca düzenlenen saldırıda 5 kişi katledildi, 15 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail işgalciler tarafından evler ve araçlar ateşe verildi. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. ABD Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran'ın önerdiği 7 günlük plana dair ABD'nin yanıtı Katar'da Tahran yönetimine iletildi. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Çevre Ajandası.
1: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremiz uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Merhaba, ben İlker Uykal. Bugün de özellikle çevre politikalarının ekonomiye olan ilgisini ve etkisini konuşacağımız çok kıymetli bir konuğum var. Ekonomi Gazetesi muhabiri Mehmet Kaya, uzun yıllardır ekonominin de aslında Ankara'da nabzını tutan bir isim. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Ne yaparsanız yapın, hangi politikayı üretirseniz üretin, bunun mutlaka ekonomiyle bir ilişkisi uzaktan veya yakından oluyor. Şimdi malum önümüzde de bir çevre politikaları deyince en önemli zirvelerden bir tanesi COP31 zirvesi var. Kasım ayında yapılacak ve Türkiye ev sahipliği yapıyor. Tabii bunun sadece Antalya'da düzenlenecek olması Antalya ekonomisini değil, genel anlamda ülke ekonomisini de etkileyecek bir durumda gibi gözüküyor. Şununla

0: başlayalım isterseniz genel bir çerçeve çizmek açısından. Çevre politikalarını üretmek, çevre farkındalığını oluşturacak ve çevre hassasiyetini gözetecek çalışmalar yapmak maliyetli bir iş. İşin aslı bu. Ama bu maliyet uzun vadede nasıl bir geri dönüş sağlar? Buradan başlayalım. Çevre politikasını ne kadar çok üretirsek o kadar ekonomi olumlu mu etkilenir, olumsuz mu etkilenir?
1: Basit bir örnekle başlayalım. Yakın zamana kadar, yani 2000'lerin başındaki 2010'a kadar hatta, yenilenebilir enerji yatırımları mesela pahalı yatırımlardı. Evet. Karlı yatırımlar değildi. Hı-hı. Ne deniyordu o dönemde? Ya bakın, bu kaynaklar yenilenebilir, çevreye zarar vermiyor. Hatta bazı bakımlardan, mesela biyogazdan ya da çöp metanından elde edilen enerji, çöp sahalarındaki metandan elde edilen enerji, o tarafı düzeltiyoruz. Bakın, yani çevreye enerji üretirken herhangi bir zararımız olmuyor. İşte çevreyi korumanın maliyeti olarak biraz pahalı size elektriği üretelim diyordu herkese. Şu anda yenilenebilir enerji inanılmaz karlı.
0: O halde bu çevre bilincini geliştirmek güçlü bir ekonominin de aslında sağlam bir temele ulaşmasına sebep oluyor, evet, diyebiliriz, değil mi?
1: Bir, artık çevre teknolojileri, çevreye uyumlu teknolojiler, sürdürülebilir teknolojilerin tamamı karlı. Hı hı. Yani fosil yakıtlara, başka alanlara, daha zararlı alanlara kıyasla daha ucuz hale geldi. Sırf insanlar o ilk maliyete katlandığı için. Yani bugün çevre teknolojilerinin tamamında ya da sürdürülebilir teknolojilerin tamamıyla üretim yapmak, ticaret yapmak, işte hizmetler sektöründe faaliyet göstermek sadece ve sadece çevreye katkı sağlamıyor. Ekonomiyi daha verimli hale getiriyor, daha karlı hale getiriyor. Yani artık katlanmamız gereken bir maliyet, bazılarında var ama birçok sektörde katlanmamız gereken bir maliyet yok. Hı. Ha, sorun nedir madem hepimiz çevreyle uyumlu, sürdürülebilir teknolojileri üretim süreçlerine niye geçmiyoruz? Hala ve hala ekonomik yapılanma, küresel çapta, Türkiye'yi kastetmiyorum, küresel çapta ekonomik yapılanmanın dönüşmediği için yeni hızlıca geçemiyoruz. Mesela yine enerjiden örnek verelim. Elektrikli araçlar, kamyonlar dahil, yani hepimiz bisikletlerle ya da otomobillerle biliyoruz ama kamyonlar açısından inanılmaz verimli. Yani elektrikli kamyonlar, hatta Türkiye'ye bir şirket yatırım yapmaya hazırlanıyor. Avrupa'nın da birçok uygun yerlerde elektrikli kamyonlar kullanılmaya başlandı. Yani o dizel yakıttan kurtuluyorsunuz yani. Sadece elektrik değil, o dizelden kurtuluyorsunuz. Bu inanılmaz zararlı çevreye. Üretimi de zor. Ne var birdenbire etrafımız niye milyonlarca elektrikli kamyonla çevrildi değil? Çünkü hala o petrol endüstrisi ağırlığına devam ediyor. İşte ne bileyim, çok pahalıydı geçmişte cam. Cam ucuzladı. Niye şey yapıyoruz hala böyle çılgınlar gibi plastik ve diğer monopolimerlerden ambalaj üretiyoruz? Oradaki petrokimya sanayini hala dönüştüremiyorsunuz. İşte yavaş yavaş bu ana sanayi ve enerji üretimi dönüştükçe artık bu şeylerden de kurtulacağız diye, yani çevreyi kirleten eski endüstrilerden de kısmen kurtulacağız diyebiliriz. Sadece bu dönüşüm sürecini yönetemedik şu anda. O yapılandıramadık. Bütün dünya için geçerli bu. Bu söylediklerimden insanlar şey algılamasın. Yani petrolün ya da diğer birincil enerji kaynaklarının, kömürün, şunun bunun geçmişe kıyasla azalacak ama hiçbir zaman yok olmayacak. Yani ne yazık ki yok olmayacak. O devam edecek ki aşırı bağımlılığımızdan kurtulacağız. Sorunun ana yanıtını, evet, geçmişte çevreci teknolojiler pahalıydı. Katlanmamız gereken bir maliyet vardı. Sırf çevreyi korumak için, ama artık bir, dünya kendisini yenileyemez hale geldi insanların ve endüstrinin verdiği zararlarla. İkincisi, yetiştik sisteme, yani maliyetleri düşürdük, üretebilir hale geldik. Ama bu sefer de o klasik ana akım ekonomik yapılanmayı dönüştüremedik henüz. Onu da hızlıca dönüştürdük mü çok daha iyi bir seviyeye geleceğiz. Özetin özeti, çevreye teknolojilerinin tamamı şu anda karlıdır. O alana yaptığınız yatırımlar verimlidir. Hem çevreye, hem insanların geleceğini, hem insanlığın geleceğini, hem de ekonominin geleceğini olumlu katkı sağlar.
0: Bazı uzmanların şöyle eleştirileri oluyor. İşte bu insan eliyle yapılan, çevreye yapılan tahribatın işte sanayi devrimiyle birlikte başladığı ve bugünlere kadar geldiği söyleniyor. Tabii bu gelişmiş ülkeler, sanayi devrimini bir şekilde yaşayan ve tamamlayan ülkeler, oradaki o kalkınmasını bitirdiler. Şimdi farklı bir segmente geçtiler belki. Ama gelişmekte olan ülkeler, Türkiye'de bunlardan bir tanesi, hali hazırda bu sanayi hamlesini bitiremediği için farklı farklı sebepler olabilir. Bunların yani sosyoekonomik etkileri olabiliyor, siyasal bir takım nedenleri olabiliyor. Çok farklı nedenler söz konusu. Bu kalkınmayı tamamlayamadığı için hali hazırda buna ihtiyacı olduğunu söyleyenler de var. İşte nükleer enerjiyi bir taraftan Avrupa bırakıyor deniyor ama işte Türkiye

0: daha yeni yeni bu teknolojiye geçmek istiyor. Bu tartışmaları nasıl görmek ve değerlendirmek lazım?
1: O eleştiri haklı bir eleştiri. Yani şu anda dünyanın kirlenmesinin ana nedeni o endüstri devriminden itibaren o çılgınca kömür yakan şeyler. Hı hı. Yakın zamana kadar yani petrol 20. yüzyılın ürünüdür. Petrole giren 1780'lerdeki birinci sanayi devriminden elektrik çağına gelinceye kadar, hatta yani 1950'leri elektrik ve otomasyona gelinceye kadar, o tarihe kadar birincil enerji kaynağı kömürdü. Yani çılgınca kömür yakıldı. Bütün enerji unsurları o kömürden üretildi ve hakikaten kirlettiler dünyayı. Şimdi dediğiniz gibi gerçekten oradan sağlanan refahla bu kez megatrend deniyor, yani çok büyük eğilim diyelim. Yeşil dönüşümü ya da sürdürülebilir teknolojilere dönüşümün finanse edecek güçlerini de sağladılar ve onu da silah olarak kullanmaya başladılar. Gümrük vergileri olsun, başka şeyler olsun. İnsanlara küçük bir şeyi söyleyelim. Bu küreselleşmeyle ilgili olarak özellikle bugün, yani küreselleşmenin bayraktarlığını yapan ülkelerin tamamı geçmişte güçleri oranında gümrük kontrollerini, iç pazarlarını korumayı inanılmaz silah halinde kullanmışlardır. Ve aynı eğilim şimdi tekrar geliyor.
0: Ama başka bir sistem adı altında geliyor.
1: Çevre kullanılıyor işte onda, evet. Da işte. Hiç kimse geçmişteki kirleticiliğinin maliyetini ödemeden siz işte dünyayı kirletiyorsunuz, bana şu kadar vergi vereceksiniz, vermezseniz işte gümrük duvarlarını çektim yukarıya diye kural koymaya kalkıyor. Evet, bu eleştirinin haklı tarafı var. Ama başta söylediğim unsuru dikkate almak lazım. Hakikaten mesela şimdi kömür yakmak ucuz. Hani kömür yakmak da bu arada gerekli. Yani teknolojik nedenlerle gerekli. Şu dönen santrallerin, yani elektrik şebekenizin frekansını koruyabilmek için kömür santraline, doğalgaz santraline bazen ya da termik santrale ihtiyacınız var. Nükleer santrale ihtiyacınız var. O ayrı teknik konu. Ama şebekenizi yenileyerek, şebekenizi sürdürülebilir teknolojiye uyum sağlayarak şu anda çok daha verimli elektrik üretmeniz mümkün. Söylemeye çalıştığım şu, bu sözünü ettiğiniz eleştiri haklı mı? Haklı. Geçmişte kirletenler bunun maliyetini ödemediler. Bugün de ödemeye yanaşmıyorlar. COP süreci onlardan birisi. Hala ayak sürüyorlar ciddi miktarda, mesela karbon salımını indirmek için. Yani finansman güçleri olduğu halde çok keskin kararlar almadılar. Hatta işte Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere sürekli ayak sürmeye başladı yani. Hala ucuz maliyetli şeyleri kullanmaya çalışıyorlar. Ama bir taraftan da hakikaten eğer bu yeşil dönüşümü, sürdürülebilir teknolojilere ve endüstrilere geçişi hızlıca yapabilirsek karlı bir işte yapmış oluruz. O ayrı konu.
0: Bu söylediğinize ek olarak Türkiye her platformda, uluslararası platformda şunu söylüyor. Biz Türkiye diyor, işte oranın sözcüleri, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız olabilir, Enerji Bakanımız olabilir veya işte söz söyleyecek kim varsa, Türkiye olarak diyoruz biz, dünyayı en çok kirleten ülkelerden biri değiliz biz. Hatta en az kirleten ülkelerden biriyiz. Ama buna rağmen işte 2053 hedeflerimiz var, sıfır emisyon hedeflerimiz var, sıfır atık gibi bir seferberlik var. Dünyaya da örnek olmuş, model olmuş bir seferberlikten bahsediyoruz. Hatta uluslararası sıfır atık günü olarak artık kutlanmaya başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla tüm bunlar Türkiye'yi bu anlamda, yani çevre konusunda öncü bir ülke haline getirecek mi? Bu zirve de bunu nasıl etkileyecek acaba?
1: COP31 bir süreç, yani o, yani Birleşmiş Milletler'in Rio zirvesiyle birlikte başlayan o buradaki 31'de 31. toplantıdan geliyor. Bu bir süreç ama ilk defa bu toplantıda sıfır atık kampanyası ve sıfır atık yaklaşımı COP'un ana maddelerinden birisi olacak. Bir izleme sistemi de kurulacak. Yani sıfır atık yaklaşımı Türkiye'nin, Emine Hanım himaye ediyor o programı. Sıfır atık COP'un temel başlıklarından birisi olacak. Doğruca raporlanacak, ülkeler buna ilişkin hedefler koyacaklar. O anlamda dünya gündemine bir maddeyi koymuş oldu Türkiye hali hazırda. Çünkü bu COP'tan bu karar çıkacak. Sizin söylediğiniz gibi Türkiye şu anda geçmişte dünyayı kirleten ülkelerden birisi değil. Yani diğerlerine kıyasla değil. Ama biz de hızla endüstrileşiyoruz ve biraz önce sözünü ettiğimiz silah olarak kullanma çevreyi ne yazık ki bize karşı da uygulanıyor. Özellikle Avrupa Birliği tarafından, Avrupa tarafından. Belki önümüzdeki dönemde daha da kullanılacak. Yani onlar da başları sıkıştıkça şeyde, ekonomik olarak bu gümrük duvarlarını yukarı çekmek gibi. Tarife dışı savaş diyelim artık, ya da tarife savaşı diyelim. Tarife savaşlarının aracı olarak kullanıyorlar. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Tamam, bütün bunlarla mücadele edeceğiz. Bunların haksızlığını her yerde söylemekte sakınca yok ama kendimiz için bu sürdürülebilir teknolojilere geçişte iyi bir sonuç verecek gibi.
0: Peki bu enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi şüphesiz Türkiye ekonomisinin daha bağımsız olması, daha kendi ayaklarının üzerinde durması açısından son derece önemli. Bu çeşitlendirmenin dışa bağımlılığı azaltacak etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Birincil enerji kaynaklarında biz şu anda dışa bağımlıyız ne yazık. Yani petrolde de olsun, diğer elektrikli üretebildiğimiz, petrokimya ve petrol ağırlıklı diyelim artık. O taraflarda dışa bağımlıyız. İşte uluslararası işbirliklerinin ve sürdürülebilir teknolojinin önemi burada ortaya geliyor. Sizin örneğini verdiğiniz nükleer santraller, nükleer teknoloji bunlardan birisi. Şimdi orada da bir ana eğilim değişimi var. Geçmişte biliyorsunuz nükleer santraller çok büyük. Yani hakikaten bildiğim kadarıyla insanlar bilgi olarak almasın ama Romanya mesela elektriğinin çok büyük bir kısmını nükleerden sağlıyor. Ama gelecek teknolojisi, yani yenilenebilir enerjideki teknoloji elektrikte bölgesel yönetime geçiyor artık. Yani bölgesel olarak üretip şebekeyi önce bölgesel olarak yapılandırıp ve dışarıya sonra açmak. Bunda iki şeye ihtiyaç var. Bir, şebekenizi yenilemeniz, yeniden yapılandırmanız gerekiyor ki pahalı bir iş. Teknolojisi de tam gelişmedi hala. İkincisi, küçük nükleer santraller üretmeniz gerekiyor. Bunun için şu anda dünyanın hemen hemen tüm şeyli ülkeleri çalışıyor. Bazı ülkeler biraz daha önde. Türkiye de küçük nükleer santral için bir geliştirme programını başlattı. TÜBİTAK yürütüyor şu anda. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri ile de anlaşma imzaladık. Küçük nükleer santraller kurulması konusunda. Şebekenin dağıtık hale gelmesi, yani bölgesel yönetiminin ikinci nedeni şu bildiğimiz güneş rüzgar santralleri. Eğer siz şebekenizi dağıtık hale getirip bölgesel yönetimi teknolojik olarak başarabilirseniz ve küçük nükleer santrallerle baz yükü karşılayabilirseniz orada, işte o elektriğimizi, birinci enerji kaynağımızın çok büyük bir kısmını güneşimizden ve rüzgarımızdan üretilebilir hale geliyoruz.
0: Her alanda yerli ve milli üretimin öneminden bahsediyoruz.
1: Kesinlikle,
0: ya. Burada da o öne çıkabilir mi?
1: Kesinlikle, işte hakikaten oradaki teknolojiye şiddetle ihtiyacımız var. Güneş ve rüzgarda büyük oranda yakaladık. Yani Türkiye güneş, hem güneş enerjisinde hücreden başlayarak son ürüne kadar, yani paneli takıp elektrik üretmeye başlayıncaya kadar yerli şirketler oluştu. Rüzgarda çok büyük bir oranda başardık. Sadece bir iki kritik teknolojide yokuz ama onları da tedarik ederek, yani ithal ederek sıfırdan kanatının sonuna kadar, kanatın ucuna kadar rüzgarı da üretebiliyoruz. Küçük nükleer santraller ticari olarak şu anda işletmeye alınmadı. Amerika'da bir iki tane şey var. Nükleer santrale dayalı deneme amaçlı üretime başlatılmış şirket var. Birkaç şirket de ticari ürününü piyasaya sürdü. İşte onlar da pazarlama aşamasındalar ama orada da umuyoruz yakalarız. Biz bütün bu söylediğim elektrik yani çevreyle ilişkisi nedir diye insanlar, yani çok geniş bir alandan söz ediyoruz. Aklına gelmesin. Çevreyi kirleten ya da çevre endişesini doğuran şeylerin çok büyük bir kısmı enerjiye dayalı. Biz bu arada dünyanın elektrikleşmesi devam edecek. 1950'lerdeki ilk elektrik patlaması gibi bir patlama geliyor.
0: Elektrikasyon diyorlar değil mi?
1: Evet. Yani yeni bir patlama geliyor. Bunu karşılayabiliyor olmak lazım. Hakikaten hidrokarbondan kurtularak bir enerji kaynağına dönüşmemiz gerekiyor. Bütün bu saydığımız diğer unsurların hepsi çevreyi temizlemek için. Mesela atıklarınızı kontrol edecekseniz, atıklarınızı yönetecekseniz elektriğe ihtiyacınız var. Taşıtlarınızı dönüştürecekseniz elektriğe ihtiyacınız var. Her şey için elektriğe ihtiyacınız var.
0: Yani elektrikli araç piyasasına bile baktığınızda her yıl %100'e varan oranlarda artışların gerçekleştiği elektrikli araç satışında. Biz biraz bu anlamda teknolojiyi çok yakından takip eden bir milletiz herhalde. Yani hızlı şekilde adapte oluyoruz.
1: İşte ama endüstriyi dönüştürebilirsek mesela.
0: Endüstriyi dönüştürebilirsek
1: ben, yani. Mesela binlerce akaryakıt istasyonu var. Onları nasıl dönüştüreceğiz? Orada oluşmuş tedarikler var. Bir de enerji, elektrik demeyelim artık, enerjinin her kademesini. Enerji olmadığı zaman hakikaten hayat duruyor şeyde, ülkede. Yani onu hiç riske atmadan o dönüşümü yapmak gerekiyor.
0: O enerji ihtiyacı tabii vazgeçilmez bir ihtiyaç. Zaman zaman şunu görüyoruz. İşte bu enerji dönüşümlerinde veyahut vatandaşın bireysel anlamda yapıp ettiklerinde veya küçük işletmelerin işte enerjiyi kendi başına üretebilmesi için işte güneş enerjisi uygulamalarından tutun da farklı bir takım bireysel çözümlere kadar. Bunlar da yine enerjinin hem çeşitlendirilmesi hem de o sarfiyatın azaltılması anlamında bir kültür oluşması açısından önemli mi sizce?
1: Farkındalık diyelim. Hadi bir tartışma açalım ya. Mesela şu su kullanımıyla ilgili, enerji kullanımıyla ilgili binlerce şeyin, evin sağladığı tasarrufu bir orta ölçekli bir fabrika elektrik motorlarını dönüştürerek sağlayabilir. Hakikaten yani farkındalığın, sözünü ettiğiniz unsurun bence bir yönü daha var. Nedir? Tamam, güneş enerjisi varken suyu ısıtmak için hani elektrik kullanmayın. Gerçekten çatınıza kuracağınız bir sistem su ısıtmanı sağlar. Apartmanınızın ısıtma sistemini, merkezi kalorifer sistemini Güneş enerjisi yani suyu biraz ısıtarak destekleyin. Bu teknoloji var hala, yapabilirsiniz. Bu verimliliği artırır. Bireysel olarak tüketiminizi azaltın. Dikkat edin gerçekten. Ampulleri söndürün yani kullanmadığınız zaman. Tasarruflu sistemlere geçin her şeyde. Bütün bunları yapalım. Ama bir şeyin de farkına varmamız gerekiyor. Hakikaten o çok yüksek tüketim yapan ve verimsiz çalışan ve o verimsizliğini farklı kanallardan örtmeye çalışan, işte vergi teşvikleri istenir, kredi teşvikleri istenir, faiz teşvikleri istenir. Tamam, hadi yani ekonomik denge içerisinde şirketlere o şekilde destek vermek normaldir ama bir zahmet sen de elektrik kullandığın elektrik motorunu şey yap.
0: Ama buna dönük de teşvikler var değil mi? Devletin
1: var var, kesinlikle
0: yeni
1: var.
0: Yeni teknolojilerin oluşması için.
1: Kesinlikle var. Bir zahmet kaçak su kullanma. Bir zahmet gölde izin verilenden daha fazla su çekme gölde. Göllerimiz kuruyor şu anda, ciddi bir sorun. İşte toplumsal farkındalığın buna da erişmesi lazım. Hmm. O fabrikanın üzerinde de yurttaşın gözü olması lazım. Hem orada çalışanın hem dışarıdan kullanan farkındalığı, sözünü ettiğimiz tasarrufu ben bu şekilde daha global, daha kapsayıcı bir şekilde ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Ama gerçekten insanların önce kendisinden çöplerinizi ayrıştırarak bırakmak yani. O bile gerçek anlamda katkı sağlıyor. Hiç olmazsa o atıklardan faydalı ürünleri toplayıp satıp geçimini sağlamaya çalışan insana iyilik yapmış dahi oluyorsun.
0: Son soru ve son birkaç cümleyle toparlayalım isterseniz. Yine en baştaki konuya dönecek olursak, Türkiye Kasım ayında COP31 zirvesine ev sahipliği yapacak. Oradan verilecek mesajların önemli olduğunu düşünüyoruz, ifade ediyoruz ve Türkiye büyük bir NATO zirvesi gerçekleştirdi ve bunu da başarıyla yaptı. Evet. Şimdi önümüzde Antalya'da yapılacak olan bir başka çevre zirvesi var ve referans zirvelerden bir tanesi. Buradan da Türkiye'nin vereceği mesajların dünyada etki uyandıracağını düşünüyor musunuz? Oradaki hedefler tutturulabilir mi?
1: Öncelikle halihazırda Türkiye çok güçlü bir tema belirledi bu toplantı için. Artık hani lafı bırakalım, eyleme geçelim, uygulamaya geçelim diye. Türkiye uygulamaya geçen ülkelerden birisi. Yani bu güçlü mesajın kabul göreceğini şimdiden söyleyebiliriz. Çünkü hakikaten ihtiyaç var düzenlemelere. İkincisi şu karbon piyasalarının, karbon ticaretinin yapılandırılması ve izlenmesi gerekiyor. Biraz insanların tadını kaçıracağız ama yeşil yıkamayı insanlar duydu mu bilmiyorum. Para aklamanın karbon ticaretteki karşılığı. Yani sahte eksi karbon üretiyorsunuz. Sahte. Bu karbon ticaretinde konu şudur yani. İlgili iki firma bir piyasada anlaşır. Ülkeler içindeki geçerli bu. İşte ben şu kadar karbon emisyonu azaltımı sağladım. Y firmasına onu dengelersiniz. Onun için o karşıdan sizden bir para öder. Bu ticaret daha tam oturmadı. Büyük bir oranda piyasalaştı ama bütün ülkeler bunu oturtmaya çalışıyor. Mesela yeşil yıkamayı şu anda en fazla kullanan gene batılı ülkeler. Çünkü onlar kendi iç mevzuatlarında karbon azaltımını taahhüt olarak verdiler. Bu yeşil yıkamadan kurtulmak gerekiyor. Bizim gibi ülkelerin daha adil bir şeye ulaşması gerekiyor. Gündem maddelerinden birisi de bu yani. Oradaki ticareti, oradaki piyasalaşmayı düzgün hale getirmek. Sıfır atık ve döngüsel ekonomi Türkiye'nin perspektifi olarak burada düzenli gündem haline gelecek. Antalya çok iyi bir örnek oldu. Antalya'da biliyorsunuz Expo sahası kullanılacak bunun için. Antalya deyince zaten mesela Ankara'da hakikaten NATO'yu başarıyla tamamladık, NATO zirvesini. Aynı ölçüde büyük bir başarıyla tamamladığımız G20 zirvesi var, evet, Antalya'nın. Evet. Şimdi konaklamaydı, şuydu buydu vesaire, daha önce G20'nin yapıldığı bölgede, Beylik bölgesindeki otellerde yapılacak. Yani altından rahatlıkla kalkacağımızı düşünüyorum. İnsanlara şunu söylemekte fayda var. Niye Expo sahası, niye bu kadar büyük şey diye. Bu zirve 2 gün ama bu toplantılar yaklaşık 23 gün sürüyor.
0: Ve orada oluşturulan o alanda, Türkiye'nin evet, tanıtımından tutun da kesinlikle orada yapılacak farklı faaliyetlere, etkinliklere kadar bir çevre farkındalığının oluşturulacağı bir ada olacak orası yani. Öyle.
1: NATO zirvesinden önce konuşmaya başlamıştık bu COP'ta, yani Kasım ayı yaklaştıkça bir ay boyunca çevre konularıyla yatıp çevre konularıyla kalkacağız. Mesela 9-20 Kasım arasında sürekli toplantı var. Onun öncesindeki komite çalışmaları, teknik çalışmaların dışında 9 ve 20 Kasım tarihleri arasında hemen her gün birkaç tane orada bakan ya da genel müdür ya da üst yönetici düzeyinde toplantı var.
0: Bu da demek oluyor ki çevre denilince Kasım ayı boyunca Türkiye konuşulacak dünyada. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Yorumlar ve değerlendirmeler için.
1: Sağ
0: tabii
1: olun.
0: Ki bu konu uzun süre konuşulacak bir konu ve programlarımızda da yine yer vermeye devam edeceğiz. Ekonomi Gazetesi ekonomi muhabiri Mehmet Kaya konuğumdu. Çok teşekkürler. Ve programı noktalıyoruz. Programı Yaşar Sarasanoğlu ile birlikte hazırlıyoruz. Programı sizlere ulaşmasına katkı sunan isimler Semahat Şallı ve Necmiye Şahin'di. Görüşmek üzere bir başka programda. Hoşçakalınız.
2: Çevre Ajandası.

0: çok kilo aldım. Ne yaparsam yapayım veremiyorum. İnternette o kadar çok bilgi var ki. Hangisine inanacağımı şaşırdım.
1: Merak etmeyin. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyenlerimiz tarafından size özel beslenme planı ücretsiz olarak hazırlanıyor. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: dili.
1: Efendim, TRT İstanbul Radyosu Sözün Dili programımızdan hepinize merhaba. Bendeniz programı hazırlayan ve sunan Süleyman Doğan. Daimi konuklarımız Sefa Saygılı ve Sefa Bulut hocamızla beraber, program yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yönetmen Salih Yılmaz'la beraber hepinize iyi günler diliyoruz. Efendim, bugün konumuz kültür. Kültür konusunu konuşacağız, hocalarımızla tartışacağız. Efendim, öncelikle kültür nedir diye başlayalım dilerseniz. Kültür, bir toplumun duyuş, düşünüş birliğini oluşturan, gelenek durumlarında her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının toplamıdır. Aslında kültür hem gelenek hem görenek, hem örf, adet, töre ve hatta bizim maddi ve manevi değerlerimizin toplamıdır diyebiliriz. Bu konuda merhum Erol Güngör hocamızın kültürle ilgili şöyle tespitini sizlere aktarmak isterim. Kültür bir inançlar, bilgiler, his ve heyecanlar bütünüdür. Yani maddi değildir, bir manevi değerler uygulama halinde maddi formlara bürünür. Mesela dini inançlar, cami, namazdaki beden hareketleri, dini kıyafetler ve benzer şekilde görülür. Bu dış görünüşte arkasında inançları bilmeyen bir kimse, namaz kılan insanı jimnastik yaptığını sanabilir. Aynı şekilde dinin bedensel hareketlerini gerçekleştiren bir kimsenin de o dine ait inançları bildiği ve samimiyetle uyguladığı her zaman söylenemez. Şimdi efendim, kültür tabii, kültür sadece her milletin kendine mahsus kültür değerleri var, değerler silsilesi var. Milletleri birbirine ayıran yahut milletlere özgü ruhu teşkil eden bilimsel düşünce, felsefe, güzel sanatlar, mimari, müzik, gelenek, inanç ve hissediş biçimi gibi göstergeler hep kültüre ait değerlerdir. Kültür kolay elde edilen bir şey değildir. Doğuştan bir kültürümüz yoktur ama zamanla ait olduğumuz toplumsal değer yargılarını içselleştirerek kültür sahibi oluruz. Kültürlü toplum üretir, birey sahiplenir. Toplumun kültür üretebilmesi için önce bilgi üretmesi gerekir. Bu açıdan kültür bilginin sonucu.

0: sonucudur. Evet, şimdi efendim bir başka önemli değerimiz merhum Profesör Yılmaz Özakpınar hocamızın da kültürü farklı bir değerlendirmesi var hocalarım. Şöyle ki, kültür insan zihninin görüş, bakış, tasarım, tahayyül, duygulanma, anlayış ve değerlendirme tarzı ile ilgilidir. Maddi kültür ve manevi kültür ayrımı yapmak yersiz, çünkü bütünüyle kültürün özü manevidir, zihnidir. Bir edebiyat eseri, bir masal, bir destan, bir bilimsel teori, örf adetler, her türlü teknik yöntemler, psikolojik ve sosyal tutumlar, musiki, mimari, resim, hat gibi sanat eserleri, bunlar hepsi kültürün birer ögeleridir. Hepsinin arkasında onların ortaya çıkışı sebep olan bir görüş, bir duyuş, bir düşünce tarzı vardır. Bu kültür ögelerinin manevi özünü kolayca görebiliyoruz. Onların oluşumuna sebep olan psikolojik nitelik düzeyi aynı zihin düzeyidir. Kültür ögeleri içinde eserlerimi doğuran büyük bir kaynak da kültürün öz yapısıdır. Evet, şimdi efendim, Sefa Saygılı hocam, kültürü böyle teorik olarak özetledikten sonra bizim günlük hayatta, yaşantımızda ne gibi yansımalarını görebiliriz? Sizce kültür nedir?
1: Evet, yani kültür dediğiniz gibi bir milletin, bir toplumun tarih boyunca ürettiği ve gelecek nesillere aktardığı maddi manevi değerlerin tümüdür dediniz.
0: Evet.
1: Gerçekten öyledir ve milletlere özgüdür. Milli kültür diyoruz ya.
0: Evet.
1: Milletlerin millet olma unsurlarından birisi de kültürdür. Belki de en önemlisi kültürdür ve her ülke kendi kültürüyle anılır. Bu teknoloji, bilimsel gelişmeler, ilerlemeler ayrı, kültür ayrı. İnsanlar kendi kültürleri içerisinde de her türlü teknolojik gelişmelere açıktırlar. Şimdi kültür, dediğiniz gibi ilk kültür kelimesi batıda kullanılmaya başladığı zaman Osmanlı aydını buna has demiş, malumunuz.
0: Evet.
1: Daha sonra Öztürkçe akımına bunu ekin karşılığı bulmuş. Hani tarlada ekin olur ya, aynı şey.
0: Evet, agriculture'dan da batıda da öyle.
1: Ekin.
0: Evet.
1: Bunu bir de tıbbi

0: cevap vereyim.
1: Evet.
0: Mesela bir organizma, bir insan organizması bir mikroorganizma tarafından, yani gözle görünmeyen ufak canlılar tarafından enfekte olmuş diyelim. Kişinin ateşi var, halsizliği var, sıkıntıları var. Acaba bu hangi mikroorganizma ile rahatsızlanmış ve bu mikroorganizmaya uygun hangi antibiyotik var? Bunun için o enfekte olmuş vücudun o kısmından bir parça alınır. O uygun bir ortamda ekilir, ekin haline gelir. O mikroorganizmanın ne olduğu ve hangi antibiyotiğe karşı hassas olduğu araştırılır. Buna da biz kültür yapmak falan diyoruz. Kültür dediğimiz gibi hem maddi hem manevi unsurları olan çok geniş bir deyim. Binalar, kıyafetler, aletler, insanın yemekleri, yemek yeme şekilleri, sanat eserleri gibi elle tutulur, gözle görülür her türlü varlıkları kültür kavramına giriyor. Manevi unsurlar da var. İnsanın dili, dini, görenekleri, gelenekleri, inançları, kuralları ve diğer yargılar gibi soyut değerler de kültür içerisinde inceleniyor.
1: Evet.
0: Kültürün temel özellikleri şöyle toplumda rastladığımız. Bir defa toplumsaldır kültür. Bireysel değildir, ortak bir yaşam ürünüdür.
1: Evet.
0: Yani insanların, o toplumun, o milletin yaşadığı ortak değerlerin bir şeyidir, paylaşımıdır.
1: Evet.
0: Öğrenilir kültür, doğuştan gelmez. İnsanlar o toplum içinde yaşadıkça kazanır bu değerleri. Aktarılır, kuşaktan kuşağa aktarılır, toplum içinde kazanılır. Bir başka da değişkendir. Zamanla, çevreye, çağa ve diğer topluluklarla etkileşime bağlı olarak değişir. Yani böyle basma kalıp bir kültürel değeri yok. İnsanlar teknolojik olarak geliştikçe, toplum olarak değiştikçe kültür de ona uygun olarak değişir. Ve kültürün bir başka tanımı da bizi ilgilendiren, irfanla eşdeğer olan bir karşılığı var. İrfan, bildiğiniz gibi Osmanlıca'dan gelen önemli bir deyimimiz. Bu irfan şu anlamda muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi. İrfan diyoruz bu.
1: Evet.
0: İnsanlar entelektüel seviyesi arttıkça, aydın oldukça, bunu eskiden münevver derdi, münevver oldukça bir irfani bakış, bir irfan da gelişir. Kültürün bu anlamı da var. Yani burada insanlar diyelim kültür olarak, irfan olarak ne kadar gelişmişse onun o kitap bir bilgisi, daha çok kitap okumuş demektir, daha çok bilgi ve deneyim zenginliğine kavuşmuş demektir. Bir de kültürün bu yönü var. Yani bireyin kazandığı bilgi arttıkça kültürü de artıyor anlamında. Böyle değişik anlamları olan bir şey. Bir toplum kültürlü insanlar üzerinde
1: kesinlikle
0: dayanır. Ve kültürlü insanlar toplumun lokomotif insanlarıdır. O toplumu sürüklerler, aydınlatırlar, peşlerinden götürürler. O toplum daha iyiye, daha güzele gider. Bu yüzden kültüre hem insan olarak hem toplum olarak ihtiyacımız büyük. Ve kendi kültürümüzü korumalıyız diye düşünüyorum ben bu konuda.
1: Kesinlikle. Efendim, kültürü konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Kültür sözcüğü her ne kadar Latince culture sözlüğünden çıksa da aslında Fransız ihtilali sonrasında Voltaire'in deyimiyle insan zekasının oluşumu ve gelişimi olarak kullanılmasından sonra dönüşmüş ve bir anlam kazanmıştır. Burada bizim Cumhuriyet döneminin ilk aydınlarından Ziya Gökalp, culture kelimesini karşılığı olarak Hars sözcüğünü kullanmaya başlamıştır. Sefa Saygılı Hocam da bahsetti. Hars, Arapça bir kavram ve ekin manasında kullanılıyor. Ekin ekmek, yani kültür de eğri culture dediğimizde bir şeyi ekip biçmek manasında kullanılan bir terim. Yine bir bu kültürle ilgili antropolog Tyler diyor ki kültürü uygarlıkla aynı anlama gelecek şekilde yerinde kullanmış ama bu aynı yere gelmiyor. Burada kültür biraz yöreseldir, yereldir ve her milletin kendine göre değişir. Ama medeniyet geneldir, evrenseldir. Bunu iki kültür ve medeniyet dualizmini Ziya Gökalp ayırarak kullanmış oluyor. Kültür bir toplumda geçerli olan, gelenek halinde devam eden her türlü dil, duygu, düşünce, inanç ve sanat yaşayış ögelerinin tümü olarak değerlendirebiliriz. Efendim, yeri gelmişken Sefa Bulut Hocam, bir kültür park diye bir şiir var. İsterseniz ondan bir parça okuyalım.
0: Kimdir şairi?
1: Kazım Öztürk.

0: 19 Mart 2020'de yayınlanmış bir şiir. Tacül Vezir bir de Dede Bahçeli, halka ışık sunan Fener Kültür Park. Dostluk kelimesi, sevgi hecesi, Mevlana aşkıyla yanar Kültür Park. Ağaç şemsiyedir, gölgeler gerer, gün güzelliğini her yana serer. Rengarenk gülleri gönüller sarar, gönle huzur verir, kanar Kültür Park. Yorulanlar bankta soluk alırlar, güneşin tadını burada bulurlar. Anne baba çocuk zevkle gelirler, eğlenme hazzını sunar Kültür Park. Bir mekan var ki millet adıyla, okumaya gelir kitap tadıyla, bilgi tazelenir hakkın yadıyla, gönüller doyuran Pınar Kültür Park. Dinlenmeye gelen namazı bekler, ezan cümlesine felah ekler, camiler etrafta öbek öbekler, huşuyla Rabbini anar Kültür Park demiş Kazım Öztürk. Efendim, bu Kültür Park'ın tabii kültürle ilgili o bir bölümü, yani bir yeşil alan gibi bir bölümü.
1: Neredeymiş bu Kültür Park Sayın Süleyman Hocam?
0: Şimdi hocam, Kültür Park'ın nerede olduğunu herhalde genel olarak söylemiş ama herhalde o Kültür Park'ta oturmuş şairimiz bunları düşlemiş. Şimdi Sefa Bulut Hocam, bu kültürün psikolojisine gelirsek neler söyleyebiliriz kültür ve psikoloji, kültür ve insan konusunda?
2: Değerli hocalarım, çok güzel tanımlamalar yaptınız, kültürü tanımladınız, kültürün gelişimini, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkilerden bahsettiniz, çok güzel şeyler söylediniz. Aslında kültür de insan yaşantısı gibi dinamik bir süreç. Kültür de sürekli gelişen, değişen, kendini geliştiren, bir önceki kuşaklardan ya da başka milletlerden aldığı şeyleri insanlar yaşayarak, üreterek geliştiriyorlar da. Kültür aynı zamanda da yaşayan canlı bir süreç. Kültürle ilgili kültürü en çok sosyoloji inceliyor. Antropoloji diye bir bilimimiz var. Kültürel antropoloji, sosyal antropoloji. Kültürle ilgili bütün elementleri inceliyorlar. Hani biraz önce söylediğimiz gibi şarkılarımız, türkülerimiz, kilim desenleri, şehirleşme, mimari, okul, gelenekler, her şey kültürün bir parçası. Kültür, insanın elinden ve dilinden çıkan her şey aslında bir kültür. Kültürü biz oluşturuyoruz, biz yaşatıyoruz, biz geliştiriyoruz. Kültür dinamik bir süreç. O nedenle insan yaşantısının çok ayrılmaz bir parçası. Hani insan sosyal bir varlık, kültür içerisinde, diğer insanlar içerisinde, etkileşim içerisinde yaşıyor. Kültürü de aslında biz insanlar kendimiz oluşturuyoruz. Pek çok şeyi deniyoruz, yanılıyoruz ya da bizden önceki kuşaklar onlarca, yüzlerce, binlerce yıl önce pek çok şeyi denemişler, test etmişler. Böylelikle hani geleneklerimiz, törelerimiz, alışkanlıklarımız oluşmuş. Kültür bir anlamda da aslında alışkanlığımız. Her insanın, her ailenin, her toplumun, her kasabanın aslında farklı farklı alışkanlıkları var. Kültür bir anlamda bize zenginlik de sunuyor. Kültürde müthiş bir zenginlik var. Örneğin Anadolu'daki herhangi bir şehri düşünün. O şehirdeki ilçeler, köyler, beldeler hepsinin farklı farklı yiyecekleri.
0: Köylere varıncaya kadar. Hatta.
2: Köylere varıncaya kadar hepsinin, hani hepsi bir şeyle meşhurdur. Yani bir bitkisiyle, bir yemeğiyle, bir şarkısıyla, bir türküyle, bir geleneğiyle, işte evlendirme geleneğiyle, sünnet geleneğiyle. Orada yapılan bir yemeğin özel türü vardı, sadece o yemekte yapılır, sadece sünnet düğününde yapılır. Kültür, hani kültürün içinde aslında alt kültürler de var. Ve bu bir kültürel zenginlik, yaşantımızı zenginleştiren bir süreç. Evet. Böyle diyebiliriz insan yaşantısı için.
0: Efendim, teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, Sözün Dili programında İstanbul Radyosu Radyo 1'deyiz. Kültürün kökleri aslında bütün toplumlarda çok derinlerde olan bir hadise. Ana kök hem maddi hem manevi dünyasıyla içinde yaşanılan tabiat. Türkler at, demir, taş, toprak, halı ve kilimleriyle bu tabiatın diline çok etkili bir şekilde kullanmışlar. Kültürsüz bir insan düşünmek mümkün değil. Aslında bugün bazen bu emperyalizm büyük sefaleti kültürsüzlük bir nevi. Çünkü gerçek kültür insanı, insan yapan değerlerin manzumesidir, bütünüdür. Emperyalizmin kültürü olmadığı gibi kültürün emperyalizmi de olmaz. Emperyalizm canavarının Osmanlılarla ilgisi onun can düşmanı olmasından da gelir. Bu nedenle insanlara kültürleştirerek adeta bir koyun gibi güdülür hale getirme durumları vardır. Bu kültürsüzlük insanlığı nereye götürebilir Sefa Saygılı Hocam?
1: Yani kültürü kaldırırsanız bir toplumdan,

0: Elbette merhamet kalkar, acıma duygusu kalkar. Onun yerine zulüm, insanların insana hükmetmesi, insanın insana kullanması, insanın değersizleştirmesi toplumu yaygın olur. Kültür derken biraz önce dediğiniz gibi insanı insan yapan bir öğedir elbette kültür, ama aynı zamanda kültür milletlere göre şekil alır. Yani milleti millet yapan
1: Şüphesiz.
0: da kültürlerdir. Bizim Türk toplumunun kendine özgü kültürel değerleri vardır ve bunlar çok güzeldir, tasvip edilir. Eskiden beri beğendiğimiz, hoşumuza giden şeylerdir, gururumuzu okşayan şeylerdir. Mesela Türk toplumunda misafirperverlik vardır. Dışarıdan gelen bir yabancı gibiyle bir
1: Tanrı
0: tanrı
1: misafiri
0: misafiri
1: diyerek.
0: olarak, evet,
1: Evet.
0: tanrının gönderdiği misafir gibi bağrına basılır. Aynı zamanda insanlarımız merhametlidir, zor durumda olana yardım eder ve insanlara katkıda bulunur. Birbirlerini desteklerler, birbirine kötülük düşünmezler, birbirlerini korurlar, kollarlar. Toplumda komşusu açken tok yatan bizden değildir sözüne uygun olarak komşusunu bile düşünürler. Bayramlarda, özel günlerde insanlar birbirine bayramlaşır, destek olur. Bir yerde bir hasta olduğu zaman tüm mahalle ona destek olur. Her bakımdan şey olur. Diyelim bir cenaze oldu. Cenaze evinin o yası, matemi paylaşılır. Dışarıdan o evlere yemek gönderilir. Bildiğiniz gibi böyle üzüntüler, matemler, sıkıntılar paylaşıldıkça azalır. Sevinçler de paylaşıldıkça artar, güzel günler. Ve Türk toplumu bunları yapar. Yani Türk toplumunun kültürel değerleri çok güzeldir. Ve kültürel değerler gelişmeye ve teknolojik ilerlemelere. Mesela Japonya dünyanın en teknolojik ülkelerinden, gelişmiş ülkelerinden biridir. Hakikaten insan gittiği zaman ağzı açık kalıyor. Çok böyle zenginlik var, bolluk var. Öyle gördüm ben. Yakın zamanda geldim Japonya'dan. Mesela orada insanların selamlaşması, birbirlerine olan şey çok hoşuma gitti. Onların kültürel değeri.
1: Nasıl selamlaşıyorlar hocam?
0: Yani denemek için mesela bizim şoför getirdi değil mi? Başımı eğiyorum şoföre teşekkür anlamında. O da eğiyor. Gülerek.
1: Karşılık. Evet. Evet.
0: Mesela bir
1: Evet.
0: lokantaya gittiniz değil mi?
1: Evet.
0: Haşçıya ya da garsona teşekkür için başınızı eğin. Hemen o da gülerek cevap veriyor. Yani insanların böyle saygılı olması güzel.
1: Mukabele ediyor yani.
0: Aynen
1: Karşılık
0: mukabele
1: veriyor.
0: ediyor ve bunu içten gelerek yapıyorlar bir
1: Ne
0: kültürel
1: güzel.
0: değer olarak. Bu Japonya kültürünün bir özelliğidir. Bunu Mehmet Akif de şiirlerinde övüyor biliyorsunuz. Ve bu kültürel değerlere rağmen Japonya engellememiş gelişmesini. Mesela orada çok kalabalık insanlar, dar bir alana yerleşmiş insanlar. Hatta bitki ürünleri yani ekim alanları bile az orada, dışarıdan alıyorlar. Çünkü ekecek alanlar bile yok, her taraf şehir gibi. Teknolojik açıdan daha çok gelişmişler. Mesela kalabalık caddeden karşıya geçiliyor. Binlerce kişi aynı anda. Dediler ki dikkat edin, bu kadar kalabalıkta karşıdan karşıya geçerken hiç insanlar birbirine değmez bile. Hakikaten kaç kere dikkat ettim. Hiç değmiyorlar birbirine geçerken. Enteresan bir şey. Orada büyük kameralar da var. Kameralara da baktığınız zaman
1: Evet.
0: görebiliyorsunuz mesela. Yani yemekleri kendine has falan böyle kültürel değerleri hemen dikkat çekiyor ve bunu koruyorlar Japonlar
1: Evet.
0: yani. Mesela hiçbir yerde çöp tenekesine, çöp kutusuna rastlayamazsınız Japonya'da. İnsanlar bir çöpü olduğu zaman elinde tutuyor, evine geldiği zaman oraya geliyor ve onu apartmandan çöp arabaları alıyor. Yani hiçbir yerde yok çöp şeyi. Mesela sigara açıkta bile içilmiyor. Bunlar onların kültürel değerleri olmuş. Bizde de bu gelişiyor giderek. Diyelim sigara diyelim içenler de içiyor. Böyle çok nadir yerlerde bir köşe
1: Sigara sağlığa
0: koyuyorlar.
1: zararlıdır bu arada.
0: Evet.
1: Evet.
0: Orada yerler var. Orada atıyorlar. Bizde de artık kalabalık yerlerde içilmiyor. Toplumda içilmiyor. Bu da artık kültürel bir değerimiz oldu. Yani kültürel değerler her zaman şeydir ama kültürel değerler buna rağmen sabit ve değişmez de değildirler. Yani zamana göre daha
1: Gelişir,
0: uygun
1: değişir,
0: şekilde
1: dönüşür.
0: gelişir, değişir. O millete has rengini devam ettirerek tabii.
1: Evet.
0: Ve bu
1: Ben
0: yüzden psikolojik rahatsızlıklarda da kültürel değerlerin önemi vardır. İnsanlar kültürel değerlerine sahip çıktıkça kendine güvenleri artar. Topluma inançları ve güvenleri artar. Bu özgüven de, topluma olan bu inanç da psikolojik rahatsızlıklardan, kendine güvensizlikten, kompleksli olmaktan insanı korur. Böyle geniş ve yüce bir toplumun parçasıyım, yalnız değil.

0: Bilim inancı insana gerçekten moral verir, mutluluk verir ve bir ruhsal dayanıklılık gücü verir.
1: Kesinlikle. Efendim, sevgili dinleyiciler, kültürü tartışıyoruz, konuşuyoruz. Kültür, milletlerin var olduğu ilk günden günümüze kadar yaşadıklarının geçmişini, tarihi görünümünü bir yük trenine benzetirsek, trenin her vagonunda dil, o milletin değişik dönemlerine ait değerlerini, yaşanmışlıklarını taşıyan, günümüze ve geleceğe ulaşmayı sağlayan bir ray hatları gibidir, raylar gibidir. Nasıl ki raylar olmadan tren ilerleyemez, bundan hareketle kültür olmadan da milletler ilerleyemez, dil olmadan kültürle ilgili olarak geçmişe ait olan her şey ne günümüze ne de geleceğe taşınabilir. Bu dil rayları sayesinde milletin geçmişine ait ne kadar değer varsa, ne kadar yaşanmışlık ve hatıratlar varsa, ne kadar tecrübe varsa hepsi gelecek kuşaklara ulaştırılır kültürle. Kültürden uzaklaşmış bir medeniyet düşünülemez. Çünkü medeniyet modernlik iddiasında yahut davasında olup da kültürü, geçmişi terk etmek, evladın babasını inkar etmesi gibi bir şeydir. Medeniyet de özü kültürün damıttıktan sonra hayata yansıyan güzelliğin adıdır. Evet, meseleye böyle bakarsak Sefa Bulut Hocam, yani kültürle gençlik, kültürle okul, kültürle yaşantı arasında nasıl bir irtibat, ilişki kurulabilir, kurabiliriz? Ne dersiniz?
2: Evet, hocam bu da çok değerli bir soru. Kültür ve kişilik dinamik süreçler, beraber gelişen bir şey. Kişiliğimizi biz bir kültür içerisinde yapılandırıyoruz. Çok erken yaşlardan itibaren dili anne babamızdan öğreniyoruz. Deyimleri, atasözlerini, davranışları, gelenekleri, görenekleri, insan davranışlarını biz diğer insanları gözlemleyerek öğreniyoruz. Hani bunlar için ilkokulda, ortaokulda dersler yok. Biz ailemizi, çevremizi gözleyerek, gözlemleyerek bu tür şeyleri, kültürü öğreniyoruz, kendi kültürümüzü öğreniyoruz. Tabii kültür değişiyor, gelişiyor. Bu güzel bir şey ama sınırlayıcı şey de olabilir. Hani emperyalizm var, sömürgecilik var. Bir de kültürel emperyalizm var. İşte
1: Evet,
2: TikTok'lar, YouTube'lar,
1: doğru.
2: filmler, Netflix'ler. Hani çocuklarımız sürekli bunları seyrede seyrede, bunları izleye izleye hani bilişsel olarak bir şekilde şartlanmış oluyorlar.
1: Doğru.
2: Onlar gibi düşünmeye, onlar gibi hissetmeye, onlar gibi yaşamaya çalışıyorlar. Ama hani orada olan şeyler de zaten gerçek değil. Netflix'te, filmlerde, dizilerde, belgesellerde olan şeyler de zaten gerçek değil. O zaman bir kültürel erozyon var, kültürel emperyalizm var
1: Doğru.
2: her açıdan. Bunu şeyde de görebilirsiniz, hani sokaktaki kültürümüzde de görebilirsiniz. Eskiden bu kadar çok fast food restoran yoktu, bu kadar çok kahve zinciri yoktu, bu kadar çok işte spor ayakkabısı, spor markası, marka olan şey yoktu. Bunlar aslında insanları biraz böyle tek tipleştirmeye çalışıyor. Böyle insanları...
1: Kültürsüzleştirmeye bir nevi.
2: Tabii evet yani dünya vatandaşı oldum diyor, bu iyi bir kelime. Hani dünyayı geziyorsanız, yabancı diller biliyorsunuz, kültürleri tanıyorsanız dünya vatandaşı olmak güzel bir şey ama dünya vatandaşlığından önce de bir Türk vatandaşı olmamız lazım. Kendi kültürümüzü, kendi değerlerimizi ve bunun derinliğini tanımamız lazım. Bu önemli bir şey. Ama karşımıza şöyle bir şey çıkıyor, sanki insanlar hiç sosyalleşmeden, hiç konuşmadan da yaşayabilir. Evinizden çıkabilirsiniz, arabanıza binersiniz, otomatik kapı açılır, alışveriş merkezine gidersiniz. Oradan istediklerinizi seçer, arabaya koyarsınız. Kasada kredi kartıyla ödeyip çıkarsınız. Hiç kimseyle konuşmadan yaşamanız da mümkün. Ama kültürel yaşantımız içerisinde bu iyi bir şey değil. Biz insanların konuşmasını, tanışmasını, pazarlık etmesini, kültürel olarak birbirlerine laf atmasını, konuşmasını istiyoruz. Yani öyle olması gerekir. Bu da ruh sağlığı açısından iyi bir şey. İnsanlarla sosyalleşmek, konuşmak, bir hukuk oluşturmak, selamlaşmak güzel bir şey. Ben en son bu yaz tatilinde İtalya'ya gitmiştim bir konferans için. Orada şeyi gözlemledim. İtalya bu kadar çok turist almasına rağmen mesela bir yerlerde İngilizce tabela

0: küçük böyle gurme pastaneler var. Ekmek alıyorsunuz, sandviç alıyorsunuz, girip orada bir şey yiyorsunuz. Böyle manavlar, bakkallar, kasaplar var. Bizim eskiden çocukluğumuzda gördüğümüz şeyler hala öyle şeyleri devam ettiriyorlar. Demek ki yani hocam da biraz önce Japonya örneğini verdi. Kültürel değerlerin zenginliğini fark edip bunu korumak, korumak da önemli bir şey.
1: Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Sözün Dili programından vedalaşırken bendeniz programı hazırlayan ve sunan Süleyman Doğan. Programın daimi konukları hocalarımız Sefa Saygılı ve Sefa Bulut hocalarımız. Programın yapımcısı Gülşah Çetin ve teknik yönetmen Salih Yılmaz'la beraber hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Bir soru, bir cevap. Doğru konuşmada soluk alıp vermenin önemi nedir? İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, iletişim, davranış ve hitabet uzmanı Cengiz Üzün cevaplıyor.
1: Çok sık sorulan bir soru var bana. Hocam, evet söylüyorsunuz, düşünce, örgüler, sözcükler çıkıyor. Artı dilimizi seçiyorsunuz. İşte İngilizce ise İngilizce ama biz Türkçe, Türkçe. Ama ondan sonra da seslendirme dediğimiz bir yer var. Yani bu seslendirmede de hep soluk çıkıyor karşımıza diye hep bana sordunuz. Şimdi şöyle düşünün. Bizim enstrümanımız ya da konuşma aygıtımız aynı bir müzik aygıtı gibi. Ama sizin düşündüğünüz gibi ses tellerimiz olduğu için telli çalgı değil, üflemeli bir çalgı. Yani biz üfleyerek ses çıkartıyoruz. Şimdi üfleyerek ses çıkartmanın daha sonra kendi içerisindeki varyasyonları ve işte vurgusu, tonu, entonasyonu, artikülasyonlar ve buna bağlı olan fonetikler, her şey ve her şey, bu sesi doğru kullandığınızda ancak ve ancak sesleme becerisini doğru bir şekilde geliştirdikçe ele alabiliriz ya da kazanç olarak hanenize yazabiliriz. O zaman şu soru da aklımıza geliyor. Biz soluk alıyoruz. O zaman soluğun burada ne önemi var? Bizim aldığımız soluk bir yaşamsal soluk. Al ver, al ver, al ver. Ama şarkı söylemek veyahut da konuşmak aslında şan eğitimi ve ses eğitimi birbirlerine çok benzeyen iki teknik. Soluğa ihtiyaç var diyorsak bunun diyafram soluğu olduğunu unutmamak gerekir. Burada üst göğüs solunumu yapan arkadaşlarımız, yani karnını içeri çekip göğüslerini şişiren ya da kadınlarımızın almış olduğu göğüs boşluğu solunumu, diyaframdan başlayıp göğüs boşluğunu dolduran ya da erkeklerin %100'ünün aldığı karın soluğu dediğimiz diyafram soluğu, sırt üstü yattığımızda herkesin aldığı bu soluk konuşmada çok çok çok önemli. Bütün sesleme becerilerimizi geliştirme buna dayalı.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin nefsine yenik düşenlerle vedalaşıp yoluna güçlenerek devam ettiğini söyledi. Devletin malına, milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz dedi Erdoğan. Muhalefete de tepki gösterdi. Kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi vermeye kalkıyorlar ifadelerini kullandı. Fon soruşturması kapsamında 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma 26 hisse senedindeki şüpheli işlemlere uzandı. Olağan dışı kazanç sağlayan hesapların para trafiği inceleniyor. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir dedi. Fon piyasalarına yönelik önemli tedbirler alınmaya devam ediyor. Süreç devletin tüm kurumlarıyla titizlikle takip ediliyor. Devlet Denetleme Kurulu da yatırım

0: onlar için inceleme başlattı. Türkiye'nin ihracatı artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat bir önceki yılın aynı ayına oranla %8'den fazla artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye'nin ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 artış görüldü. İşsizlik oranı Ağustos'ta 0,3 puan azaldı, %7,8'e geriledi. Böylece işsizlikte tek hane serisi 40. aya taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş gücü piyasasının istikrarlı seviyesini koruduğunu söyledi. İstihdam oluşturma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD temasları kapsamında Top Türk Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti. ABD'de ikinci bir Türk Ticaret Merkezi kurulmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü bildirdi. Bakan Bolat, Türkiye-ABD dış ticaret hacminin 2028 yılı sonunda 50 milyar dolara ulaşmasını öngördüklerini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Güneydoğu'nun açılış töreninde konuştu. Milli teknoloji hamlesi kapsamında hayata geçirilen yerli ve milli projelere dikkat çekti. Kacır, 2027'de kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracını Ay'a ulaştıracağız dedi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma'da yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi verdi. Çok yakında envantere gireceğini söyledi. Şanlıurfa'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, Türk savunma sanayi zincirlerine kırdı ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında savunmalar alınmaya devam ediliyor. Özel hastane zinciri sahipleri İstanbul'un Şişli ilçesindeki hastanenin ruhsatı için 8 milyon dolar ödemek zorunda bırakıldıklarını iddia etti. Tutuksuz sanık Remzi Baka ise savunmasında İBB hukuk müşavirine ihaleler için 380 milyon lira verdiğini öne sürdü. Bir diğer sanık Yakup Öner de ihalelerden %7 ila 10 pay istendiğini söyledi. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturmasında gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmada müşteki sıfatıyla yer alan eski hakem Ali Tuna sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Baskı ve tehdide maruz kaldığını düşünen hakem ve gözlemciler başsavcılığa başvursun dedi. İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. Adli Tıp Kurumu'nca yapılan testlerde eski futbolcu ve spor yorumcusu Hasan Şaş'ın kan ve idrarında uyuşturucu tespit edildi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. Bir araca düzenlenen saldırıda 5 kişi katledildi, 15 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail işgalciler tarafından evler ve araçlar ateşe verildi. Washington Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. ABD Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran'ın önerdiği 7 günlük plana dair ABD'nin yanıtı Katar'da Tahran yönetimine iletildi. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Aydın-Denizli otoyolunun ilk kilometresinde yapılan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Esat

0: istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
8: Reklamlar.
9: Zamanın getirdikleri.

Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Efendim ben Ayşegül Keskin. Bu hafta yüz göz olmuş ilişkileri konuşacağız. Bu hafta ilişkilerde karı koca ilişkileri olsun, çocuklarımızla ilişkiler olsun, iş hayatındaki ilişkilerimiz olsun, yüz göz olduğumuz, ciddiyetimizin azaldığı, memnuniyetimizin azaldığı, şikayetlerimizin çoğaldığı ilişkileri konuşacağız. Yüz göz olmuş ilişki deyince sizin aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama yüz göz olmuş ilişkide genelde birbirine saygısız cümlelerin havada

uçuştuğu diyalog geliyor benim aklıma. Saygısızlığın, ciddiyetsizliğin, önemsemeyişin, suçlamaların, yok saymaların, hatta incitici lafların çok rahat söylendiği bir ilişki, karşı tarafın yok sayıldığı bir ilişki, yüz göz olmuş ilişkidir. Yüz göz olmuş ilişkide kimse kimseyi ciddiye almaz, önemsemez veya fazlasıyla önemseyip saldırgan olur. Yani olumsuz anlamda önemseyip müdahaleye, karşı atağa geçer. Öncelikle ilişkilere başladığımızda bu hangi ilişki olursa olsun kendiliğinden yol alacağını düşünürüz. Yani biz bir ilişkiye başlarız, ister evlilik adı altında, isterseniz komşu ilişkileri, arkadaş ilişkileri fark etmiyor. O ilişkinin kendiliğinden güzel gideceği gibi bir inanca sahibiz. Biz ilişkilerimizin kendiliğinden güzel gitmesini de bekliyoruz zaten. Sorun çıkınca da çok bozuluyoruz ve suçu çoğunlukla karşıya atıyoruz. Bir ilişkinin güzel gitmesi için gerçekten emek lazım. Emek dediğimiz şey de üzerinde durulması gereken, çaba harcanması gereken, mesai harcanması gereken şeydir. Diyelim ki siz yeni bir yemek tarifi öğrendiniz ve bu öğrendiğiniz yeni yemek tarifini de uygulayacaksınız. Ne zaman uygulamak, tecrübe etmek istersiniz? 10 kişilik, 15 kişilik veya çok ciddiye aldığınız bir misafiri ağırlayacağınız zaman mı? Kalabalık birileri geleceği zaman mı bunu denersiniz yoksa kendi başınıza olduğunda mı? Yeni bir şeyi denediğinizde bunun olumsuz tarafını da düşüneceğiniz için bir aksilik çıkarsa kalabalık misafir davet ettiğimde değil de kendi başıma olduğumda bunu deneyeyim dersiniz. Normal rahat olduğunuz bir zamanda denersiniz. Çok aç olmadığınız bir zamanda denersiniz. Telaşınızın olmadığı bir zamanda denersiniz. Mutlaka bir rahatlığı önemsersiniz. Ve o pratiği yaparken, o yeni tarifi denerken de mutlaka rahat rahat gerilmeden bir gözlemlersiniz. Eğer olmamışsa neden olmadığına bakarsınız. Tekrar tarifi incelersiniz. Tekrar bir araştırırsınız veya tarifi aldığınız kişiyi ararsınız. Bu bir kek bile olsa niye kabarmadı diye merak edersiniz, araştırırsınız. Onun gibi ilişkiler de paldır küldür denemeden olabilecek bir şey değil. Ve mümkünse ilişkiye girmeden önce zaten ilişki üzerine biraz bilgi edinmemiz lazım. Aldığımız bir aletin bile kullanma kılavuzu var. Kullanacağımız elektronik aletlerin hepsinde kullanma kılavuzu mutlaka geçer. Aynı şekilde paket yiyeceklerin üzerinde de kullanım şekli diye bir ibare vardır. Yani dışarıdan aldığımız herhangi bir üründe oradaki kullanma şeklini önemseriz ve o minvalde yol alırız. İlişkilerde ise paldır küldür girdiğimiz bir diyalog var. Biz ne kadar ailemizi beğenmesek de, çevremizdeki olumsuz ilişkileri beğenmesek de, annem babam gibi olmayacağım, ben daha bilinçli, daha farkındalıklı olacağım desek de dönüp dolaşacağımız yer yine annemizin, babamızın hareketleri, onlardan öğrendiklerimiz olacak maalesef. Çünkü biz sadece evde gördüklerimizi biliyoruz. Annemizi, babamızı biliyoruz. Onların ilişki biçimine yıllarca şahitlik ettik ve biz onu benimsedik ister istemez. Onu içselleştirdik ve onun üzerinden ilişki kurmayı öğrendik. Yani kafamızda bir anne olmak, eş olmak, baba olmak, partner olmak ister istemez anne babamızın rolleri. Anne babalarımız biz küçükken gençlerdi, cahillerdi, tecrübeleri yoktu. Bugün geldikleri yaşlarda daha olgunlar, belki daha anlayışlılar ama gençlik dönemlerinde hakikaten onlar da acemiydi ve yanlışlar yaptılar. O yanlışları yaparken de ister istemez çocukluk dönemimize geldi ve biz de onları gözlemleyip hiç farkında olmadan olumsuzlukları içselleştirmiş olabiliriz ki yüksek ihtimalle de hemen herkesin başında olan şeydir bu. Bu şekilde maalesef herkes ailesinin iç dünyasını, diyaloglarını, eylemlerini çocukluk yaşta içselleştirir. Evet efendim, dediğim gibi ister istemez ailemizin versiyonuyuz. İster istemez her ne kadar eleştirsek de ailemiz gibi olmaya yatkınız. Bir ilişkiyi de aynı yemek gibi son anda öğrenemezsiniz. Son anda tepki vererek, son anda olay çıkararak halledemezsiniz. Öncesinde anlamlandırmak lazım. Genelde boşanan insanlara baktığımızda hemen akabinde tekrar evlenmek istiyorlar. Çünkü onlara göre o kişi yanlıştı. Yanlış bir karar verdi. Yanlış karar verdiği için, evliliğe gidecek yolda yanlış kişiyi seçtiği için böyle sonuçlandı. Halbuki doğru kişiyi seçseydi evliliğim harika gidecekti şeklinde bir algı oluşmasından dolayı tekrar hemen evlilik planı yapmaya başlıyorlar. Yani bir nevi ben yemek yaptım ama ocak problemliydi, mutfak kötüydü, tencere iyi değildi, pişirdiğim yemeğin içine koyduğum malzemeler kötüydü şeklinde olayı yorumluyor. Yani ben yemek yaptım ama malzemeler çok kötüydü, şartlar kötüydü. Acaba yemek yapmayı bilmiyorum kısmını hiç düşündünüz mü? Yani malzemenin, tencerenin, şartların, çevresel faktörlerin problemli, çürük,
tatsız tutsuz.

olumsuz olduğunu düşünmek yerine acaba ben yemek yapmayı bilmiyor muyum diye hiç düşünme fırsatınız oldu mu? Yani suçu hep dışarıya attığımız için, ilişkilerde de bozulan kısmı hep karşıya suç bulduğumuz için, bu sebepten dolayı aslında kendi hatamızı görmeyiz veya doğru zamanda doğru emeği vermediğimizi veya geç kaldığımızı da fark etmeyebiliriz. Hemen ikinci ve üçüncü evliliklere veya ikinci ve üçüncü ilişkilere giren insanların hep suçu başkasında aradığını fakat aynı sonuca geldiğini de gözlemleriz. Aynı şeyi yaşadım. İkinci evliliğimde de aynı problemleri yaşıyorum. Şansım yok, bahtım yok, hiç şanslı değilim. Böyle iyi ilişki kuranlar çok şanslı. Vallahi dört ayak üstüne düşmüşler gibi yorumlar çok fazla duyduğumuz şeyler. Aslında evliliği iyi olan, ilişkisi iyi olan, arkadaşlık ilişkisinde becerikli olan, iletişim becerisi yüksek olan insanlar ciddi emek ediyorlar. Emeklerinin karşılığını buluyorlar. Emek etmeden hiçbir şey olmaz. Bu dil öğrenmeye de benziyor. Dil öğrenmek ne kadar zahmetli değil mi? Bir şekilde problemi anlatmak istediğimizde, zorda kaldığımızda öğrendiğimiz dili değil, mutlaka yine kendi ana dilimizi konuşuruz ve oradan ifade etmek, orayla halletmek isteriz. Veya dili biliyorum ama benim yabancı dilim var ama tam konuşamıyorum, anlıyorum ama kendimi ifade edemiyorum deriz. Aynı şekilde ben problemi anlasam bile halledemiyorsam onu tam içselleştirmiş, çözüm yolunda pratik sahibi olmamışım demektir. Yani bir şeyi anlıyorsam anlamak çözmeye götüren bir yol olmalı. Anladığım halde aynı yerde sayıyorsam demek ki onu önemsemiyorumdur. Onun için anlıyor olmak gayretle alakalı bir şeydir. Anlıyorsam ortaya bir gayret koymam lazım. Bizler ilişkimizin iyi gitmediğinde suçluluk duygusu da hissedebiliriz. Kendimizi eksik de hissedebiliriz. Bunu kapatmak için de öfkeyle tepki verebiliriz. Yani kendi duygularımın farkında olmam lazım. İç dünyamı bilmem lazım. İletişim kurma becerimi bilmem lazım. Kriz çözme yöntemimi de bilmem lazım ve kendime göre bir yol haritası oluşturmam lazım. Genelde bize gelenler özellikle çift terapilerinde hocam eşim şunları şunları yapıyor, ben memnun değilim, beni anlamıyor, beni düşünmüyor, bir başkasını daha çok önemsiyor, kendimi değersiz hissediyorum, beni önemsemediğine inanıyorum, yani düşünüyorum değil, inanca dönüşmüş artık, beni önemsemediğine inanıp ben de tepki veriyorum. Hak ediyor falan gibi cümlelerle şikayetlerini bildirebiliyorlar. İşte bu durumda önce kendimize bakacağız. Son anda biz yemek mi çıkarmaya çalıştık? Yani ilişkimizi kötü yapan kısımda benim payım ne? Bu kısım çok önemli. Çünkü bir ilişkide ister partner ilişkisi olsun, ister evlilik olsun, ister arkadaşlık, dostluk, iş hayatı olsun, bir ilişkide bir problem varsa karşılıklı hatalar vardır. Yani bu hatalar tek taraflı olmaz. Tek taraflı olsa bile öbür taraf tepki verdiği için onu tetikleyici, kışkırtıcı rol de oynamış olabilir. Yani benim payıma düşen kısmını ben halledebildim mi? Bu konuyu iyi biliyor muyum? Konuya hakim miyim? Bu konuyla alakalı benim tecrübem ne? Hiçbir tecrübem yoksa ilk defa denediğim bir şeyi de tabii ki elime yüzüme bulaştırmıştım ihtimalim var. Özellikle eleştiri aldığımızda eksiksek, hatalıysak bunu kapatmak için uğraşırız. Ve karşı hatağa geçeriz. Karşının ayıplarını, kusurlarını sayarak üste çıkmaya çalışırız. Daha önceki programlarımızda da bundan çokça bahsettik. Bilinçaltının iki tane ana hedefi vardır. Üstün olmak, haklı çıkmak. Bu iki tane çok önemli bir davadır. Eğer çocuk modundan çıkamazsak, dürtüsel davranmalarımızı kenara koyamazsak, yani yetişkin modunda olamazsak, bu iki madde her zaman kendini gösterir. Bir sorun kendiliğinden manipülasyona döner ve kendiliğinden karşılıklı suçlamaya başka konulara kadar gider. Yani benim asıl konuda kalmam zorlaşır. Benim son anda uyguladığım bir şey mutlaka hatalı olacaktır. Hiç bilmediğim bir şeyi uyguluyorsam gerçekten hata yapma ihtimalim yüksek. Onun için birkaç kere pratik yapıp ilişki üzerine tecrübe sahibi olmam lazım. Karşının olumsuzluklarına odaklanmadan anlamaya çalışarak ve ne yapabilirim sorusunu kendine sorarak yol almakta fayda var. Dil öğreniminde de aynı. Biz bir şeyleri öğreniriz. Kelime hazinemiz vardır ama cümle kurmaya geldiğimizde kendimizi yetersiz hissederiz. Anlıyorum ama konuşmaya cesaretim yok deriz. Bunun gibi ilişkilerde de sıkıştığımızda nasıl kendi ana dilimize kayıyorsak, kızdığımızda nasıl dürtüsel davranıyorsak, yani savunma mekanizmalarına kayıyorsak, aynı şekilde düzeltmek için de bunlara odaklanmamız gerekiyor. Düzeltebilmem için benim bunlarla alakalı pratik yapmam, çalışmam ve sakin zamanda, kriz zamanında değil, benim rahat olduğum zamanda bunlar üzerine konuşup danışmam veya güvendiğim biriyle istişare yapmam gerekiyor. Eğer bunları halletmezsem ne olur? İlişki kurduğum insanla yüz göz olurum. O beni suçlar, ben onu suçlarım. O bana saygısızlık yapar, ben ona iki kat saygısızlık yaparım. O bana hakaret eder, ben de ona hakaret ederim. Yani bu çoğalarak artar.

Göz olunmuş bir ilişkide sorun halledilmez. İster çocuğunuzla olsun, ister arkadaşlarınızla, isterse eşinizle olsun. Eğer yüz göz olduysanız çok büyük sıkıntı var demektir. Çoğu insanı görürsünüz, hakaret yer, hatta bir toplum içinde, kalabalık içinde saygısızlığa maruz kalır. Der ki yok ya, benim eşim öyle diyor ama o niyette değildir falan. Sürekli böyle bir kapatma ihtiyacı ve bir şekilde küçük düşürülmesine, saygısızlığa maruz kalmasına rağmen önemsememezlik gündeme gelir. Beni çıldırtma, beni kızdırma, hakaret ettirme diyor diyelim ki karşı taraf. Evet, edersen ne olur gibi cevapla onu kışkırtan cümleler olayı daha da tırmandırır ve herkes birbirine laf söylediği halde gayet rahat, umursamaz şekilde kim kime daha çok laf söyleyerek üste çıkacak derdinde bir diyalog gelişir ve yüz göz olunmuş ilişki şeklinde beraberlikler devam eder. Küçük yaşlarda yüz göz olunmuş bir evde büyüyen çocuklar bunu normalleştirebiliyor ve çirkin hakaret, argo cümlelerle karşı tarafa hitapta bulunabiliyor. Bunu şaka adı altında yapabiliyor. Saygısızlığını çok rahat ifade ediyor. Kabalığını yapıyor ve bunu doğallık, dürüstlük gibi de algılayabiliyor. Yani yüz göz olunmuş ilişkide saygı yoktur. Karşı tarafın incinmiş olması, üzülmesi, kırılması gündemde bile değildir. Ne hali varsa görsün, ne oluyorsa olsun, o anda o kişi kendi lafını söyleyecek, kendi içinden geldiği gibi davranacak, dürtüsel, kendi istediği gibi üste çıkacağı şekilde konuşacak. İşte bunlar gerçekten çok sıkıntılı durumlar. Bu sebepten dolayı benim yüz göz olmuş halim karşı tarafla ilişki değil, kavga halidir. Yüz göz olunmuş ilişkide insanların birbirine şiddet uyguladığını da görürsünüz. Herkes birbirini tehdit etmeye başlar bir süre sonra. Çünkü eleştirinin dozu artar, sataşmaların dozu artar ve tehdide kadar gider ve bir süre sonra insanlar birbirine şiddet uygular, zarar verir. Çünkü yüz göz olunmuş bir ilişki var ve oradaki ilişki biçimi muhalefet üzerine, rakiplik üzerine, yani ekip değil artık o ilişkidekiler. Tamamen rakip, rakip olunca da kim kime zarar verirse, kim kimden daha üstün olursa şeklinde bir mantık gelişir. Fakat bu yine ev kültürüyle çok alakalı. Çocukların büyüdüğü evde anne baba rakipse ve birbirine sürekli gol atma derdinde, zarar verme derdinde, küçük düşürme derdinde ise çocuk bunu öğreniyor. Arkadaş ilişkisinde de bunu yapıyor. Karşı tarafı küçük düşürmek başarı algısı, güç algısı oluyor. Evlilik ilişkisinde de bunu yapıyor. Mesela bazı çiftler diyor ki hocam ben hastayım, çok üzgünüm, işte o gün kötü geçmiş günüm, eve geldim rahat rahat telefonuna bakıyor, televizyonunu izliyor, geçmiş duşunu yapıyor, yemeğini yiyor. Ben bir sürü stres içindeyken o keyif yapıyor. Ben bu kadar gerginken onu huzurlu görmek beni rahatsız ediyor. Ben de sinirleniyorum, ona çatıyorum, onun huzurunu kaçırmak için ne gerekiyorsa yapıyorum. Benim keyfim yok, o rahat rahat oturmuş. Şimdi bunun yerine seninle konuşmaya ihtiyacım var diyebilir eşine ve derdini paylaşabilir. Ama bunu istemiyor, onun yerine huzursuz etmek istiyor. Yani karşıdakinin huzursuzluğundan keyif alıyor. Ben kötüysem o da kötü olsun. Ben iyiysem iyi olabilir. Yani ben merkezci bir şekilde bütün ilişkilerini ayarlamaya kalktığında burada kesinlikle yüz göz olmalar olacak. İster istemez karşıdaki insan da bir süre sonra tepki vermeye başlayacak, saygısız olmaya başlayacak ve suçlamalar adı altında kendine olan saldırıyı telafi etmeye çalışacak. Burada haklılık veya haksızlık bir kenara bırakılmalı. Genelde haklı değil miyim hocam? Onun yaptığı haksızlık değil mi hocam şeklinde haklılık haksızlık üzerinden gidiliyor. Biz bütün ilişkilerde haklılık haksızlık kısmını bir tarafa atarız. Çünkü savcı değiliz, hakim değiliz. Yani orada bir hukuki karar verilmiyor. Suçlu aramıyoruz ilişkilerde. Biz bir ilişkide problem varsa onu çözmek için bir araya geliriz ve bir ekip olarak işbirliği yaparız. Karı koca ilişkisinde veya arkadaş ilişkilerinde takılmış olunan o dinamiklere bakarız. Problem oluşturan o dinamiklere bakarız. O tepkiselliğe bakarız. Nerede problem oluşmuş ona bakarız. İnsanlar evlenmeden önce aslında çok şeyi biliyorlar. Eşlerini az da olsa tanıyorlar. Çünkü o nişanlılık döneminde, görüşme döneminde illaki sorunlar yaşanıyor ve bir şeyler tecrübe ediyorlar. Bana gelen danışanların çoğuna soruyorum. Siz beraber çıktığınız dönemde, nişanlı olduğunuz dönemde bunları fark etmediniz mi? Eşinizin size bu davranışlarını anlamadınız mı? Hiç tecrübe etmediniz mi bu sorunları? Şeklinde sorular
sorular sorduğumda şöyle bir cevap geliyor. Aslında o zaman da yapıyordu ama ben önemsemiyordum. Beni kıskandığı için, beni çok sevdiği için yaptığını düşünüyordum. Şimdi burada hep bir anlam ve yorum katıyoruz. Hep bir anlam ve yorum kattığımız için o zaman olan yüzü göz olmaya müsait ilişkilerde sessiz kalarak durumu götürmeye çalışınca evlilikte bu herkesin elinde patlıyor. Yani yüz göz olunması yüksek ihtimal olan bir ilişki kendini belli eder. Fütursuzca, çok

Rahat, karşı tarafın incinmesini hesaba katmadan yorumlar olur, söylemler olur, bağırmalar olur. Yine bir danışanım demişti ki, nişanlıyken eşim bana tokat atmıştı. Ama ona rağmen evlendim. Niye evlendin? Beni kıskandığını düşündüm. Çok sevdiği için o kıskançlıktan yaptığını düşünüp onu affettim. Böyle bir yorum var. Şimdi niye şikayetçisin? Şimdi beni dövüyor, şiddet uyguluyor. Bunun gibi... Hocam evde bir konu üzerine tartışıyoruz. Tartışma eski konulara gidiyor. Eski konulara gidince eşim üstüme saldırıyor. Üstüme saldırınca ben kendimi korumak istiyorum. İster istemez onu ben ittirince de ya düşüyor ya bir yere vuruyor kolunu. O zaman da başka bir boyuta taşınıyor mevzu. Sen bana şiddet uyguladın diye abartılı büyük tepkiler ortaya çıkabiliyor. Yani bunu kadınlar da yapıyor, şiddet kısmını erkekler de yapıyor. Ama şiddet kısmının geldiği nokta en son nokta. Yüz göz olunmuş ilişkide şiddetin ortaya çıkması son noktadır ve neticedir. Onun öncesi yüz göz olunmuş saygısız bir ilişkidir. Yani bir anda bir cümleyle şiddet olmuyor. Birikiyor, birikiyor ve bu saygısızlık rutine biniyor. Herkes her durumda birbirine laf sokmak için yarışta oluyor ve ağır cümleler kuruyor. En sonunda insanlar şiddete başvuruyor maalesef. Şimdi burada şiddete kadar giden olayda ben ilişkime emek ettim mi? Bilmediğim bir olayın içinde miyim? Yeni yeni denemelerim daha mı kötü yapıyor? Bir ilişkide benim neye ihtiyacım var? Ben nerede sorun yaşıyorum? Neyi başaramıyorum? Veya nerede alınganlık yapıyorum? En çok zoruma giden şey ne? En çok aramızda sorun oluşturan mevzu ne? İşte bunları iyi anlamam lazım ve kendi adıma neler yapabilirim, nasıl çözebilirim o kısmı iyi bilmem lazım. Kendi adıma yapacaklarım benim için çok kıymetli. Kullanma kılavuzunu okuduğumda ben ne anlıyorum? Benim anladığımla eşimin anladığı veya arkadaşımın anladığı büyük bir ihtimalle farklı. Fakat sakin, huzurlu, relax, gerginliğimin olmadığı bir zamanda sorunları düşünmek, konuşmak, işte yeni deneyeceğim bir yemek tarifini denemek gibi. Sakin sakin yaptığımda aksaklık olsa bile nerede olduğunu anlayabilirim veya hiç üstüme alınmadan, kendimi kötü hissetmeden belki bir arkadaşımdan destek isterim, fikir alırım. Niye bu yemek acaba böyle oldu? Malzeme mi kötü? Benim yapma kabiliyetim mi yok? İyi bir ahçı doğada taşlarla çevirip otlarla yaktığı bir ateşin üstünde bile harika yemek yapar. Bu profesyonel olduğunun anlamıdır. Yani ateşe, ocağa, mutfağa, tencereye bakmadan malzemesiyle çok güzel şeyler ortaya çıkarabilir. Hakikaten ilişkimizde hangi sorunu nasıl yaşadığımızı iyi bilmemiz lazım. Yaptığımız yemekte hakikaten hep malzeme mi kötü? Genelde malzeme kötü diyoruz. Yanlış seçim yaptık diyoruz. İşte biber çürümüştü, soğan çürüktü, patates eskimişti, tadı kaçmıştı. Sayın sayabilirsiniz, 100 tane kusur bulabilirsiniz yaptığınız, acemisi olduğunuz yemeğe binlerce kusur bulabilirsiniz. Ama bir de şu yönden bakmak lazım. Acaba ben bu yemeği yapmayı bilmiyor muyum? Acaba yemek yapma konusunda zayıf mıyım? Bazıları der ki ben tatlılar, börekler konusunda zayıfım. Bazıları der ki yemek yapma konusunda zayıfım. Acaba siz hangi kategoriye giriyorsunuz? Hep bu yemek örneğini ilişkilere adapte etmek için anlatıyorum. Aynı şekilde biz de ilişkilerde hangi yönde zayıfız? Neyi toparlayamıyoruz? Hangi kriz ortamında kendi dürtüsel hallerimize kayıyoruz? İçimizden geldiği gibi can hıraş savunmaya giriyoruz. Hangi alanda zayıfız? Hangi alanda pratiğe ihtiyacımız var? Hangi zamanlar bu pratiği yapmamız gerekiyor. Son anda, kavga anında, telaş anında pratik yapmaya kalkarsak belki ilişkiyi o bozuyor. Bunların hepsini anlayabilmemiz lazım. Şu bir gerçek ki kendimizi tanımada, özellikle kendimizi fark etmede bir rehber her zaman iyi oluyor. Rehber eşliğinde kendimizi tanıdığımızda güçlenmemiz de artıyor. Genelde karşıyı tahlil ediyoruz çoğunlukla. Çocuğumuzu, arkadaşımızı, eşimizi, annemizi, babamızı sürekli tahlil halindeyiz ve sürekli kusurlarını anlamaya ve konuşmaya çalışıyoruz. Bizim her durumda kendimizi güçlü yapmamız, güçlenmemiz ve kendi eksiklerimizi de anlamamız lazım. Kendi eksiklerimizi kendimizi döverek değil, kendimizi hırpalayarak değil, çözmek amaçlı, kendimizi kuvvetlendirmek amaçlı yapmamız gerekiyor. Bu sebepten dolayı gerçekten kendimizi analiz etmek o kadar kıymetli ki ve mümkünse bir rehber aracılığında bunu yaptığınızda hem kendinizi üzmemiş oluyorsunuz hem de farkındalığınız çok çok artmış oluyor ve çabanız yerli yerince oluyor. Yani yorulmuyor. İhtiyaç olan yerlere çaba sarf ediyorsunuz. İhtiyaç olan yerlere emek ettiğiniz için enerjinizi boş yerlere harcamamış oluyorsunuz. Evet efendim, biz bugün ilişkilerde yüz göz olmayı, yüz göz olmuş ilişkilerin getirdiği son noktaları konuştuk. Ve saygının, hürmetin, sınırları bilmenin, hadleri bilmenin,

0: bilmenin çok kıymetli olduğunu tekrar ettik ve hangi duygusal halde tepki veriyoruz, hangi duygusal halde sorun çözmeye çalışıyoruz ve çözmeye çalıştıkça da işleri yoluna mı koyuyoruz yoksa daha mı kötü yapıyoruz kısmını inceledik, konuştuk. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Ben mail adresimi veriyorum. zaman.getirde@trt.net.tr. Ekip arkadaşlarım yapımda Elmas Çoşkun, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşçakalın.
1: Zamanın getirdikleri.
2: Reklamlar.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Japan Legno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
6: Ben dijital arkeolog.
7: Ben iklim mühendisi olacağım.
8: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bol.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Hasan Tellioğlu, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi çarşambaları malum tarım ve hayvancılık konuşuyoruz. Birazdan gazeteci Mustafa Çalkaya ile hem de yerinden hem tarım ve hayvancılıkla ilgili önemli gelişmeler var. Yerinden alacağız o gelişmeleri. Ama çok önemsediğimiz bir konu var. Yani kooperatif meselesini çok önemsediğimizi zaten sürekli dinleyicilerimiz biliyor. Ama kadın kooperatiflerine bunun içinde ayrı bir yer tutuyoruz. Türkiye'de de kadın kooperatif sayısının 1342'ye ulaştığını biliyoruz. Bunların 55'i ihracat yapan kadın kooperatifi ve az buz da değil. Yani 2025'te 96 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş kadın kooperatifleri. Gazeteci arkadaşımız Seda Gökte'ye bu konuya çalıştı. Şimdi onunla konuşacağız. Merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Evet, şimdi bir dünyayla bir ekonomik büyüklüğü aslında ortaya koyduk gibi sanki. Yani 2025'te 96 milyon dolarlık ihracat var. 26'nın ilk 8 ayında 74 milyon doları aşan bir ihracat var. Ama bu ekonomik büyüklüğü dünyadaki kadın kooperatifleriyle kıyasladığımızda nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız?
1: Evet, onlar üretiyorlar, markalaşıyorlar, dünyaya açılıyorlar. Bizim Türkiye'deki kooperatifler özelinde baktığımızda da sizin de demin çok çarpıcı açıkladığınız verilere bir ekleme yaparak başlayalım. 2026 yılının ilk 8 aylık döneminde 74 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirme başarısı göstermiş kadın kooperatiflerimiz. Bu da gösteriyor ki 2025 yılındaki ihracat verilerinin üstüne çıkacak bir gerçek var. Dünya özelinden doğru sürece baktığımızda aslında ortaya koyan net bir istatistik bulunmuyor. Bunun temel nedeni de ülkelerin kadın kooperatiflerini farklı tanımlarla ve farklı yöntemlerle kayıt altına alması. Biz de ne yaptık? O zaman ülke bazlı bakalım dedik ve karşımıza ne çıktı? Tabii ki İtalya çıktı. Fransa, İspanya bu konuda en iyi rol model olan ülkeler olarak sıralanıyor. Örneğin İtalya'da 2025 verileriyle sürece baktığımızda 14.824 aktif kadın kooperatifi olduğunu görüyoruz ve bunun da ülkedeki toplam kooperatiflerden %26 pay aldığını gördük. Türkiye genelinde demin de sizin belirttiğiniz gibi 15 Eylül 2026 tarihi itibariyle bizde de 1342 tane kooperatif, kadın kooperatifi bulunuyor. Bunların sektörel dağılımını incelediğimizde ise tabii ki başta gıda sektörü yer alıyor. Sonrasında tarım, el sanatları, dokuma, tekstil, kozmetik ve hediyelik eşya olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren kadın kooperatiflerimiz var. Dolayısıyla da kadın kooperatiflerinin büyüklüğünü yalnızca sayı üzerinden değil, üretim, istihdam, pazara erişim, ihracat gibi farklı göstergeler üzerinden değerlendirme imkanı bulduk diyelim.
0: Belki de kadın kooperatiflerin daha çok yerel ekonomi temelli değerlendirmek zorundayız, değil mi?
1: Kesinlikle önemli bir vurgu. Çünkü bu modelin bölgesel kalkınma açısından da önemli bir karşılığı var. Çünkü kadın kooperatifleri kadınların gelir elde etmesine katkı sağlarken aynı zamanda da bir bölgenin kendine özgü ürünlerinin ve üretim kültürünün de ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlıyor. Dolayısıyla da hep birlikte üretim yaptıkları bir alanın ötesinde kadınların ekonomik hayata katılımını, yerel üretimi ve bölgesel kalkınmayı destekleyen bir ekonomik model olarak da bakmakta fayda var ki burada dinleyicilerimize de şunu da ifade etmekte fayda var. Bu girişimlerin markalaşma sürecini de beraberinde getirdiğini gördük araştırmayı yaparken. Kendi markalarını yaratan kadın kooperatiflerimiz var. Bu da tabii ki işin katma değerli güzel tarafı.
0: Peki şimdi en çok devlet desteği hem tarıma hem işte iş insanlarına en çok devlet desteği veren ülkelerden biriyiz, onu biliyoruz. Ama kadın kooperatiflerine yönelik devlet desteklerinde tablo nasıl?
1: Orada güzel gelişmeleri takip ettik. 2026 yılında desteklerin yalnızca üretime değil, kadın kooperatiflerinin ekonomik kapasitesini arttırmaya yönelik olarak geliştiğini ve bu çerçevede yayıldığını gördük. Yani artık sadece sayıyı arttırmak değil, mevcut olanların gücünü arttırmaya odaklı bir politikanın ön planda olduğunu gördük. Tabii ki bunların başında da Ticaret Bakanlığı tarafından sürecin yürütüldüğü KOPDES, yani kooperatiflerin desteklenmesi programı geliyor. Kadınların çoğunlukta olduğu ve kadın emeğinin değerinin amacını taşıyan kooperatiflerin

0: üretim ve istihdama katkı sağlayacak projeleri destekliyor. 2026 verileri tabii burada dikkat çekici. Dinleyicilerimize bunu paylaşmakta fayda var. Proje tutarlarının artık üst sınırı 1 milyon lirası. Nitelikli personel istihdamı özelinde ise bir personel için yıllık 420 bin TL, ikinci personel söz konusu olduğunda 840 bin Türk liralık bir üst sınır belirlenmiş durumda. Tabii bunlar evet istihdam boyutunda ama olayın bir de tanıtım boyutu var. Fuar ve sergi katılımı içinde hibe desteklerin üst limitlerinin yükseltildiğini gördüm araştırmalarda. 60 bin Türk lirasından 150 bin Türk lirasına yükseltilmiş durumda. Yine esnaf sanatkar kredi kooperatifleri merkez birliği üzerinden de kadın kooperatiflerinin kullanımına yönelik 4,5 milyar Türk liralık bir kredi paketi tahsis edilmiş durumda. Kadınlarımızın bu konudaki girişimlerini artırmak amacıyla. Araştırmamızda dikkat çeken önemli bir unsur aslında günlük hayatta hepimizin sosyal medya takip dönem dönem önümüze geliyor. E-ticaret uygulamaları üzerinden tanıtımlar ve reklam çalışmaları. Ticaret Bakanlığı'nın da bu konuda önemli bir girişimi olmuş durumda. Kadın kooperatifleri için Türkiye'nin en büyük 5 e-ticaret platformuyla yaptığı protokol kapsamında kadın kooperatiflerinin bu platformların ücretsiz kayıt olması imkanı sunulmuş. İlk 6 ayda %0 altını çiziyorum komisyon. Sonraki 4,5 yıl boyunca ise sadece %1'lik bir komisyon oranıyla o alanlardan da satış yapabilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri için imkan tanınmış durumda.
1: Evet, bu meseleyi de yine önemsemiş ve geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk. Ama şimdi bir devlet desteklerine baktığımız zaman aslında hatırı sayılır bir pozitif ayrımcılık yapıldığını söyleyebilir miyiz? Şöyle bir rakamları aklımda tutamadım ama kabaca evet, baktığımızda bir pozitif ayrımcılık yapıldığını söyleyebilir miyiz?
0: Evet diyebiliriz çünkü örneğin demin de dinleyicilerimize aktardığımız gibi tanıtım özelinde bile 60 bin Türk lirasından 150 bin Türk lirasına yükseltilen bir hibe desteği var. Kadınlarımızın, kadın kooperatiflerimizin artık bundan sonraki süreçte mevcuttaki güçlerini daha fazla arttırabilmek, sinerjilerini ön plana çıkartmak, e-ticaret, pazarlama ve finansman güçlerini yükseltmek anlamında yapılan çalışmalarda sizin de belirttiğiniz gibi pozitif bir ayrım yapılmış.
1: Evet, şahane. Peki bundan sonrası için yani bu 5 e-ticaret platformunun işte özellikle markalaşma konusunda destek verdiklerini biliyoruz. Bu destekler çok önemli ama yeterli mi? Hala kadın kooperatiflerinin çok eksiği olduğunu da biliyoruz. Hı hı. Nedir bu sorunlar ve bundan sonrası için öncelikli olarak nelere odaklanılması gerekiyor?
0: Araştırmayı yaparken kanaat önderlerinden ve sahadaki insanları da dinleme imkanı buldum. Sıcak refleksi aldığımda meselenin sadece finansmandan ibaret olmadığını, öncelikli olarak bilgilendirme sürecinin daha fazla olması gerekliliğini fark ettiğimiz bir süreci gördük. Kadın kooperatiflerinin önünde sermaye oluşturma, işletme yönetimi, işte operasyonel kapasite gibi bir sürü başlık, kurumsallaşma gibi önemli başlıklar var ama bunların temelinde sürdürülebilirlik başlığı var. Aslında son dönemde en çok duyduğumuz konu başlıklarından biri bu sanırım. Bu kadın kooperatiflerinde de kendisini hissettirmiş durumda. 2026 yılında devreye alınan desteklerle ise bu sorunların önemli bir bölümüne de araç çözüm olacağını gördük. Kalıcı bir ticari yapıya dönüştürülmeyi, bunu önceliklendiriyorlar ve bunun için çalışıyorlar. Dinleyicilerimize şunu da aktarmakta fayda var. Aslında güzel bir refleksti. Kadın kooperatiflerimizin birbirlerine sahip çıkma hikayesi. Yani Mardin'deki bir kadın kooperatifimiz deprem bölgesindeki kadın kooperatiflerimize gerektiğinde bilgi ve tecrübeleriyle destek oluyor. Marmara bölgesindeki bir kooperatifimiz işte Gaziantep'teki bir kooperatife tecrübelerini ve bilgilerini aktararaktan bilgi transferi konusunda da karşılıklı bir süreci yönetiyorlar. Bu da çok kıymetliydi. Bu da gördüğümüz önemli bir başlıktı. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde asıl mesele yalnızca kadının kooperatif sayısını arttırmak değil, mevcut yapılarını sürdürülebilir, güçlü, pazara erişebilen ve ihracata açık bir ekonomik aktöre dönüştürebilmek ve bu konudaki çalışmalara odaklanmak diyerekten sözü bağlayalım.
1: Son bir şey çok kısa sizin de fikrinizi merak ediyorum. Bir de galiba biraz bakışı da değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi sahadakilerle konuştum, kanaat önderleriyle.

0: konuştum dediğiniz için soruyorum. Şöyle bir bakış vardı kadın kooperatiflerine yönelik. Yani işte evde turşu yapıyorlar, satıyorlar. Yani ne olabilir ki, ne kadar markalaşabilir ki filan gibi, böyle biraz da küçümseyici bir bakış vardı. Bu bakış gitmediği sürece de kadın kooperatiflerin gelişmesi mümkün değil aslında.
1: Bu bakış
0: o küçümsediğimiz şeyin bile aslında bir emek ve bir üretim olduğunun farkına varan bir bakış açısına ihtiyacımız var. Bu kırılmış mı sahada en azından?
1: Kırılıyor. Tabii ki sabahtan akşama, akşamdan sabaha çok radikal değişimler beklemek mümkün değil. Ama bunun kırıldığını görüyoruz. Özellikle onların tanıtım konusunda verdikleri çaba, sosyal medyayı öğrenmek konusunda verdikleri çaba, oradan ürünlerini pazarlamaya yönelik çalışmalar ve sonrasında özellikle son dönemde ev tipi tüketimin ön planda olması ve buna yönelik ürünlerin rağbet görmesi, bu alanda çalışan kooperatiflerimizin ürünlerinin de ön plana çıkmasını sağlamış durumda. Ama tabii ki işin temelinde kadın emeği, kadının istihdamdaki yeri ve bunun önceliklendirilmesi konusunda yapılan çalışmaların meyveleri alınmaya başlanmış, ama önümüzdeki süreçte tabii ki daha yapılacak çok iş var diyebiliriz.
0: Seda Gök, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
0: Programın ikinci bölümünde gazeteci arkadaşımız, Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya ile konuşacağımızı söylemiştik. Mustafa, merhaba.
2: Merhaba Zafer.
0: Şimdi 28-29 Eylül'de Özbekistan'ın başkentinde, Taşkent'te Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği'nin 5. Eurasia Konferansı ve sergisi düzenlendi. Sen de oradaydın. İzlenimlerinle birlikte özellikle tarım alanında ne tür işbirliklerinin gündeme geldiğini merak ediyoruz.
2: Öncelikle zaten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim İmamoğlu da orada olduğu için esas bütün konular tarımda döndü. Ama unun biraz dışına çıkıldı. Daha farklı konular, ticaret hacimlerinin, tarım alanında bilgi alışverişinin ve know-how paylaşımının özellikle vurgusu yapıldı. Ancak şöyle bir ayrıntı var. Bu vurguyu yani İbrahim İmamoğlu değil ama Özbekistan Tarım Bakanı yaptı ve dedi ki Türkiye'den bize gelen bilgiler, bizim onlardan aldığımız tecrübe paylaşımları bizi çok ileriye götürüyor. Ve şehri ya da ülkeyi düşündüğümüzde de baktığımızda aslında bölgede en çok gelişen ülkelerden bir tanesi şu anda Özbekistan olarak görülüyor. Ve tarım alanında da aynı gelişmeyi yapmaya çalışıyorlar. Bu anlamda da çok ciddi bir Türkiye ile iletişimleri var. Zaten ticaret hacmi de 3 milyar doların üzerinde şu anda yıllık ve bunun içinde 5 milyar dolarlık bir hedef koyulmuş durumda. Şöyle bir ayrıntı verebilirim. Biraz daha böyle aslında konuşulmayan ama konuşulan bir konu. Ya bizim bu sene artık çok fazla hububat tarafında stoğumuz da var. Çok şükür bu sene üretimde böyle biraz yüksek bekleniyor, rekorte de yüksek bekleniyor ve bu anlamda belki orayla böyle bir ürün anlamında da bir anlaşma, da görüşmeler oldu, onu söyleyebilirim. Belki öyle bir anlaşma olabilir bu yıl içinde. Yani bunlar yıllık tabii ki, yani biz sürekli orada Özbekistan'a buğday göndereceğiz diye düşünmemek lazım. Bu dönemlik belki öyle bir buğday gönderme gibi oradan ürünlük bir anlaşma var.
0: Ama ama söylediklerinden ve tonundan anladığım kadarıyla açıklanmış bir anlaşma, imzalanmış bir anlaşma yok şu anda.
2: Yok, henüz kağıt üzerine dökülmüş değil. Ancak şifayen konuşulanlar bunlardı. Tabii ki buradaki iş adamları, üreticiler ve o taraftaki bürokratlarla da konuşmalar yapıldı. Yani öyle bir duruma gelinebilir. Ancak dediğim gibi Özbekistan'ın ülke olarak da gelişiminin birçok alanda olduğu gibi tarım alanda da olmasını istiyorlar. Ve bu anlamda Türkiye ile ciddi bir ilişkide söz konusu. Bir de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim İmamoğlu'nun konuşmasında aslında çok güzel veriler ve notlar vardı. Onlardan da biraz bahsetmek gerekir. 2026 yılı buğday üretimi beklentisini hep söylüyorduk. 23 milyon ton, 24 milyon ton diye. Fakat Yumaklı artık dedi ki 24,5 milyon ton olacak gibi görünüyor. Yani büyük ihtimalle artık 24,5 milyon ton oldu 2026 yılı buğday rekoltesi, ki bu bizim rekorun da rekoru gibi şu anda. Ciddi bir üretim var. 17 milyon ton da stoklarda olduğunu söyledi TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal. Bu sefer elimizde çok ciddi bir buğday stoğu var. Buna rağmen ben dedim ki ya buğday üreticileri para kazandı mı? Evet dediler. Para da kazandılar. Çünkü zaten Toprak Mahsulleri Ofisi piyasayı bu anlamda ciddi şekilde regüle etti. Çünkü bu kadar üretim olduğu zaman ya nasıl bir para kazanılma durumu olabilir? Hani çok fazla

0: üretim olunca ürün fiyatı düşer gibi. Hayır, onda da bir sıkıntı yok dediler. Arpa üretiminde de yine bunun gibi bir üretimde yükseklik var ve o da bu sene 10 milyon ton civarında artık gerçekleşeceği görüldü. Fakat rakamlarda yani böyle rekor falan deyince şey anlaşılmasın, geçen yıla göre %44'lük bir artış var. Yani
1: boşa konuşmuyoruz bu, diyorsun rekor derken.
0: Boşa söylenmiyor diyelim, evet aslında. Bir de şöyle bir durum var. Bu mesela Toprak Mahsulleri Ofisi'nden hep diyoruz ya piyasaya regüle edişi. Şimdi burada da bir rekor var. Şöyle Toprak Mahsulleri Ofisi 2026'da hububat alımı için 12.3 milyon tonla tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış şu anda. Ya bu da mesela hani şu değil ya, piyasada çok fazla ürün var ama TMO hareket etmiyor, yok. TMO alımlarından dolayı fiyat düşmediği için, yani piyasada bir denge oluşturmaya çalışıldığı için bu şekilde bir şu anda fotoğraf var ve çok da kıymetli olduğunu düşünüyorum ben Türkiye açısından, en azından stratejik bir ürün olarak değerlendirdiğimizden dolayı ve jeopolitik şu andaki bölgemizde de dünyada da olan jeopolitik sorunlara baktığımızda bence bu üretim çok kıymetli bu yıl için.
1: Evet, yani en azından böyle birkaç yıl üst üste sıkıntı yaşayan üreticiye de nefes aldıracak bir sezon olduğunu görüyoruz. Peki oradan da Ankara'ya uğramadan Şanlıurfa'ya geçtin. Çünkü orada da Teknofest Güneydoğu başladı, Şanlıurfa'da bugün başladı. Evet. Etkinlikle ilgili diğer detaylara bakarız vaktimiz kalırsa, ama özellikle tarım ve orman teknolojisiyle ilgili neler var orada?
0: Tabii bütün şimdi benim seyahatim açık olmuş oldu. Artık yapacak bir şey yok.
1: Ben rotayı da çizdim, evet.
0: Evet evet, şimdi şöyle. Aslında geçen sene İstanbul'da Teknofest'te bir TÜME, yani Tarım Teknolojileri Kümelenmesi Vakfı'nın bir alanı oldu. Alan diyorum ben buna, stand demiyorum. Çünkü bu seneki yeri 3200 metrekare. Bu sene kurulan yer. Ve burada ne var? Geldiğimizde bir defa bizi inekler ve koyunlar karşılıyor. Keçiler karşılıyor bu alanda. Yani tarım teknolojilerinin, Teknofest'in içinde tarım teknolojileri, tarım teknolojilerinin içinde de bizi karşılayan inekler ve koyunlar. Ben bunu soruyorum tabii ki, neden böyle bunlar var diye. Ya ilk başta şunu söylüyorlar. Ya bizim kırmızı ette öncelikle kendimiz üretim yapmamız lazım. O yüzden bu vurguyu yapmaya çalışıyoruz. Yani önce onu söyleyeyim. Tabii ki çok önemli. Çünkü o teknoloji geliştirirken az açığımızın kapanması lazım. Şimdi biraz daha yine değineceğiz. İthalat kararı yine var. İthalat kutası yine belirlendi 2027 yılı için besilik hayvanda. Bunu da bizim kapatmamız için öncelikle bunların olması lazım. Peki nedir? Türkiye'de angus ırkının, yani besilik angusunu aslında çok fazla tercih edilmiyordu. Genelde Chevrolet, Limousin, Holstein gibi bizi dinleyen üreticilerimiz bunları anlıyordur. Yani daha böyle besiye böyle daha nasıl diyeyim, yatkın demeyelim de daha kolay, herkesin bildiği ırklardı bunlar. Ama angusun hem beslemesi çok kolay hem de verimi daha yüksek. Fakat Türkiye'de biz buna alışkın değildik. Mesela böyle bir şey var burada, onu söyleyebilirim. Bu mesela gösteriliyor. İşte orada angus ırkı var ve oraya gelen misafirler Türkiye'de angus ırkının da artık yetiştirilebildiğini ve bunun hakikaten verimli olduğunu görebiliyorlar Teknofest'teki tarım kümelenmesinde. Bu bir tarafı. Öbür tarafta bu sene 80 bin takım, bu rakam çok ciddi, 80 bin takım tarım teknolojisi geliştirerek yarışmaya katılmış. Ve yaklaşık 250 bin öğrenci yapıyor bu. Yani 250 bin öğrenci tarımla ilgili, iyi ya da kötü, yani açıkçası bunlar da nesil öğrencisi olduğu için doğru ya da yanlış, ama önemli olan şey şu: 250 bin kişi Türkiye'de tarımla ilgili ben ne yapabilirim diye düşünmüş ve bu işte bu kümelenme sayesinde, TÜME sayesinde olmuş bir durum şu anda, ya da Teknofest sayesinde olmuş bir durum. Bunlar da sergileniyor. Nasıl sergileniyor? O öğrencilerden çok iyi olanlara belki birer yatırımcı bulup ya da TÜME vakıf olarak kendisi yatırımcı olup birer milyon lirayla, 3 kişi belirlenmiş şu anda, onlara birer milyon lira bir hibe verilerek yatırıma dönüştürülecek hatta ilerleyen dönemlerde. Yani bu yarışmaların böyle sonuçları var. O ürünler orada sergileniyor, o öğrenciler orada. Ben baktım, otonom süt sağma robotu var mesela. Bu benim de dikkatimi çekti. Sonra gezen bir şey görüyorsunuz böyle Teknofest'in içinde. Bunu dedim, otomatik yemleme makinesi. Bir robot ve yem bırakıyor gidip. O da nasıl bırakıyor? Yemin olduğu yere sensör var. O yem azaldığı zaman esas yemlerin olduğu yerden alıp oraya yem bırakıyor. Yani tarımda kullanılabilecek ya da artık kullanılan diyeyim, hayata geçen yapay zekayla entegre olmuş o kadar çok sistem var ki. Hani ben o kadar işin içinde görüyorum kendimi. Ben bile görünce şaşırıyorum. Ya da bir örnek daha vereyim, benim gözüme çarpan yine. Yani inek kendi sütü dolduğunda gidip makineye girip sütünü sağdırıyor ve hiç karışmıyorlar. Yani bunların hepsi otomasyon haline gelmiş durumda ve işin güzel tarafı şu. İsteyen birileri olduğunda hakikaten bu o vakıfla iletişime geçirdiğinde bu sistem kurulabilir durumda şu anda. Yani sadece bir tane yapıldı, orada sergileniyormuş gibi de düşünmemek lazım. Bu sistem şu anda Türkiye'de ve diğer ülkelerde dahil olmak üzere kurulabilir durumda. Bu anlamda Teknofest'teki tarım bölümü diyelim, daha anlaşılır olması açısından çok ilgi çekici. Öğrencilerin özellikle çok dikkatini çekiyor bu alan. Çünkü şu, bir de bu Şanlıurfa'da olmasında büyük bir etkisi var. Şimdi Şanlıurfa'da ben de öğrencilerle konuştum. Dedim ki ailende tarım yapan var mı şu anda? Hayır, babam bir yerde çalışıyor. Peki deden? Evet, dedem benim çiftçiydi. Başkasına soruyorum, evet babamın hem bir yerde çalışıyor ama bir yerde biraz işte tarlamız var, tarım da yapıyoruz. Yani Urfa'da olması da belki bu kadar dikkati çekmesine neden olmuştur. Urfa'da yaşayanların yaşam açısından, ama çok büyük bir ilgi var. Onu da eklemek lazım.
1: Peki tamam, bu projeler enteresan olabilir, ilginç olabilir. İşte

0: şekilde arttırmak zorundayız diyerek başlamıştık. Ve evet, ben de bu başlık vesilesiyle öğrendim. Türkiye'nin etçi gebe düve politikası varmış. Şimdi bu politikanın uygun fiyatlı et tüketimine de katkı sağlaması bekleniyormuş. Nedir bunun ayrıntısı?
1: Aslında sen söyledin, bekleniyor. Orası kritik bir kelime. Evet, henüz bu sonuç vermedi. Ayrıntısı şöyle. Aslında bu sessiz bir devrim diyebiliriz hayvancılık tarafında. 3 yıldan bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı Etmişir Kurumu aracılığıyla besili hayvan ithalatı yaparken artık gebe kotası açtı. Yani gebe hayvan alıyoruz. Ve bundan dolayı da son 3 yıla baktığımızda, çünkü proje 3 yıl önce başladığı için bu sistem, çok ciddi bir düşüş var. 620 bin adetten 580'e bu yılda 520'lere kadar bir kota düşmüş durumda. Yani 2027 yılında besilik ithal edecek hayvan kotası ve son 3 yılda da bu kotalar dolmamış. Onu da söylemekte fayda var. Bu neden? Çünkü gebe hayvanlar gelmeye başladı artık 3 yıldan bu yana ve bu hayvanlar 200 baş üstü ve 200 baş altı sahipliğindeki çiftlikler olarak ayrılıyor. Türkiye'deki çiftler. Bu literatürde böyle. Ve onun yani altında olanlara veriliyor gebe hayvanlar. Neden? Onlar çoğalsınlar. Orada çoğalsın gebe hayvanlar. Daha çok işte küçük işletme yahut aile işletmesi olarak tanımlandırdığımız işletmelere veriliyor bu hayvanlar. Ve o şekilde bir artış planlanıyor. Peki 3 yılda ne değişti? İşte ithalatımız biraz şu anda düşmüş durumda. Fakat düşme eğilimi artıyor. Onu eklemek lazım. Öte yandan üretimimizde %7 artmış durumda hayvan varlığımızda. Hala biz yeter durumda mıyız kendi kendimize? Hayır maalesef. Hala et fiyatları cep yakıyor mu tabiri caizse? Evet, cep yakıyor. Bu yarından bugüne olacak bir durum gibi görünmüyor ki öyle olması da beklenemez zaten. Çizilen projeksiyonlarda ben yine içeriden biraz bilgi olarak aktarmak isterim. Ama olur ama olmaz, onu söyleyeyim. 3 yıl sonrasında, en fazla diyeyim 2-3 yıl aralığında artık Türkiye'nin ithal hayvan politikasının tamamen gebeye dönmesi ve besilik hayvana ihtiyaç kalmaması. Çünkü buradaki üretim artınca yerli üretim, artık sadece biz gebe hayvan alalım, işte 100 bin olur 200 bin olur adet neyse, hani bunu direkt piyasaya sunmak, kasaplara göndermek için değil de o aile işletmelerini biraz daha hareketlendirmek için, piyasadaki sektördeki hayvan varlığını ve kırmızı et arzını artırabilmek için yapalım. Yani gidişat bu yönde ve beklenti bu yönde. Zaten hani bir cümle var ya, kırmızı et, şey, besili hayvan ithalatı gündem olmasın. Ya bunu şöyle anlıyoruz aslında. Yani artık bu bizim gündemimizden çıksın. Sıfır noktasına gelsin. Bu mümkün değil, onu söyleyeyim. Yani 10 yıl sonra da mümkün olmayacak. Evet, bu yaşadığımız şartlarda dünyada mümkün olmayacak. Ama burada gündemden çıkması şu demek. Artık gebelik hayvan gelmeye, gebe hayvan gelmeye başladığı zaman evet, besilik hayvan ithalatı gündemden düşmüş olacak yani. Bunun da dediğim gibi 2-3 yıl sonra. Peki fiyatlara yansıması diye soracaksın. Nefes alışından sanki anladım. Onu da ben de 2-3 yıl sonra en azından fiyatların piyasada Türkiye'de dalgalanmamasına etki sağlayacağını düşünüyorum.
0: Beni çok iyi tanımışsın. Fiyat sormama fırsat vermedin. Mustafa Çalkaya, çok teşekkür ediyorum katkıların için.
1: Rica ederim.
0: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex. Migros.

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bütü deyince vatan.

0: herkes. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ben mühendis uzaylı olacağım.
1: Ben dijital arkeolog.
2: Ben iklim mühendisi olacağım.
3: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bol

0: Reklamlar.
1: Gün ötesi.
2: İyi akşamlar. Bugün 30 Eylül 2026 günlerden çarşamba. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Program ekibimiz Anıl Çıtak, Yusuf Çağdaş ve ben Feryal Erdal akşamınıza haber katmak için huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz. Başlıyoruz.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
2: Başkente uzanıyoruz. TRT muhabiri arkadaşımız Bensu Polat telefon hattımızda. Bensu merhaba, hoş geldin yayınımıza.
3: Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Ankara gündeminin öne çıkan başlıklarını senden dinliyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün başkent Ankara'da MGK toplantısına başkanlık ediyor. Şu dakikalarda toplantı devam ediyor ve gündeminde terörist Türkiye hedefinde gelinen aşama olacak. Güvenlik kurumlarının sahadan elde ettiği veriler ve örgütün silah bırakma takvimi kapsamında yürüten çalışmalar değerlendirilecek bu toplantıda. Sincar'ın teröristlerden temizlenmesine yönelik Irak hükümetiyle imzalanan anlaşmada bugünkü MGK'nın gündeminde olacak.
2: Evet. Devam ediyoruz Bensu. Yeni yasama yılı yarın başlıyor. Bu konuda neler aktaracaksın dinleyicilerimize?
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı başlıyor yarın itibariyle. Meclisin ilk gündemlerinden biri de hiç şüphesiz ki terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek ve gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi olacak. Yoğun bir gündemle başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına. Saatler 14'ü gösterdiğinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığında bir özel oturum yapılacak ve resmen başlamış olacak. Yeni yasama yılının gündeminde terörist Türkiye hedefinden ekonomiye, yargıdan sağlığa kadar pek çok başlık yer alacak. Tabii gündemin en önemli maddelerinden biri de 13. yargı paketi. Hiç şüphesiz ki paket kapsamında aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor ve nafakaya ilişkin yeni düzenlemenin de pakette yer alması bekleniyor. Çalışmada nafakanın koşullarına göre belirli süreyle sınırlandırılması üzerinde de duruluyor. Tabii bir diğer başlığa bakacak olursak eğer, son soruşturması kapsamında 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

0: soruşturmada 26 hisse senedindeki şüpheli işlemlere uzandı. Olağan dışı kazanç sağlayan hesaplarında para trafiği de incelenmeye devam ediyor. Tabii açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir dedi Adalet Bakanı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor soruşturma ve 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamındaki şüpheli sayısı da 217'ye yükselmiş oldu. Bir diğer duruma bakacak olursak eğer son dakika bilgisi olarak 448 kulüp yöneticisi de PDFK'ya sevki gerçekleştirildi. Tabii Türkiye Futbol Federasyonu'na bakacak olursak eğer ondan da bir açıklama geldi gün içerisinde. İstanbul'da yürütülen hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturmasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu konuda bir açıklama geldi ve tesislerdeki dijital materyalleri silindiği, bunların emniyet birimlerince geri getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu vurgulandı yapılan açıklamada. Hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Tabii bu kapsamda ifade ve incelemeler devam ediyor ve yapılan açıklamada da özellikle hakem işleri departmanındaki bazı dijital materyallerin silindiği ve bunların emniyetin teknik personelinde geri getirildiği şeklindeki ifadelerin tamamen asılsız olduğu vurgulandı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Bir diğer gündem başlığına bakacak olursak eğer Anayasa Mahkemesi'nden bir süresiz yolsuzluk nafakasının iptal kararı geldi. Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı. Tabii gözler yeni düzenleme için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmiş durumda. Hem yeni nafaka düzenlemesini hem de aile uyuşmazlıklarını daha kolay çözecek 13. yargı paketini de kısa sürede meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Şunu da tekrar hatırlatalım. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devam ediyor şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Önümüzdeki süreçte de toplantıya ilişkin bir yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Başkent Ankara'nın gündemi bu şekilde.
1: Bensu, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz. Sayın dinleyiciler, telefon attığımızda TRT muhabiri Bensu Polat bizlerle birlikteydi. Ankara gündemini aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Gazeteci Fadime Özkan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere telefon hattımızda. Sayın Özkan, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Feryal Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Selamlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Özkan, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devam ediyor şu dakikalarda. Şimdi gündeme ilişkin değerlendirmelerinizi alıyoruz her çarşamba. Ve gündemde elbette sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturmalar var. Devam ediyor süreç ve siz süreci ilişkin nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz? Buradan başlayalım, sizi dinliyoruz.
3: Teşekkür ederim Feryal Hanım. Evet, gerçekten sarsıcı bir gündem maddesi olarak da doğrusu son hafta, özellikle iki haftadır bu fon soruşturması diye özetlenen ama hani yarım milyona yakın, neredeyse 455 bin insanımızı da doğrudan etkilendiren bir vurgun soruşturması yürütülüyor. Şu anda hani teknik olarak aslında bugün özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 5. dalga operasyonu da yaptı. Yeni 34 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı. 56 tutuklu var şu ana kadar benim bildiğim. Dolayısıyla çok derinleştirilerek ilgili bütün taraflar, ilgili kişiler de soruşturmaya dahil edilerek yürütülen bir soruşturma. Burada tabii işin teknik ve hukuki boyutu, mali boyutu farklı uzmanlık alanları gerektiriyor. Bununla ilgili de hani takibimizi yapıyoruz ama izninizle ben bir Ankara'da olarak işin siyasi boyutu
1: dinleyicilerimizle paylaşalım. Ekonomik boyutunu programımızın ilerleyen dakikalarında stüdyomuzda Sefer Şener hocamızla beraber konuşacağız Sayın Özkan. Evet, dinliyoruz sizi.
3: Son derece isabet, çünkü hakikaten farklı alanlar ama nihayetinde bunun siyasi bir boyutu olur ve siyasi

0: siyasi bir yansıması var. Çünkü eski bakanlardan Fatma Bütür Sayan Kaya'nın da eşiyle birlikte bu süreç içerisinde senedi satın aldı ve misliyle tarif edilemeyecek bir hat olarak kazançlı bir şekilde bu işten çıktığı görüldü ve dolayısıyla yani bu mevcut durumu daha ağırlaştıran bir sonuç doğurdu. Şimdi bütün bu tartışmalar içerisinde sonuç itibariyle burada bir vurgun yapan insanlar var. Ve bu hızlı yükselişi, piyasa bozucu etkisi olan hızlı yükselişlerle ilgili sorumluluğu olan, denetleme sorumluluğu olan, vaktinde müdahale eden, etmeyen gibi başka boyutları da olacaktır. Yani bürokratik manada bununla ilgili tedbirler de alınacak. Ama siyasi manada şuna bakmak lazım. Bir, devlet bu konuda ne yapıyor, nasıl bir tavır alıyor? Evet, ortaya çıkan tablo ağır bir tablo ama devletin iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ne durumda diye baktığımızda şunu görüyoruz. Bir kere çok net, çok berrak ve çok kararlı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı bu arada güçlü bir irade koydu. Ve defalarca bu konuda açıklama yaptı. Yani bu soruşturmayla ilgili ilk durum ortaya çıktığı anda Birleşmiş Milletler dönüş yolundaydı biliyorsunuz. Uçakta gazeteci arkadaşlara yaptığı açıklamada bu konunun sonuna kadar üzerine gidileceğini, kimin olup kimin olmadığına hiç bakılmayacağını, derinleştirileceğini ve kapsamlı bir soruşturmaya destek verdiklerini söyledi. Zaten ondan sonra da peş peşe açıklama yaptı. İşte bir İstanbul'da bir toplantı yaptı. Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Dün il başkanları toplantısı sonrası açıklama yaptı. İlgili yetkili kurullarla toplantılar yaptı. Ve yarın da işte biletim biliyorsunuz meclis açılacak. Muhtemeldir ki konuşacağı konu başlıklarından biri de bu olacak. Ama şunu net söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki iradesi net. Yani burada hak yiyen kim varsa, vurgu yapan kim varsa gözünün yaşına bakmayız, bunları savunmayız dedi. Bu durumdan mağdur olan vatandaşlarımızın hakkını koruruz dedi. Yani ben köşelerini söylüyorum bütün bu açıklamaların. Sistemimiz sağlam dedi. Piyasa, fon sistemimiz sağlam. Yaşanan sorun sınırlı bir sorun dedi. Bu önemli ve bu durum hem bu soruşturmanın tam manasıyla yapılması ve sorumluların cezasını çekmesi hem de eğer bir mevzuatta, işleyişte boşluk varsa bunların tanımlanması ve ihtiyaca binaen gerekli mevzuat düzenlemelerin yapılması konusunda bir kararlılık beyan etti. Bu konunun doğrusu önemli olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki AK Parti içerisinden de çok sayıda yetkili isim. Partinin sözcüsü, genel başkan vekili Efkan Ala, Mustafa Elitaş, meclis başkanı Numan Kurtulmuş defaatle açıklamalar yaptı. Yani partinin de bu konuda çok net bir tavrı var. Kimse hani şüpheli sıfatıyla şu anda adı geçenlerin savunan, onların arkasında duran, yok hayır yapmamıştır, biz kefiliz diyen yok. Burada bir hani genel olarak bu durumdan tiksinme ve bunun açığa çıkarılması konusunda bir irade beyanı görünüyor. Bunun Türkiye açısından, Türk siyasi hayatı açısından önemli, kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii muhalefet partilerin bu konuda tavrı net. Onlar da net. Yeni Parti ve CHP bunu daha çok hani bir işte AK Parti'nin yolsuzluğa bulaştığı, devletin bu konuda ihmalkar davrandığı, Cumhurbaşkanı'nın bu durumdan sorumlu olduğu gibi iddiaları, ithamları oldu. Cumhurbaşkanı da buna cevap verdi ve dedi ki hani baklava kutuları içinde rüşvet alırken yakalanmış, kamera kayıtlarıyla, tanık ifadeleriyle, masraf raporlarıyla yolsuzluk yaptığı, rüşvet aldığı ortaya çıkmış, belediye başkanlarını hani yakın çalışma arkadaşlarınız savundunuz. Hani bunu yapanların kalkıp bize bir şey söylemeye hakkı yoktur. Biz size benzemeyiz dedi özetle Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü biliyorsunuz işte Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikisinin oluşturduğu yenilikçi grup denilen şimdi yeni parti altında toplanan siyasi grup bu konuda çok doğrusu hani o yolsuzluk iddialarını bir siyasi propagandaya çevirmişlerdi. Hani biz siyaseten iktidarı yürüyoruz ve iktidar da bizim önümüzü kesiyor. Bunlar iftiradır deniyor ama tabii davalar yürüdüğü için artık somut olarak deliller, tanıklar, raporlar ve bunların hepsinin hani somut varlık göstermesi biraz suçun işlendiğini de ortaya çıkarmaya başladı. O yüzden muhtemelen bu durum önümüzdeki işte mecliste açılacak yeni yasama yılına siyasetin ana gündem maddelerinden biri olacak. Burada tabii MHP'nin ne dediği de önemliydi. Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kararlı tutumundan, bu yolsuzluk iddialarının üzerine gitmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu da önemlidir. MHP evet iktidara yakın Cumhur İttifakı'nın bir parçası ama nihayetinde iktidarda olmayan bir parti. Dolayısıyla onun verdiği bu destek ve güven önemli. Bunun altını çizmek lazım. Bir diğer tabii hani belki yine siyasi çevrede anılması gereken şey Adalet Bakanı Akın Gürlek hem bu fon soruşturmasının hem de pek çok başka yolsuzluk, haksızlık, usulsüzlük içeren ve gündeme oturan pek çok soruşturmayı yürütüyor, davayı yürütüyor Adalet Bakanı olarak. Çok cesur bir Adalet Bakanı. İşte faili meçhul cinayetlerle ilgili davaları yürütüyor. Bütün bunları yürüten cesur bir Adalet Bakanı ki Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve talimatıyla aslında bu tutumu sergiliyor. Ona yönelik de bir linç kampanyası tuhaf bir şekilde hani desteklenmesi gerekirken onun lekelenmeye çalışıldı. Daha önce aslında sicilinde de bu tür dışarıdan başka yabancı istihbarat örgütleriyle ilgisi olduğu bilinen bazı isimler eski gazeteci, yeni siyasetçi gibi bu saldırının parçası olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu meselenin arkasında yine dışarıdan uzantılar olduğunu da yansımalar olduğunu da not edelim. İzninizle bunu burada bırakayım.
1: Evet, Sayın Özkan, evet. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı evet. Devam ediyor. Ardından bir açıklama yapılacak. Bu konu hakkında varsa söylemek istedikleriniz son olarak birkaç cümleyle alabiliriz.
0: Şöyle, biliyorsunuz terörsüz Türkiye, terörsüz bölge konusu Milli Güvenlik Kurulu'nun bugünkü toplantısında önemli bir yer edinecektir. Çünkü yarın meclis açılıyor ve özellikle meclis çatısı altında zaten süreç başlamıştı. Ve Yürütme Koordinasyon Kurulu toplantısı da devam ediyor. Yani aktif olarak çalışıyorlar. 24 Ağustos'ta ilk toplantıyı yapmıştı. İşte 28 Eylül'de dün de iki gün önce de yine alt komisyonlar belirlendi. Yetkiler netleştirildi. Yarın 1 Ekim meclis açılacak ve mecliste yeni bir izleme komisyonu kurulacak. Partilerden üyelerin kabul edildiği. Bu süreç artık hani Davut Dost'a çünkü biliyorsunuz çerçeve yasa şeyde yayınlanınca, resmi gazetede yayınlanınca artık resmi bir aşamaya geçtik. PKK'lı eski PKK, yani fethedilen PKK'ya mensup kişilerin silahların teslim etmesi ve bu yasadan yararlanması gerekiyor. Bunun tespitini Milli İstihbarat Teşkilatı ve Silahlı Kuvvetler yapıyor. MGK'ya bildirim gelecek. MGK'da evet bu süreç tasarlandığı gibi, planlandığı gibi gidiyor ya da gitmiyor. Bunu tespit edecek ve bunu teyit edecek. Bu önemli konulardan biri. Buradan bir açıklama bekliyorum. Bir de tabii Karadeniz'de seyir sefer güvenliği var. Önemli. Ege'de ve Doğu Akdeniz'de bazı Yunanistan ve İsrail kaynaklı gerilimler, çıkışlar yaşanabiliyor. Bunlar MGK'nın bildiğimiz, beklediğimiz konu başlıkları muhtemeldir. İşte toplantı bitince tabii bir de İran gerilimi, Hürmüz Boğazı mevzu var. Gazze kuşkusuz var. Bunlar masaya yatırılacaktır ve bunlarla ilişkin bir MGK kararları açıklaması bekliyoruz toplantıda.
1: Sayın Özkan, çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.
0: İyi günler.
1: Sayın dinleyiciler, telefon attığımızda gazeteci Fadime Özkan bizlerle birlikteydi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Reklamlar.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Çok güzelmiş.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Japan Legno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi.

0: Reklamlar.
1: Gün ötesi bilim teknoloji.
2: Teknofest Güneydoğu heyecanı başladı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 15. kez kapılarını ziyaretçilere açtı. GAP Havalimanı'nda 5 gün sürecek festival, teknoloji tutkunlarını, genç mucitleri ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getirecek. Festivalden izlenimlerini aktarması için şimdi TRT FM Uyandırma Servisi programı sunucusu arkadaşımız Serkan Kızılbayır telefon hattımızda. Serkan Kızılbayır, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, öncelikle iyi akşamlar diliyorum, nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyoruz, bizler iyiyiz. Neler var Teknofest Güneydoğu'da? Ben defalarca İstanbul'da takip etmiş biri olarak şu an gözümün önünde çok iyi anlıyorum. Dinleyicilerimizle paylaşır mısınız oradaki havayı ve neler var?
3: Sizi kıskandıramayacağım. Siz daha önce bu heyecanı yaşadınız. Teknofest biliyorsunuz bu yıl 15. kez karşımıza ve Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçileriyle buluştu. Bugüne kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırladı bu etkinlik, bu büyük organizasyon ve 4 Ekim'e kadar devam edecek. Şanlıurfa'nın bu köklü tarihiyle geleceğin teknolojisi yine aynı yerde buluşması gerçekten de oldukça anlamlı. Özellikle bana çok soruyorlar ne var orada, neler oluyor diye. Birbirinden farklı uçuşlar yine burada gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin S-70 helikopterleriyle yaptığı bayraklı selamlama uçuşu gerçekten de çok güzeldi. Benim gözlerim doldu açıkçası. Gerçekten Türkiye savunma sanayide, teknolojide çok güzel işler yapıyor. Onları bu etkinlikte çok net bir şekilde gördük.
2: Evet, Serkan Kızılbayır, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, oradan izlenimlerinizi paylaştınız. Kolaylıklar diliyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz.
3: Bu arada şunu da eklemek istiyorum.
2: Lütfen,
3: sonra yeniden yetişe diye herkesin aslında katıldığı bir etkinlik.
2: Evet.
3: O yüzden hani bizi dinleyenler varsa bu etkinlikleri kaçırmasınlar. Teknofest gerçekten de harika. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Sayın dinleyiciler, TRT FM Uyandırma Servisi programı sunucusu Serkan Kızılbayır Teknofest Güneydoğu'dan izlenimlerini paylaştı.
1: Gün ötesi ekonomi.
2: Saatimiz 18.27'yi gösteriyor ve stüdyomuzda İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sefer Şener bizlerle birlikte. Sayın hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Feryal Hanım.
2: Biz teşekkür ediyoruz. Böyle yoğun bir gündemde stüdyomuzda dinleyicilerimize sesleneceksiniz. Şimdi programımızın açılışında hayata dair gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için diyoruz. Ancak içinden geçtiğimiz bu süreçte gündemde bir fon meselesi var, malum. Bu süreçte hayatın normal, olağan akışına aykırı, uymayan bir durum, bir ifade karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla hayatın olağan akışına aykırı bir durum anlaşılmaya çalışılıyor kamuoyu tarafından. Soru işaretleri var. Elbette dezenformasyon konusuna çok dikkat etmek gerekiyor sosyal medyada. Bu duruma nasıl gelindi? Şimdiye kadar çok konuşuldu. Biz biraz daha şimdi bundan sonrasını da konuşmak istiyoruz ama sizinle. Neler söylersiniz? Bu konudaki değerlendirmelerinizi alarak başlamak isteriz. Sayın hocam, buyurun, sizi dinliyoruz.
4: Evet, aslında Feryal Hanım çok güzel izah ettiniz. Hayatın olağan akışına aykırı bir takım olaylar. Yani bunu son dönemde görmüş olduk aslında bakıldığında. Şimdi bu işin bir tabii ki hukuki boyutu var, o devam ediyor. Yani mutlaka hukuk önünde bu işin mümessilleri gerekli karşılığı alacaktır. Bunu kesinlikle beklemek gerekiyor. Diğer taraftan bu işin içinde olan ya da gayri iradi şekilde olan, yani diyelim tesadüfi olarak da borsada o hisselerden hisse almış olan, hisse senedi almış olan yatırımcılar da olabilir. Sadece illa da gidip bu fonlardan almak gerekmiyor. Dolayısıyla onlarla ilgili süreci devletin yetkili kurumları, Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK, TMSF tamamı işin içerisinde bundan sonraki süreçte bir yol haritası oluşturuldu. Yani çok kısa sürede oluşturuldu aslında. Çok çabuk müdahale edildi. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada müdahalede bulunması, ekonomi yönetiminin hızlı şekilde aksiyon alması aslında daha da ilerleyecek bir takım mağduriyetlerin de önüne geçilmiş oldu aslına bakıldığında.
2: Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda tam yetkili kurul oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı. Şimdi ilk etapta fon bunların tasfiyesi ve ödeme süreci takip ediliyor elbette, ancak ardından sermaye piyasalarına yönelik hangi düzenlemelerin hayata geçirileceği konusu da önemli değil mi Sayın Hocam?
4: Tabii, yani şöyle söyleyelim. Yani bu iş neticelenecek. Yani bir şekilde bu alım satım yapanlar, buradan belli standartın üzerinde kazanç elde edenler vesaire tespit edilmiş durumda. Zaten bunların kaybolması, uçması diye bir durum yok. Zaten bunlar kayıt altında tamamıyla. Dolayısıyla bu süreci bir beklemek gerekiyor. Yani devletin kurumlarına güvenmek gerekiyor. Çünkü burada hakikaten hangi düzeyde kim olursa olsun neticede bu işe başlandı. Bu iş bitirilecek. Ancak bundan sonraki süreçte özellikle burada mağduriyet yaşayanlar ya da bu işin içinde bulunanlar sürecin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili ilgili kurumların açıklamalarını beklemek durumunda. Çünkü biliyorsunuz hem bir kamu bankasına hem de bir özel bankaya bu işin tasfiyesiyle ilgili bir yetkilendirme yapıldı. Aynı zamanda siz de söylüyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda üst düzey bir heyette kurulmuş oldu aslına bakıldığında. Yani bu heyet ekonomi yönetimiyle ilgili bütün ilgili kurumların da olduğu bir heyet aslında. Dolayısıyla özellikle yatırımcıların, özellikle yurt içi ve yurt dışı yatırımcılarının mutlaka bu sürecin halledileceğini, bu sürecin

0: önümüzdeki günlerden itibaren çözüleceğini beklemeleri gerekiyor. Yani burada bütün alanlara yansıyacak şekilde, bir bulaşı oluşturacak şekilde bir anlayış olmayacak. Çünkü çok sınırlı bir alanda, tamam rakamlar belki büyük, belki bugün aslına bakıldığında 10 milyar dolarlarda, 20 milyar dolarlık rakamlardan bahsediyoruz ama fonların büyüklüğü bunun tamamıyla 10 katı 20 katı büyüklüğünde fonlar var. Doğal olarak da rakam büyük olmasına rağmen önümüzdeki dönemde bu tasfiye süreciyle ilgili alınacak bütün kararlar, yani büyük ihtimal şunu da tabii söyleyelim özellikle, hani bütün mağduriyetler gider mi bu işin sonucunda? Bütün mağduriyet yaşananlar, yaşayanlar bu mağduriyetlerine karşılık bulur mu? Orası şüpheli. Yani şöyle şüpheli. Çünkü bu fonlar çoğu serbest fonlar. Yani ilgili kurumlar ya da bu işi yöneten fon, bu işlem yapılan fon kuruluşları hangi alanlara ne kadar yatırım yaptı? Yani ne kadarı bu fonların borsadaki hisselerin içerisinde, işte ne kadarı altında, ne kadarı mevduatta, ne kadarı tahvil getirilende ya da ne kadarı farklı enstrümanlarda. Dolayısıyla bu işin biraz da doğası gereği, yani hani yatırımcıların da mutlaka bu tür yatırımları yaparken çok daha hassas davranmaları gerekiyor. Zaten tasarruf yapmak, hani herkes ufak ufak tasarruf yapmaya çalışıyor, birikim yapmaya çalışıyor ki gelecekle ilgili hani sıkıntı oluşmasın ya da gelecekte daha rahat yaşamak amacıyla insanlar tasarrufta bulunuyor. Bu tasarruflarını da çok çabuk, hızlı bir şekilde kaybetmemeleri gerekiyor. O yüzden de mutlaka hep söylüyoruz, yatırım yapılırken bu kadar yüksek kazançlar vaat ediliyorsa, bu kadar yüksek kazançlar söz konusu suysa, ya bu işin tersini de düşünmek lazım. Yani bu kadar yüksek kazanç var deniliyor. 10 katı, 20 katı, 50 katı. Ani olarak bunun tersine olabileceğini risk neden de, hesaba katmıyoruz?
1: Risk faktörü de artıyor.
0: Tabii yani finansal okuryazarlıkla alakalı ama şunu mutlaka söylemekte fayda var. Yani devletin bütün kurumları bu işin üzerine samimiyetle, ciddiyetle gidecektir. Ve elden geldiği kadar, ne kadar mağdur varsa, tabii bunların tamamını gidermek dediğim gibi mümkün değil. Çünkü diyelim sizin verdiğiniz parayla borsadan diyelim A şirketinin hisse senedi alınmışsa ve onun değeri de bugün düşükse, buradaki tasfiye sürecinde mutlaka bunlar göz önüne alınacaktır, bulundurulacaktır. Doğal olarak da süreci beklemek en doğru yaklaşım. Zaten 6 aylık bir süreç var gördüğümüz kadarıyla. 6 aya kalmadan da bu süreç halledilir diye düşünmek lazım aslına bakıldığında. Fakat tabii ki her ne kadar işte onda biri kadar, Sayın Şimşek'in de açıklamaları oldu, hani fon piyasasının %10'u kadarlık bir alanda bu sorunlu fonlar gözüküyor şeklinde. Her ne kadar %10'luk bir alanı da kapsasa bu sorunlu fonlar, neticede rakamsal olarak büyük ya da tasarruflar açısından büyük. Yani küçük tasarruf yapanlar ya da daha büyük tasarruf olup da buralara yatırım yapanlar mutlaka bu süreci bekleyecek. Ancak burada yani devletin bütün kurumları bu işe el attığı için doğal olarak bundan sonraki süreçte sürecin çözülmesi mutlaka olacaktır. Ancak dediğim gibi burada mağduriyetlerin tamamıyla giderilmesi diye bir şey söz konusu olmayacaktır bakın. Hatta şunu da söyleyelim.
1: Mağduriyetler nasıl giderilecek, değil mi? Konuyla ilgili soru işaretleri, yetkililerden gelecek açıklamalar takip edilerek önümüzdeki süreçte netleşecek.
0: Tabii ama mesela para piyasası fonları var. Oradaki mağduriyetleri gidermek biraz daha kolay. Rakamlar çok net. Yani çok yüksek oranlı değer artışları, azalışları gözükmüyor. Dolayısıyla oralardan dönüş yapmak çok daha kolay. Ama çok daha farklı riskli varlıklarda olan mağduriyetler için işte o süreci yönetmek çok daha değerli olacak bundan sonraki aşamada. Ama bu işin biraz da doğasında da var. Yani hani şunu söyleyelim, tamam yani bu işi yapanlar tabii ki hak ettiklerini bulurlar. Neticede devletin bütün kurumları hem adli hem idari olarak bu işin üzerine gidiyor. Neticede bunların karşılığı olacaktır. Ancak tabii ki bu tür olaylara da çok itibar da etmemek gerekiyor. Çünkü biz 2001 krizinden beri bu tür olaylar, aslında daha öncesinde de 94'lü yıllarda, 90'lı yıllarda da bu tür, sık sık bu tür olayları görüyoruz. Sadece bize özel de bir şey değil bu Feryal Hanım. Yani bütün dünyada var fonlarla ilgili böyle sıkıntılar oluşuyor. Çünkü hakikaten finans sistemi o kadar genişledi, o kadar değişik enstrümanlar var, o kadar farklı enstrümanlar var

0: bizatihi finans kuruluşlarının kendileri dahi bu enstrümanları takip ederken oldukça zorlanıyor. Çünkü bu enstrümanların uzmanlarını bulmak da çok zor aslına bakıldığında. Kısa vadede bunları yetiştirmek de çok zor. O nedenle işte bu tür açıklar bulunabiliyor zaman zaman. Yani bu tür açıklardan faydalanılabiliyor. Ama burada tabii ki bu tür açıklara mahal vermemek, bu tür açıkları önlemek aslında devletin görevi tabii ki bu noktada. Ama bir taraftan da yani yatırımcıların da bu kadar büyük oranları yani hayal etmemesi lazım. Yani bir firma kuruyorsunuz, bir reel sektördesiniz, iş yapıyorsunuz. Kazanacağınız rakamlar 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Yani %10'luk, %20'lik karlılık oranıyla çalışırsınız. Ama buradaki durum tamamıyla farklı. Yani 1 vereceksiniz, 10 alacaksınız, 100 alacaksınız, 150 alacaksınız. Yani bu hayatın akışına, sizin başta söylediğiniz o doğal akışa aykırı bir durum aslında. O nedenle de bu tür konularda özellikle yatırımcıların da itibar da etmemesi gerekiyor aslına bakıldığında. Tamam yani bu fonlar suçlu, bu işin yapılmaması lazım, yaptırılmaması lazım. Buralarda hemfikiriz, bütün toplum hemfikir ki Sayın Cumhurbaşkanı en üst düzeyden bu işe çok sert tepki gösterdi. Çok da net olarak tepkisini koyup dikkat ederseniz sürecin yönetilmesiyle ilgili en ufak bir eksiklik gösterilmiyor. Ancak yani yatırım yapanların da bu konularda biraz daha dikkatli olmaları, biraz daha uyanık olmaları, biraz daha bu yatırımları yaparken yani hep kazanılacak diye bir düşünceyle yatırım yapılmaz. Mutlaka bunun dönüşünü de hesaba katmak gerekiyor. O yüzden mutlaka bundan sonraki süreçlerde en azından bu iş artık tasfiye edilecek bir şekilde hani o fonlarla ilgili kısım. Çünkü burada çok ince de bir çizgi var Feryal Hanım. Hı hı. Yani kamu otoritesi evet bu işi telafi etmek için uğraşıyor ama bir taraftan da vatandaşın, milletin 85 milyonun haklarını da korumaya çalışıyor. Yani onların haklarından bu tarafa bir şey aktarmamaya uğraşıyor. O yüzden de bekleyip göreceğiz. Kesinlikle dinleyicilerimiz özellikle yetkili kurumlardan gelecek açıklamalarla hareket etmeleri lazım. Hatta sosyal medyadan şuradan buradan tekrardan işte bu işi çözeriz vesaireyle tekrardan farklı bir sorunlu alan yaratmaya bile çalışan bir kesim var. O yüzden de yani bunlara bundan sonraki süreçte çok daha dikkatli bakmak, çok daha dikkatli davranmak gerekiyor. Ama bu şöyle de bir faydası da olacak. Yani fayda demeyelim belki ama en azından bundan sonraki süreçte düzenlemeler yapılırken özellikle borsayla ilgili, borsaya açılımla ilgili, borsadaki değerlemelerle ilgili, sermaye piyasalarıyla ilgili işlemler yapılırken bundan sonraki süreçte çok daha net, çok daha açığa mahal vermeyen, çok daha denetime elverişli noktalarda yeni düzenlemeler yapılırsa bundan sonra bu tür mağduriyetlerle en azından çok daha az oranlarda karşılaşmış oluruz. O yüzden de diyoruz ki mutlaka bu düzenlemeler yapıldığında daha iyi bir yatırım ortamı oluşacaktır. Ama bu işi de şöyle düşünmemek lazım. Yani tamamıyla finans sektörüne dönük sıkıntılar oluşacak, oluştu vesaire gibi bakmamak gerekiyor.
1: Etkileri bağlamında mı söylüyorsunuz bu konuyu hocam?
0: Tabii etkileri bağlamında. Çünkü özellikle yabancılar bu konuyu değerlendirirken yani buraya yatırım yapacak insanlar bu konuyu değerlendirirken çok net bazı görüntüleri görmek istiyor doğal olarak insanlar buraya yatırım yapacak olanlar. O yüzden de şu havaya da girmemek lazım. Yani bu neticede ele alındı. Bir şekilde sorun giderilmesi için gayret sarf ediliyor ve bu sorun ortadan kaldırılacak. Yani o yüzden de yani bu süreç kaldığı yerden, bu yatırımlar kaldığı yerden devam edecek bundan sonraki aşamada da. Ama tabii ki gelişmiş finans sisteminin bir ürünü aslında bunlar. Yani gelişmiş finans sisteminin bir çıktısı diyelim buna. Ama bundan sonraki aşamada düzenlemeler daha netleşecek, daha dayanıklı bir hale gelecektir. Hiç unutmayalım. Özellikle 2001 krizinde o bankalar battığında bankacılık sistemiyle ilgili yapılan yapısal değişiklikler, düzenlemeler şu an bankaların bu kadar sağlam, bu kadar kuvvetli, bu kadar iyi durmasını beraberinde getirdi. İşte sermaye piyasaları ile ilgili de hem akademik kısımdan hem bürokratik kısımdan hem ilgili kurumlardan önümüzdeki dönemle ilgili böyle çalışmalar yapılırsa bu iş daha güvenli hale getirilmiş olur. Böylece biz de sıklıkla

0: Yani bu tür mağduriyetlerle karşılaşmamış oluruz aslına bakıldığında.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sefer Şener'le ekonomiye dair sohbetimiz devam edecek ama şimdi reklamlar.
2: Reklamlar.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Mutlu yıllar mutlu akü.
2: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: Reklamlar.
1: Gün Ötesi devam ediyor.
0: İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sefer Şener stüdyomuzda. Sayın Şener, şimdi sizinle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen iki önemli ekonomik gösterge var. Onları ve petrol fiyatlarını da konuşmak istiyoruz, ancak öncesinde işsizlik rakamları açıklandı bugün. Türkiye'de işsizlik Ağustos ayında bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesinde gerçekleşti. Neler söylersiniz bu veri üzerine?
2: Tabii Feriha Hanım, özellikle son dönemde, yani son 3-4 yıldır dikkat ederseniz işsizlik rakamlarında ciddi bir iyileşme var aslında bakıldığında. Yani 7.8'lik rakam iyi bir rakam. Tabii bunun 5'li 6'lı seviyelere çekilmesi temel hedeftir, yani onu söyleyelim. Ancak daha öncesi dönemlere göre biraz daha bu alanda hani biraz daha başarılı olunduğu istihdam kısmında. Çünkü hakikaten devletin çok ciddi teşvikleri var istihdamla ilgili. Yani hem reel sektöre ciddi teşvikler veriyor, hem de reel sektörün istihdamının yapılanmasına ciddi teşvikler veriyor. Özellikle de belli bölgelere çok daha fazla teşvikler veriliyor. Doğal olarak da faizlerin bu kadar yüksek olduğu, politika faizini enflasyonla, dezenflasyonla mücadele yapıldığı, yani enflasyonla mücadele edildiği bir dönemde doğal olarak büyüme rakamları biraz daha düşük seviyede gerçekleşir. Bu en azından işsizlik rakamlarına yansır. Ancak görüyoruz ki işte bu teşvikler, yani özellikle devletin istihdama dönük teşvikleri bu rakamların öyle çok yukarı seviyelere çıkmasının önüne geçmiş oluyor. Ama diğer taraftan şunu da unutmamamız gerekiyor. En azından maliyetler açısından, bu istihdamın maliyeti açısından önümüzdeki dönemle ilgili reel sektöründe ciddi beklentileri var. Bunu da izah etmekte fayda var. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. 7.8'lik işsizlik rakamı en azından gidilen yolda, en azından istihdamın gerilemesi ya da istihdamın ilerleyip işsizliğin gerilemesi anlamında son derece önemli gördüğümüz kadarıyla. Tabii ki burada atıl iş gücünü de iyi değerlendirmek gerekiyor. Evet, bir taraftan işsizlik rakamları düşüyor gördüğümüz kadarıyla. Fakat buradaki atıl iş gücünün durumu, özellikle yeni mezunların, yeni mezun olacak öğrencilerin, işte yeni istihdam hayatına başlayacak olan kişilerin durumu çok daha önemli hale geliyor bundan sonraki süreçte. Ancak üretim yaparak, yani üretimi artırarak, çünkü biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı da sürekli yineliyor, yani üretim, istihdam, İhracat, bunlardan bahsediyor dikkat ederseniz. İşte buradaki kritik nokta aslında önce üretimi artırmak, üretimi artırarak istihdamı artırmak, üretimi artırmak için doğal olarak da bunların çıktısı olarak da ihracatı artırmak. Yani burada aslında son 3-4 yıldır neredeyse tamamıyla bu 3 alanda çok ciddi anlamda üzerinde durulan alan bunlar. Doğal olarak önlemler alınıyor. O yüzden de diyoruz ki istihdam rakamları önemli bir göstergedir. Ancak tabii ki sadece işsizlik rakamına bakarak bu işi yorumlamamak gerekiyor. Özellikle genç işsizliği, atıl işsizliği kısımlarına bundan sonraki süreçte daha dikkat etmek gerekiyor. Yani burada da aslında bizim yapısal olarak bir takım düzenlemeleri devam ettirmemizde fayda var gibi gözüküyor Feriha Hanım. Ancak şunu söyleyebiliyoruz, rakamların bu şekilde gelmesi, işsizlik rakamlarının düşük gelmesi ekonomi açısından da önümüzdeki döneme daha pozitif bakmayı da beraberinde getiriyor. Hatta ilerleyen aşamalarda tabii ki enflasyon hep böyle kalmayacak, faizler hep böyle kalmayacak. O kısımlarda iyileşme kısa vadede yaşandığında biz bu istihdam rakamlarının çok hızlı arttığını, işsizlik rakamlarının da aynı şekilde çok hızlı gerilediğinde görebileceğiz. Bu tamamıyla ekonomideki diğer alanların dengesiyle alakalı bir durum. Ama hep şu merak edilir, yani tamam bu kadar yüksek faiz var şu anda, işte üretimle ilgili neden istihdam hala artıyor ya da neden işsizlik rakamlarını biz azalıyor olarak görüyoruz. Bunun temel nedeni işte istihdama sağlanan destekler aslında. Yani bu destekler bir nevi hem reel sektör açısından istihdamın orada tutulmasını çoğu zaman hani maliyetler dolayısıyla çoğu zaman gerekli sonuçlar elde edilemese bile reel sektör açısından en azından ileriyi düşünerek, bir sonraki aşamayı düşünerek reel sektör bu istihdamı bu şekilde tutmaya devam ediyor. Aynı şekilde tabii ki kamu tarafında da bu istihdamın devam ettiğini görüyoruz.
0: Şimdi son 4,5 dakika içerisindeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen iki ekonomik gösterge var. İkinci çeyrek büyüme verisi ve çekirdek PCE. Nasıl okumak gerekiyor? Neden önemli? Ve elbette petrol fiyatlarıyla da ilgili bir kısa değerlendirme rica ediyoruz.
2: Evet, tabii bugün beklenen verimiz aslında buydu Feriha Hanım. İki tane önemli veri açıklandı Amerika'dan. Bir tanesi ikinci çeyrek büyüme rakamları. Burada beklenti 1,5 civarıydı. 2,2 açıklandı. Yani görüldüğü kadarıyla Amerika'da büyüme tarafında işler biraz daha iyi gitmeye başladı aslında. Çünkü bu çok çok değerli bir veri aslında. Çünkü Amerikan tahvil faizlerinin şu anda geldiği nokta düşünüldüğünde bir taraftan da üretim kısmının, istihdam kısmının nasıl gittiğini, yani büyümenin nasıl olduğunu ortaya çıkardı aslında bu veri. O yüzden anlamlıydı. Beklentilerin ötesinde bir büyüme var Amerika'da görüldüğü kadarıyla. Fakat ikinci olarak da tabii ikinci önemli bir verimiz var. O da biliyorsunuz çekirdek PCE dediğimiz işte kişisel tüketim giderlerini fiyat endeksi diyoruz biz buna. Bu da şu açıdan önemli. Burada da beklenti 3,3 civarıydı, 3 geldi. Yani orada da kişisel tüketimdeki fiyat endeksinin daha düşük olduğu gözüküyor. Yani hani enflasyonun beklentinin üzerinde olmadığı ortaya çıkıyor. İşte hem bir taraftan büyüme, aslında ikisi de birbirinde teyit ediyor dikkat ederseniz. Yani bir taraftan büyüme beklentiden fazla geliyor. Ona mukabil kişisel tüketim harcamalarındaki fiyat endeksi aşağıya geliyor. Yani aslında ikisi birbiriyle örtüşmüş durumda görüldüğü kadarıyla. Bu önümüzdeki dönemde şüphesiz Amerikan ekonomisinin özellikle Fed'in alacağı faiz kararı

0: açısından son derece değerli veriler bunlar. Beklentilerde bir miktar değişime de yol açabilecektir bu rakamlar. Zaten hemen altın fiyatlarında da bunu gördük, ons altında. Hemen %1'e yakın oranda bir değişim görüldü uluslararası piyasalarda.
1: Açıklanan bu verilerin etkisiyle.
0: Tabii ki özellikle burada açıklanan işte hem büyümenin biraz daha beklentilerden yüksek gelmesi, çekirdek PC'nin de düşük gelmesi, kıymetli metallerin biraz daha işine yaradı diyelim. Çünkü orada rakamlar iyi gittiği sürece hani Amerika'nın Fed'in faiz artışı ile ilgili beklentiler değişiyor. Bekleyip göreceğiz. Tek başına bir şey ifade etmiyor tabii ki ama önemli veriydi bugünkü açıklananlar. Önümüzdeki dönemde Amerikan ekonomisi de ne kadar iyi giderse aslında küresel ekonomi de biraz daha toparlanma yönünde ilerliyor. O anlamda önemli. Yoksa hani Amerikan veriler bütün dünyayı etkiliyor.
1: Yılın son çeyreğine giriyoruz artık ve petrol fiyatlarıyla da ilgili bir kısa değerlendirme rica edelim. 1,5 dakika içerisinde Ekim ayı ajandası da çok yoğun ekonomi bağlamında. Neler söylersiniz?
0: Tabii özellikle petrol fiyatları biliyorsunuz İran la İsrail arasındaki, Amerika arasındaki bu savaş başlamadan önce 63 dolar seviyesindeydi. Bugün itibariyle ham petrol fiyatı 91 dolar seviyesinde. İşte vadeliler Brent biraz daha yukarıda, 103 dolarlar civarında. Şimdi buradaki değişim tamamıyla Amerika ile İran arasındaki bu gerilimin nereye eğrileceğiyle ilgili dikkat ederseniz. Yani buradaki gerilim hiçbir şekilde enerji fiyatlarının aşağı gelmesini engelliyor. Yani gerilim arttıkça enerji fiyatları yukarı gidiyor. Hatta şunu söyleyelim. Biz hep burada belki ham petrolden, Brent petrolden vesaire bahsediyoruz ama bunun asıl türevleri yani dizelde, benzinde, doğalgazda vesaire oralardaki rakamlar çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor. Bütün dünya açısından çok büyük risk. Özellikle Avrupa'da yani Avrupa'nın tamamında neredeyse enerjiyle ilgili kısım çok ciddi yer almaya başladı. Yani bu da tabii ki doğal olarak Avrupa ekonomisine yansıyor. Sadece Avrupa'da değil, bizde de aynı şekilde. Yani 63 dolardan 91 dolara gelmiş bir ham petrolden bahsediyoruz. Evet. Doğal olarak da bu piyasaları etkiliyor. Ne zaman bu sorun çözülürse İran'la Amerika arasındaki o zaman biz enerji fiyatlarının da daha rayına oturduğunu görebileceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şener. Programa katkınız için saygılar sunuyoruz. Sayın dinleyiciler, stüdyomuzda İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sefer Şener bizlerle birlikteydi. Bizler Yusuf Çağdaş, Anıl Çıtak, Feryal Ardal. Güzel bir akşam dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
2: Gün ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Günlük hayatta kullandığımız bazı kelimeler vardır. Söyleriz ama nereden geldiğini, ilk başta ne anlama geldiğini pek düşünmeyiz. Oysa bazen tek bir kelimenin içinde yüzyıllık bir kültürün izini bulmak mümkündür. Bugünkü kelimemiz ise biraz eski, biraz zarif, biraz da masalsı. Periştah. Peki periştah ne demek? Ve nasıl oldu da bir zamanlar meslek anlamına gelen bir kelime? Bugün bir işi en iyi yapan kişi anlamında kullanılmaya başladı. Periştah, Farsça kökenli bir kelimedir. Kelimenin kökünde ferişte, yani melek anlamı bulunur. Eski kullanımında periştah, melek gibi üstün, seçkin ve kusursuz olanı çağrıştırıyordu. Zaman içerisinde kelimenin anlamı da genişledi. Özellikle bir konuda çok başarılı, çok usta, hatta o işin en iyisi olan kişi için periştah denmeye başlandı. Bugün hala zaman zaman duyduğumuz bir ifade vardır. Onun feriştahı gelse yapamaz. Buradaki anlam artık melek değildir. Tam tersine o işin en ustası bile gelse bunu yapamaz demektir. Yani kelime yüzyıllar içinde anlam değiştirmiş, meleklerden ustalığa uzanan ilginç bir yolculuğa çıkmıştır. İşte dilin en güzel taraflarından biri de budur. Kelimeler yalnızca sözlüklerde yaşamaz. İnsanların onları nasıl kullandığıyla birlikte

birlikte değişir, dönüşür ve bazen ilk anlamından çok farklı bir noktaya ulaşır. Feriştah da bunun güzel örneklerinden biridir. Bir zamanlar gökyüzünün ve meleklerin dünyasını çağrıştıran bu kelime, bugün bir insanın becerisini anlatmaktadır.

0: zamanla unutulur. Kimileri anlam değiştirir, kimileri ise günlük hayatımızda yaşamaya devam eder. Periştah da bugün bize hem eski dilin zarafetini hem de kelimelerin zaman içerisinde nasıl değişebileceğini hatırlatıyor. Belki de bir dahaki sefere onun feriştahı gelse, sözünü duyduğunuzda aklınıza yalnızca en iyisi gelmeyecek. O kelimenin ardında meleklerden bugünün diline uzanan uzun bir yolculuk olduğunu da hatırlayacaksınız. İşte bunu biliyor muydunuz da bugün bir kelimenin içindeki küçük ama şaşırtıcı hikayenin peşine düştük. Bir başka ilginç bilgide buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıklandı. İşsizlik oranı Ağustos'ta 0,3 puan azaldı, %7,8'e geriledi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. 9 kişi katledildi, 15 kişi yaralandı. Şimdi ayrıntılar. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanan kurulda terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin sahaya yansımaları ele alınacak. Sincar'ın teröristlerden temizlenmesine yönelik olarak Irak hükümetiyle imzalanan anlaşma da toplantının gündeminde. Orta Doğu'daki gelişmeler de MGK'nin gündeminde. ABD-İran gerilimi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye'deki durum ele alınacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye, tutuklu sayısı ise 56'ya ulaştı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Bakan Gürlek açıklamasında piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir dedi. Akın Gürlek ayrıca soruşturma kapsamında mevcut fonlar ve şüphelilerin yanı sıra

0: spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedinin de incelemeye alındığını duyurdu. Kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağladığı belirlenen kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantılarının da araştırılacağını belirtti. Öte yandan eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, şüpheli sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen, aralarında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de bulunduğu 6 şüphelinin savcılık işlemleri ise sürüyor. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerle ilgili tedbir kararları da alındı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal'la babası Cihan Süt Şurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İkisinin de tüm mal varlıklarına el konuldu. Pusula Portföy'ün tutuklu iki yöneticisi Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen üçüncü kişiler adına kayıtlı ve toplam değeri yaklaşık 1,2 milyar Türk lirası olan 5 lüks villaya el konulmasına karar verildi. İş insanı Cengiz Avcı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Fon piyasalarına yönelik önemli tedbirler alınmaya devam ediyor. Süreç devletin tüm kurumlarıyla titizlikle takip ediliyor. Devlet Denetleme Kurulu da yatırım fonları için inceleme başlattı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, fon soruşturmasıyla sorumlulardan hesabın sorulacağını vurguladı. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ve ortaya koyduğu tavır gerekenin yapılacağının teminatıdır dedi. Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
1: Tüyü bitmemiş yetimin hakkını gasp edenlerin ve bu kirli çarklara göz yumanların ödeyeceği bedel sadece bu dünyadaki kanunlarla sınırlı kalmayacak, maşeri vicdanda ve huzuru ilahide de bunun hesabı mutlaka ama mutlaka sorulacaktır.
0: Mustafa Destici'nin gündeminde Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması da vardı.
1: Biliyorsunuz bir ses kaydı da basına düştü. Bu da bizim yıllardır iddiamızda ne kadar haklı olduğumuzu da ortaya koydu ki daha bu ses kayıtlarına aratacak nice bilgiler ya da nice diyaloglar olduğunu biz biliyoruz. Dosyada da bunlar mevcut.
0: Türkiye'nin ihracatı artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat bir önceki yılın aynı ayına oranla %8'den fazla artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye'nin ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 artış görüldü. İthalatsa %1,1 azaldı. Verileri değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat ihracattaki dirençli görünüme işaret etti. 8 aylık ihracatımız 184 milyar 996 milyon dolarla rekor kırdı dedi. İşsizlik oranı Ağustos'ta 0,3 puan azaldı. %7,8'e geriledi. Böylece işsizlikte tek hane serisi 40. aya taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş gücü piyasasının istikrarlı seviyesini koruduğunu söyledi. İstihdam oluşturma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, verileri sosyal medya hesabı değerlendirdi. Başarılı sonuçlar almaya devam ediyoruz ifadesini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD temasları kapsamında Top Türk Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti. ABD'de ikinci bir Türk Ticaret Merkezi kurulmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü bildirdi. Bakan Bolat, Türkiye-ABD dış ticaret hacminin 2028 yılı sonunda 50 milyar dolara ulaşmasını öngördüklerini belirtti. Ömer Bolat, ihracatçılar için uçtan uca lojistik altyapısı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Yurtdışı lojistik dağıtım ağ destekleriyle ihracatı artırmaya çalıştıklarını vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Kuzey Ren Fesfalya İş Forumu'nda konuştu. Bakan Bayraktar, enerjide arz güvenliği ve kaynak çeşitliliğinin önemine dikkat çekti. Bu kapsamda Almanya ile işbirliğine gidilebileceğini belirtti. Yeni nesil ortak projeleri hayata geçirebiliriz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Güneydoğu'nun açılış töreninde konuştu. Milli teknoloji hamlesi kapsamında hayata geçirilen yerli ve milli projelere dikkat çekti. Kacır, 2027'de kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracını Ay'a ulaştıracağız dedi.
2: Milli teknoloji hamlesi, gökyüzünde süzülen çelik kanatlarımız Bayraktar'dır, Akıncı'dır, Kızıl Elma'dır. Hürjet, Anka, Gökbey, Kaan'dır. Bir dönem hayal olarak görülen nice projeyi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin, girişimcilerimizin alın teriyle, akıl teriyle gerçek kıldık. İnsanlı uzay bilim misyonumuzla ay yıldızlı bayrağımızı uzayın derinliklerine taşıdık. Şimdi ufkumuz çok daha uzaklarda. Ay'a erişmeye hazırlanıyoruz. Kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracımızı 2027'de Ay'a ulaştıracağız. Türkiye yüzyılını hep beraber bilimin, teknolojinin ve yüksek katma değerli üretimin asrı kılacağız.
0: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında savunmalar alınmaya devam ediyor. Özel hastane zinciri sahipleri İstanbul'un Şişli ilçesindeki hastanenin ruhsatı için 8 milyon dolar ödemek zorunda bırakıldıklarını iddia etti. Tutuksuz sanık Remzi Bakaysa savunmasında İBB hukuk müşavirine ihaleler için 380 milyon lira verdiğini öne sürdü. Bir diğer sanık Yakup Öner de ihalelerden %7 ila 10 pay istendiğini söyledi. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturmasında gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmada müşteki sıfatıyla yer alan eski hakem Ali Tuna sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Baskı ve tehdide maruz kaldığını düşünen hakem ve gözlemciler başsavcılığa başvursun dedi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. Gazze kentinde bir aracı hedef aldı. 5 kişiyi katletti, 15 kişiyi yaraladı. Olay yerinde can pazarı yaşandı. Kentin farklı noktaları da İsrail unsurları tarafından vuruldu. 4 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Han Yunus kentinde de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadıra insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Soykırımcı İsrail'in zulmü Gazze Şeridi ile sınırlı kalmadı. İsrailli işgalciler Batı Şeria'da İsrail unsurlarını da arkalarına alarak Filistinlilerin mülklerine zorla girdi, mallarına zarar verdi. Engel olmak isteyenlere de saldırdı, evlerini ve araçlarını ateşe verdi. Tubas kentindeki iki mülteci kampında da çok sayıda Filistinli İsrail unsurları tarafından alıkonuldu. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. ABD Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran'ın önerdiği 7 günlük plana dair ABD'nin yanıtı Katar'da Tahran yönetimine iletildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıklandı. İşsizlik oranı Ağustos'ta 0,3 puan azaldı, %7,8'e geriledi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. 9 kişi katledildi, 15 kişi yaralandı. Spor. Tümosan Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı dost

0: dostluk ve kardeşlik mesajları için sahaya çıkacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. A milli takımda Orkun Kökçü aday kadrodan çıkarıldı. İtalya ile oynanan maç sonrası ayak parmağındaki ağrıları artan milli futbolcunun tedavisi kulübünde devam edecek. İngiltere futbolunda tarihi karar çıktı. Premier Lig'in bağımsız komisyonu Manchester City'yi mali kuralları ciddi biçimde ihlal etmekten suçlu buldu. Kulübün 900 milyon sterlini aşan usulsüz işlemler yaptığı belirtildi. Beşiktaş Eurolig'in ikinci haftasında Maccabi Tel Aviv ile Sırbistan'da karşılaşacak. Mücadele 21.05'te başlayacak. Formula 1'de Fernando Alonso'nun geleceği belli oldu. İspanyol pilot Aston Martin'le sözleşmesini uzattı. 45 yaşındaki Alonso 2027 sezonunda da Formula 1'de yarışacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Van 10, İstanbul ve İzmir 16, Afyonkarahisar 11, Antalya 21, Adana 19, Kahramanmaraş 17, Samsun 14, Trabzon ve Gaziantep 15, Bolu 8, Erzurum 6, Malatya 12, Diyarbakır 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Aydın Deniz Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Niğde-Bozantı otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden devam ediyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.

0: fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

Reklamlar. Soralım bakalım.

0: Zeytin ve Zeytin Ağacı neden özeldir? Dünyada Bir Zeytin Ağacı kitabının yazarı Didem Güzey Ekinci'ye sorduk.
1: Zeytin ağacı doğallık, sağlık, lezzet ve sadeliktir hakikaten. Binlerce yıl insanlara ve diğer canlılara eşlik etmiştir ve hep vericidir. Zeytin ağacı insanlar arasında barışın sembolü olduğu gibi doğa ile barış içinde insan faaliyetlerinin de sembolüdür. Bugün zeytin ağacı 6 kıtada 56 ülkede yetiştiriliyor. Milyonlarca insanı kadın ve erkek istihdam ediyor. Birçok ülkenin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınması üzerinde etkisi var. Çevresel koruma rolü çok büyük. Çölleşmeyi önlüyor, erozyona karşı koruyor. İnsanlık için, gezegenimiz için çok şey yapıyor yani. Bir zeytin ağacı dikmek ve meyvesini yemek bir paylaşım ve değiş tokuş biçimidir. Bu nedenden dolayı evrensel bir barış sembolüdür diye ifade edilir hep. Barış, umut, adalet, bilgelik, bolluk ve bereket gibi çok anlamlı insanlık değerlerinin sembolü olmasının yanında sağlık değerleri açısından da çok kıymetlidir. Bize meyvesini ve atalardan kalma ve çoğul mutfak geleneğinin temeli olan zeytinyağını da vermiştir. Binlerce yıllık bir kültürdür zeytin, gelenektir, alın teri, sevinç, mutluluk, paylaşım ve yaşama biçimidir. Ve evet, efsanelere konu olmuştur, yol göstermiştir. İnsanlık tarihinin en kıymetli hazinelerinden biridir. Geçmişten aldığımız ve koruyarak geleceğe aktaracağımız bir değerdir zeytin ağacı. Ve zeytinin ana vatanı Anadolu'nun da bir kısmının içinde bulunduğu Mezopotamya ve oradan Akdeniz Havzası ve Ege'ye yayılıyor. Girit Adası'nda bir zeytin ağacı var, Vuves. Dünyanın en yaşlı zeytin ağacı, 3000-3500 yaşlarında. Türkiye'de Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki Anıt Zeytin Ağacı en yaşlı zeytin ağacı olarak korunuyor, 1600'lü yaşlarda. Hatay'da, Mut'ta, Milas'ta 1000-1500 yaşları arasında olan zeytin ağaçları var. Kilis'te yapılan bir kazı çalışmasında 4500 yıllık zeytin çekirdeği bulundu. Bu örneklere baktığımızda zeytin ağacının ne kadar uzun yıllardır bize eşlik ettiğini ve her anlamda bizi beslediğini görüyoruz. Bizim kültürümüzü ve yaşama biçimimizi oluşturuyor.
2: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: Spor Servisi'ne hoş geldiniz. Bugün 30 Eylül Çarşamba. Ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğun. Hız kesmeden programımıza başlayalım.
0: Spor'da son 24 saat.
1: Orkun Kökçü, UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta mücadele eden A Milli Futbol Takımının aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Belçika ile oynayacağı maçı Norveçli hakem Roy Tsaki yönetecek. Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk'a Trabzonspor Galatasaray maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç ceza verdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal takımıyla sezon sonunda şampiyonluğa uzanacaklarına inandıklarını söyledi. Kartal, tıpkı başkanımız gibi ben de bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu birlikteliği sezon sonuna kadar devam ettirip şampiyon olmak istiyoruz dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Turkcell Süper Kupa maçlarının tarihlerini duyurdu. Yarı final müsabakaları 4 Ocak 2027 Pazartesi ve 5 Ocak 2027 Salı günü, final maçı ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacak. Galatasaray ile Tümosan Konyaspor ve Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. İngiltere futbolunda tarihi karar çıktı. Premier Lig'in bağımsız komisyonu Manchester City'yi mali kuralları ciddi biçimde ihlal etmekten suçlu buldu. Kulübün 900 milyon sterlini aşan usulsüz

0: işlemler yaptığı belirtildi. Euroleague'de Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 yendi. Fenerbahçe'de Bayern Münih'i 176 mağlup etti. Milli sporcular İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nı 8 madalya ile tamamladı.
1: Spor servisi futbol.
0: Evet, şimdi spor servisi futbolla devam ediyoruz. İngiltere Premier Ligi'ndeki tarihi karar enteresan. Bakalım bunun sonuçları ne olacak? 900 milyon aşan, sterlini aşan daha doğrusu usulsüzlük buldular. Nasıl bir ceza gelecek? Herkes merak ediyor. Biz de merak ediyoruz. İlerleyen günlerde herhalde bunu konuşuruz. Berkay Küçük de bunun takipçisi, yapımcımız. Evet, Hayrül Ülgen şu anda telefon attığında. Sevgili Hayrül Ülgen, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Ahmet'ciğim.
0: Öncelikle uçaktan indin, hemen ayağının daha yere bastın, biz seni aradık değil mi?
2: Evet, öyle, evet, aynen.
0: Öyle denk geldi.
2: Evet.
0: Kayseri'deydin.
2: Kayseri'nin güzel selamlarını gönderdim. Sana buradan hepsini gönderiyorum. Gerçekten Kayseri'de çok güzel bir kent olmuş Ahmet'ciğim.
0: Güzel şehir, evet, doğru. Evet, Anadolu'nun her şehri çok güzel oldu Ayrılgen. Gel, sen geziyorsun çok zaten.
2: Yapılanması çok güzel, çünkü öyle büyük geniş caddeler var ki 3-4 araba yan yana gidip gelebiliyor. Kenarda park yerleri var. Yani 25 metre bir yoldan dışarıya ters sarkan bir şey var. Onun için çok rahat. Yani trafik yok desem yeridir.
0: Doğru, doğru. Trafik olmaması güzel bir şey. Biz İstanbul'da zaten trafiğin içinde yaşıyoruz.
2: Biliyorum, evden sen gelene kadar zaten bir
0: şey. Maalesef öyle. Evet, Ayrılgen, senle tabii ki yokken biliyorsun zaten bir milli takım arası var. Hem Süper Lig'de hem birinci ligde maçlar oynanmıyor, Trendyol birinci ligde. Bu nedenle biz milli takım konuşuyoruz daha çok futbol olarak ve A milli futbol takımımız da maalesef 2-0 yaptı. Önce Fransa'ya yenildi. Yenilmesine rağmen iyi futbol seyrettiğimizi ben düşünüyorum Fransa maçında. Lakin Bursa'daki maçta İtalya'ya hem kötü futbol oynadık hem de resmen dağıldık değil mi? 4-1.
2: Evet. Yani şunu söyleyeyim Ahmet'ciğim, sen yani diyorsun sen çok iyi niyetli bir insansın, bir defa onu takdir etmek lazım. Yine Fransa önünde, yani ne oldu da yani biz Fransa kalecisine 5 tane attık da şut attı, 90'larını çıkardı.
0: Ya gene mücadele vardı yani, o anlamda diyorum.
2: Ben diyorum ya, çok güzel bir senin. Orada bir tek mücadele eden kim vardı? Arda vardı. Bursa'da da aynı şekilde, bir Bursa'da Arda vardı. Allah aşkına bana Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş futbolcularını yan yana getirdi. Anadolu değil, Avrupa maçlarını yan yana getirdi. Ya milli takımımız bana Bursa'daki futbolunu söyleyebilir misin? Kaç topu bir arada yapabildi? Yapabilir misin? Bir defa saha da çok kötüydü, ağırdı ama Ahmet'ciğim, yani burada söyleyeyim, İtalyanlar bir defa dünyanın en iyi, biliyorsun, defansını yapan bir takım.
0: Aynı ağır sahada bu, tabii ki İtalya'da oynadı, onu da düşünmek tabii lazım değil mi?
2: Ama şimdi onun şartlarıyla bizimkiler şart bir değil. Onlar yılların şeyi, bizde öyle değil. Anlatabildim mi? Bir de Fransızlar da şey, İtalyanları şöyle takdir ediyorum. Maçı kopardıktan sonra daha rahat oynuyorlar. Şimdi Fransa golden sonra 10 kişi kaldı. Herkes diyoruz ki Türkiye iyi oldu. Bak sen de dahil diyorsun. Aslında oynadığı da ne yaptı yani? Kalecileri 90'lardan top mu aldı? Yerden bir tane top mu aldı? Yani 3. bölgede ne yaptık? Hiçbir şey yapamadık. Artık futbol 3. bölge ve kaleci olmuştur. Yani defans olmuştur. Gol yemeyeceksin, gol atacak. Bak Fransa ne yaptı, bizden sonra gitti. Belçika'yı da 2-0 yedi. Belçika da şimdi bu grubun en iyi takımlarından biri. Ancak şunu da söyleyeyim, o Belçika'da gitti, İtalya'yı yendi. Ahmetciğim, yani bizden daha hala bir takım olamadı. Oyun stilimiz yok. Oyun modelimiz yok. Yapılanmamız yok.
0: Evet.
2: Yani bugün de demek ki bir Hakan Orkun, o bizim için çok önemli bir oyuncuymuş Hakan. Orkun çok önemli oyuncuymuş. Yani demek ki bizim 3-4 kişi ancak bu sede. Ya Arda'ya baktım ben, gerçekten takdir ettim. Bursa'daki,
0: maşallah değil mi?
2: Evet maşallah, yani o yağmur sahada, o ağır sahada inanılmaz işler yapmaya başladı. Çünkü yaptığı yapacak. Yani o atırdı, top getirdi, iki tane kalenin direğinin yanından goller kaçırdı. Anlatabildim mi?
0: Evet.
2: Bir de biz hala daha gol atmasını bilmiyoruz. Bakın Avrupa takımı bir geliyor, bir vuruyor, golü atıyor gidiyor. Biz 4 gidiyoruz ancak bir atıyoruz. Yani

0: biz hala daha kale önlerinde futbol zekamızı kullanamıyoruz diyor. Becerimizi kullanamıyoruz, ustalığımızı kullanamıyoruz. Demek ki golcülük başka bir vasıfmış Ahmetciğim.
1: Onu evet, o kesinlikle tabii ki. Tabii ki.
0: Yani anladım. Yani
1: boşuna şimdi, en büyük parayı golcü almıyor.
0: Tabii. Şimdi Messi'ye bakıyorsun ya bin gole geldi yani bin gole. Diyorsun ki boyu hani nerede bozulur Allah'ın belası olur. Hakikaten iyi oranı aldığında bakıyorsun o da değil ama o da ayrı bir özelliği var. Yani golcülük çok önemli bir olay Ahmetciğim. Yani bugün ben sana bir şey söyleyeyim ama tarafsız ol. Amerika Dünya Kupası'nda da oynadı. Bana santiforunu söylesene millet takımın. Golü kim atar santiforlar atar.
1: Yani
0: bana
1: şu söyle. Anda yok işte. Yani Enes Ünal var belki. Onu da Montella almıyor.
0: Ya Ahmetciğim.
1: Hatta bence Cenk Tosun kaç yaşında olursa olsun madem yok onu yani, çağırın yani.
0: Şimdi bakın o bölgenin içerisinde gerek ayağını ucuyla, istersen kafanla ama orada o golü atmak çok önemli. Gertliler vardı biliyorsun. 1.60 boyunda öyle mi değil mi?
1: Evet evet.
0: Kale çiziyle.
1: Gelmiş
0: kale,
1: geçmiş en büyük golcü.
0: Golcülerinden biriydi. Ayağını dokunuyor. Yok işte burun vurdu. Yok pis burun vurdu ya kardeşim. Kale oraya gol atmak değil mi? İstersen burun atar, istersen kafa atar, istersen kulağıyla atar. Yani gol goldü. Yani sen burunla atarsan gol vermeyecek mi? Verecek. Anlatabildim mi? Yani o hala bizim Türkiye'de yıllardır bir santfor eksikliğimiz var. Ya bir santforsuz milli takım olur mu? Hani bir takım olabilir. Ama santforsuz bir milli takım. Dünya Kupası'nda ne yaptık gördün. Aynı şey. Hala daha bunun önlemini almıyoruz. Önlemini alamıyoruz.
1: Evet. Evet.
0: Bakın bugün Türkiye'de artık bu Montello'ya, Türkiye Futbol Federasyonu'na güven kalmamış. Yani bunun bir değişikliğine ihtiyacı var. Futbol yenilendiğinde...
1: Dünya Kupası'ndan sonra bu değişimi bekledik zaten ayrı ülken ama yapmadılar. Ya.
0: İşte yapmadıkları üzerinden bunun daha da hem Montella'ya yazdı hem Futbol Federasyonu masraflarına yazdı.
1: Yani, tribünler ben, istifa diye bağırdı hem federasyona hem ya, Montella'ya. Federasyon başkanı da biraz sistemkar bir şekilde ayrıldı zaten maçın ortasında.
0: Şimdi o federasyon başkanı da bizim adamımız öbürü de ama şunu söyleyeyim. Bir Dünya Kupası'na bu kadar başarısız olan bir kulüp sonra gelip arka arkaya ikinci mağlubiyetini de alıp da yine buradan yavaş yavaş o da belli yine düşecek göreceksin Allah göstermesin ki düşecektir. E kardeşim yani bir artık yani silkelenmek lazım Ahmet abi. Yani ben futbolun biliyorum. Ben sana bir şey bir futbolcuyu kulübede niye alıyorsun sahaya sürüyorsun? Niye? Skoru değilsin.
1: Değişmesin diye tabii ki.
0: İşte futbol böyle. Futbolda yeniliği o yeniliği bulacaksın. Daima yenileneceksin. Anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Yoksa olmaz. Çünkü futbol böyle bir şey. Bizim eskiden bir sağ bek vardı, sol bek. Şimdi artık sağ bek, sol bek kalmadı.
1: Evet, evet.
0: Yani bir bakıyorsun sağ açık olmuş, öbürü sol açık olmuş. Yani bize yok orta saha, ya öyle bir kanun yok artık.
1: Ben Barış Alper'e de üzülüyorum Hayri Ülken. Yani aslında mevkisi değil, oraya koydular. Daha iyi oynayacağı yer varken forvette bu sefer de tepki çekiyor.
0: İşte dediğim gibi gene aynı şeyi söylüyorsun Ahmet abi. Bizim bir yapımız yok. Yani... Ben sana bir dedim ya bir Hakan Çalhanoğlu olmayınca orta saha dermadan. Ne oldu bir kere ağdaya kaldık.
1: Evet.
0: Olmaz. Bir sefer santfor olmadıktan sonra Ahmet abi rakip çok rahat oynar. Bak defansı. Çünkü neden? Dörtlü defak neden? O zaman bir tane eksik oluyor. Bizden ama onlardan bir tane fazla oluyor. Anladın mı?
1: Evet. Evet.
0: Ve o zaman ne yapıyor? Orta sahaya bir oyuncu daha geçiyor. Ronaldo vardı biliyorsun şeyde. Popescu vardı Galatasaray'da. Yani bunlar ne yapıyorlar? Bir üçüncü adam olarak defanstan libero'dan çıkıp oynuyorlar. Çünkü önemli olan bu iş. Yani defanstan çıkıp bir oyuncuya izin verirsen rakibe oyunun üstünlüğünü de veriyorsun Ahmet abi. Yani bunu düşünmek lazım Ahmet abi.
1: Doğru.
0: Ama mental hala daha o zihniyette. Ya kardeşim bu kadar sen biz değil. Dünya eleştirdi bir takımın santifor yok. Oyun yapısında yok. Yapılanmada yok. Ya insan kendini yeniler ya.
1: Evet.
0: Kurban olayım ya Ahmet abim be.
1: Evet, Hayri Ülgen'le beraber sohbet ediyoruz. Bu sefer telefon hattında sohbetimiz devam ediyor. Radyosunu yeni açanlar olabilir. O yüzden bir kez daha hatırlatalım. TRT Radyo 1'deyiz efendim. Spor Servisi programı ve Hayri Ülgen'le beraber şu anda milli takımı konuşuyoruz. Birazdan tabii ki TFF 1. Lig'de de çok önemli değişiklikler var. Onları konuşacağız. Zamanı gelecek. Montella sen dedin ki neden görevden alınmadın? okunmuyor dedin. Basın mensupları da istifayı, yani tribünler istifaya çağırdı. Basın mensupları da

0: sordu bu soruyu. Montella'nın cevabı şu oldu Ayrı Ülgen. Buralara biz getirdik, istifa etmeyi düşünmüyorum.
1: Bir şey söyleyeyim sana. Yani buraya getirdik dedik değil mi? Yani Cebe Ligi'nden çıkmışsın, tabii ki çıkarsın. Yani orada senin çıkarman değil. Sen buradan başarıya kendine pay çıkarıyorsun. Bu kadar da Dünya Kupası'ndan elenmen, burada iki maçta 5 gol yiyip zoraki bir gol atman, oyun yapın 0 olan bir takımın da hocasın. O zaman sen niye kendine eleştiri yapmıyorsun? Hı hı. O zaman yani o zaman zamanında biz Akdeniz şeyinde kupalarında Fatih Terim Dünya Kupası'nda her yerde başarılı oldu. O zaman ne oldu? Futbolda dün yok Ahmet abi. Futbolda bugün ve yarın vardır. Bugün seni teknik direktör yapayım, Berkay'ı getireyim, milli takım teknik direktör yapayım. 2 hafta üstte 3-0, 3-0 yet. 2 hafta sonra da 2-3-0, 3-0 mağlup ol. Hem ikinci haftada seni yuhalarlar. Anlatabildim mi?
0: Evet.
1: Futbolda dün yoktur. Geriye bakmayacak. Nedir? Ne diyorlar futbolda? İleri. Hücum. Hücum. Hücum. Hücum arkadaş. Yok o halde. Öyle bitti. Bak, geçmişte ben şey getirdim buraya. Sen neyi getirdin? Yani Türk futbolu. Yani sen olmadan olmaz mıydı? Bir defa bunun konuşması ayıp. Burada herhangi bir şekilde kim olursa olsun oradaki gazetecilerin bu soruyu sorması lazım. Şunu diyecek. Ya sen mi getirdin bu Dünya Kupası'na? Burası mı yani? Biz daha önceleri yok muyduk? Anlatabildim mi? Sen bana 4 tane maç ile hesabını ver. Ben döne bakmıyorum.
0: Ne olur 4 tane maç diyorsun. Şimdi önce Belçika ile oynayacağız. Sonra hafta sonu İtalya ile oynayacağız. Bir kez daha. Alo.
1: Şimdi Ahmet abi zor maçlar. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bir turnuvaya iyi başlamazsan sonu da getirmek çok zor olur.
0: Kötü başladık böyle gider mi diyorsun? Eyvah
1: abi,
0: eyvah.
1: Çünkü futbol çok. Şimdi bak artık Montella her şeyi bırakmış. Federasyon umudunu yitirmiş. Şimdi buradaki o gelen futbolcuları sen motive etmen çok zor. Anlatabiliyor muyum? Çok zor. Ama benim de ilk defa sana bir şey söyleyeyim. Biri içinden gelip gidip de Belçika'da yeneceğiz diye bir içinde şey var. Anlatabildim mi? Yani hep böyle gitmez. Ama aması var. Aması ne? Montella'nın böyle konuşması.
0: Eğer Belçika'yı orada yenersek hocanın süresinde hiç kimse konuşmamaya başlar yine.
1: Tabii. Yani hocayı
0: başarı geldi merkez susar.
1: Susuyor çünkü neden? Ben sana bir şey söyleyeyim. Bir savaşta general savaşı kazandığı zaman iyi yapmış çok asker ölmüş bilmiyorum falan diyebilir misin? Yargı verebilir misin? Yargı savaşı kazanmış adam. Bu da böyle futbol da böyle kazandığın zaman hep haklısın. Yoksa bu futbolcuyu koydu ama çaldı. Ama çok iyi oyna, en iyi oyuncuları çok. Maç mağlup oldun sen ne yapıyorsun? Yok abi yenik.
0: Evet.
1: Onun için Türk milli takımının bir morale ihtiyacı var. Şimdi bak federasyon suskun. Montella huzursuz. Futbolcular hepimizden çok huzursuz. Güvenleri azaldı anlatabildim mi? Şimdi ben o Arda'nın son hareketini gördükten sonra son dakikada böyle hani elini ayağını falan şey. Aslında bir şeyler yapmıyor. Ben de artık bir şey yapamıyorum diye bir şimdi hiç şey oluştu. Anlatabildim
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Yani bu Ahmet abi futbol birlik beraberlik yer. Bakıyorsun daha bir maç oynuyor bir maç kaybediyoruz hemen istifa. Nereye kadar ya istifa yani yıllardır her takımın hocası değişiyor. Ama nerede? Ama ben şunu söyleyeyim. Türk milli takımının hocasını ben Türk olmak istiyorum.
0: Evet sen ben de sana katılıyorum bu konuda.
1: Ha, çünkü bizim dilimizi yeri konuştuğumuz zaman. Şimdi ben Bursa'da İkinci yarıya giden bir Fatih Terim, bir başka bir Rasim Kara veya bir şey olsaydı daha değişik bir havayla sahaya çıkar. Anlatabildim mi? Çünkü o taraftarın ruhunu bilen biz. Psikolojik olarak biz. Anlatabildim mi? Onun şeyini yaparak giderdik. İşte böyle yapardık, böyle yapardık. Şimdi bu milli takımımız var ya, şimdi milli takımımız böyle aslan kaplan desen de bilmiyor. Çünkü hepsi Avrupa'da yetişmiş.
0: Evet.
1: Yani Türkiye'de yetişmemiş. Yani bizi o zaman ne yapardı? Ayağımız kırılsa gene hadi aslanım hansın dediğin zaman biz gene bir şeyler yapardık. Ahmet abi anlatabildim mi? Benim sana anlatmak istediğim sorunlarımız var. Bunları halletmemiz lazım.
0: Orkun Uçar, Orkun da kadrodan çıkartıldı biliyorsun. Şimdi nasıl bir kadroyla çıkarız sence?
1: Ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer Orkun bak gene diyeyim.
0: Ayağındaki sakatlıktan dolayı onu da söyleyelim de.
1: Kenol Güneş. Fatih Terim olsa bu ayakları oynatmazlarsa da ben de bu işi bilmiyorum. Anlatabildim mi?
0: Ama o da Beşiktaş için kötü olur. Daha sakatlığı ilerler.
1: Yani yok şimdi bazı insanlar yani ayağı sakatlarken biraz da beyinden sakat olur. Çünkü ben bu ruh hali bilirim. Futbolculuk hayatımızı bilir. Ben Lüleburgaz maçında baba Kenan vardı. Sarıyer maçında.

0: buraya geldik. Ayağımı yürüyecek halim yok yani. Biz oynamıyoruz. Lise de yoktu. Bir geldik soyunma odasına. Baba Kenan dedi ki ya baba Hayri dedi olmaz dedi. Beni bir tuttu. Korkundan ayaklarım titremeye başladı. Tribünlere baba Hayri dediler. Gel dedi bak biraz koş dedi. Kapsülünü sürdü. Oynadım 3 tane gol attım. Ah 2 hafta yok oldu. Ama hı-hı, işte o duygu anlatabiliyor. O moral. O uyumlu bir hayatın işi. Anlatabiliyor
1: muyum? Evet.
0: Biz hala daha bir yapılanmamız var. Bak sen milli takımı bir çıkar dese çıkaramıyorsun, anlatamıyorsun abi. Ya bir kaleci, devamlı oynayan bir kaleciyi çağırmışsın. Hiç oynamayan bir kaleciyi getirip kaleye sokuyorsun.
1: Evet.
0: Ahmet abi birbirimizi kandırmayalım. Bak sana gülünç bir olay söyleyeyim. Ya taç atma hocası geldi Efendispor'a.
1: Birazdan ben konuşacağız
0: de,
1: onu evet.
0: Onu diyeceğim ben de sana söyleyeyim. Ben de yakın zamanda bir korna atma hocası getireceğim. Anlatabildim mi? Getireceğim ya. Ne var taş var, niye korna daha önemli?
1: Evet geçelim istiyorsan. Geçelim biraz da Trendyol birincilik konuşalım. Tabii ki bir milli maç arasıyla maçlar yok ama hareketlilikler çok devam ediyor kulüplerde değil mi?
0: Kulüpler tabii her şeyi kampa gittiler. Ben de dün gittim Erciyes'e hem Kayseri Spor'un takımını seyrettim. O da şimdi Konya Spor'la oynayacaklar 2 gün sonra. Spor hallerini gördüm ve programı dün oradan yaptım. Bizim spor servislerine inşallah önümüzdeki salı günü unutun Ahmet abi. Başkanım da selamım var. Bizim de programımıza katılacak. Lider takımının bir başkanı olarak. Tabii ki severek haberiniz olsun. Salı günü de bizim konuğumuz olacak. Haberiniz olsun.
1: İnşallah diyelim evet.
0: Evet.
1: Gözlemlerin var tabii oradan ama önce şu Trendyol 1. Ligi konuşalım. Birçok teknik direktör değişti değil mi? Yardımcılar geldi, teknik direktörler değişti. Hemen bu arayı değerlendirdiler kulüpler.
0: Tabii. Şimdi Banspor diyorsun Ahmet abi. Sana sezon başında dedim. -3 puanla başladı. Maçlar 2 maç yani 4 puan aldı. Bu sefer de 2 puanı daha silindi. Neden diyeceksin? Gönşelerin futbolcuların parasını yatırmalıydı. Bakıyorsun Banspor kendisini oynuyor, sahasında oynamıyor. Nerede oynuyor? Manisa'da. Nerede oynuyor? Alkisa. Patates tarlasında oynuyor. Şimdi o hocası Murat Hoca dedi ki ya bu şekilde gitmez dedi. O zaman sana güle güle dediler. Kim geldi biliyor musun? Geçen haftanın benim konuğum kim oldu? Mustafa Gürsel.
1: Evet.
0: Geldi takımın başına. Şimdi gelsin de ama sen herhangi bir sahayı olmazsa, kendi sahanda seyirci olmazsa 1530 metre gidecek misin ya? 1530 kilometre gidip baş mı seyredeceksin ya Ahmet abi? Bir de pazartesi günü olsa adamın 2 gün işinden olacak ya.
1: Evet. Doğru.
0: Yani bu yanlışlıkları sezon başı yapılması lazım. Ama maalesef bize yok. Gelelim Antalya Spor'a. Şimdi Bülent Korkmaz orada Bolu Spor'un hocası 6-7 maç kaybetmiş. Bülent Hoca 4 maçın ikisini kaybetmiş. 6 puanda 2 tane maç kazanmış. Onu gönderiyorsun. Kalkıyorsun gidiyorsun Osman Özköy'le. O da benim programa geldi. Zaten bundan sonra kimseye programı almayacağım Ahmet abi. Aldım herkes bir hafta sonra bir bakayım tık diye başka yere gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra Osman Özköylü geldi. Gerçi tabii ki İhtere'de güzel maç oldu. 6 puan aldı, 12 puan. Şu anda şampiyonluk adaylarından bir Antalya Spor.
1: Evet.
0: Niye gönderdin bunu? Şimdi Ahmet abi Bolu Spor'a bakıyorsun. Bir Amerikalı geldi. Arkadaş 8 maçta 2 tane gol attı. 1 puan aldı Ahmet abi.
1: Evet.
0: Hadi adam ben gitmem dedi. Kuruşuna kadar parasını aldı aslanlar gibi. Ödedik abi. Biz Türkler olarak çok cömertiz. Tık diye parasını ödedik abi. 1 senenin. Fenerde anlattı ama bir sesini peşine hadi aman güzel güzel gitti de yeni hoca geldi Fatih Atık geldi. Ya şimdi bu böyle olmaz Ahmet abi. Ya böyle bu adam Amerika'dan gelmiş beni tanımıyor. Türkiye'mi tanımıyor. Bolu'yu hiç tanımıyor. Bu ligi hiç bilmiyor. Sen yabancı hoca olarak ne geçeceksin ne verebileceksin? Zaten senin transfer yatağın var. O futbol hocaya vereceğin para 2 tane futbolcu al. Yattaki futbolcunun cezasını erken transfer yap Ahmet abi. Al kampa gönder yani. Şimdi Mardin Spor. Bakıyorsun yani 11-12 puanda. Yani daha bir şey. Şimdi bir maçta Sezen hocam böyle. Tamam güle güle. Kalktılar şeyde biliyorsun Eyüp hocası biliyorsun. Ondan anlaştılar. Aradan daha 3 saat getirdi. Adam da imzaya geliyor yolda. Bir de bakıyorsun hop yabancı bir Bulgar hoca getirdi. Ya bu değiştir Ahmet abi. Nasıl bir şeydir yani. Şimdi o hoca Bulgar hoca gelip ne yapacak? İyi bir hoca olabilir. Ben saygı duyarım. Ya geçmişte de olabilir. Ama bu lig başka bir lig. Sen o futbolcuyu tanıyana kadar, Mardin halkını bilene kadar, taraftarını anlayana kadar, takımların herhangi bir şeyine eksiğini, yönünü, değerini bilene kadar zaten 3-4 haftadan geçiyor. La o devre arası bir tane.

0: Makyaj için kolay kolay artık bundan sonra, yani ben kim ne derse desin Mardin Spor kolay kolay maç kazanamaz. Anlatabildim mi? İyi bir takım ama bundan sonra o hocanın... Ya
1: beğendiğimiz takım diyorsun artık eski futbolunu oynayamaz.
0: Çünkü neden? Yeni bir kadro oluşturacak, yeni bir zihniyet oluşturacak, yeni bir taktik sene olacak. Ahmet abi öyle bir şey. Çünkü senin teknik direktörlük yapsan Ahmet Füsunoğlu futbolcuya ayrı bir şey öğretir, Hayri Ülke başka bir şey öğretir. Yani anlatabildim mi? Bunun ama zamanı çok önemli. Ama daha yeni gelip takım başına hemen bunu verirsen, Allah'tan yani bu şey var ya, bir futbolcuların isimlerini falan öğrenmiştir. Yani anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Şimdi Pendik hocasına gelelim. Şimdi Pendik hocası Ümit Hoca, iyi bir hoca. Takım da iyi gidiyor. Yani zaten yoksulluklara rağmen, sıkıntılara rağmen, son anda da iki gün kala. Şimdi buraya bana kimse anlatmasın. Taç hocası gelmiş. Neymiş Liverpool'da da taç hocası olmuş. Ya yapmayın ya. O zaman ben de yarın giderim derim ki ben de bir tane şey isterim ya. Korner hocası isterim. Korner hocası. Ahmet abi yani biz yani ha, çok büyük takım olursun. Taç atmak için üstünlüğü kurmak için yani tacdan golü düşünürsün. Öyle bir takım olursun. Öyle bir taraftarın olur. Ekonomi sıkıntın olmaz. Sen şimdi bu adama kendi teknik direktöründen çok para verir. Bak kendi teknolojilerinden çok fazla verir. Ve Türkiye'de Süper Lig'de olmayan gel burada sadece bize korner atmayı at öyle. Vallahi bana parasını verseler ben onlardan daha iyi seviyorum korner atmayı. Anlatabilir mi?
1: Evet.
0: Yani biz bunu 3 adım kuralıyla bilmez mi ya? Yani ben orada bir oyunun olduğunu düşünüyorum ve göreceksin yakında da eğer Pendik'te bir hoca değişikliği olursa.
1: Bu yabancı hocalar yani, başarılı olur mu sence?
0: Bence zor. Ahmet abi yani şöyle, eğer futbolcularla beraber iyi bir iletişim kurursa, bak iyi bir iletişim olursa tamam. Anlatabildim mi? Yani yoksa mümkün değil. Şimdi düşün, Pendik hocasınız kim? Mete Berkay. Şimdi Berkay iyi gidiyor, iyi veya kötü. Para yok, pul yok. Zaten son iki günde transfer yapmış. Şimdi bunun yanına bir hoca götürüyorsun. Berkay yemiş mi? Şimdi para verir. Berkay der ki, hayır baba ya ben senden program yapmam ya. Ne yapacağım ya? Benim emeğim boşa. Şimdi Berkay'ın bir hatasını hemen ona getirecek.
1: Evet.
0: Bak yazmıyor ya. Anlatabiliyor muyum? Hani bizde sportif genel kaptanlar vardı. Hemen hocayı gönderlerdi. İki maç malum onu getirirler. Yok böyle bir şey yok.
1: Evet.
0: Avrupa'da sportif direktör hiçbir zaman bir işin içine giremez. O sadece orada kalır. Anlatabiliyor muyum? Gel gelelim bir işlemimiz var. Ya Barış Kampak iyi futbol oynatıyordu. Ama sezon başında 10 tane futbolcusunu gönderdim. Sen bana ilk sorun ne dedi? 10 tane mi gitti Hayri abi dedi.
1: Evet.
0: Dedim Ahmet abi ya. 10 tane futbolcu. 8 tane hoca aldı. E şimdi kardeşim durup durup.
1: Yeni bir takım kurdu yani.
0: Ha yeni bir takım kurdu. Daha adamlar 2 maç 3 maç oynamadan tık diye hemen onu gönderdi. Olcay Demir'i getirdi. Ya kardeşim kimi getirirsen getir. Şimdi ne olacak? 1-2 maç kazanırsa ondan sonra gene gider. Çünkü bir sistemi yok. Yani bir transferi olması durumu yok. Ben bugün kimle bugün Lüçesko'ya zamanında bir soru sormuştum. En iyi dedim başkan hangi başkan? Bana dedi sezon başı öncesi kampıma dedi futbolcuları teslim eden başkandı.
1: Neden mantıklı dedim? Tabii ki.
0: Ha, çünkü futbolcular birbirini tanıyacak. Birbiriyle oynayacak. Huyunu suyunu bilecek. Nereye koşuyorlar? İyi mi kafa atıyorlar? Bunu ben dedi orada öğreteceğim 20 günde bir ayda. Ondan sonra da kampanya döndükten sen başta oynatacağım. Niye dedi hazırlık maçı yapıyoruz dedi. Birbirlerini tanımak için. Ama bizim Türkiye'de yok Hayri dedi yok ödü. Geliyor sonra iki hafta sonra bir futbolcu daha geliyor. Hadi sistemimiz için bir tane daha geliyor. Olmaz. Böyle bir şey olmaz.
1: Evet.
0: Yani bu şey bir defa futbolcu da güven sıkıntısı.
1: Peki Hayri Ülgen birazdan Merkez Hakem Kurulu'nu konuşalım.
0: Evet.
1: Biliyorsun MHK ile ilgili bir de iki gündür o konuşuluyor. Bir operasyon var. Bunun için ne düşünüyorsun?
0: Bakın ben sana...
1: Bir hakemin şikayeti üzerine tabii ki evet. Yapıldı. Onu da yani söyleyelim.
0: Aslında daha önce şikayetler oldu da artık kapanamayacak bir yere olduğunu anladılar da ondan. Yani bu zaten bu milli takım aralığı olmasa gene bu olay çıkmaz. Onu da sana söyleyeyim. Ama ben eski hakemlerle 2-3 tane çok ama Türkiye'yi idare edecek belki hakemlik kurulu başkanları da yapıyoruz. Hakemlerle konuştum. Bizde dedi çürümüşlük var. Bakın dedi başımızdaki adam yani yıllarca hakemlik yapma olayına giriş. Ben diyor hakemlik yaptım. 3 maç yönetmedi diyor. O adam gelip de ne hakemlikten anlar ne hakemi yönlendirebilir ne de hakemin ruh halinden anlar. Anlatabildim mi? Şimdi düşünüyorum da hakikaten doğru söylüyor ya. Yani bir şey yapmadan

0: söyledin dedi. Şimdi ben Berkay gibi senin gibi o şeyi bilebilir mi radyo imkanı? Ama sen bana dersen ki Hayri abi golü. Aa derim Berkay dur. Ahmet abi dur. Ben sizlerden çok...
1: Gol benim işim diyorsun.
0: Ha, o benim işim.
1: Doğru.
0: Ayak işi, ayak işi. Onu ben yaparım. Yapma derim Ahmet abi ya. Derim yani. Ama bize maalesef bu işi bilenlerin ehline vermiyoruz Ahmet abi.
1: Hı hı.
0: Veremediğim için kaygısız. Anlatabilir miyim? Bakın yukarılardan emir geliyor mesela siyasetten kimler olursa amatör takımlar da dahil. Ya amatör takımlara karşı bal liglerindeki takımın ya orada başarılı olan hocayı gönderiyorlar. Bilmem ne de olan bir adamı oraya atıyorlar. Ya kardeşim o futbolcu olmamış. Hakemlik sadece akademiden gelmiş akademiden.
1: Hı hı.
0: Ya futbolcu bakın bir hakem bir futbolcuyu atarken onun terini o sokaktaki şeyini hepsini bilir. Ama oynamayan bir hakemle onun bir yapamaz. Bunu Erman Toroğlu da söyler. Ahmet Çakar mı söyler?
1: Hı hı.
0: Anlatabiliyor muyum? Erman Toroğlu hakemliği ondan daha iyi bilir diyorum. Çünkü neden? Futbolun kurallarını da biliyor. Çünkü Cemil Turan'ın nasıl tekme attığını, nasıl bacak ara yediğini anlatabilir miyim? Nasıl bir şey olduğunu bu başka bir ruhla bilir. Ahmet Çakar ayrı bir zihniyetlerdir. Anlatabilir miyim? Bizim işte Türkiye'deki sıkıntılarımız bu. Biz yetiştiremiyoruz. Bakın Türkiye'de değil, dünyanın neresine gidersen git. Mezopotam, Somali'ye git ya. Ya Ahmet abi bir senede üç tane MHK değişiyor. Üç tane federasyon değişiyor ya. Var mıdır böyle bir dünyada ya? Ve ya paranın programı yapıyorum. Ahmet abi sen geç. Hayri baba gelsin. O gelsin. Bir de öbür gelsin. Ya olmaz. Olmaz abi. Yok yok böyle bir dünya yok yani.
1: Bu biraz tabii beklenmeyen bir şekilde değişim olacaksa öyle olacak. Normal görev süresini tamamlayacak da yoksa öyle gözüküyordu.
0: Yani değişikliği yani olması lazım. Artık kaldıramıyor. Şimdi ben yerlerine
1: kulüpler istemiyor birçok kulüp işte. En başta Beşiktaş.
0: Ya Beşiktaş da istemiyor. Ben sana 20 tane 50 tane kulübü var. Yani bunlar ihtar da vermiş. Anlatabildim mi? Bak şunu söyleyeyim. Bak bu kadar iddialı konuşuyorum. Yapma Hayri abi de. 2-3 hafta sonra eğer bu federasyon gitmezse bu hakemlerde bir sıkıntı eğer bir değişiklik olmazsa yeni bir yapılanma çabuk zamanda olmazsa bakın maçlarda çok büyük kavgalar çıkacak. Yaz buraya. Sen de diyeceksin bana sen ödül vereceksin Ahmet abi.
1: Bak, inşallah öyle olmaz, diyelim.
0: Canım ya, benim zaten senden çok işte ben biliyorsun kendim ben büyük futbolcuyum.
1: Evet.
0: Anlatabildim mi? Ama göz göre göre ladise gidiyoruz. Göz göre göre ladise gidiyoruz abi.
1: Evet.
0: Yani nereye gideceğiz Ahmet abi? Şu milli takımı ben sana bir şey söyleyeyim. Sen teknik direktör, Montello. Bu havayla gidip milli takımı nasıl futbolcularını motive edecek? Bana anlatır mısın? Hadi. Anlat abi.
1: Valla ben çarşamba daha doğrusu pazartesi günkü maçta da çok isteksiz gördüm Montella'yı.
0: Ya tabii ki ya bir şey söyleyeyim. Eğer bir teknik adam işte ben buraya Türkiye'yi getirdim diyorsa federasyon başkanına buna izin veriyorsa göz yumuyorsa o zaman kusura bakma. O zaman ilişkiler tamamen zayıflamıştır. Çürümüştür. Bunu rafa kaldırmanın zamanı gelmiştir.
1: Hı hı.
0: Demek yani ben sanki Türkiye'yi sen mi doğurdun ya Montello? Sen Adana Demirspor'a geldin, bilmem ne geldin. Sen Türkiye'ye geldin, iş buldun. Bakma Türkiye'de, o zaman da seninle de konuşuyoruz. İyi futbolcular vardı Avrupa'da. Bir de şans gruplar vardı. Biz artık belli yine düşmüştük. Oradaki de şeylerdi. Kimlerle oynuyorduk? Ben bunlar.
1: Evet, onu dün de konuştuk. Doğru diyorsun. Yani
0: burada Berkay, ben selam
1: ettim. Gitmemizde Montella kadar tabii şansında şey vardı.
0: Bir takım yapsam çok. Bir stoperde de Ali'yi koysam, gelen gidene çarpsa gene puan alır yani. Anlatabildim mi?
1: O kadar da değil ama olsun. Peki yani, hadi dediğin yani, olsun.
0: Bunun mecazi anlamında...
1: Biliyorum. Şaka şaka.
0: Yani, evet. Yani mecazi anlamında biliyorum. Yani artık biz ciddi bir iş yapmamız lazım. Bir ciddi şey yapmaya çıkaya gideceksin.
1: İnşallah hadi. Yaparız.
0: Şimdi Montella öyle diyor madem diyorlardan geldi. Şimdi ben 4 maçı da kazandım. Ben de o günü Fatih Terim'in konuşmasını beğendim. Niçin beğendim?
1: Hı hı.
0: 4 maçımız var bizim dedi. 4 maçın 3'ünü al dedi. Gene ortadasın dedi.
1: Evet.
0: Alabilir miyiz alabilir. Biz gittik İtalya'da bir beraber kaldık ya biliyorsun.
1: Evet evet. Fransa'yı yani, yendik.
0: Fransa'yı yendik. Almanya'ya gittik. Almanya'da başarı kazandık. Evet. Anlatabildim mi? Bu ama ne zaman bir istek olursa, ne zaman moral olursa,
1: tabii
0: ne zaman uyum olursa, ne zaman teknik heyet, eğer federasyon taraftar bütünleşirse olur Ahmet abi. Yoksa olmaz.
1: Olmaz. Hayri Ürgen teşekkür ederiz. Reklam aramız da var şimdi. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere diyelim. Evet. İyi akşamlar. Evet, Hayri Ülgen'le beraberdik. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra

0: Yine başka konuklarımızla beraber devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
1: Reklamlar. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Evet efendim, kısa reklam aramız bitti ve yine birlikteyiz. Ben Ahmet Füsunoğlu, TRT Radyo 1 Spor Servisi programındayız. Şimdi telefon attığımızda sevgili Oğuz Oruç var. Futbol yorumcusu, spor yorumcusu Oğuz Oruç'la beraberiz. Hoş geldin Oğuz.
2: Hoş bulduk. Kolay gelsin Ahmet Bey. İyi akşamlar.
1: Teşekkürler sevgili Oğuz. Bu pazartesi aslında konuktun. Sevgili Kerem'le sohbet ediyordun, Kerem Demircioğlu'yla ve ne dediysen çıktı maçla ilgili, İtalya maçıyla ilgili. Ya. Kahin gibi gördük seni bir an.
2: Kötü bir şey olmuş oldu. Sonuçta çok büyük bir beklentim yoktu hatta.
1: Tweetin de vardı. Ben baktım sosyal medyada, tweet de atmıştım.
2: Ya kötü bir şey bekliyordum açıkçası. Kötü bir sonuç bekliyordum. Ama bunun sonuçlarının da bir şeylere etki etmesini de bekliyordum. Yani bir hoca değişikliği, bir reaksiyonu bekliyordum, ancak ne başkandan böyle bir çıkış geldi, ne istifa ettiğini söyledi Montella. O yüzden aslında beklentilerim tam da aslında karşılanmamış oldu. Çünkü böyle bir mağlubiyet bence takım içerisinde bir reaksiyon vermeli. Yani hem hoca üzerinden veya bazı oyuncuların işte milli takımdan uzaklaştırılması olsun, böyle bir reaksiyon görmeyi ben bekliyordum açıkçası. Ama 4-1'lik mağlubiyete rağmen neredeyse hiçbir şey olmamış gibi. Bir anda herkesin hani bu mağlubiyeti mecbur tekrardan cuma günkü maça odaklanması gerekiyor, ama ne kadar odaklanabiliriz bu konuda aslında bence çok büyük soru işareti. Çünkü Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıktığımız zaman nispeten daha güçlü bir grupta oynayacağımızı açıkçası herkes biliyor.
1: Herkes biliyor tabii ki.
2: Tabii ki biliyorduk ama işte çekebileceğimizin de güçlüsünü çektik. Nispeten dişimize göre dediğimiz takımdan da iç sahada 4 yiyince şimdi aklımıza şey geliyor, yani 6 maç oynanacak bu grupta ve ya 6 maçta hiç puan alamasak ne olur? Yani ve sonuçta elimizde öyle bir veri var ki artık Haziran'dan beri Türkiye bir amaçsız oldu. Amerika milli takımı maçını yenebildi. Dünya Kupası ve şu andaki Uluslar Ligi'ndeki bu resmi maçlarda Türkiye bize, yani milli takım olarak reaksiyon vermek için aslında çok bir şey yapmıyoruz ve işin üzücü tarafı bu. Çünkü yenilebiliriz, kötü de oynayabiliriz ama birilerinin çıkıp bir isyan göstermesi gerekiyor saha içerisinde. Bu olmadan da yeni maç tekrar gelecek ve muhtemelen %90 aynı oyuncularla tekrardan maça çıkmak, aynı hocayla maça çıkmak

0: bizi bir şekilde gaza getirecek o
1: evet,
0: kıvılcım
1: evet.
0: bekliyorum ve bunu işte aslında sağ dışında bekliyorum. Sağ dışında bir kıvılcım yaşanıp onun sağ içerisine nüfuz etmesini beklerken neredeyse artık cuma günü oldu. Şu an bu saatten sonra da bir yani hoca ayında gibisinden bir şeyler olmayacaktır.
1: Montella'nın istifa etmeyeceği belli zaten. Net istifa edecek gibi de durmuyor. Ben diyor görevimi yaptım diyor. Buralarda oynatıyorum sizi diyor. Böyle bir savunması var.
0: Yani kendi yönünden bir yandan biraz da haklı. Sonuçta ben süreç içerisinde Montella'nın hem bizi işte 24 sene sonra tekrar Dünya Kupası'na götürmesi, 48 takımın turnuva sayesinde biraz da onun da avantajını kullandı. Avrupa Şampiyonası'nda göstermiş olduğumuz performans, Muslera Ligi'nde, C Ligi'nde, işte o Kunt döneminde, hatta Kurs'un önce Şenol Güneş dönemiyle gelen o C Ligi'ne düşünmüş takım hüviyetinden bir anda A Ligi'ne çıkarılmış bir takım varken resmi turnuvalarda aslında başarılı sayılabileceğimiz başarıları oldu Montella'nın ama hı hı. kısa vadede konuşmamız gerekirse de bu takımın bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Bir şeylerde yenilenmesi gerekiyor ve Montella gibi mesela Fransa'da da bunu gördük. Fransa'da Deschamps da yollara ayırdı. Dedi ki ben dedi bu sezon işte son Dünya Kupası'nda final oynayamadım. Genel olarak baktığımız zaman İspanya kadar çok daha yani kadro kalitesi İspanya kadar güçlü bir ülkeyken Fransa yarı finali başarı olarak görmeyip Deschamps ile yollara ayırdı. Bence de biz de Dünya Kupası sonrasında Montella ile yollara ayırıp tekrardan yeni bir hocayla, yeni hocanın göstermek istediği o şevkle beraber, hatta milli oyuncu havuzuna katacağı yeni oyuncularla beraber yeni bir yolda girmemiz gerekiyordu bu Uluslar Ligi'ne. Ancak doğru zamanda başta neşteri vuramadık. Şu anda da iki maçta sıfır puanla.
1: Evet, Belçika çeyrek final oynadığı halde gönderdi hocasını.
0: Tabii o da değişti ve Belçika'da hoca değiştirdikten sonra çok da aslında... milli tecrübesi yani hocalık anlamında milli tecrübesi olmayan bir isimle bizim karşımıza çıkacaklar. Çok önemli bir futbolcuydu Mark Van Bommel. Oynadığı dönemde de hem Bayern Münih'te olsun hem Milan'da olsun diğer takımlarında gerçekten simge bir oyuncuydu. Ancak hocalık kariyer anlamında çok fazla o eşitlere atlayabilmiş bir hoca olmamasına rağmen Belçika dedi ki işte ben Dünya Kupası'nda belli bir yere gelmiştim ama bu yeri daha yukarıya taşıyabilmek için bir hoca değişikliği gerekiyor. Umuyorum hani şu anda cuma günkü maç hakkında konuşmak da gerekirse umuyorum ki bir o saha içerisindeki kıvılcımı ben saha içerisindeki 11 futbolcudan görmeyi bekliyorum. Özellikle Arda Güler'den bekliyorum. Çünkü Arda bizim için hatta sadece bizim için de değil şu anda Avrupa futbolu için bile üzerinde konuşulması gereken çok çok özel yeteneklerden bir tanesi ve Belçika gibi bir rakibe karşı sonuçta ben Belçika'yı takım olarak analiz ettiğimde hücumda çok yetenekli futbolcu olmasına rağmen savunma kalitesi ve savunmadaki oyuncuların bireysel hata yapabilme potansiyeli bence Türkiye milli takımından bile yüksek. Savunmada bir kurgu oturtmayı beceremeyen ülkelerin başına geliyor o seviye takımlar için. Çünkü A seviye takımlar üzerinden konuşmak gerekirse o takımlar arasında belki de en kötü savunma kurgusuna sahip takım Belçika ve biz bu maça hazırlanıyorsak, bu maça çalışıyorsak Belçika'nın savunmada gösterebileceği o hataları cezalandırmak için hem Barış olsun hem Arda Güler olsun hem oynayacak diğer isimlerle birlikte bence bunun üzerine yoğunlaşmalıyız ve böyle çalışmalar sayesinde de bu deplasmandan puanlar yani puan veya puanlarla dönmek bence bizim için aslında zor değil. Biz çünkü biraz daha o reaksiyon vermemiz gereken maçlarda çok daha iyi hazırlanıyoruz maçlara ve o maçları biraz daha o maçın seviyesine göre oynamayı becerebiliyoruz. Ben bu yüzden İtalya maçında ne kadar umutsuzsam İtalya'dan hani işte ilk yarıdan fark yiyeceğimizi düşünüyor olsam da Belçika karşısında ben bir puan alabileceğimizi düşünüyorum. Hani maçın berabere bitmesi bizim açımızdan bence iyi bir sonuç olur. Çünkü bir sonraki maçta tekrardan bu sefer İtalya deplasmanına gideceğiz de Belçika deplasmanına göre İtalya deplasmanı bence daha zor bir karşılaşma değil. Yeter ki o ilk puanı alalım. İlk puanı aldıktan sonra bence takımın da tekrardan futbol oynama şevkinin gelmesi, kendine özgüven kazanması ve biraz daha hani biz bunlarda oynayabiliyoruz mesajını vermesi birlikte İtalya maçında da çok daha keyifli, çok daha izlemesi keyifli bir milli takım izlemeyi de aslında istiyorum.
1: İnşallah diyelim. Bu arada TRT Spor'da da Konya Spor ile Filistin takımı karşılaşacak. Filistinli kardeşlerimizin takımı. TRT Spor'dan da canlı olarak izleyebilecekler saat 8'de. Şu anda işte ekranlara, kameralara, fotoğraf makinelerine poz veriyorlar hep beraber. Büyük de bir taraftar topluluğu var tribünlerde. Bu da tabii ki dünya

0: Dünyaya bir şeyleri anlatmak için yapılmış güzel bir organizasyon. Şimdi şu anda Topkale seçimi yapılıyor ve birazdan maç başlayacak. Oğuz Oruç, sen de bakıyorsundur bir yandan zannederim.
1: Evet evet, ben de açtım, ben de izleyeceğim. Filistin'e karşı yanlış hatırlamıyorsam bir de Katalunya milli takımının böyle bir, hani sonuçta Katalunya'da resmi bir futbol takımı olmasa da, İspanya'nın bir bölgesi olsa da, Filistin açısından böyle bir işte nasıl desem, dostluk maçı üzerinden evet, çok önemli
0: mesele. Önemli tabii. İspanya hatta inanılmaz destek verdi ya.
1: Evet, Pep Guardiola'yı da getirmişlerdi o gün. Birçok diğer önemli futbol adamlarını getirip hepsi futbol üzerinden hani dünyaya önemli mesajlar vermişlerdi ve dünya basınında da bunlar haber olmuştu. Umarım hani bu karşılaşmanın da yankılarını önümüzdeki günlerde görürüz. Çünkü çok değerli bir organizasyon aslında bu da.
0: Evet, gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Sen az önce tabii konuştun, bir kez daha hatırlatalım. Oğuz Oruç'la beraberiz ve milli takımı konuşuyoruz. Bursa'da oynanan İtalya maçından önce Oğuz Oruç sanki oyunu okumuş gibi, daha önceden seyretmiş gibi olacakları bir bir anlatmıştı programımızda. Hatta sosyal medyasında da yazmıştı. Ne yazık ki dedikleri doğru çıktı. Ama biraz benim içim rahatladı. Sen Belçika maçına reaksiyon verecektir oyuncular diyorsun.
1: Ben kesinlikle bir reaksiyon bekliyorum ve aslında hani bu reaksiyonun mesela başlangıç adımı olarak tekrardan bir formasyon değişimiyle Belçika karşısına çıkmayı da aslında doğru buluyorum. Çünkü bir araya girdikten sonra Fransa karşılaşmasında biz o gün maçı kaybettik. Pozisyonlara da girdik. Hani pozisyonlara girmemize rağmen maçı kaybettik ama oyun olarak bence çok beklenilenden iyi bir oyun oynuyorduk ve belli başlı sebeplerden bir tanesi özellikle bence kullandığımız o beşliğe yakın bir formasyon. Çünkü bir kanatta kanat bek olarak Oğuz Aydın'ı, bir kanatta kanat bek olarak Ferdi Kadıoğlu'nu kullandığımızda biz hem hücum geçişlerini çok hızlı yapabiliyoruz, hem öndeki 3 oyuncu işte Arda, Can Uzun, Barış Alper de daha rahat bir şekilde hücumda kalabilme fırsatı sunuyoruz. Hem de geride ekstradan bir stoper daha koyduğumuzda savunmaya daha güvenilir bir savunma hattı oluşturabiliyoruz. Biz hani işte rakipler bizden kuvvetli olduğunda beşli kullanmaya çalışıyoruz ve top da maçın çoğunluğunda bizde olmadığında bence çok daha rahat bir şekilde kendi oyunumuzu daha iyi atabiliyoruz. Ama gel gelelim ki İtalya'ya karşı hem İtalya'nın formsuzluğu, hem İtalya'nın o eski İtalya olmayışı söylemleri, biz içeride oynuyoruz, İtalya'ya karşı kazanabiliriz, biz biraz daha fazla favoriyiz.
0: Evet, hafife aldık değil mi biraz bu? Puan alırsak bu takımdan alırız dedi herkes.
1: Kesinlikle bu takımdan alırız dedik ve biraz daha hem rahat hem de oyun başlangıcına baktığımız zaman daha 4-4-2 hatta 4-2-3-1'in iki santr, yani bir ofansif orta sahalı düzlemine oturan bir formasyonla başladık ve yediğimiz gollerde görüyoruz ki hem Fratesi'nin attığı golde, hem sonrasında Karadeniz'in attığı golde, hem Cera'da yediğimiz golde sürekli olarak formasyonla beraber yerleşememe problemi yaşadık. Savunmada çok daha rahat bir şekilde İtalya'nın bizim üzerimize gelebildiğini gördük ve kanattaki hücum oyuncularının, yani hücum kanat oyuncularının savunma yardımını yeterli şekilde yapmaması sebebiyle de İtalya aslında maç öncesinde kafasında neyi kurduysa eksiksiz bir şekilde sahaya yansıtabildi ve bu sayede de işte hem Fratesi golünde hem Kayada golünde soldan atağı olgunlaştırıp iki pasla beraber sağa döndüklerinde sağdaki bek oyuncusunu çok rahat bir şekilde boşluğa çıkarabildiler. Biz bu golü ilk yediğimizde, yani Fratesi'nin golünü ilk yedikten sonra tekrardan buna bir önlem alma çabasına da girişemeyince çok daha yakın bir sürede tekrardan bu sefer Kayada'nın kendi attığı golü girdi ve aslında birbirinin neredeyse kopyası olan iki gol yemiş olduk.
0: Evet.
1: Maç içinde bunlardan ders çıkaramadıysak, umuyorum ki maçtan sonra yapılan o analiz toplantılarında Montella kurmaylarıyla beraber neyi oturtamadığımızı, formasyon denilen şeyin aslında futbolda düşünülenden daha fazla sahanın içerisinde etki edebildiğini bence görmüştür. Belçika maçında da mutlak bir şekilde tekrardan bir kanatta Ferdi'nin oynadığı, bir kanatta Oğuz Aydın'ın oynadığı, kanat beklerle beraber oynadığımız bir beşli formasyonuyla sahaya dönmeyi bekliyorum. Oyuncu değişiklikleri illaki olacaktır. Mesela geçen maçta Orkun oynamıştı ama Orkun şu anda milli takım kadrosundan ayrıldı. Orkun'un olmayışı, bence Can Uzun da bu sefer artık Belçika karşısında ilk 11 başlamayacaktır. Çünkü Can'ı iki maçtır izliyoruz ve oyun genel anlamında kötü olsak da milli takımın oyununa, hani oynamak istediği oyuna bile ayak uyduramayan bir Can Uzun gördüm.
0: Doğru yerde mi oynatıyor peki Montella onu?
1: Açıkçası ben

0: Yer anlamında bir problemi yok bence. Onunla alakalı ben yani takımın geri kalanına ayak uydurma konusunda birazcık bir alışma süreci geçiriyor diyeyim. Çünkü hiçbir oyuncu bir anda yıldız olmuyor ve hiçbir oyuncu bence hiç tek bir maçta çok yükseklere çıkarıp çok yerlere de indirmek de çok doğru değil ama iki maçlık performansıyla beraber Belçika maçında yine de ilk 11 oynamayı aslında hak etmiyor bir yandan Can Uzun. Sonuçta Kenan Yıldız'ın sakatlığı aslında onu o bölgedeki ilk tercih yapmıştı ama bence o tercihi doğru kullanamadı. Belki bir Aral Şimşir, belki bir Yunus Akgün'le beraber, Yunus Arda Barış tarzında bir ön hatla beraber de aslında Belçika karşısına çıkmayı bekliyorum. Savunmada da çok büyük bir değişikliğin olacağını düşünüyorum çünkü.
1: Erkan Küçük diyor ki kulağıma en formda olan İlhan Fakılı aslında diyor.
0: İlhan Fakılı kesinlikle formdaydı. Onu bir maç öncesinde U21 milli takımında kullandık. Hı-hı. Belki de birazcık o maçın üzerindeki yorgunlukla beraber zaten İtalya maçını kadrosuna alınmamıştı. Belki de Belçika'ya giderken yani, milli takım kadrosunda olabilecek yeteneklerden birisi İlhan ve gerçekten de U21 maçını da 90 dakika izledim. O maçta da kendisini fark ettirebilen oyunculardan bir tanesiydi. Nitekim Süper Lig'deki milli araya kadarki performansıyla da gerçekten de milli takımda da o ilk maçına çıkma şansını aslında bir yandan yakalaması gerekiyor sonuçta İlhan Fakılı. Aral Şimşir de mesela şu ana kadar saymamıştım Aral'da ama Aral'da hem Dünya Kupası'nda belki de olması gereken bir oyuncuydu. Sonra Trabzonspor'a transferiyle beraber Saviola mı Aral mı oynuyor düşüncesine getirilse de ben sahaya Aral'ın çıkması sayesinde de hani Aral'ın sahada olması sayesinde de aslında daha farklı çok daha rahat bir şekilde hücumda rakip eksiltebilen bir hücum hattına sahip olabileceğimizi düşünüyorum. Bence çünkü elimizde aslında santrfor haricinde hani santrforu bir kenara bırakıp santrfor haricinde birçok şekilde kullanabileceğimiz çok fazla çok yetenekli ve takımı bir yere kadar taşıyabilecek bir oyuncu grubu var. Ben bu anlamda oyuncu grubuyla alakalı herhangi bir ya keşke şu oyuncumuz olsaydı veya şöyle bir oyuncumuz olsaydı demiyorum ama şu anki bu form düşüklüğünü hem bir formasyondaki o oturamama yani formasyonun tam olarak takımımıza oturamamasına ve milli takım hocasının da biraz daha formsuz olmasına bağlıyorum.
1: Evet, bilmiyorum ki evet kesinlikle katılıyorum.
0: Bazı değişikliklerle bu üzerimizdeki tırnak içerisinde ölü toprağı atarak hani Belçika maçında çok daha coşkulu ve hani 90 dakika coşkulu oynamamıza da gerek yok aslında. Golü atabileceğimiz noktalarda o pozisyonlarda bize daha umut verici bir şeyler gösterirlerse şu andaki hani bütün halk milli takım aslında bağrına basmaya yine hazır. Çünkü biz yeter ki bir kıvılcım göstersinler. Futbolu çok seven bir ülkeyiz ve bu ülkeyi de aslında futbolla beraber tekrardan mutlu edebilirler. Belçika karşısında alınacak bir sonuçta da bence o hem İtalya maçındaki kötü performans bile tutulabilir. Hem Fransa karşısında alınan talihsiz mağlubiyeti bile bir şekilde bir nebze telafi de etmiş olabiliriz aslında. Olabiliriz.
1: Yani. Evet. Forvet'te sıkıntı var dedik ama Enes Ünal niye hiç düşünmüyor hoca?
0: Gerçekten ben forvet seçimlerinde yani forvet seçme işindeki bu inatçılığının gerçekten Montella'nın neredeyse sonunu getirebilecek kadar önemli bir durum olacağını düşünüyorum.
1: Ya, Okan Buruk bile mesela son maç vazgeçti Barış'ı oynatmaktan. Hani forvetim yoksa Barış'ı oynatırım diyordu. Deniz'i oynattı.
0: Ya öyle de olması gerekiyor bence. Çünkü günümüz futbolunda 2026 Dünya Kupası'nda izledik ki İspanya milli takımı değilse herhangi bir takım İspanya milli takımı kadar topa hükmedebilecek şekilde top oynamıyorsa veya 90 dakikanın 85 dakikasında top ayağında değilse bir takımda mutlaka bir santrfor olması gerekiyor artık.
1: Evet.
0: Haaland olsun, Gökereş olsun, ligimizden örnek vermek gerekirse Osimhen olsun, Muriç olsun, Vlahovic olsun bu oyuncular gerçekten santrfor sahada olduğunda takımın geri kalan işte kalecisiyle beraber 10 oyuncu da çok daha rahat bir şekilde oynayabiliyor. Hatta bazı takımlar tekrardan iki forvete dönmeye de başladılar. Mesela şu anda Uluslar Ligi'nde yüksek performans gösteren takımlardan biri olan Yunanistan'da.
1: Biz birini bile bulamadığımız için bize zor.
0: Bizde bir tane yokken Yunanistan'da
1: 4 tane var.
0: 4 tane var ve Komodo oynayan şu anda evet. Mesela Şampiyonlar Ligi'nin seviyesinde oynayan Komodo oynayan Duvikas'ı çağıramadılar mesela. Hani 4 santraforun üzerine bir oyuncuları daha da var. Buna rağmen 2 santrafor oynayabilecek lüksleri varken biz 30
1: peki bizden niye çıkmıyor?
0: Bu bence aslında şey bir soru. Yani hani sadece bugünün üzerinden konuşulabilecek bir mevzu değil. Çünkü genel olarak baktığımız zaman...
1: Genel olarak düşün zaten, yani bizden niye çıkmadı? Yani bir arada stoper bulamıyorduk biliyorsun, şimdi evet. Stoper bolluğu var.
0: Bazı zamanlar mesela 2000'lerin ortalarında bence santrfor bolluğu çok yüksek bir takımdı. Gerçekten hani her takımımızda yerli santrfor oynardı, hatta çağrılmayanlar şaşırmazdı. Çünkü kendisinden daha iyi olduğu, yani daha iyi olduklarını biliyordu diğer oyuncuların. Şu an geliyoruz ki şu anda mesela savunmada stoperlerimiz, Avrupa'da forma giyenler, Arabistan'da forma giyeni var derken kanatlarımız özellikle çok fazla oyuncumuz var, orta sahanın merkezinde çok fazla oyuncumuz var derken bir tek santrfor işine tam bir şekilde yoğunlaşamıyoruz. Bizim hoşumuza giden potansiyeli var dediğimiz oyuncuların üst seviye, üst kademedeki performanslarını sürekli hale getirememeleri de birazcık bunun sıkıntıları haline geliyor. Çünkü mesela baktığımızda şu anda milli takımımızın yıldızı olan Arda Güler 2005 jenerasyonundan bir oyuncuydu. Onunla beraber Kenan Yıldız'ı çıkardık. Bir yandan da aslında Semih Kılıçsoy'un şu anda A milli takım seviyesine çıkmasını bekliyorduk. Ancak Semih'in geldiği noktada biraz fiziksel dezavantajlarıyla beraber de hem Beşiktaş'ta hem gittiğinde Kagliari'deki performansları şu anda onun milli takım seviyesinde olmasının dışına itmiş oldu. Hani mesela Bertu evet. Yıldırım bir önceki jenerasyondan Türkiye'den Ren'e satılmıştı. Avrupa için de bir fırsat gelmişti ancak tekrardan Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. Benzer şekilde Enis Destan da mesela Avrupa'ya bir şekilde satışını yapıyoruz oyuncunun. Bir yere kadar pazarlayabiliyoruz. Diyoruz ki biz bir oyuncu çıkardık, bakın böyle böyle özellikleri var. Kendi önemli özelliklerini de sahada etkili bir şekilde kullanabiliyor diyoruz ama onun yıllar içerisindeki düzenini sağlayamadığınız için de şu anda elimizde işte ne bir Pavlidis var, ne bir Max Meerdink var. Mesela Meerdink son Hollanda'nın oynadığı uluslararası bir maçında çok güzel bir performans gösterdi. 2 ve gol atmıştı Sırbistan'a. Bu oyuncuları çıkaramadığımız sürece de diğer 10 oyuncumuz çok kaliteli olsa da bu öndeki oyuncu bitiremediği sürece takım bütünlüğünü sağlama konusunda bir yerlerde hep tıkanıyoruz ve hani birçok problemimiz var diyoruz aslında ama bence bir santraforumuz olsa o birçok problemin belki %70-%80'ini görmezden gelebileceğimiz şekilde de aslında oynayabilirdik. İşte o santraforu bulamamak birçok problemi bizim
1: üstümüzde
0: daha da çok hatırlıyor aslında.
1: Doğru diyorsun. Sevgili Oğuz Oruç, peki geçen seferki gibi değil ama yine daha olumlu konuşuyorsun. Belçika için bir skor versene.
0: Ben 2-2 beraber bitmesini isterim. Yani açıkçası berabere biteceğini düşünüyorum maçın. 1-1 veya 2-2'lik skorları aslında güzel görüyorum. Çünkü Belçika'ya bizim 2 gol atmamız hiç sürpriz değil. Çünkü o dediğim gibi savunma hatları bana hiç güven vermiyor. Mekelesi de oynasa da, Fayesi de oynasa da, Lille'deki Engoy oynasa da savunmanın özellikle merkezindeki oyuncuların bireysel hataları çok buluyor ve bunları değerlendirebiliriz. Bu sayede de ben mesela Belçika deplasmanında penaltı kazanma ihtimalimizi çok yüksek görüyorum. Çünkü bu oyuncular hem hamle zamanlamasını ayarlayamıyor. Mesela top ayağındayken topu ayağından kaçırıp top bizim hani yani rakip oyuncuya top verebiliyorlar kolay bir şekilde. Bu sayede ben 2 gol atacağımızı düşünüyorum Belçika karşısında. Maçın 2-2 bitmesini de isterim. Bir puan alalım, hani ilk puanımız olsun derim. Bir yandan da maçta da penaltı kullanma ihtimalimiz de aslında yüksek görüyorum. Onu da bir işte dipnot olarak söylemiş olayım.
1: Peki bundaki beklentin neden? O bana ilginç geldi. Neden penaltı bekliyorsun mesela bizim yani takımımızın lehine?
0: Şöyle bir şey var. Bu savunma oyuncuların mesela bir Engoy üzerinden konuşmam gerekirse rakip takım Engoy'un oynadığı takımlara karşı baskı kurduğunda hamle zamanlamasını hiç iyi ayarlayamıyor Engoy. Yani genel olarak baktığımızda açık alanda hızlı, ayağı iyi top yapabilen, yerdeki müdahale zamanlamasını iyi yapabilen bir oyuncu olsa da rakip baskısında özellikle ceza sahası içinde dengesiz hareketleri olan bir stoper. Biz bunları ligde zamanında mesela Dani Nonkyo'dan istiyorduk. Hem daha sayıdan Beşiktaş dönerken sürekli olarak penaltı yapma potansiyeli olan bir futbolcuydu. Ben Engoy'u da benzer şekilde bir profil olarak görüyorum. Ne kadar iyi olsa da o ceza sahası içerisinde böyle bir ihtimali var. Yani isterse elle dokunabilir topa veya karşısındaki rakibine çok sert bir müdahalede bulunup olmayacak bir penaltı dahi yaptırabilir. O yüzden Engoy'a karşı oynarken o baskıyı kurabilirsek bence penaltı çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden hani gözümün önüne gelen da biraz da aslında bunun üzerine
1: giderdim. Peki Belçika maçı nasıl geçer? Onda skor beklentin ne? Son İtalya maçı.
0: İnşallah bir puan alırsak, Belçika karşısında ben İtalya deplasmanında da çok daha rahat oynayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü İspanya karşısında da bence biraz öyle olmuştu. Biz İspanya'ya burada 6-0 yenilmiştik.
1: Evet.
0: Tam skor olarak. Ondan sonra hem İspanya'nın rahatlamıştı hem de bizim artık üzerimizde bir baskı olmaması beraber bir de

0: maçta sonuçta Uğurcan dönecek artık. 2 maçlık ceza almıştı Uğurcan. Belçika maçında olmayacak ama İtalya maçında olacak. İtalya'nın kendi iç sahasında oynayıp da o taraftar baskısına iyi gitmiyorlar. Taraftarları da bir şekilde onlardan homurdanmalar yaşanıyor ve mesela Moes Ken gibi, Cambiaghi gibi saha içerisinde bireyselliği ön plana çıkaran oyuncuları kullanmak isterse mesela bize karşı ikinci maçta, ben o maçta çok daha iyi bir oyun ve skor ihtimalini daha yüksek görüyorum. Yani
1: içinden geçen ne?
0: En az bir diyebilirim ona, yani en az beraber kalıp yenme ihtimalimiz dahi olabilir ama önceliğim Belçika maçından en az bir puan alabilmek, çünkü takımın özgüvenini sağlama konusunda bence gerçekten kritik eşiklerden bir tanesi olacak bu Belçika deplasmanı.
1: Bu arada Berkay Küçük kulağıma dedi ki Engoy son lig maçında kendi kalesine de gol atmıştı.
0: Doğrudur, ben mesela o maçı izlememiştim.
1: O yani seni doğruluyor. Her an hata yapabilir. Evet.
0: Her zaman ne zaman izlesem ben de şey yapıyorum. Tereddütte kalıyorum o stoperle alakalı. Yani çok iyi bir stoper de olabilir diyorum. Bir anda sönüp gidebilir de diyebiliyorum aslında.
1: Evet. Sevgili Oğuz Oruç, biz çok az insanı aynı hafta iki programa çağırdık. Yani bağladık en azından.
0: Teşekkür ederim o zaman.
1: Bunlardan biri sen oldun. Çünkü gerçekten pazartesi oynanan maçı neredeyse daha önceden seyretmiş gibi anlattın. Biz de dedik ki bugün Oğuz Oruç bir kez daha bağlantıyı hak etti. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bütün ekibe de iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet. Oğuz Oruç'la beraberdik, futbol yorumcusu. Kendisi güzel yorumlarda bulundu milli takım için. Spor servisi devam ediyor.
2: Spor servisi basketbol.
1: Evet, spor servisi basketboldayız şimdi. Sevgili Can Bedel, spor yorumcusu Can Bedel'le beraberiz ve Euroleague'deki temsilcilerimizi konuşarak başlayalım. Can, hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi.
1: Evet, Euroleague'de 2'de 2 yaptık. Hem Fenerbahçe Tarfin hem de Anadolu Efes ilk hafta maçlarını kazandılar. Biz de çok sevindik. Sen nasıl buldun iki takımımızı?
3: Önce Efes'le başlayayım işte abi. Açıkçası Efes açısından geçtiğimiz hafta biraz talihsiz kaybedilen bir maç vardı, Barcelona maçı. Ki Efes'in sezona giriş fikstürünün de zor olduğunu söylemek
1: lazım. Zordu yani. Hakikaten, evet. Çok zor bir fikstürü.
3: Ve hani Pablo Vasson'la biraz tartışıldığı bir dönemdeyiz. Aslında biraz koç değişikliğine sebep olabilecek bir fikstürle giriyordu Efes, ama bence Barcelona maçının önemli bir döneminden diyelim. Efes yeni sezon için belli umutları verdi kaybedilmesine rağmen. Real Madrid maçında da Real Madrid'e karşı özellikle ikinci çeyrekten itibaren çok ciddi bir üstünlük sağladığını düşünüyorum Efes'in. Ki 21 top kaybı yaptırmış durumda Efes Real Madrid'e. Ve hani bench'ten süre alan her oyuncudan da azami katkıyı aldığını söyleyebiliriz Efes'in. Bence bu çok değerli ve ilerisi için Efes açısından umut veriyor. Burada bir tek Efes açısından belki rotasyonun biraz daha doğru kullanılması önemli gibi duruyor. Çünkü Efes Real Madrid karşısında da Barcelona maçında da biraz oyunun kontrolünü eline aldı. İşte skoru çift haneyle çıkarttığı bölümlerde biraz bench'ten Lasso'nun tercihlerinde biraz sıkıntı yaşadı. Bu Barcelona maçının ilk çeyreğinde de gözüktü. Çift haneye kadar çıkan fark. Orada Barcelona'nın aslında biraz skoru erittiği, ikinci çeyrekte de kontrolü tamamen eline aldığı bir maça dönüşmüştü. Real Madrid maçında da son bölüme girerken farkın yeniden tek haneliğinde, hatta bir nevi ortaya geldiği bölümü de yaşadık. Oraları biraz daha doğru geçebilirse Efes, o anlarda belki Lasso'nun biraz daha oyun domine eden 5'le o bölümlerle daha çok devam edebilmesi belki de gerekiyor. Daha doğru olacak gibi duruyor. Onun dışında bence Efes açısından sezonun devamı için de daha umut verici iki maç olduğunu düşünüyorum Barcelona maçı kaybedilse de. Çünkü geçen sene çok kötü geçen bir Efes sezonu vardı, ama bu sene bence Efes play'in aklında olacaktır. Eşleşmeye göre play-off'u da zorlayabileceğini, hatta girebileceğini düşünüyorum. Bence Efes açısından sezonun şu ana kadar ki ligdeki Beşiktaş maçında sayarsak kaybedilen Barcelona maçında dahil ederek söylüyorum bunu, umut veren performansların olduğunu, yarış için ayak uyduran maçların oynandığını düşünüyorum. Oradan Fenerbahçe cephesine geçersek de bence Fenerbahçe zaten bu sezon kadrosundaki oyuncuların fizikselliği bakımından, sertliği bakımından baktığımızda Euroleague'de çok takımın baş edebileceği bir ekip değil diye düşünüyorum. Fenerbahçe orada çok fiziksel, çok sert bir takım kurdu. Burada işte Olympiakos Fenerbahçe'ye sorun çıkartabilecek takımlardan biri. Panathinaikos çok yetenekli olduğu için sorun çıkartabilecek takımlardan biri ama genel itibariyle Fenerbahçe'nin hani fiziksellik ve sertlik bakımından çok bence Euroleague'in en sert yani fiziksel takımlarından biri ki Bayern Münih'e karşı ilk çeyrekte de aslında biraz bunu gösterdiler. Maçı tamamen Fenerbahçe'nin kontrolünde geçen bir maçtı. Yani maç sonuca baktığımızda da 176 bitti gibi duruyor ama evet. Hani Fenerbahçe o ilk çeyrekteki ikinci çeyrekteki yani ilk yarıdaki o konsantrasyonu savunma sertliğini devam ettiyse bence çok daha farklı bitebilecek bir maçtı. Dolayısıyla hani Fenerbahçe açısından bence sezon umut verici zaten başlamış durumda. Tek burada Fenerbahçe'nin belki sorun yaşadığı bir nokta bu Euroleague Süper Kupa maçlarında da görülmüştü. Reboundlarda biraz sorun yaşıyor Fenerbahçe. Yani rakibine muhakkak çift taneli bir ucum reboundı verdiğini görebiliyoruz. Bayern Münih maçında bu çok olmadı ama hani hem Euroleague Süper Kupa'ya atıfta bulunayım hem Bahçeşehir maçına atıfta bulunayım. Oralarda biraz daha belki de takım bir arada oynadıkça aşılacak sorunlar diye düşünüyorum ama bence Fenerbahçe hakikaten bu sene çok sert, çok fiziksel ve topu da iyi paylaşan bir takım. Yani burada zaten asist sayısına baktığımızda da bunu görüyoruz. 25 asist yapmış durumda Fenerbahçe Bayern Münih karşısında. O yüzden hani iki temsilcimiz açısından da bence güzel maçlar geride kaldı.
1: Vallahi öyle güzel bir haftayı geçirdik. İnşallah böyle haftaları çok sık görürüz bu sene. Özellikle Anadolu Efes bizi son iki yıldır üzüyordu değil mi?
3: Kesinlikle öyle abi. Yani özellikle hani bir önceki sezon yine neyse ama geçen sezon çok çok kötü bir Efes sezonu vardı. Çok sorunlu bir kadro yapısı vardı ama bu sene bence çok doğru bir iş yaptı Efes. Bu yaz döneminde çok tartışılmış olsa da bence Efes'in en doğru yaptığı işlerden biri Larkin liderliğinden Mike James liderliğine geçmek. Çünkü hem Larkin'in bu değişikliğe ihtiyacı vardı hem Efes'in. Çünkü Larkin'in istediği verimi alamıyordu bence Efes sezon ortasında artık Euroleague'de. Diğer taraftan Larkin'le belki de biraz bir camia takımına giderek oradaki o camia takımının baskısıyla biraz kamçılanmaya ihtiyaç duyuyordu diye düşünüyorum. Mike James'e baktığımızda da Mike James Euroleague'in en yetenekli oyuncularından biri. En güvenilir oyuncusunun kesinlikle değil. Çünkü en kritik anlarda size sorun yaratabilecek bir oyuncu ama günün sonunda da Efes'in şunu unutmamak gerekiyor. Yani Efes artık Euroleague şampiyonu olan, işte Euroleague'in en top seviyesinde olan takım değil. Efes 2-3 senedir oradan uzaklaşmış, yeniden oraya dönmek isteyen takım. Yeniden oraya dönmek istediğiniz noktada da Mike James'in ilerliğinde sizi playoff hattına sokabilecek, oralarda yeniden olmanızı sağlayabilecek bir oyuncu. Bence iki maçta da, Beşiktaş maçında katarsak hatta, üç maçta da o değişikliğin de doğru olduğunu gördük. Dario Saric Efes'e döndü. Hani NBA sonrası burada ne olur soru işareti vardı. Çünkü bu tarz dönüşlerle bazen istenen katkı alınamıyor. Fenerbahçe'de mesela Nemanja Bjelica işte, müthiş bir oyuncuydu bence giderken. Dönüşü çok o kadar iyi olmadı çeşitli sebeplerle ama Saric de buraya bence iyi döndü. Basketbol aklıyla, zekasıyla o da çok büyük katkı veriyor. Genel itibariyle Efes'in hani bu sene biraz daha mücadeleci bir takım olduğunu da görüyoruz. Bence o yüzden Efes açısından da bu sene geçen yıllara oranla çok daha iyi geçecek gibi duruyor.
1: Evet, kesinlikle öyle gözüküyor. Bu arada Ergin Ataman da maçı takip etti. Tabii biraz Ergin Ataman'ı o kulübe yakıştıran bayağı bir taraftar da var. Tekrar milli takım hocası. O yüzden takip etti. Ne dersin, Ergin Ataman yeniden bir kulübün başına geçer mi?
3: Ya bence Ergin Hoca bu sezon geçme ihtimali tabii ki de var. Burada biraz da hani başlangıçta da belirttim aslında. Efes'in füksünü öyle bir füksündü ki. Yani bu füksünün sonunda Ergin Ataman'ın Anadolu Efes başına geçtiğini görebilirdik. Görebiliriz hala. Ama bence açıkçası Barcelona maçı yani hep aynı noktaya giriyor ama kaybedilmesine rağmen Barcelona maçında da çok umut veren kısımlar vardı. Real Madrid maçı zaten kazanıldı. Burada eğer bir Kızıl Yıldız deplasmanında hata yapılmazsa ben açıkçası Lasso ile Efes'in sezonu tamamlama noktasına gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü bana açıkçası sahadaki oyun takım oluşturuyor veriyor. Bence Efes çok kötü bir sezon geçirmeyecek. Yani hep potada olduğu bir sezon geçirecek. Öyle olduğu için de bence çok koç değişikliğinin gerekmediği bir dönem olacak. O yüzden hani Efes, Ergin Ataman birlikteliği benim sezon başında çok sezon ortası için kafamda kurduğum bir birlikte

0: yaptı. Lasom'da geçen sezon çok büyük ayak kırıklığı yaratmasından sebep. Ama şu ana kadar oynanan oyuna baktığımda bence Lasso'yu takım arasındaki bağın da ben tuttuğunu görüyorum. Bence sağlık oyun da ışık veriyor. Birkaç eksiğinle giderilmesiyle birlikte ben Efes'in daha iyi olabileceğini, bunun sonucunda da hani bir koç değişimini yaşamadan bu sezonu tamamlayabileceğini düşünüyorum.
1: Evet, biraz Fenerbahçe'de Yan Veseli'den de konuşalım. Dün taraftarla kucaklaştı ve basketbolu bıraktı. Fenerbahçe taraftarı hala Veseli'yi çok seviyor. İlk gelen Euroleague şampiyonluğunda önemli isimlerinden biriydi Veseli.
0: Ya çok büyük ya, Fenerbahçe basketbolunun aslında belki de bugün yarattığı mirası sağlayan isimlerden biri. Çünkü o takımın main taşlarından biri ve çok uzun yıllar Fenerbahçe'de kaldı. Dolayısıyla Fenerbahçe basketbolu için çok özel bir noktada. Bence çok da güzel bir organizasyon yapıldı. Ki yani Fenerbahçe'nin zaten yan branşlarda bu tarz işleri çok iyi yaptığını söyleyebiliriz. Burada da artık bir oturmuş kültüre sahip Fenerbahçe ve bunu dün de çok iyi yaptılar. Bence her kulübede örnek olması gerekiyor. Çok hakikaten güzel görüntülerdi dün. Veseli açısından da bence çok onurlu olduğu bir durumdur ki hani buradan Veseli'den bağımsız belki Bogdanovic örneğini vereyim. Hani NBA'de hala Fenerbahçe'yi takip eden ve Fenerbahçe'ye bir oyuncu gitmek istediğinde alo dediğinde onunla falan söylen bir isim. Veseli de muhakkak öyle olacak. Bunlar da zaten işte bazen şöyle tartışmalar olabiliyor. İşte Fenerbahçe X bir oyuncuyu çok ucuz oynatabiliyor. Diğer takımlar o oyuncudan daha kötü seviyede diyelim. Hani daha alt seviyede bir oyuncuyu daha pahalı oynatabiliyor. Bu biraz aslında bu kültürün yansıması. Çünkü Fenerbahçe o kültürü yarattığı için oyuncular buraya geldiğinde belli bir yer kazanacaklarını biliyorlar. En zirveye mücadele edeceklerini biliyorlar. Ve herkesin bunun defansı avukatları içinde bunun çok Fenerbahçe için artısı oluyor. Bence bu tarz etkinliklerle kulüplere bu tarz dönüşleri de sağlıyor.
1: Doğru diyorsun. Peki bu akşam 21.05'te Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak Beşiktaş mücadele Sırbistan'da oynanacak. Biliyorsun İsrail takımları Türk takımları oynadığı zaman gelmiyorlar buraya. Biz deplasmana gidiyoruz. Böyle de bir gariplik var. Euroleague'de, futbolda da öyle tabii. Ne dersin bu akşam ne yapar Beşiktaş?
0: Tabii abi dediğin durum aslında Avrupa'nın sporla biraz ikiyüzlülüğünün yansıması.
1: Kesinlikle öyle. Maalesef. Kesinlikle.
0: Beşiktaş açısından yani ben Beşiktaş'ın açıkçası biraz sıkıntılı bir kadro yapılanmasıyla sezona başladığını düşünüyorum. Bunun üstüne bir de tabii Stockholm'un sakatlığı oldu. Yani uzun rotasyonda şu an çok büyük sıkıntı yaşıyor Beşiktaş. Yani Fenerbahçe'de ucun bir bantlarında sıkıntı yaşıyor diyordum. Ama mesela Beşiktaş'la oynanan maçta Fenerbahçe çok bir bantları domine eden taraftı bir nevi.
1: Evet.
0: Bunun da sebebi de Beşiktaş'ın uzun rotasyonda yaşadığı sıkıntı. Stockholm'un sakatlığı sebebiyle. Buna ek olarak Valencia maçında da Beşiktaş bir oyuncusunu kaybetti. Ama tüm bunlara rağmen ben Beşiktaş'tan açıkçası sezonu biraz kötü de başladığını düşünürsek resmi maçlarda. Şu ana kadar 3 maçı da kaybetti Beşiktaş resmi maçlarda. Bir reaksiyon gelebileceğini düşünüyorum. Maccabi biraz ona uygun bir takım. Bence kolay olmayacaktır ama Beşiktaş en azından hani Valencia maçındaki gibi maçın içinde kalıp son topa kadar mücadele edecektir.
1: Evet, inşallah diyelim. Özellikle İsrail takımına karşı Beşiktaş'ın daha motive olup çıkacağını düşünüyorum ben akşam maça. İnşallah kazanır Beşiktaş diyerek programın da sonuna geldik. Sevgili Can Bedar, ağzına sağlık öncelikle güzel yorumların için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum abi. Hatamız olduysa affolayın.
1: Estağfurullah. Çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyoruz. Evet, Can Bedel son konuğumuz da benim, programımızın sonuna geldik. Bizler bitiriyoruz ama sizler ayrılmıyorsunuz. TRT Radyo 1'de kalın, TRT Radyo 1'i dinlemeye devam edin efendim. Ben Ahmet Füsnoğlu, yapımcım Berkay Küçük, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaşlı. Yarın 19.30'da yine buradayız.
2: Spor Servisi.

0: Radyo 1. Işık tutanlar.
1: TRT Radyo 1'de her çarşamba akşamı buluştuğumuz Işık Tutanlara hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Teknik yönetmenimiz Mahmut Dağistan, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayraktutan Çavuşoğlu. Bugün konuğumuz Antalya'dan Uluslararası Altın Portakal Film Festivali sanat direktörü, aynı zamanda sinema araştırmacısı, yazar Deniz Yavuz, telefonun diğer ucunda. Hoş geldiniz programımıza Deniz Bey.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Nasılsınız Deniz Bey?
2: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de çok iyiyiz. Kısmet İstanbul Radyosu'naymış. Antalya Radyosu'nda yapacaktık sizinle program ama o zaman nasip olmadı. İnşallah yine canlı bir şekilde sizi stüdyomuza konuk alırız. Siz hummalı bir çalışmaya başladınız değil mi? Antalya Altın Portakal'da.
2: Aynen, başladık her sene olduğu gibi Mayıs ayından itibaren çok ciddi bir tempoyla hazırlıklara başlıyoruz. Bu sene de aynı şekilde, aynı tempoyla şu anda çalışıyor bütün departmanlarımız.
1: Bu yıl 63.sü değil mi düzenleniyor?
2: Evet, 63.sü gerçekleşecek. Bu uzun soluklu, evet, ülkenin en önemli festivali.
1: Türkiye'nin en prestijli film festivali gerçekten.
2: Evet. Yani çok... bu bizim için de zaten çok önemli bir unsur. Biz de bunu ayakta tutmaya ve bu sorumluluğu her geçen yıl en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.
1: Evet, bunu söylemeden edemeyeceğim. 2 yıl önce biz de bir belgeselle, özel gösterimle katılmıştık. Tunç Başaran'ın hayatı, evet, ölümsüz olan sadece sevgidir. Gerçekten de çok büyük bir ayrıcalık Altın Portakal'a katılmak. O kadar mükemmel bir organizasyondu ki. Kaldığımız yerlerden tutun, bizi almaları, getirmeleri, o düzen. Yani gerçekten çok farklıydı. Evet. Ve o yüzden size teşekkür etme imkanımız bulamamıştık o dönem.
2: Biz aslında size teşekkür ediyoruz. Çünkü filmcilerimiz, sinemacılarımız bu yapıtları ortaya çıkartırken bizim onlara gösterdiğimiz eforun ve özenin çok çok daha fazlasını gösterip bu filmleri elde ediyorlar ve ortaya çıkartıyorlar. Biz de onlara festivaller yoluyla ve işte sinemalarımız kitlelere ulaştıran aracılar yoluyla en yüksek ehemmiyeti vermek durumunda hissediyoruz kendimizi.
1: Ne güzel. Birçok festivale katıldık ama Altın Portakal bizi o kadar duygulandırmıştı ki. Galiba Tunç Başaran birçok defa oradan ödül aldığı için biz de o sahnede onu izliyor olmak, onun hayatındaki o Altın Portakal'ın ne kadar değerli olduğunu biliyor olmak bizi gerçekten çok duygulandırmıştı. Şimdi hala o günlere döndüm. O yüzden bize o duyguları yaşattığınız için buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok unutulmaz bir anı oldu.
2: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Evet. Peki Altın Portakal'dan biraz böyle bahsedelim. Türkiye için çok önemli. Nasıl oluşuyor? Ne kadar sürüyor? Bu yıl hangi tarihler arasında başlayacak? Kimler katılıyor? Kategoriler nelerdir? Böyle bir kısaca bilgi verelim dinleyicilerimize.
2: Elbette. Aslında Altın Portakal'ın iskeleti, yani içerik iskeleti çok uzun süredir bozulmuyor. Öğrencilerden tutun da sinema öğrencilerinden tutun, sinema profesyonellerinin de ağırlandığı çok geniş bir skalası var. Biz dediğim gibi bunu son 3 yılda hiç bozmadık. Ondan öncesinde de çok uzun yıllardır bozulmadan gelen bir iskelet aslında bu. Bunun önemi şu, yani oradaki sürekliliğin ve tutarlılığın önemi şu. Çünkü çok aktif ve sürekli üreten bir piyasamız var. Bu piyasada üretilen ürünlerin aslında hiçbir araya ve sekteye uğramadan festivallerde vücut bulması ve seyirciyle buluşması gerekiyor. Hele hele bu günümüz şartlarında gösterim olanaklarının iyice arttığı ve kolaylaştığı noktada festivallerin yüksek kalitede gösterim imkanlarıyla seyirciyle filmleri buluşturmasının önemi iyice arttı. Biz, evet, de buna dikkat ediyoruz öncelikle içeriklerimizi oluştururken. Altın Portakal bu yıl 24-31 Ekim tarihlerinde yapılacak. Hı hı. 63. kez gerçekleşecek. Ekim'in son haftasında olacak. 8 gün boyunca filmler sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Öncelikle Antalya halkıyla buluşacak. Antalya'nın çok duyarlı ve çok bilgili bir sinema izleyicisi,
1: evet,
2: var. Öncelikle tabii ki onların beğenisine sunacak bu filmler. Sonrasında da tabii ki bütün ulusal çapta ve uluslararası çapta konuklarımız içeriğimizden orada yararlanacak, izleyecek. Evet. Ve festivale katılabilecek.
1: Jüri belli oldu mu bu yıl?
2: Jürilerimiz, bizim sadece bir ana jürimiz yok. Yan jürilerimiz ve diğer bölümlerimizin de jürileri evet. var. Yaklaşık 30-35 arası bir jüri konuğumuz oluyor. Ama tabii en önemli bölümlerden birisi olan ulusal jürimizin. Evet, önemi yüksek. Orada da şu anda jüri başkanımız Derviş Zahin. Önderlik güzel. Edecek bize evet. bu yıl yönetmen, senarist ve yapımcı. Evet. Diğer jüri üyelerimiz bir 10 gün içerisinde açıklanacak. Bir basın toplantısıyla, kamuoyuyla. Geri kalan bölümlerde, kısa belgesel bölümlerinde de jürilerimiz var. Bunlar da aynı basın toplantısında açıklanacak.
1: Zaten yayınlanıyor. Instagram tabii, tabii. hesabınızdan görüyoruz tabii. Biz.
2: Hem web sitesinde yayınlıyoruz hem de bülten olarak ulusal basına evet. geçiyoruz. Bu bilgileri belli oldukça. Klasik bölümlerimizden ulusal yarışma bölümü, uluslararası yarışma bölümü ve kısa ve belgesel filmlerin ulusal bazda yarıştığı 4 tane klasik ana bölümümüz ana var. Bölümümüz. Bunlar aynen devam ediyor. Hepsinde ortalama 10 ila 12 film yarışacak ve Antalya Altın Portakal'a özel olarak ona has bir özellik. Filmlerin tamamı, yarışmalarda yer alan filmlerin tamamı Türkiye'de ilk gösterimi i̇lk yapmak gösterim, durumunda. O yüzden gösterim yolculuklarına ve insanlarla, halkla buluşma yolculuğuna Antalya'da, Altın Portakal'da başlamış evet. olacak filmler.
1: Orada izleyince gerçekten diyorsunuz evet. ki evet ilk defa izliyorum. O da çok güzel bir duygu, ilk defa izliyor
2: evet.
1: olmak.
2: Evet. Bunun yanı sıra bir sinema öğrencileri yarışması.
1: Evet, onu soracaktım tam. Evet.
2: Katıldığı sinema okulları öğrenci filmleri yarışmamız var. Bunu da 3 yıldır yapıyoruz. Tutarlılıkla yapıyoruz. Çok da ilgi görüyor. Bunun en büyük amacı sinema okullarının, Türkiye'de eğitim veren sinema okullarının katılımları. Yani aslında ana katılımcı okullar. Okullar evet. Kendi seçtikleri öğrenci filmleriyle bu bölüme katılıyorlar ve Antalya'da festival boyunca sinema profesyonelleriyle bir hafta geçiriyorlar.
1: Aslında sinemayla tabii, evet ilgilenen öğrenciler için ne kadar büyük bir fırsat değil mi? En güzel festivale katılmış oluyorlar.
2: Yani onların kendi filmlerini okulları vasıtasıyla dolaşıma sokmaları ve yolculuklarına oradan başlayacak olmaları, bu dünyaya buradan adım atacak evet. olmaları çok önemli. Biz bunu çok önemsiyoruz.
1: Kesinlikle.
2: Ve Altın Portakal heykelciyle kapanış töreninde onurlandırıyoruz bu katılımcıları. Onlar için de çok güzel oluyor tabii ki bu.
1: Bir de şöyle bir tarafı var. Yani hayatında tanışamayacakları insanları görüyorlar ve o insanlarla tanışıyorlar. Evet, başka evet. bir yolculuk başlıyor onlar için aslında.
2: Evet, yani onlara bir aslında kısa yol imkanı sunmuş evet, oluyoruz. Evet. Oraya katılan diğer profesyonellerle bir arada olmaları onlar için önemli. Bunun yanı sıra tabii şöyle de bir özellik var. Yaklaşık 100'e yakın filmi yerinde izleme şansı buluyorlar. Onların da tabii ki hayallerine ve geleceklerine katkıda bulunuyor bu kendi sinema dünyalarına katkıda bulunuyor bu durum. Doğruluğuna ve bu bölümün uygunluğuna çok inanıyoruz.
1: Evet, festival bütün sinema öğrencilerine açık mı?
2: Festival bütün sinema öğrencilerine de açık.
1: Değil mi?
2: Yani
1: bu çok
2: katılım,
1: önemli.
2: Filmleriyle katılım anlamında değil.
1: İzleme ama, açısından sormuştum.
2: Evet, izleyici olarak gelip evet. katılabilirler, akredite olabilirler. Evet, evet. Sinema öğrencisi ise hatta sadece sinema öğrencisi olması yeterli değil. Yani sadece onlar değil. Sinema ile ilgili bütün gençlere festival açık tabii ki akredite olup kontenjan evet. doğrultusunda katılabilirler.
1: Çok fazla gönüllünüz var değil mi? Festival
2: gönüllümüz
1: çalışan.
2: Var çünkü herkes sinemayı çok seviyor. Evet. Biz de çok seviyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar çeşitli alanlarda, çeşitli noktalarda bu katılımcılara, bu gönüllülere yer vermek, onlarla birlikte çalışmak istiyoruz.
1: Ne kadar güzel. Tam da Antalya'nın en güzel zamanında, Ekim'de. Evet. Serin serin, çok güzel.
2: Biraz fırtınalar artıyor gerçi ama.
1: Evet. Ama evet, denize yani girilebiliyor.
2: Tabii gidilebiliyor ve sıcaktan da tabii çok daha yani bu evet. 40 derecelerin üstüne çıkan sıcaktan da çok daha iyi bir hava oluyor.
1: Çok daha iyi oluyor kesinlikle. Ve her tarafta heykelciklerin olması bambaşka bir hale geliyor Antalya o anda. Gerçekten çok keyifli ve herkesin mutlaka gelip izlemesi gereken, görmesi gereken, o havayı hissetmesi gereken bir şehrimiz oluyor Antalya. Bu evet. yüzden de çok şanslıyız aslında.
2: Evet, evet.
1: Siz uzun zamandır mı direktörlüğünü yapıyorsunuz?
2: Ne Benim kadar? Üçüncü yılım bu yıl. Üçüncü yılda ekibimle birlikte festival için çalışıyoruz. Üç yıldır oradayım.
1: Ne kadar güzel. Peki bu üç yıl içerisinde filmler açısından değerlendirirsek,

0: bir gelişim, bir değişim söz konusu mu? Ne tür filmler daha çok ilgi çekiyor? Ya da birincilik alan, ödüllü olan filmler daha çok hangi konularda oluyor? Bunları çok merak ediyorum aslında. Sizin değerlendirmenizi merak ediyorum.
1: Evet, yani çok fazla filmlerin türleriyle alakalı, özellikle festivaller nezdinde konuşursak çok fazla değişiklik gösterdiğini söyleyemeyiz. Yani bir tematik festival değilse festivaliniz, o yüzden türler arasında böyle çok sert geçişler olmuyor. Yani bir yıl korku filmleri, bir yıl komedi filmleri, bir yıl dramalar geliyor, öbür yıl başkalarına geçiyor, ağırlık gibi bir şeyden bahsetmek söz konusu değil. Genel olarak festivallerde zaten meselesi olan filmler diye bir tabir vardır. Meselesi olan filmlerin olduğunu görmek, gözlemlemek, hem yabancı hem yerli filmlerden bahsediyorum. Odağına insanı alan ve toplumsal durumları alan filmlerin olduğunu görmek mümkün. Bunlar hep aynı ağırlıkta festival seçkilerinde yer alıyorlar. Ama sayılarla ilgili bir şey söyleyebilirim. Son dönemde birazcık ulusal sinemamızda üretim düşse de uluslararası arenadan gelen filmlerde sayıca çokluk görüyoruz. Ve bu doğrultuda da biz de elimizden geldiği kadar her yıl en azından başka festivallerde gösterilmemiş, yerli yabancı festivallerde izleyici karşısına çıkmamış uzun metraj filmler, kısa metraj filmlerle seçkimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun önemine çok inanıyoruz.
0: Diğer festivallerde de olmaması gerekiyor değil mi?
1: Evet, yani öncelikle Altın Portakal özellikle var. Diğer festivallerde yarışmamış olması gerekiyor kesinlikle. Ama onun haricinde yarışma dışı gösterimlerimiz için de aynı şeyleri düşünüyoruz.
0: Evet.
1: Yarışma dışı gösterimlerde de dünyanın bütün köşelerinden, bütün coğrafyalarından filmler almaya çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Şu anda işte festivalden 2 ay öncesindeyiz. Biz ne yapıyoruz? Şu anda o filmlere bakıyoruz. Nerede ne var? Hangi filmler ilginç ve bunları nasıl getirip Türkiye'de de izleyicisiyle buluşturabiliriz ne diye çalışmalar yapıyoruz.
0: Bir yıl boyunca aslında bunlarla uğraşıyorsunuz.
1: Tabii yani film tarıyoruz diyebilirim.
0: Peki başvurular bitti galiba değil mi?
1: Başvuruları dün itibariyle kapattık. Bu yıl, yani son 4 yılın 5 yılın sayıca en fazla yılı diyebiliriz başvurular açısından.
0: Öyle mi?
1: Evet, yani belgeselde sayı çok arttı.
0: Ne kadar 100'ün
1: üzerine geçti son aldığım sayıya göre. Kısa filmde hep zaten 200-250 bandına oturuyordu. Gene 300'e yakın bir başvuru var kısa filmlerde de. Dediğim gibi ilk başta da bahsettiğim öğrenci filmleri yarışması için gelen filmlerde bu yıl zirve olduğu başvuru sayısında. Yani toplamda Türkiye'de 80-80 küsur sinema okulu var. Bunların içinde de işte çeşitli fakülteler var. Film ve sinema eğitimi veren. Bu 80 okulun 70 tanesi bu sene başvuru yaptı.
0: Evet,
1: yani bu çok,
0: çok
1: sevindirici
0: güzel,
1: bir sayı.
0: Evet. Peki daha çok Türkiye'den gelen filmlerin düşüyor olması, biraz önce öyle söylediniz. Bunun nedeni ne sizce?
1: Valla bizle yani direkt festivalle ilgili bir mesele değil bu. Bütün festivaller vizyona çıkan film sayılarına bakıldığında son dönemde, en azından son 2 yılda 3 yılda vizyona çıkan film sayılarının yoğunluğunu çabuk tüketilir korku filmleri ve çabuk tüketilir komedi filmleri olduğunu görmek mümkün.
0: Doğru,
1: bunlar, bunlar çok hızlı çekilen ve çok hızlı bir şekilde tüketilen, seyirciye sunulan, aslında çok içerik olarak
0: derdi olmayan
1: filmler. yani izlemesi kolay diyeyim. Onlarda da tabii ki çok ciddi bir emek var arkasında. Bir sürü teknisyen ve bir sürü teknik ekip çalışıyor o filmleri ortaya çıkartmak için, ama bunların herhangi bir şekilde bir zor anlaşılır tarafı yok. Zaten amaç da bu. Çok hızlı bir şekilde tüketilmesi için. Klasik formları ve formatları tutturarak belli formüllere uygulayarak bu filmler yapılıyor. Ama bunun haricinde geri kalan bizim sinemamızı yaklaşık 100 yıldır temsil eden, meselesi olan ve çok ciddi emeklerle yazılan, senaryo aşamasından çekim aşamasına kadar yapılan filmlerimizde ne yazık ki hem ekonomik açıdan hem de dijital platformların bu tür hızlı tüketilen filmlerin yönelmesinden ötürü üretiminde çok zorluk oluyor. Bunu şu anda sinema piyasamız çok ciddi olarak yaşıyor bu konuda.
0: Yaşıyor zaten.
1: Bu yüzden de üretimimizde nicelik olarak
0: haliyle
1: düşüşler yaşanıyor.
0: Evet. 2 yıl önce bizim katıldığımız dönemde işte Altın Portakal'da Mukadderat birinci olmuştu ve bizler tabii ayakta izlemiştik. Ne kadar etkili.

0: etkilenmiştik izlediğimizde.
1: Evet, evet.
0: Muhteşemdi. Herkes ayakta saatlerce alkışladı. Bilmiyorum, evet, diğer senelerde nasıldı ama o yıl gerçekten ben herkesi ayakta gördüm. Ve daha sonra bütün festivallerde de yine birinci oldu. Değil mi? Evet. Çok yani çok açık ara hatta birinci oldu,
1: evet,
0: bence.
1: Evet, yani böyle samimi filmlere, böyle evet, aslında klasik bazı sinema tekniklerine ve senaryoda da özellikle, evet, uyarak ve onlardan ödün vermeden ısrarla ortaya çıkartarak bu tür eserlerin yanlış yapılmadığının bir kanıtı oldu.
0: Kanıtı olmuş oldu, evet.
1: Evet, yani çok özlemişti bu tür filmleri.
0: Çok basit bir konu aslında, değil mi? Çok basit bir konu. Yani herkesin başına gelebilecek belki bir konu ama o kadar samimi, o kadar, tabii oyunculuklar da çok mükemmeldi, o ayrı. Tabii. Ama bizi çok etkiledi. Yani hani festival filmleri deyince biraz daha böyle sosyal içerikli, daha zor anlaşılır gelir ya insanın aklına. Ama Mukadderat öyle değildi gerçekten de, hani artık televizyonda da izleniyor. Ve çok samimi, çok bizden. Biraz festival filmi derken böyle yanlış bir algı mı oluşuyor acaba kafamızda?
1: Yani bu kategorize etme birazcık tehlikeli olabiliyor bazı noktalarda. Sadece festivallerde değil, vizyonda da kategorize etmek doğru olmuyor. Ve bu filmin tabii izleyici üzerinde beklentiyi oluştururken filmler hakkında yanlış informasyona da sebep olabiliyor.
0: Doğru.
1: O yüzden aslında biraz iki taraflı bir şey bu. Yani bu beklenti içerisine giren seyircimizin de birazcık daha açık algıyla gitmesi ve beklentisini belli bir düzleme indirip gitmesi ve filmlere öyle aslında dahil olması daha mantıklı olabiliyor.
0: Daha mantıklı.
1: Çünkü o zaman beklemediği bir şeyle karşılaşıp bu sefer beğenebiliyor. Yani bir ön yargıyla gittiği bir filmi olumlu olarak değerlendirebiliyor. O yüzden
0: doğru,
1: birazcık beklentileri aslında ayarını yapıp eşit oranda seviyeye indirip gitmekte fayda var sinemaya bence.
0: Evet.
1: Ve filmleri izlemeye giderken. Hı-hı. Bunun haricinde de tabii bizler de yani film yapımcıları da, film üreten insanların da toplumdan çok uzaklaşmadan daha samimi, fantastik ögelerden biraz uzak durarak biraz daha ayakları yere basan, hikayeleri anlattığında, evet, daha olumlu tepki aldığını görmesi gerekiyor, hı-hı, diye düşünüyorum. Hı-hı.
0: Yani izlenme oranının bence buna göre değiştiğini düşünüyorum ben. Yani
1: tabii,
0: herkes
1: tabii,
0: o filmi
1: tabii,
0: merak
1: çünkü
0: etti.
1: Kulaktan kulağa bir,
0: evet,
1: yayılma durumu
0: var,
1: söz konusu bu tür sanat eserlerinde.
0: Evet.
1: Bunun ne kadar pozitif olarak yapabiliyorsanız, başarabiliyorsanız bu dolaşımı, o kadar size katkısı oluyor.
0: Evet. Çok ünlülerden de katılan var değil mi? Altın Portakal'a özellikle.
1: Valla yani zaten filmlerin oyuncuları
0: zaten hepsi
1: çoğunlukla hep tanınmış isimler oluyor. Evet. O kastlar o tanınmış isimlerden oluşturuluyor. Burası da tabii ciddi bir platform olduğu için,
0: evet,
1: hepsi katılıp
0: herkes de katılmış oluyor.
1: İlk gala gösterimlerinde seyirciyle beraber izliyor. O
0: muhteşem
1: yüzden onların katılımlarında, yani lokal oyuncularımızın ve ünlülerimizin katılımında bugüne kadar hiçbir şey yaşamadık.
0: Aslında onlar
1: yaşamadık
0: da şey, filmlerini izlerken seyircinin tepkisini anında
1: tabii
0: ölçmüş
1: ilk
0: oluyorlar. İlk tepkiyi
1: orada
0: almış oluyorlar. Doğru. Deniz Bey, ben sizin sinemayla olan ilişkinizi de çok merak ediyorum. Siz nasıl başladınız? Bu sinema aşkı size nereden geldi?
1: Evet, ben çocukluk yıllarımdan beri sinemalara gidip işte film izleyerek, tek başıma filmleri takip ederek, onlara ilgi duyarak belli bir dönem geçirdim. Belli yıllarımı böyle geçirdim. Ondan da doğru orantılı,
0: evet,
1: ailemin de bu işin içinde olmasıyla,
0: aa,
1: yayıncılık kısmıyla,
0: evet,
1: yolum kesişti ve işte, hı-hı, 90'ların ortasından bu yana hem yayın tarafında hem sinema yayıncılığı, araştırmacılığı ve filmlerle ilgili arşivsel taramalar ve işte son dönemde de bu festival ilişkileri dolayısıyla hep yakın bir bağ kurmuş oldum. Yaklaşık 30-35 yıldır da içindeyim ve çok severek yapıyorum.
0: Evet, o zaman Türk sinemasından biraz bahsedelim sizi bulmuşken. Şimdi 90'lara falan baktığımızda o ilk işte Uçurtmayı Vurmasınlar gibi böyle çok etkileyici filmlerin olması, böyle çok çok güzel filmler yapıldı o yıllarda. Daha sonra işte birazcık farklı hale gelmeye başladı filmler. Biraz daha kan kaybetti gibi. Bütün bunları neye bağlıyoruz? Yani aslında bizim sosyolojik, toplumsal yapımızla da birazcık ilintili mi? Tarihsel yaşantımızla da biraz ilintili mi sizce? Siyasi tabii
1: evet, yani
0: etkilemiş olabilir.
1: Bunların en büyük şeyi aslında bir pozitif ya da negatif fark etmez, dejenerasyon. Yani çok fazla sayı

0: sayıda üretim, çok fazla sayıda örnek, bir konuyla ilgili 8, 9, 10 tane filmin ortaya çıkması aslında iyi mi? Bunu değerlendirmek lazım. Nitelikli bir örnek mi yoksa nicelik mi burada önemli? Yani çok üretiyoruz, çok mu iyiyiz? Ya da nitelikli üretiyoruz, az üretiyoruz ama çok iyiyiz mi? Evet. Yani bunların ayrımlarını çok iyi koymamız gerekiyor. 90'larda, hatta 90'dan önce insanların ortaya çıkan eserlere, sanat eserlerine ulaşımı çok zordu. Evet. Bu zorluk bir yandan niteliği getiriyordu. Yani insanlar arayıp kazıp çok ciddi eforlar sarf edip çok önemli sanat eserlerini bulup onları başka insanlara, başka coğrafyalara taşımaya çalışıyorduk. Evet. Böyle bir durumda gidiyorduk ve şanslı insanlar doğru sanat eserleriyle karşılaştığında onlardan çok büyük hazlar alıyordu. Hı-hı. Yani bir film izlediğimiz zaman ondan bir sene etkisinden çıkamıyorduk ve bahsediyorduk herkese. Şimdi ne yazık ki bir yandan da bu izleme olanaklarının çok hızlı yayılması ve kolaylaşmasından ötürü artık her şeyi hiçbir yere gitmeden, yerimizden kalkmadan anında tüketebilme imkanımız var. Anında izleyebilme imkanımız var. Bu evet. doğrultuda da ne yazık ki işte o nitelikten ödün vermeye başlıyoruz. Ve bazı şeyler kanıksanmaya başlıyor. Nitelik şeyini kaybediyor, önemini kaybediyor. Nicelikle karşı karşıya kalıyoruz gibi bir sürü durum var. Aslında bunun dengesini sağladığınız zaman çok doğru işleri de çok doğru zamanlarda hayatınıza sokabiliyorsunuz ve onun etkisinden gene bir iki yıl kurtulamıyorsunuz. Ondan doğru. bahsediyorsunuz ve çok uzun vadeli bir geri dönüş oluyor. Yani mukadderat örneği gibi mesela.
1: Tabii, evet. Peki yapay zeka nasıl etkiliyor sinemayı günümüzde?
0: Yani sinemanın doğasında bir kere kurmaca ve bir kurgu kelimesi var. Yani bunlar çok uzaklaşamayız. Yani yapay zeka biraz daha aslında kendi kurallarıyla ve kendi kurgusuyla ilerliyor. Evet. Ama sinemada bir profesyonel kurgu olması gerekiyor. Evet. Yani siz kurgulamadığınız bir hikayeyi sinema olarak yansıtamazsınız insanların hayatına. Evet. Bunun için de ciddi formülleri bilmeniz lazım. Kurgu bilmeniz lazım ve o hayalinizi bir kurgu bandından geçirmeniz gerekiyor ki bir şey ifade etsin ve biz oturup onu ortalama 2 saatlik bir sürede izleyip özümseyelim, anlayalım, evet. anlamaya çalışalım. Yani, şimdi yapay zeka gibi unsurlarda veya internette diğer videolarda, sinema dışı bütün videolarda hiçbir zaman bu kurgu unsuru göz önünde olmamıştır. Evet. Yani ve ihtiyaç da olmamıştır. Şimdi bunların hiçbirine tabii biz klasik geleneksel sinema anlayışıyla bakamayız. İzleyici olarak da bakamayız. Bakmamalıyız. Tabii, evet. Yani o yüzden yapay zekanın çok fazla bir etkisi olmamalı diyorum peki, sinema alanına.
1: Peki sinemada şu anda kullanılıyor mu? Yani hani size gelen festival tabii ki, filmlerinde tabii ki, kullanılıyor. De kullanılıyor değil mi?
0: Evet kullanılıyor. Hı-hı. Yani ama yani sinemada kullanılıyor olması aslında şundan ibaret kanımca. Yani filmlerin ortaya çıkması için birçok insan çalışıyor birçok aşamasında. Bu sayının evet. azalması, bu insanların çalışmaması ve bunların yaptığı işi yapay zekanın yapıyor olmasından hı-hı. ibaret yapay zeka ile ilişki. Çünkü bizim sinema filmlerini üretirken insana her aşamasında ihtiyacımız var. Yapay zekaya yok. Evet. Yapay zeka sadece işleri kolaylaştıran, süreyi aşağıya indiren, azaltan evet. mekanik bir unsur. Şimdi makinalarda çok fazla çalışamıyoruz. Biz makinalarda çalışırken de gene insan yönetiminde çalışmak zorundayız. Yani duyguları oraya yansıtmak zorundayız. Duyguları yansıtmadığımız sürece o yapay zeka ile yapılan işler de ne yazık ki yapay oluyor. Hı-hı. Yani sizin senaryoda duygusal olarak koyduğunuz hiçbir unsuru yapay zeka kesinlikle tamamıyla oraya yok. Yansıtamıyor. O yüzden her zaman bizim evet. bütün aşamalarda insana ihtiyacımız var.
1: Kesinlikle çok doğru. Peki programımızın sonlarına doğru yaklaşırken Altın Portakal için böyle hayal ettiğiniz bir şey var mı? Şu da olsa ne kadar güzel olur dediğiniz böyle ya da tasarladığınız bir şey var mı?
0: Evet yani biz Altın Portakal özelinde konuşursak eğer Antalya ile ilgili kapasitelerimizi çok genişletmek istiyoruz. Hı-hı. Çünkü potansiyelimiz çok yüksek.
1: Çok fazla.
0: Altın Portakal'ın gene kendine ait bir gösterim salonu bulunuyor. Fakat onun kapasitesi şu anda 800 kişi. Evet. Hatta bir salon değil iki salonu var. İki salonu koyduğumuz hı-hı. zaman 1000-1100 kişiye çıkan bir kapasitesi var. Benim kişisel olarak sorduğunuz zaman evet. hayalim gerçekten bu kapasiteleri çok çok daha yukarıya çıkartmak. ve Avrupa'nın, işte hı hı, dünyanın önde gelen festivallerinin ulaştığı gösterim kapasitelerine salon ve koltuk sayısı olarak ulaşmak. Eğer bu sağlanırsa o zaman daha fazla konuk alabiliriz, daha fazla film alabiliriz, daha fazla etkileşime girebiliriz ve daha renkli ve daha sinemayla dolu.

0: Evet, yani
1: Umuyoruz en
0: umuyorum
1: kısa zamanda. Evet.
0: Yerel yönetimler ve bakanlıklarımız da, devlet de bu konuda yani kültür,
1: evet,
0: sanat ve festivallerle ilgili altyapıların geliştirilmesiyle ilgili doğru adımları ve
1: evet,
0: daha ilerici adımları atarak buralara
1: müdahalelerde
0: evet,
1: yurt dışından
0: düşünüyorum.
1: Gelen ünlü sanatçıları da artık çok fazla görmek istiyoruz Antalya
0: kesinlikle,
1: Film
0: kesinlikle,
1: Festivali'nde.
0: Kesinlikle.
1: Deniz Bey çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. İnşallah orada olacağız biz de. O heyecanı tekrar yaşamak istiyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Evet sevgili dinleyenler, bugün çok özel bir konuğumuz vardı. Antalya'dan bize telefonla katıldı. Antalya Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali sanat direktörü, aynı zamanda sinema araştırmacısı, yazar Deniz Yavuz'du. Haftaya tekrar Işık Tutanlar'da buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.
2: Işık Tutanlar.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin sahaya yansımaları konusunun ele alındığı belirtiliyor. Sincar'ın teröristlerden temizlenmesine yönelik olarak Irak hükümetiyle imzalanan anlaşmada toplantının gündeminde yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması

0: Hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye, tutuklananların sayısı ise 59'a yükseldi. Soruşturma çerçevesinde düzenlenen 5. operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada duyurdu. Akın Gürlek, spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedinin de incelemeye alındığını belirtti. Bu arada eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Bazı şüphelilerle ilgili olarak da tedbir kararları alındı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal'la babası Cihan Süt Şurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve tüm mal varlıklarına el konuldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu fon soruşturması ile ilgili olarak 5 finans kuruluşunun tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredildiğini açıkladı. Devredilen kuruluşların Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktöring ve Tera Finans Faktöring olduğu bildirildi. Faktöring şirketlerdeki bazı paylar 6 ay içinde mevzuattaki şartları taşıyan kişilere devredilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı yarın başlıyor. Yeni yasama yılı dolayısıyla düzenlenen özel oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönemindeki ilk gündemlerinden biri, terörsüz Türkiye hedefi çerçevesinde kurulacak izleme komisyonu olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. Eski milli futbolcu Hasan Şaş'ın kan ve idrarında, oyuncu Afra Saraçoğlu'nun da saçında uyuşturucu madde tespit edildiği bildirildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ile oyuncu Aras Bulut İynemli'nin uyuşturucu testi sonucu negatif çıktı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile İsrail'i birbirine bağlaması planlanan sualtı elektrik kablosunun güzergahı tartışılıyor. Yunan basını güzergahın güneye kaydırılmasının değerlendirildiğini öne sürdü. Diplomatik kaynaklarsa TRT Haber'e yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Türkiye'nin kıta sahanlığındaki izinsiz faaliyetlere müsaade etmeyeceğini vurgulayan diplomatik kaynaklar ülkemizden muvaffakat alınmalı uyarısında bulundu. Dubai Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai hava yollarına ait uçakta kaçırılma kodu verildi. İçinde 150 İsrailli'nin bulunduğu uçak önce Ürdün hava sahasında bir süre tur attı, daha sonra da yönlendirildiği Suudi Arabistan'a güvenli bir şekilde indi. İsrail uçakta yaşananlarla ilgili olarak saldırı girişimi iddiasını ortaya Suudi makamlarının olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğü bildirildi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. Bir araca düzenlenen saldırıda 5 kişi katledildi, 15 kişi de yaralandı. Gazze'nin çeşitli noktalarına düzenlenen İsrail saldırılarında da 4 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail işgalciler ise işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı ev ve araçları yaktı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Marmara ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın aralarında Diyarbakır, Adıyaman ve Mersin'in de bulunduğu 15 kentte sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Haberleri dinlediniz.

Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.

Esas oğlan. Yazan Arzu Güneş. Dramaturg Bilge Bölükbaşı. Yöneten Nurşen Girginkoç. Yapımcı İsmet Keten. Efektör Kani Akın.

Oynayan sanatçılar: Kenan Okan Şenozan, Handan Özlem Ersönmez, Saime Ayşe Akınsal, Kemal Bülent Öztürkmen, Eşref Osman Nuri Ercan, Münevver Hepşen Akar, Kerim Ahmet Erkut, Birinci Genç Altu Özben, İkinci Genç Erdal Beşikçioğlu.

0: bağırma.
1: Bütün mahalleyi ayağa kaldıracaksın. Anahtarın yok mu senin?
2: Anahtarım mı? Benim anahtarım falan yok anne. Benim hiçbir şeyim yok. Ne işim, ne gücüm, ne de anahtarım. Hiçbir şeyim yok benim. Hiçbir şeyim. Anladın mı anne? Benim hiçbir şeyim yok.
1: Oğlum Kenan'ım bağırma, gözünü seveyim. Hadi gir, gir içeri de yat. Hadi. O arkadaşın olacak, hayırsızlar yine mi içirdiler seni? Uyuma şunlara diyorum be yavrucuğum. Hadi şimdi gir. Gir de içeri yat benim güzel oğlum. Uf, bak ayakta zor duruyorsun. Hadi yürü. Yürü de yatırayım seni, hadi.
2: Yok, yatmam. Kimse de yatmasın. Kalksın herkes. Özellikle de babam. Ona söyleyeceklerim var. O, ona kendisinden korkmadığımı söyleyeceğim. Uyansın da karşıma gelsin.
1: Gecenin bu saatinde delirdin mi oğlum? Yarın konuşursun Salim kapayla.
2: Yarın olmaz anne, yarın çok geç. Kemal Bey, Kemal Bey. Uyan. Uyansın be. Çık karşıma. Senden korkmuyorum ben.
1: Bağırma Kenan'ım, sus sus. Bak babanı sahiden uyandıracaksın.
2: Uyansın be, sahiden uyansın. Hemen kalkıp gelsin, hesap versin bana. Kemal Bey, uyan. Uyan da oğlunun halini gör. Hey, uyan be. Bak oğlun geldi oğlun. İşe yaramaz oğlum geldi.
1: Bağırma be oğlum. Gecenin bu saatinde herkesi ayağa kaldıracaksın.
2: Anne, sen beni anlamıyorsun. Şimdi bağırmazsam yarın hiç bağıramam. Babamla yüzleşmeye geldim diyorum anne. Ondan hesap sormaya geldim.
1: Ne istiyorsun babandan oğlum? Biz ne yaptık sana? Bu nefret ne böyle?
2: Ne mi? O babam var ya, o babam. Hani o şimdi buraya yanıma gelmeye cesaret edemeyen babam var ya o. O beni bu hale getirdi. Hayatım boyunca hep o ezdi beni. Ya bir gün aferin demedi. Ya bir gün takdir etmedi beni. Beş para etmedi, işe yaramaz. Serseri Kenan dedi bana ama hiç oğlum demedi. Şimdi de korkuyor yanıma gelmeye. Şimdi de korkuyor yanıma gelmeye. Çünkü sindiremeyecek beni. Çünkü korkmuyorum ondan.
1: Bırak şimdi bunları Kenan'ım. Hadi, hadi yürü. Yürü benim güzel oğlum. Yürü benim aslanım.
2: Biliyorum. Yarın yine aşağılamaya başlar beni. Senin gibi evlat olmaz olsun. Senden utanıyorum diye.
1: Bakma sen onun böyle dediğine oğlum. Seni çok sever. Sen onun göz bebeğisin. Seni için için çok sever.
2: Bırak beni anne, bırak. Bırak, babamla konuşacağım, anlıyor musun? Baba! Bak biliyorum uyanıksın. Erkeksen kalk be. Kalk da yanıma gel. Korkuyorsun değil mi? Tabii korkuyorsun. Anne, anne bak bak. Babam benden korkuyor.

0: Günaydın Saime abla.
1: Günaydın Eşref efendi. İki ekmek veriver.
0: Buyur abla. Şey abla, bir de şey diyecektim.
1: Ne var Eşref efendi, söyle.
0: Şey abla, sizin Kenan dün gece...
1: Ha, biliyorum Eşref efendi. Sorma, bu gençleri anlamak çok zor. Her şeyleri var ama işte... apartmandakiler şikayet mi ettiler? O münevver cadısıdır yine.
0: Şey yok abla, öyle şikayet falan değil de... kapı, yani sokak kapısı.
1: Ne olmuş sokak kapısına?
0: Kapıya bir şey olmamış da kapının camı, yani camı şey olmuş.
1: Ne olmuş?
0: Şey olmuş abla, kırılmış.
1: E'si
0: ablacığım, sizin Kenan galiba anahtarını yanına almamış olacak ki kapının camını, yani açamayınca herhalde kapının camını şey etmiş.
1: Yani Kenan mı kırmış camı? Zavallı çocuğun adı çıktı tabii bir kere. Artık apartmanda ne olsa ondan biliniyor.
0: Şey, yani gece Münevver Hanım görmüş galiba.
1: Bildim zaten bu işte Münevver'in parmağını olduğunu. Tabii, çoluk yok çocuk yok. İşi gücü el alemin çocuklarıyla uğraşmak.
0: Yani ablacığım, Münevver Hanım öyle deyince gece pencereden gördüm diye ben de ne diyeyim?
1: Tamam anladık Eşref efendi. Onun gözünün ne kadar iyi gördüğünü bilirim ben. Gecenin o saatinde aşağıda merhum kocasını görse tanımaz o. Ama Kenan'ı görmüşmüş öyle mi?
0: Haklısın abla, ama ne diyeceksin? Ben de biliyorum ama gece gördüm oydu diyor.
1: Uzatma Eşref efendi. Çağıracağım G taksın, neyse öderiz.
2: Bana ne kızıyorsun? Allah Allah. Zavallı Kenan'mış. Adı çıkmışmış ha? Merhaba Münevver ablacığım.
1: Geldin mi Eşref?
3: Ne yaptın, söyledin mi?
0: Söyledim abla, böyle dedim. Apartman sakinleri artık bıktı, çocuğunuza mukayyet olun.
2: Lütfen dedim. Yoksa ben, yani biz yapacağımızı biliriz. Günah bizden gitti ha dedim.
3: Aferin sana, çok iyi etmişsin. Peki o ne dedi?
2: Bir şey diyemedi tabii. Utandı, sıkıldı, eğilip büküldü önümde. Eşref Bey özür dileriz, haklısınız dedi. Lütfen bu seferlik mazur görün, bir daha olmaz diye neredeyse yalvardı. Ben de bir daha olmamak şartıyla bu seferlik affediyoruz dedim.
3: Sonra?
2: Sonra size çok zahmet olmazsa Eşref Beyciğim, camcıyı çağırabilir misiniz? Camı takıversin. Biz de masraf neyse hemen ödeyelim dedi.
3: Ödeyecekler tabii.
1: Ya yok, bir de ödemeselerdi.
3: Gece Münevver Hanım görmüş deseydi.
2: Dedim abla, demem mi? Münevver ablam görmüş. O ne gördüğünü iyi bilir dedim. Buna karşılık hiçbir şey diyemedi tabii.
3: Aferin sana. Gecenin bir yarısı milleti rahatsız etmek neymiş, görsünler. Yavrucuğum, annesinin kuzusu. Sütü unutmadın inşallah.
2: Hiç unutur muyum ablam? İşte.
3: Benim nazlı bebeğim acıktı. Acıktın değil mi nazlım benim, püçüm benim güzel yavrum benim.
2: Acıkmış baksana abla. Vay güzel kedi, kedilerin padişahı, sultanı, güzellik kraliçesi.
3: Annesi el alemin serseri oğlanlarıyla ilgilenmekten güzel kızını doyuramadı daha ya. Gel yavrum gel. Gel şimdi annen seni besleyecek. Eşref, bir pakette tavuk sosis alıver. Nazlı kızımın öğle yemeği gecikmesin. Yavrum.
2: Nazlı kızıymış, çirkin yaratık. Kedi değil, kedi müsveddesi. Günde 3 öğün benden iyi besleniyor. Onca süt banyosu, tavuk, sosise rağmen bu hayvan hala nasıl bu kadar sıska? Anlayamıyorum doğrusu. Günaydın.
4: Günaydın Eşref efendi. Ekmek taze mi?
2: İlahi Handan Hanım, sabah ekmeği taze olmaz mı?
4: Ne bileyim, bazen buz gibi oluyor.
2: Sokak soğuk. Dün gece -8 dereceymiş, hava durumu söyledi. Bu soğukta ekmek de buz gibi oluyor tabii. Ama tazedir sabahın ekmeği.
4: Güzel, sabahları taze ekmek yemeyi çok severim. Gazetede aldın değil mi?
2: Buyur.
4: Sağ ol Eşref efendi.
2: Handan Hanım, bir şey diyecektim ama.
4: Buyur söyle.
2: Bizim oğlan, yani sen biliyorsun ya, midesi bulanmaya başladı gene. Hiçbir şey yiyemiyor.
4: En iyisi hocayla bugün bir konuşayım ben. Önümüzdeki hafta için bir randevu alayım da bir daha getirin çocuğu.
0: Hay aklında bin yaşa Handan Hanım. İyi düşündün bak bunu.
4: Ne var bunda düşünmeyecek Eşref Efendi? Bir rahatsızlığı oldu mu hastaneye gider insan. Ben ayarlar, akşama haber veririm, sana merak etme.
0: Allah razı olsun Handan Hanım. Allah her apartmana senin gibi bir doktor versin.
4: Daha doktor değilim canım, henüz öğrenciyim. 2 yıl sonra inşallah.
0: 2 yıl dediğin nedir ki Handan Hanım? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bizim oğlanın doğumu sanki dün gibi. Ama baksana 11 yaşına geldi. Zaman su gibi akıp gidiyor. Bir bakıyorsun.
4: Haklısın. Neyse ben kahvaltımı yapıp çıkmalıyım.
0: Tabii tabii. Çıkacakmış. Çık bakalım. Git okuluna. Git de bitir bir an önce. Oho! Bu doktor olacak da biz de göreceğiz. Daha koskoca 2 sene varmış. Dile kolay be, 2 sene. Öyle kolay geçer mi? Ölme şeyim ölme.

0: Yine akşama kadar uyur hayırsız. Adam değil ki bu. Böyle evlat olmaz olsun.
1: Bey böyle söyleme. Çocuk işleniyor sonra.
0: İçleniyormuş. İçlensin. İçlensin de adam olmanın bir yolunu arasın. Kazık kadar oldu baksana.
1: Ay öyle deme bey. Her gün dükkana geliyor, akşama kadar çalışıyor. Bir gün bile karşı çıkmadı sana. Pırlanta gibidir benim oğlum.
0: Pırlanta mı? Hanım hanım kendine gel. Yo yo bu çocuktan adam olmaz.
1: Bağırma bey duyacak. Kırma çocuğun kalbini.
0: Kalbini değil bacaklarını kıracağım onun. Zorla adam edeceğim. Gençtir dedik, delikanlılıktır dedik ama düzelmedi gitti. Bırak düzelmeyi, her gün daha beter oluyor. Bütün mahalleye rezil olduk.
1: Kendilerine baksınlar. Benim oğlum pırlantadır.
0: İyi. Al da başına çal ölürse pırlantanı. Söyle gözüme gözükmesin bugün. Dükkana falan da uğramasın sakın. Kırarım bacaklarını.
1: Bey böyle konuşma bu çocukla. Kırarım bacaklarını falan diye. Sevgiye ihtiyacı var zavallının. Senin bu sert konuşmaların zarar veriyor çocuğa. Bir gün Allah korusun.
0: Allah korusunu mu kaldı yahu? Sabaha karşı eve geliyor. Kapıyı bacayı aşağı indiriyor. Anasına babasına ağzına ne gelirse. Tövbe tövbe. Bana bak. Bugün gözüme görünmesin dedim işte o kadar.
1: Tamam tamam tamam anladık. Söylerim evden çıkmaz bugün. Yatsın dinlensin.
0: Sanki çıkacak hali mi var serserinin? Bütün gün yatsın dursun. Babası çalışır nasıl olsa. O yan gelsin yatsın. Bakalım nereye kadar yatacak.
1: Çocuk kalkıp dükkana gelse suç, gelmese yatsa suç.
0: Tamam tamam gelmesin dedik gelmesin. Gözüm görmesin onu o kadar.

0: Ben eve gidiyorum oğlum. Dün akşam iyice kaçırmışız. Başım çatlıyor. Gidip erkenden uyuyacağım.
1: İyi iyi. Nasılsa baban da yatmıştır artık. Korkmadan rahat rahat gidebilirsin eve.
0: Şş, Kerim oğlum. Bak senin dilin fazla uzadı ha. Sana ne benim babamın yatıp yatmamasında? Ben senin babanın kaçta yattığıyla ya da seni günün hangi saatinde dövdüğüyle ilgileniyor muyum?
2: Hı? Sahi Kerim, baban genelde hangi saatte dövüyor seni ha?
3: Kesin! Kesin şu gülmeyi! Yettiniz be! Yettiniz artık!
0: Bana bakın oğlum, bu adama dikkat edin. Delikanlı geçiniyor ama kafası kızdı mı yapmayacağı şey yok onun ha.
4: Evet evet, sağ solu belli olmaz. Bir gün tersine gelirse altın üstüne getirir buraları malı.
0: Ben de onu diyorum. Dikkat edin, sonra söylemedi demeyin ha.
2: Ha doğru vallahi.
0: Hadi görüşürüz, ben gidiyorum.
2: Daha erken be Kenan.
0: Ne yapayım oğlum, sabah erken kalkacağım. Bugün dükkana gitmedim. Ama yarın mutlaka gitmem lazım, mal geçecek. Babam bensiz hayatta başa çıkamaz onca işte.
4: Ulan duyan da tonlarca taş taşıdın zanneder ha. Altı üstü iki top kumaş be oğlum.
0: İki top kumaşmış, sen ne anlarsın be? Kumaş işi çok özel bir iştir oğlum. Top top geldiklerinde onları taşırken çok...

0: Güçlü olmalısın. Ama aynı zamanda da incecik ipeklilere, yünlülere karşı da çok kibar olmalısın. He?
1: He? Nasıl yani?
0: He? Ya oğlum sen anlamazsın dedim ya, taş kafa. Kumaş kadın gibidir oğlum, nazik davranacaksın. Yoksa halin duman. Hadi, hadi yarın görüşürüz. Kim var orada? Kim var dedim? Utangaç bir arkadaş anlaşılan. Başa gönlün bilir koçum. Ortaya çıkmak istemiyorsan sen bilirsin.
2: Kerim?
0: Sen miydin?
2: Bendim ya. Şimdi sana benimle alay etmek neymiş göstereceğim. Göstereceğim.
0: Alacağın olsun Kerim. Alacağın olsun.
2: İşte böyle ders verirler adamı koçum.

0: Aç kapıyı lütfen.
1: Kimsiniz? Kim var orada?
0: Benim Kenan. Üst komşunun oğlu.
1: Ne istiyorsun?
0: Ne mi istiyorum? Hiç. Sadece komşu ziyaretine geldim. Bir kahveni içeyim dedim.
1: Bu saatte ne kahvesi? Sarhoş musun sen?
0: Ne sarhoşu ya? Adamın adı bir çıkmaya görsün. Vallahi kahve içmeye geldim.
1: Kahve falan yok, evine git.
0: Ya çay da olur canım, sorun değil. Hadi ne olur, aç şu kapıyı. Komşu değil miyiz? Şunun şurasında. Açsana.
1: Bana bak, ne yapıyorsun sen orada? Hadi evine git. Git yoksa polis çağıracağım. Beni duydun mu? Polis çağıracağım diyorum. Neyin var? Hey! Gel şuraya. Gel. İçeri gel. Tamam. Gel. Hoppa. Beni duyuyor musun Kenan? Hey! Tanrım! Yüzü gözü kan içinde. Sen yaralanmışsın. Şşt! Kendine gel. Olamaz, hayır. Ölmüş olamaz. Az önce benimle konuşuyordu. Hayır, sakin olmalıyım. Ben bir doktorum. Soğukkanlı davranmalıyım. Ha, önce bir nabız alayım. Oh, harika. Yaşıyor. Evet, yaşıyor. Tamam. Tamam, her şey yolunda. O hayatta. Ve iyi olacak. Gel bakalım, seni şöyle taşıyalım. Evet. Oldu. Uzan bakalım şöyle. Şimdi şu yaranın durumuna bir bakalım. Hı-hı. Merak etme. Önce yaranı temizleyelim. Biraz bekle, olur mu? Hemen geliyorum.

0: Anne. Sen. Sensin. Sensin ha komşu kızı.
1: Sonunda kendine gelebildin demek. Beni çok korkuttun. Söyle bakalım, nasılsın?
0: İyiyim, iyiyim. Yani sanırım. Bakıyorum da hala bir kahve yapmamışsın bana.

0: Bırak şimdi kahveyi de söyle. Ağrın çok mu?
1: Ağrım. Aa, şimdi hatırladım. Sanki kafayı bulmuş gibiyim.
0: Hala espri yapabildiğine göre demek ki iyisin. Beni çok korkuttun.
1: Korkma komşu kızı, korkma. Böyle bana kolay kolay bir şey olmaz. 8 yaşındayken ikinci katın balkonundan düşmüştüm. Burnum bile kanamamıştı. Biraz başım ağrıdı, o kadar. Herkül gibiyimdir senin anlayacağın.
0: Bırak dalga geçmeyi de anlat. Ne oldu? Kim yaraladı seni?
1: Boşver, konuşmaya bile değmez.
0: Konuşmaya değmez mi? Sen ölebilirdin.
1: Yok ama ölmedim değil mi? Ah. Korkma korkma, sadece biraz başım ağrıyor, hepsi o.
0: Demek hepsi o. Anlaşılan sen bu işi pek ciddiye almıyorsun. Ama neler olduğunu anlatmaya hazırlansan iyi olur. Çünkü birazdan polisler gelince başın iyice ağrıyacak.
1: Ne? Yoksa polise mi haber verdin?
0: Tabii. Bundan doğal ne olabilir?
1: Allah kahretsin. Ben hemen gitmeliyim. Yaptığını beğendin mi be komşu kızı? Alt tarafı basit bir kavgaydı. Hoş bulundum, kafama yumruğu yiyen ben oldum. Sen hiç boks maçı seyretmedin mi ya?
0: Hop hop. Nereye? Yüzün gözün şişti, yat bakayım.
1: Ya bırak beni, gitmeliyim. Polis gelmeden gitmeliyim.
0: Yat dedim. Bak. Yatsana yahu.
1: Hayır, gideceğim.
0: Dur. Dur. Ben yalan söyledim. Polisi aramadım.
1: Aramadın mı? Oh be. Aslansın be komşu kızı.
0: Aslan olup olmadığıma sonra karar verirsin. Evet, polisi aramadım. Ama şimdi babanı arayacağım. Senin kendine gelmeni bekliyordum.
1: Hayır, dur lütfen. Arama, beni dinle. Babam duyarsa yaşatmaz beni.
0: Bak, zaten başımı yeterince derde soktun. Senin yüzünden bütün gece uyuyamadım. Şimdi bu işi halledip okula gitmem lazım.
1: Okula mı? Sen doktor değil misin be komşu kızı? Ne okulu?
0: Öğrenciyim henüz. Yani şimdilik doktor sayılmam ama olacağım inşallah.
1: Hay Allah. Amma da yaş tahtaya basmışız ha. Ben de bizim apartmanda bir doktor var. O beni nasıl olsa iyi eder diye buraya gelmiştim. Demek kendimi bir öğrenciye teslim ettim ha?
0: Konuyu değiştirmeye çalışma. Ben babanı arıyorum. Nereye olduğunu onu anlatırsın artık.
1: Bak dur dur. Bak, baban diye tutturdum be kızım. Onu çağıracaksın da ne olacak? Biz kefeni yırttık nasıl olsa, boş ver. Hadi oturup iki laf edelim seninle. Aç şu televizyonu. Belki bir Türk filmi başlamıştır. Eski Türk filmlerine bayılırım ben. Bakalım kız kim, esas oğlan kim?
0: Ne esas oğlanı? Anlaşılan sen benim başıma bela olacaksın. Lütfen kusura bakma ama evinizi arıyorum. Ben görevimi yerine getirdim ve yarana ilk müdahaleyi yaptım. Gerçi benim görevim sayılmazdı ama.
1: Ya öyle deme komşu kız. Ha doktor, ha öğrenci, aynı şey.
0: Az önce öyle demiyordun ama.
1: O şakaydı be komşu kızı. Sen benim hayatımı kurtardın. Ben sana can borçluyum.
0: Bırak şu eski Türk filmleri ağzını.
1: İşte bana bunu demeyecektin komşu kızı. Türk filmlerine hayatta laf ettirme.
0: Ben de severim o filmleri ama bu filmlerin gerçek hayatla hiçbir ilgisi yok.
1: Olur mu ya? Onlar hayatın ta kendisidir. Baksana şu halimize. Adam yaralanır, komşu kızın evine sığınır. Kız adamın yarasını sarar ve zamanla aralarında bir yakınlık başlar.
0: Demek öyle. Aslında adam bir kanun kaçağıdır. Kızı kandırmıştır. Sonunda polisler adamı yakalar ve hapse atar.
1: Ya yok yok, hayır, o filmlerin sonu öyle bitmez ki komşu kızı. Adam mutlaka suçsuzdur. Mesela bir arkadaşını ele vermemek için hapse atılmayı göze almıştır. Harbi delikanlıdır yani. Ayrıca filmin sonu da mutlu biter.
0: Arkadaşlarını ele vermemek için hapse atılmayı göze alan o filmlerin kahramanlarını ben de tanırım. Hepsinin de kendilerince bir sebebi vardır. Ama bu sebepler genellikle saçma sapan sebeplerdir. Delikanlı adam kimseyi ispiyon etmez. Kahramanlar kendi intikamlarını kendileri alır. Ya da erkekler ağlamaz gibi.
1: Gerçi sonuncusu pek uymadı ama.
0: Sonuncuyu boş ver de söyle bakalım. Senin sebebin ne? Sen kimi, neden koruyorsun?
1: Ben kimseyi korumuyorum.
0: Bana bak. Beni aptal yerine koymasan iyi olur.

0: Sana çorba pişirdim. Bunlar da ilaçların. Saat 2'de birer tane alacaksın hepsinden. Bir de akşam. O zamana kadar ben dönerim nasıl olsa.
1: Bir telefon edebilir miyim? Uzağa değil, üst katı arayacağım. Annemi, beni merak etmiştir zavallı. Bari arayıp iyiyim diyeyim. Birkaç gün bir arkadaşta kalacağım, merak etme falan filan işte. Öyle şeyler söylerim. Bu saatte babam dükkandadır nasıl olsa.
0: İstediğin yeri ara. Ama telefon çalarsa sakın cevap verme, tamam mı?
1: Tamam, merak etme.
0: Bir de dikkat et. Televizyonun sesini fazla açma. Apartmandan şüphelenmesinler. Biliyorsun ben yalnız yaşıyorum esas oğlan.
1: Evet biliyorum.
0: Güzel. Ben çıkıyorum. Akşama görüşürüz.
1: Bana esas oğlan dedi.

0: Alo, buyurun.
1: Ben sana telefonları açma demedim mi?
0: Senin aradığını anladım da ondan açtım komşu kızı. Şimdi açmasan beni merak edeceksin. Acaba bu çocuğa bir şey mi oldu diye telaşa kapılacaksın. Belki ta buralara kadar gelip bakmak isteyeceksin. Daşlarından olmana içim el vermedi.
1: Aman aman tamam. Her şeye de bir cevabın var. Nasılsın? İlaçlarını aldın mı? Ağrınsızın yok ya.
0: Turp gibiyim, merak etme. Sadece biraz...
1: Biliyorum, sadece biraz başın ağrıyor.
0: Tam üstüne bastım be komşu kızı.
1: Bana bak, sakın telefona cevap verme, tamam mı? Hadi akşama görüşürüz.
0: Tamam, oldu, görüşürüz. Tüh. Bir de beni dinlesen be komşu kızı. Telefona kesinlikle cevap vermeyecekmiş. Sevgilisi arar diye korkuyor galiba. Oo, komşu kızı. Sahiden sevgilin var mı senin ya? Ah, amma da ağrıyor be. Şöyle etrafı bir kolaçan edelim. Bakalım ne var ne yok. Ne de olsa bize emanet etti evini, değil mi? Ah, anam. Ah. Yahu ben bu yumruğa gelmezdim ya. Boşluğuma geldi işte. Oo, demek yatak odanız burası hanımefendi. Güzel. Mis gibi kokuyor. Ah, ne çok giysisi varmış bizim komşu kızının ya. Oo, şahane. İşte benim favorim. Bu kırmızı elbiseyi onun üzerinde gördüğüm günü çok iyi hatırlıyorum. Oh. Bu çekmecede de ne varmış bakalım. Ay, ay, amanın. Çamaşır çekmecesiymiş. Bu sana yakışmaz be oğlum Kenan. Delikanlısın sen. Bakalım burada ne var mı? Ooo, incik boncuk. Bu çekmecede yok yok. Ooo. Bayılırım böyle işe yaramaz şeyleri karıştırmaya. Kurumuş güller, süslü anahtarlıklar, sinema biletleri. Ya bu kızlar hiçbir şey atmazlar mı ya? Eski sinema biletlerini ne diye saklarlar ki? Aa, bu da ne? Ha, kibritmiş. Ha, gece kulüplerinde filan verilen kibritlerden bu. Ne o? Ha, şey, kelebek bar. Aa, kelebek bar mı? Hiç duymadım. Neredeymiş bakayım bu bar? Aa, içinde bir yazı var. Kalbim senin için atıyor. Ortunç. Ortunç mu? Bu ne biçim isim be? Ortunç. Meyve ismi gibi. Tropikal meyve ortunç. Bu da ne böyle? Koca bir kutu çikolata. Vay. Ortunç abim almıştır herhalde. Nereden açılıyor bu kutu ya? Hay Allah. İşte oldu. Abicini yaladın mı oğlum Kenan? Çikolata falan yok. Oho. Mektuplar, mendiller, fotoğraflar. Aa, burada bir defter de var. Hatıra defteri.

0: Sıranın durumu oldukça iyi. Çabuk toparlanacaksın. Dua et ki gözün zarar görmemiş yumruktan.
1: Olur, ederim.
0: Yüzündeki şişler de biraz inmiş galiba. Dinlenmiş gibisin. İyi görünüyorsun.
1: İyiyim, iyiyim.
0: Ne o? Keyifsiz gibisin.
1: Ya, bir şey yok.
0: Hadi canım, yapma. Sabah bıraktığım keyifli, şakacı oğlan nerede? Ha, anladım. Babana haber vermeyeyim diye.
1: Babam umurumda değil, anladın mı? İstersen hemen çağır. Beni hiç ırgalamaz. Anlatacaklarım belli. Gece kahveden çıktım, eve doğru yürüyordum. Arkamdan biri geldi, cüzdanımı istedi, vermedim. O da yumruğu salladı, sonra da kaçıp gitti.
0: Oo, hikayeyi hazırladın yani.
1: Yok. Ben gerçeği söylüyorum.
0: Vallahi ben bu hikayeyi pek inandırıcı bulmadım. Bilmiyorum, baban inanacak mı?
1: Aman, ister inansın ister inanmasın. Saldırıya uğradım diye asacak değil ya beni.
0: Bazen seni hiç anlamıyorum. Gel, seninle bir anlaşma yapalım.
1: Ne anlaşması?
0: Ben bu meseleyi tümüyle kapatmaya söz vereceğim. Karşılığında da sen...
1: Ya, karşılığında da ben sana bu işin aslını anlatacağım.
0: Hı hı, aynen öyle.
1: Ya sen hiç vazgeçmez misin?
0: Hiç.
1: İyi, peki, anlaştık. Ne bilmek istiyorsun?
0: Öncelikle o kimdi?
1: Dövüştüğüm çocuk mu?
0: Hı hı.
1: Şey, hemen tanıdığım biri işte. Mahalleden arkadaşım. Aslında pek de arkadaşım sayılmaz ya, ama ne bileyim işte. Çocukluktan beri birlikteyiz buralarda. Eskiden iyi bir çocuktu. Ama o manyak babası sonunda onu da kendine benzetti.
0: Evet, devam et.
1: Emekli postacıydı babası. Anlatacak çok fazla şey yok esasında. Çocukken çok döverdi Kerim'i.
0: Adı Kerim demek.
1: Cin gibisin vallahi ya, komşu kızı. Bana bak, bunları anlatıyorum ama aramızda kalacak.
0: Tabii ki, sen beni ne sandın? Casusa benzer bir yanım var mı?
1: Yok da yani, ne bileyim. Ben yine de söyleyeyim dedim. Neyse, ne diyordum? Çok dayak yerdi. Babası, Kerim'in annesi Gülnaz teyzeyi de acayip döverdi. Hatırlıyorum. Ağzı burnu dağılırdı kadıncağız. Yine de kocasını korur, kimselere laf ettirmezdi. Gülnaz teyze bir gün aniden ölüp ablaları da evlenince... zavallı Kerim babasıyla baş başa kaldı. Aslında en acınacak halde olan babası. Kahretti. Ama yine de acıyamıyorum o adama.
0: Peki Kerim'in seninle alıp veremediği ne?
1: Aslında benimle bir alıp veremediği yok. Onun nefreti hayata karşı. Sindirilmiş, korkutulmuş, aşağılanmış. Ben Kerim'in bu nefretini anlayabiliyorum. Ben de hatalıyım. Dün gece kahvede çok üstüne gittim çocuğum. Babasından yediği dayaklardan bahsedip herkesin içinde dalga geçtim.
0: Seni şimdi anlıyorum, babanı ya da polisi neden aramamı istemediğini.
1: Aslında ben bu işi gizlerken öncelikle kendimi düşünüyordum. Bu iş duyulursa başım asıl evdekilerle derde girecekti. Ya, laf aramızda, babama göre ben serserinin, sarhoşum biriyim.
0: Alınma ama, sanki sen de onun böyle düşünmesi için çabalar gibisin. Sık sık sabaha karşı eve sarhoş geldiğini, nağralar atarak milleti ayağa kaldırdığını duyuyorum.
1: Evet. Babam daha ben çocukken benimle ilgili olarak ortaya attığı kehaneti doğrulamak için çabalıyorum ben. Bu çocuk 5 para etmez kehanet.
0: Ne olur bana kızma ama...

0: Belki de babanın kehanetini doğrulamaktan vazgeçip kendin olsan, benim gördüğüm Kenan'ı babanın görmesine de izin versen her şey çok farklı olabilir. Hadi gülümse artık. Biraz da güzel şeylerden bahsedelim. Türk filmlerinden mesela.
1: Canım istemiyor.
0: Hadi gel. Gel seninle tavla oynayalım.
1: Hayır, şimdi oynamak istemiyorum. Belki sonra.
0: Peki, o zaman kağıt oynayalım.
1: Bir şey oynamak istemiyorum.
0: Tamam. Ama asma suratını.
1: Suratımı falan asmıyorum. Yorgun. Biraz uyumak istiyorum.
0: Peki. Sen biraz kestir. Ben de yiyecek bir şeyler hazırlayayım.

0: Al bakalım. Sonunda istediğin kahveyi yaptım işte. Nasıl olmuş?
1: Vallahi doğruyu söylemek gerekirse...
0: He?
1: Felaket.
0: Sahiden mi?
1: Sen bu kahveyle biraz zor koca bulursun.
0: Aman çok da umurumdaydı.
1: Söylesene be komşu kızı. Bana neden yardım ettin? Neden hala evinde kalmama izin veriyorsun?
0: Bu benim için kaçırılmaz bir fırsattı da ondan. Düşünsene, daha doktor olmadan bir hastam oldu.
1: Sana borçlandım komşu kızı. Sana borçlandım.
0: Kendini borçlu hissetmene gerek yok. Sen yaralıydın, ben de sana yardım ettim. Hepsi bu. Kim olsa aynı şeyi yapardı.
1: Sen çok iyi niyetli bir kızsın komşu kızı. Başkası olsa gecenin bir yarısı kapıya dayanan yaralı birini içeri almazdı. Hele ki benim gibi serserilikten namı almış yürümüş birini.
0: Kendine haksızlık etme. Senin bir serseri olmadığını biliyorum.
1: Kaç defa laf attım sokakta sana. Bu serserilik değil mi yani?
0: Evet, ama ben gözlerinde hep küçük bir çocuğun utangaçlığını görüyordum. Şimdi bile. Biliyorum. Senin iyi bir çocuk olduğunu biliyorum.
1: Belki de sandığın kadar iyi bir çocuk değilimdir.
0: Hadi yapma. Beni kötü olduğuna inandıramazsın.
1: Yok, kötüyüm demiyorum da sadece sandığın kadar iyi biri olmayabilirim diyorum. Yani ben şey işte ne bileyim, belki de hani senin güvenini kötüye kullanmış ve bugün evinin içinde küçük bir gezinti yapmış olabilirim. Buna ne dersin?
0: Küçük bir gezinti mi? Odaları dolaştığını mı söylemeye çalışıyorsun?
1: Belki de yani odalarını dolaşmış. Hatta dolaplarına filan da göz atmış olabilirim.
0: Eşyalarımı mı karıştırdın? Eşyalarımı karıştırmadığını söyle.
1: Biraz sağa sola baktım diyelim.
0: Umarım çamaşırlarımı filan
1: karıştırdın. Yok artık, o kadar da değil.
0: İyi, aferin sana.
1: Bak komşu kız, kötü bir niyetim yoktu. Bu sadece eski bir alışkanlık. Sana çok saçma geldiğini biliyorum ama benim en sevdiğim şey çanta karıştırmaktır. Çocukken bütün akraba kızlarının çantalarını, cüzdanlarını didik didik ederdim. Onlar da bu huyumu bilir, gizli şeylerini asla çantalarında taşımazlardı.
0: Ben de lisedeyken bizim kızların çantalarına yapışır yalvarırdım. Ne olur biraz karıştırayım diye. O küçük notlar, kumaş ve kağıt mendiller.
1: Kurutulmuş güller.
0: Aa, evet.
1: Fotoğraflar.
0: Evet evet, fotoğraflar.
1: Sinema biletleri.
0: Sinema biletleri. Bazıları sinema biletlerini bile saklar değil mi? Ne komik.
1: Hatta bazıları üzerine şiir yazılmış kağıt mendilleri, aşk mektuplarını da saklarlar. Yırtılmış fotoğrafları bile. Önce yırtıp sonra atmaya kıyamazlar herhalde.
0: Evet, bazıları bu dediklerini saklarlar. Ama bazıları onları bir çekmece köşesinde unuturlar. İkisi çok farklı.
1: Bence ikisinin arasındaki tek fark onları unuttuğunu söyleyen kızın kalbinin kırılmış olması.

0: Umarım bu mektuplarımı okuduğun anlamına gelmiyordur.
1: Doğrusunu söylemek gerekirse okudum.
0: Yani şimdi sen benim mektuplarımı mı okudun?
1: Şimdi değil, öğlen okudum.
0: Bunu nasıl yaparsın? Benim mektuplarımı nasıl okursun?
1: Ne var bunda komşu kızı? Biraz önce gülerek başkalarının çantalarını, cüzdanlarını karıştırdığından bahsediyordun. Mektuplardan da söz ettik. Ama şimdi...
0: Ama bu durum başka.
1: Niye? Okunan senin mektupların olunca durum değişiyor mu? Yapma ne olur komşu kızım.
0: Ben masum, çocukça bir alışkanlıktan bahsediyordum. Sense...
1: Bense ben yaptığımın berbat bir şey olduğunu kabul ediyorum. Ama kötü bir niyetim yoktu. Anla işte.
0: Madem yaptığının yanlış olduğunu kabul ediyorsun... özür dile o zaman.
1: Peki, tamam. Mektuplarını... ve hatıra defterini okuduğum için özür dilerim.
0: Ne? Hatıra defterimi de mi okudun? Buna inanamıyorum. Bu haksızlık. Kendimi şimdi senin karşında utanç içinde hissediyorum.
1: Bak komşu kız, kendini kötü hissetmene gerek yok. Şu an karşında ortunç denen o züppe oturmuyor. Ne var yani hatıra defterini okuduysam? Sana güldüğümü mü sanıyorsun? Aksine senin ne temiz, ne duygulu bir kız olduğunu anladım. Tabii bu arada ortunç denen o uzun saçlı artist kılıklının da 5 para etmez biri olduğunu. Hoş, bunu anlamak için oğlanın resmine bakmak da yeterli ama. Ne bileyim komşu kızı, sen de biraz saf mısın galiba? Türk filmlerinde hiç esas oğlanın adının ortunç olduğunu gördün mü sen? Murat olur mesela ya da Vedat, ondan sonra Kenan.
0: Haklısın galiba.
1: Resmini niye yırttın çocuğun? Ha? Ne güzel, pahalı şampuanla yıkanmış, uzun, jöleli saçları da varmış.
0: Neden mi yırttım? Doğrusu bilmiyorum. Galiba onun hakkındaki tespitlerin çok yerinde. Hayatta en çok değer verdiği şey o parlak uzun saçlarıdır. Kızların saçlarına deli olduğunu düşünür.
1: Babam... Allah az sayıda akıllı kafa yaratmış, geri kalanlarını da saçla kaplamıştır derdi. Kendisi tartışma götürmez bir kere olduğundandır herhalde. Ama şimdi söylediklerinin doğru olduğunu düşünmeye başladım.
0: Tamam, tamam, bu kadar şamata yeter. Hasta olduğunu unutma, artık dinlen biraz.
1: Hayatta olmaz. Önce şu ortunç hikayesini anlat bakalım.
0: Mektuplarımı ve hatıra defterimi okuduğuna göre her şeyi biliyor olmalısın.
1: Tamam, bildiklerimi bir toparlayalım. Şımarık zengin çocuğu uzun zaman kızın peşinden koşup sonunda onu tavlar. Zaferinin tadını çıkarttıktan sonra da başka bir çiçeğe konmak için havalanır ve bir daha kendinden haber alınamaz. Nasıl? Doğru anlamış mıyım?
0: Evet, doğru anlamışsın. Hikaye bu kadar sıradan ve çirkin.
1: Yapma be komşu kızı. Amacım seni üzmek değildi. Bence çirkin olan o ortunç denen maymunun ta kendisi. Oysa sen benim hayatta karşılaştığım

0: Hadi iç şu ilacı. Daha tümüyle iyileşmedin.
1: Ben iyiyim, hiçbir şeyim kalmadı.
0: Bak, bu dönem çok tehlikelidir. Tam iyileştim derken yaran mikrop kapabilir. Ya da ters bir hareket yaparsın, açılır.
1: Yapmam yapmam, korkma, ben iyiyim. Hem sanırım artık gitsem iyi olacak. Seni daha fazla rahatsız etmek istemiyorum komşu kızı. Sana gerçekten teşekkür borçluyum. Bu yaptığını asla unutmayacağım. Ayrıca...
0: Yine aynı konuyu açma lütfen. Teşekkür etmeni ya da kendini borçlu hissetmeni istemiyorum. Sadece iyileştiğini görmek istiyorum. Bir iki gün daha kalıp tümüyle iyileşmeni bekleyebilirsin istersen. Ben bir doktor adayı olarak senden sorumlu sayılırım.
1: Burada kalmayı ben de isterim. Ama dedim ya, seni daha fazla rahatsız etmek istemiyorum.
0: Sen beni rahatsız etmiyorsun ki.
1: Gerçekten mi? Hiç mi?
0: Hatıra defterimi okumuş olman beni rahatsız etti tabii. Ama iyileşene kadar gözümün önünde olsan iyi olur.
1: Komşu kızı, daha önce de söyledim ya, bana bir şey olmaz. Benim için kaygılanmana gerek yok. Asıl ben senin için kaygılanıyorum.
0: Benim için mi? Neden?
1: Yine kızmayacağını söz verirsen söylerim.
0: Ha, ne diyeceğini anladım. Ama inan, o konuda endişelenmene gerek yok.
1: Gerek yok mu? Aa, şu haline bak. Onun adını bile ağzına alamıyorsun.
0: Saçmalama, ne olur. O iş bitti. Artık benim umurumda bile değil.
1: Evet ama hala adını söyleyemiyorsun.
0: Söyleyememek değil. Ben sadece onun hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum.
1: Ben de işte bu nedenle endişeleniyorum ya. Senin yaran benimkinden daha tehlikeli. Bu yaranın kapanması için bir şeyler yapmalısın. Ben sana yardım etmek istiyorum.
0: Biliyorum ama bu sadece zamanla kapanacak bir yara.
1: Hayır, öyle değil. Sen yaranın üzerini sıkı sıkı örtmüşsün. Ama hava almayan bir yara iyileşemez. Üzerini kapatarak, adını bile anmayarak kurtulamazsın ondan.
0: Ne yapmamı istiyorsun? Oturup uzun uzun onu anlatmamı, sonra da saatlerce ağlamamı mı?
1: Evet. Belki de ağlamalısın.
0: Ben yeterince ağladım.
1: Hayır, öyle değil. Belki de birilerinin yanında ağlamalısın. Ya da o ortunç denen oğlanın karşısına dikilip sen beş para etmez herifin birisin diye bağırmalısın. Ya da ne bileyim işte. Biraz daha düşünürsem daha iyi bir şeyler bulabilirim.
0: Ben yapamam. Böyle şeyler yapıp kendimi herkese rezil edemem.
1: Neden herkese rezil olasın ki? Ortunç denen o zibidinin suratına bir tokat atan kız rezil olmaz, alkışlanır.
0: Tokat mı? Ben bunu asla yapamam.
1: İstersen bunu senin için ben memnuniyetle yaparım.
0: Hayır, hayır, istemem.
1: Peki o halde. Uzun saçlarından tutup biraz sürükleyeyim onu.
0: Hayır dedim, ben böyle bir şey yapmak istemiyorum.
1: Peki istediğin ne? Ha? Ondan intikam almak istemiyor musun?
0: İntikam. Bu kötü bir sözcük. Aslında ben... Eğer mümkün olsaydı ona küçük bir ders vermek isterdim.
1: Bir ders mi? Nasıl yani?
0: Bilemiyorum ama eğer mümkün olsaydı ondan çok değerli bir şeyini almak isterdim. Kaybetmenin ne demek olduğunu öğrensin diye.

0: Kenan, hoş geldin. Girsene.
1: Yok, girmeyeceğim.
0: Kaç gündür neredesin? Seni merak ettim.
1: Buralardayım. Evdekilerle dükkanla uğraştım. Bir de halletmem gereken önemli bir mesele vardı.
0: Halledebildin mi bari?
1: Evet, hallettim.
0: Umarım evde de her şey yolundadır.
1: Belki inanmayacaksın ama evde ilk kez her şey yolunda.
0: Ciddi misin?
1: Evet, geçen akşam babamla ilk defa içki içmeden konuştum.
0: Ve?
1: Ve onun da en az benim kadar dikkatli davrandığını fark ettim.
0: Ah, bu çok güzel.
1: Tabii, yani birdenbire her şey güllük gülistanlık olmadı. Hala dükkanda her yaptığıma karışıyor. Sık sık da ne beceriksiz olduğumu söylemeden edemiyor. Ama en azından azarlarken benim beceriksiz işe yaramaz oğlum diyor.
0: Buna ne kadar sevindiğimi anlatamam. Hadi gir içeri de uzun uzun anlat.
1: Yok, hayır, giremem. Şimdi eve gitmem lazım. Sana bir şey demek için gelmiştim. Hı? Eğer bu akşam bir işin yoksa, yani ya da ders falan çalışmayacaksa, sinemaya gidelim mi diyecektim.
0: Sinemaya mı?
1: Şu aşağıdaki sinemada çarşambaları eski Türk filmleri gösteriyorlarmış. Bu akşam Ah Güzel İstanbul var.
0: Ya, ama yakında sınavlarım var. Çok çalışmam lazım.
1: Ya. Yeah.
0: Peki, bu defa alıp geleyim.
1: O zaman 8'de hazır ol komşu kızı.
0: Tamam.
1: Dur, unutmadan. Sana vermek istediğim bir şey var.
0: Nedir bu?
1: Küçücük bir hediye.

0: Ne var bu kutuda?
1: Aman sorma işte, açınca görürsün. Hadi görüşürüz.
0: Peki. Bu çocuk tam bir deli. Bir de not var.
1: Sevgili komşu kızı, delikanlı adam boşluk almayı sevmez. Umarım hediyeni beğenirsin. Artık Ortunç abimiz de kaybetmenin ne demek olduğunu biliyor. Sevgiler, esas olan Kenan.
0: Bu da ne demek? Bu da ne? Bunlar saç. Ortunç'un saçları.

0: Yalnız değilsiniz.
1: Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin son yıllarda ortaya çıkan türlerinden biri de dijital şiddet, yani sanal, siber ya da teknolojik şiddettir. Dijital şiddet, yasalarda suç olarak

0: Cinsel içerikli mesajlaşmanın paylaşılması ya da paylaşmakla tehdit etmek, ısrarlı takipçilik, daha önce çekilen görüntülerin paylaşılmasıyla tehdit etmek, sosyal medyada hakaret ve linç de diğer teknolojik şiddet biçimleridir. Dijital şiddet kişileri itibar kaybına, iş kaybına, hatta intihara bile sürükleyebilen ağır bir şiddet türüdür. Dijital şiddet, psikolojik şiddeti zaten içermektedir. Peşi sıra fiziksel ve ekonomik şiddete de sebep olabilir. Israrlı takip, dijital şiddetin en çok rastlanan türlerinden biridir. Dijital yollarla cinsel taciz, kişinin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret gibi her türlü teknolojik şiddet suçtur ve cezası vardır. Dijital şiddet suçunu tanıdığınız biri işliyorsa, kişinin sizinle iletişim kurmasını yasaklatabilir, uzaklaştırma kararı aldırtabilirsiniz. Çevrimiçi şiddet uygulayan kişileri engelleyebilir, dijital olarak mümkün olan her türlü uzaklaştırma yolunu kullanabilirsiniz. Şiddet içeren mesaj ve görsellerin ekran fotoğrafı, ses ve görüntü içerikleri saklanmalıdır. Çünkü mahkeme sürecinde delil olarak kullanılabilir. Dijital şiddetin ifade özgürlüğünü kısıtlama, nefret söylemi, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi hak ve özgürlüklere müdahaleye karşılık hapis cezası, güvenlik tedbiri ve adli para cezası gibi karşılıkları vardır. Dijital şiddete uğrayanlar Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunabilir. Unutmayın, evde, sokakta, iş yerinde, okulda, siyasi ve toplumsal yaşamda yalnız değilsiniz.
1: Çok kilo aldım. Ne yaparsam yapayım veremiyorum. İnternette o kadar çok bilgi var ki hangisine inanacağımı şaşırdım.
2: Merak etmeyin. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyenlerimiz tarafından size özel beslenme planı ücretsiz olarak hazırlanıyor. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Müzikli Şehir Rehberi.

Derler ki İspanya'nın güneyinden yükselen ateşli bir çığlıktır flamenko. Endülüs'ün geçmişten bugüne yazdığı en uzun mektuptur.

Çok derin, çok katmanlı bir kültürel miras gizler flamenko, müziği ve dansıyla. Farklı coğrafyalardan gelmiş insanların acı tatlı hatıraları, güneyin sokaklarında yankılanan ritmik bir melodide, dansta ve ağıtta dile gelir yüzyıllar boyunca. Arap, Berberi, Yahudi, Roman halklarının müzik ve dans ritimlerini getirir, Akdeniz İspanyası'nın melankolisiyle birleştirir. Ortak acılar, umutlar kuşaktan kuşağa aktarılan hikayelerle, beden ve el hareketleriyle, ayak vuruşlarıyla ifade edilir.

Endülüs bölgesinde 8. yüzyıldan 15. yüzyıla dek süren kültür birlikteliğinin bir arada yaşama deneyiminin sonucu olarak ortaya çıkar. 15 ve 16. yüzyıllardaki savaşlar, sürgünler ve yaşanan acılarsa müziğe derinliği ve hüznü katar. Flamenko zamanla sadece müzik olmaktan çıkıp bedenle ruhun da katıldığı kültürel bir belleğe dönüşür. ...1800'lerin ortalarından itibaren flamenko'nun altın çağı başlar. Önceleri evlerde, aile arasında söylenen kanteler, yani şarkılar artık küçük tavernalara, sahnelere taşınır. İlk kafe kante, yani flamenko gece kulübü bu yıllarda Sevilla'da açılır. 1930'lardaki iç savaş yıllarında ülkeyi terk eden sanatçılar müzik ve danslarını diğer ülkelere taşır. Böylece flamenko dünyanın dört bir yanında festivallerde, yarışmalarda icra edilen, hakkında tezler, kitaplar yazılan bir sanat dalına dönüşür. Sevilla, flamenko'nun doğduğu şehir olarak biliniyor. Dolayısıyla bu müzik ve dans türü şehrin de ruhuna işlemiş. Sevilla'da sokaklarda günün her saati flamenko ezgileri duymak, halka açık meydan, park ve caddelerde amatör ya da profesyonel dansçıların renkli gösterilerini izlemek mümkün. Flamenko'nun en iyilerini izlemek ve dinlemek istiyorum diyorsanız, her yıl Nisan ayının son haftası düzenlenen Flamenko Festivali'ne katılmaya Sevilla'ya gitmelisiniz. Flamenko'nun ünlü vokallerinden Camarón de la Isla ile açmıştık programımızı. Kapanışı ise usta gitarcı Paco de Lucía ile yapalım. 1960'ların sonunda Rumba isimli ilk albümünü yayımlayan Paco de Lucía, Camarón de la Isla'da dahil olmak üzere çok sayıda sanatçı ile çalıştı. 2014 yılında hayata gözlerini yuman sanatçıdan flamenko'nun en hareketli biçimi olan Bulerias türünde bir eser dinliyoruz. Gitanos Andaluz, Endülüs çingeneleri.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Bir Sınırlar Aşan Türkiye programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Muzaffer Şahin. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Bugün kıymetli hocamla kamu diplomasisinde gelecek trendler üzerine konuşacağız. Teknoloji, küresel krizler, iklim değişikliği hepsi kamu diplomasisinin geleceğini şekillendiren hususlar. Önemli başlıklar. Bugün 2030 ve sonrası için kamu diplomasisinde bu trendler nasıl şekillenecek? Onlar üzerinde duracağız kıymetli hocamla. Saygıdeğer hocam, ilk sorum şöyle olsun size. Gelecekte en güçlü kamu diplomasisi aracı ne olacak?
1: Evet sayın hocam, bugünün dünyasında kamu diplomasisi yalnızca hükümetlerin yürüttüğü bir süreç değil. Malumunuz artık dijitalleşmenin etkisiyle daha yatay, daha katılımcı ve daha çok hızlı işleyen bir iletişim ekosisteminden bahsediyoruz. 2030'a doğru ilerlerken kamu diplomasisinin en güçlü aracı bana göre dijital anlatılarla şekillenen ve yapay zeka ile desteklenen önemli konuların aktarımı, hikayeleştirme süreçleri olacak. Artık sadece ne söylediğiniz değil, nasıl ve nerede söylediğiniz de en az içerik kadar önemli hale geldi. Geleneksel diplomatik mesajlar, devlet televizyonlarında yayınlanan belgeseller ya da konferanslarda yapılan sunumlarla sınırlı kalamıyor artık. Bunun yerine kişiselleştirilmiş ve algoritmalara göre optimize edilmiş dijital içerikler kamuoyunun nabzına uygun şekilde sunulur hale gelmeye başladı. Burada tabii ki yapay zeka devreye giriyor demiştik. Yapay zeka sayesinde hedef kitlelerin ilgi alanları, kültürel eğilimleri ve dijital alışkanlıkları analiz edilerek onlara özel hikayeler oluşturmak mümkün hale geldi. Örneğin bir ülkenin göçmen politikası hakkında yurt dışında olumsuz bir algı varsa klasik bir basın bülteni ya da diplomatik açıklama artık yeterli olmuyor. Bunun yerine o ülkeye entegre olmuş göçmenlerin hikayeleri sosyal medyada kısa video formatlarıyla sunulduğunda daha güçlü bir etki haline dönüşüyor.

0: dönüşebiliyor. Çünkü artık gerçek hikayeler kamu diplomasisinin yeni dili haline geldi. Otantiklik gelecekte kamu diplomasisinin temel parolası haline dönüşecek. Bu noktada kültürel içeriklerin etkisi daha da önem kazanıyor görünüyor. Televizyon platformlarında yayınlanan diziler bazen bir büyükelçiden daha etkili bir kültürel temsil aracı haline gelebiliyor. Özellikle son yıllarda Türkiye'nin ihraç ettiği dizileri dikkate alırsak bunun ne kadar önemli bir nokta olduğunu görebiliyoruz. Genç kuşaklar politik söylemlerden ziyade bu tür içeriklere daha fazla itibar ediyorlar ve farkındalıkları artıyor. İşte bu yüzden gelecekte kamu diplomasisinin gücü biraz da algı ekonomisini kimin daha iyi yönettiğine bağlı olarak gelişecek. Burada bir başka yükselen trend ise mikro influencer dediğimiz sosyal medya dünyasında hızla yükselen bir içerik üreticisi grup. Bunların sayıları normal, optimal düzeyde olanların daha spesifik konularda etkinliklerinin arttığı gözleniyor. Kamu diplomasisine bu yapılarında entegre edilmesinin büyük yararı olacağı ifade ediliyor ki neticeler de gösteriyor bize bunu. Eskiden kamu diplomasisinin aktörleri devlet yetkilileri olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise sosyal medya fenomenleri bu sahada önemli roller üstlenebiliyor. Bunlar tabii çok büyük milyonlara hitap edenler değil de biraz önce söylediğim gibi daha spesifik, daha konulara hakim olan influencerlar aracıyla yürütmek mümkün. Tabii bu yeni teknolojik ortamlar 2030'a doğru kamu diplomasisini artık sadece bu sosyal medya videolarıyla değil, mesela sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, metaverse ortamlarıyla da desteklenmesi söz konusu. Mesela sanal müzeler, 3D deneyimiyle ülke tanıtımları, hatta metaverse büyükelçiliklerden dahi söz edilmeye başlandı. Tabii yeni yeni, o kadar hızlı değil. İnsanlar bir ülkeyi ziyaret etmeden önce onu deneyimlemek istiyor, görmek, gözlemek istiyor. Bunu sağlayan ülkeler de diplomatik etki alanlarını daha da genişletecek.
1: O zaman diyoruz yapay zeka ve metaverse diplomasiye çok büyük etki edecek, öyle mi hocam?
0: Kesinlikle.
1: Biraz yani, bu konuyu açalım
0: evet,
1: isterseniz.
0: Evet, kesinlikle. Bu geleceğin en güçlü diplomasisi aracı haline dönüşmeye başlayacak. Hikayeleme kabiliyetleri çok çok önemli hale gelecek. Diplomasi artık sadece toplantı odalarında yürütülen protokollere bağlı bir süreç değil. Dijitalleşmeyle birlikte diplomasi ekranlar üzerinden de şekillenmeye başladı. Çok aktörlü ve çok katmanlı bir yapıya büründü diyebiliriz. Bu dönüşümün merkezinde yine yapay zekadan söz edeceğiz sorunuzda olduğu gibi. Önce yapay zekadan başlayalım. Yapay zeka diplomasiyi en çok veri analizi ve kamuoyu takibi açısından etki ediyor diyebiliriz. Düşünelim şöyle bir ülkenin dış politikasına dair dünya çapında milyonlarca sosyal medya paylaşımı, haber ve forum yazısı var. Bu verileri insan gözüyle taramak imkansız. Ancak yapay zeka sayesinde anlık olarak hangi konuda, nerede, nasıl bir algı oluştuğunu ölçmek mümkün hale geldi. Bu da karar vericiler açısından oldukça gerçek zamanlı analiz imkanı sunuyor. Aynı şekilde yapay zeka destekli içerik üretimi de önemli hale geldi. Artık bu yapay zeka modelleriyle blog yazıları, video senaryoları, diplomatik açıklamalardan sosyal medya postlarına kadar çeşitli içerikleri çok dilli olarak üretmek mümkün. Özellikle küçük ülkeler ya da sınırlı kaynaklara sahip diplomatik temsilcilikler için bu çok büyük bir avantaj. Bir başka önemli alan ise karar simülasyonları. Yapay zeka sayesinde diplomatik kriz senaryolarında olası sonuçları öngörebilecek modeller sunulabiliyor. Örneğin bir ülkenin ambargo kararı başka bir ülke üzerinde ne tür ekonomik, sosyal ya da askeri etkiler yaratır? Bu senaryoları yapay zeka ile test etmek mümkün. Ancak tabii ki yapay zeka sadece fırsatlar değil, bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Özellikle sahte video teknolojileri, bu deepfake denilen teknolojiler, sahte diplomatik açıklamalar ya da sahte lider konuşmaların üretilmesine yol açabiliyor. Bu da güven krizine ve diplomatik gerilimlere neden olabiliyor. Bu nedenle dijital doğrulama mekanizmaları artık diplomasi araç kutusunun bir parçası haline geldi diyebiliriz. Metaverse konusuna da sormuştunuz yanılmıyorsam.
1: Evet.
0: Ona da bir kısaca değineyim. Bu henüz gelişmekte olan bir süreç. Potansiyel barındıran bir dijital evren diyebiliriz buna. Diplomasi açısından yepyeni temsil ve etkileşim alanları sunuyor. Örneğin bazı ülkeler şimdiden sanal büyükelçilikler açmaya başladı. Hani çok hızlı gitmiyor ama bunlardan iki tanesini örnek verebilirim. Biri Güney Kore. Evet. Biri de Birleşik Arap Emirlikleri. Böyle bir sanal elçilik çalışması yaptılar ve bunları faaliyete geçirdiler ama dediğim gibi çok etkin değil şu aşamada, fakat öncüleri diyebiliriz. Bu dijital elçiliklerde insanlar kendi avatarlarıyla gezebiliyor, bilgi alabiliyor, temas edebiliyor. Hatta bazen sanal konsolosluk hizmetlerinin dahi alınması söz konusu. Bu da kültürel diplomasi için devrim niteliğinde aslında. Sanal müze turları, dijital sergiler, sanal müzik festivalleri gibi etkinlikler oldukça güçlü bir yapı ifade ediyor bize.
1: Evet, biraz evvel söylediğiniz gibi artık gelecekte en güçlü kamu diplomasi aracı dijital anlatı kapasitesini artırmak olacak. Bu tek başına tabii teknoloji değil. Veriye dayalı, hedef kitleye özgü, çok katmanlı, etkileşimli hikaye anlatımını beraberinde getiren bir yaklaşım. Devletlerin başarısı da yalnızca mesaj üretme hızına değil, anlam üretmeye, güven inşa etmeye, uzun vadeli ilişki kurmaya da tabii ki bağlı. Dijital platformlarda geleneksel kültürel diplomasi araçlarını dışlamadan onları daha görünür ve ölçülebilir hale getirecekler bu gelişmelerle birlikte, kuşkusuz ki. Bu bakımdan da yapay zeka, metaverse, biraz evvel kıymetli hocamızın da ifade ettiği gibi artık hayatımızda her alanda yerini alıyor. Metaverse ile ilgili çalışmalar belki tam istendiği gibi şu ana kadar gelişmedi ama hatırlarsanız hocam, biz bunu okulda ders haline de getirmiştik.
0: Evet,
1: biz çocuklara sertifika programı da çocuklara düzenlemiştik. İyi de olmuştu tabii çocuklar açısından. Çünkü bir yenilik doğuracak bir yaklaşım idi çocuklarımız açısından. Bu sanal büyükelçilikler gerçekten çok ilginç geldi bana. Ama diğer taraftan da söylemiş olduğunuz gibi bu dijital kültürel etkinlikler olsun, kriz simülasyonları olsun, tabii diplomasiye bunlar yeni mekanlar kazandırıyor bir yerde. Tabii etkisi etik, şeffaflık, güven ilişkileriyle, ilkeleriyle desteklenmediği sürece sınırlı kalacağı kesin tabii bunların da. Çok da fazla büyük anlamlarda yüklersek şayet esas işimizi ıskalamış oluruz. Ama tabii buradan şöyle bir konuya geçelim isterseniz. İklim ve çevre politikaları diplomasiye nasıl yön verecek önümüzdeki süreçlerde?
0: Evet hocam, bu da çok önemli bir konu. Gelecek yıllarda diplomasiyi şekillendiren temel başlıklardan biri iklim ve çevre politikaları olacağı aşikar. Çünkü artık iklim krizi sadece çevreyle ilgili bir sorun değil. Bu doğrudan küresel güvenliği, ekonomik ilişkileri, hatta insan haklarını etkileyen bir kriz haline geldi diyebiliriz. Eskiden diplomasi deyince akla askeri ittifaklar, ticaret anlaşmaları ya da siyasi müzakereler gelirdi. Ama bugün giderek artan bir şekilde yeni bir diplomasi dili karşımıza çıktı. İklim diplomasisi deniyor buna. Bu dönüşümün merkezinde Paris Anlaşması gibi küresel çerçeveler var. 2015'ten bu yana ülkeler artık sadece ne kadar gelişiyoruz diye değil, aynı zamanda ne kadar sürdürebiliriz sorusuna cevap arıyorlar. Bu da ülkelerin dış politikasında çevre politikalarını merkeze almasını sağlıyor. Çünkü artık karbon emisyonları sadece çevre sorunu değil, uluslararası meşruiyet sorunu haline gelmeye başladı. Mesela Avrupa Birliği Green Deal, yani yeşil mutabakat ile kendisini bir iklim lideri olarak konumlandırmaya çalışıyor. Sadece kendi vatandaşları için değil, Avrupa Birliği ile ticaret yapan ülkeler için de çevre standartları koyuyor. Bu klasik bir diplomasi değil, bu yeşil diplomasi olarak da tanımlanıyor. Aynı şekilde Çin son yıllarda devasa yenilenebilir enerji yatırımlarıyla hem enerji bağımsızlığını artırıyor hem de çevre dostu bir küresel aktör imajı oluşturmaya çalışıyor. Bu da onun yumuşak gücünü arttırıyor. Öte yandan bir başka bağlantıyı da gelişmekte olan ülkeler, özellikle Afrika ve Güney Asya devletleri bu alanda iklim adaleti kavramını öne çıkarıyor. Burada da yeni bir kavram çıktı. Onlar diyor ki sanayileşen ülkeler yıllarca dünyayı kirletti. Şimdi bizim gelişmemizi kısıtlıyorlar bu şeyle, yeni politikayla. Bu söylem diplomatik pazarlıklarda güçlü bir koz haline gelmeye başladı. Yani iklim diplomasisi aynı zamanda bir hak arayışı diplomasisini de üretti beraberinde. İklim değişikliği sadece bir iklim meselesi de değil. Tabii onu da vurgulamak lazım. Aynı zamanda bir kriz üreticisi. Örneğin kuraklık, sel, yangın gibi afetler, su kaynakları üzerindeki gerilimler, gıda krizlerini ve büyük göç hareketlerini de beraberinde getirebiliyor. Bugün iklim göçmeni diye bir kavramdan söz ediyoruz. Ancak uluslararası hukuk henüz bu konuda net değil. İşte bu boşluk yeni diplomatik gündemleri de beraberinde getiriyor.

0: başka boyut da değinebiliriz burada. Bu da zorunlu diplomasi. Çünkü iklim krizi sınır tanımıyor. Nehirler, denizler, havzalar paylaşımı gerektiriyor. İster istemez ülkeler bir araya gelmek, veri paylaşmak, afet yönetiminde işbirliği yapmak zorunda kalıyorlar. İklim işbirliğini reddetmek uluslararası izolasyonu da beraberinde getirecek. Yani bir toparlayacak olursak sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Gelecekte diplomasinin en güçlü itici gücü sürdürülebilirlik vizyonu olacak. Bu bir ülkenin çevre politikası artık onun diplomatik gücünün bir parçası. Hatta belki de en yumuşak ve en kalıcı gücü. 2030 ve sonrası içinde diplomasi masasında herhalde sık karşılaşacağımız bazı konular var. Mesela bu ülkede karbon nötr mü, iklim fonlarına katkı sağlanıyor mu, yeşil teknoloji transferlerine açıkmış gibi sorular. Muhatap olunacak sorular galiba.
1: Evet, bizim de bu konulara biraz yoğunlaşmamız gerekiyor. Türkiye bu konuda gerçekten iyi. Hem çevreye, iklime saygılı davranıyor. Yeni yeni atılımlar içerisinde oluyor. Yeni ittifaklara giriyor. Çatışma alanlarını çok iyi fark ediyor. Oralardan uzak duracak tedbirlerini alıyor yine. Yeni norm ve standartları mütemadiyen üretiyor ülkemiz. Bu bakımdan da tabii ki sürdürülebilirlik kavramı karşımıza çıkıyor. Bunların hepsi bizim için çok önemli. Devletlerin çevresel performansı sadece iç politika değil, uluslararası itibar ve meşruiyet göstergesi olarak da tabii çok büyük bir önem taşıyor, değer taşıyor. Benim kanaatimce bu konulara daha da fazla yoğunlaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bu bakımdan da Çevre Bakanlığımızın bir ismini de biliyorsunuz yeniden gözden geçirdik. İklim değişikliği kısmını da eklemiştik zaten.
0: Evet.
1: Bu konulara vermiş olduğumuz önemin aslında bir göstergesi olarak bunu da ifade etmekte yarar var diye düşünüyorum. Tabii çağımızda önemli olan sorunlardan birisi de hocam küresel göç hareketleri. Bu kamu diplomasisini nasıl değiştirecek, nasıl etkileyecek? Biraz da bunlar üzerine durabilir miyiz? Bu konuyu da ele alabilir miyiz? Çünkü gelecek trendlerden bahsediyoruz. Gelecek trendlerden bahsederken göç hareketlerinden bahsetmeden geçmek de olmaz.
0: Evet, Sayın Hocam, bu konu Türkiye açısından da önemli tecrübelerin yaşandığı bir konu. Şöyle bir veriyi paylaşmak isterim sizle. Son istatistiklere göre dünyada her 30 kişiden biri doğduğu ülkenin dışında yaşıyor. Bu çok önemli bir veri. Çeşitli nedenleri var tabii. Savaşlar, iklim krizleri, ekonomik eşitsizlikler, yönetsel sorunlar insanları yerinden etmeye devam ediyor. Edecek gibi de görülüyor bu gerekçeler. Bu tabloyu
1: ama
0: bize...
1: Ama çok büyük bir rakam bu.
0: Evet, evet hocam. Evet. Öyle yani nedenler farklı olmakla beraber böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Göç artık istisnai bir durum olmaktan çıktı bu tabloyu değerlendirirsek. Küresel bir gerçekliğe dönüştü. Ve bu gerçeklik kamu diplomasisini de kökten etkiliyor, hatta değiştiriyor diyebiliriz. Geleneksel kamu diplomasisi uzun yıllar boyunca yabancı kamuoyunu etkileme üzerine kuruluydu. Ama günümüzde göçmen topluluklar artık sadece hedef kitle değil, aynı zamanda etkileyici aktörler konumuna da geçmeye başladı. Özellikle büyük şehirlerde oluşan diasporalar bir ülkenin kültürel elçileri haline geliyor adeta. Bu da devletlerin kamu diplomasisi stratejilerini yeniden tasarlaması gerektiğini karşımıza çıkarıyor. Bir örnek ele alacak olursak hem mesela Almanya'ya giden Türk vatandaşlarının durumu ya da Türkiye'ye gelen Suriyelilerin durumunu analiz edebiliriz. Mesela Suriyeli bir akademisyen ya da hekim Türkiye'de yaşarken hem Türkiye hakkında konuşabiliyor hem de doğduğu ülke hakkında, Suriye hakkında içerik üretebiliyor. Bunlarla karşılaşıyoruz. Yine Almanya'daki Türk diasporası hem Türkiye'nin yumuşak gücünü taşıyor hem de yaşadığı ülkeyle arasında bir diplomatik köprü işlevi görüyor. Bu nedenle birçok ülke artık diasporalarla daha sistemli iletişim kurmaya başladı. Türkiye'nin burada güzel örnekleri var. Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı önemli bir görevi, misyonu üstleniyor. Bunun dışında başka ülkelerde de buna benzer çalışmalar var. Mesela Hindistan'daki diaspora stratejisi ya da Çin'in yurt dışındaki vatandaşlarını izleyen yumuşak güç programları oldukça önemli göstergeler. Göç aynı zamanda hikaye anlatıcılığında yeni bir alan açıyor diyebiliriz. Yani kendi gerçekliklerini anlatma biçimi olarak söylüyoruz. Bir ülke kendi kamuoyunda göçmen karşıtı söylemleri törpüleyip uluslararası

0: uluslararası kamuoyuna göçmen başarı hikayeleri sunarak yumuşak gücünü arttırabiliyor. Türkiye'nin bu konuda biliyorsunuz çok önemli bir tecrübesi var ve bu kabiliyetiyle uluslararası platformda çok başarılı örnekler sergiledi. Örneğin bunun dışında Kanada'yı da örnekler içerisinde görebiliriz. Çeşitliliği bir değer olarak lanse ediyor Kanada. Göçmen kabul politikalarında bir kamu diplomasisi aracı olarak kullanıyor yaygın olarak. Buna karşılık bazı ülkelerde ise göçmen karşıtı siyasi atmosferler uluslararası imajı maalesef olumsuz ediliyor ve diplomatik gerilimlere de neden olabiliyor. Burada bir başka önemli dönüşüm de empati temelli kamu diplomasisi diyebiliriz. Eskiden bir ülkede sadece kendi kültürünü tanıtma kabiliyeti vardı. Şimdi biz bu insanlara nasıl kucak açıyoruz söylemi üzerinden bir insani diplomasi dili kullanılmaya başlanıyor. Göçmenlerin entegre edildiği, eşit vatandaşlar olarak temsil edildiği anlatılar ülkelerin küresel algısını ciddi bir biçimde etkiliyor. Tabii risk yok mu? Burada da var. Risk özellikle ayrımcılık, dışlayıcı söylemler ve göçmenlere yönelik hak ihlalleri bir ülkenin dış ilişkilerini doğrudan etkileyebiliyor. Hatırlarsanız bazı Batı ülkelerinde yaşanan camilere yönelik saldırılar ya da göçmen karşıtı politikalar başka ülkelerde protestolara neden oldu. Hatta diplomatik notalarla dahi sonuçlananlar var. Kamu diplomasisi artık sadece devletler arası değil, toplumlar arası bir ilişki yönetimi haline geliyor. Bu da göçle birlikte daha da çeşitleniyor diyebiliriz. Gelecekte başarılı kamu diplomasisi, kendi diasporalarıyla güçlü bağlar kuran, göçmenlere adil davranan ve bu duruşunu etkili bir şekilde anlatabilen ülkelerden çıkacak diyebiliriz. Netice olarak göç artık yalnızca bir güvenlik ya da ekonomi meselesi değil, aynı zamanda bir iletişim ve imaj meselesine dönüştü. Geleceğin kamu diplomasisi göçü bir tehdit değil, bir anlatı aracı olarak görebilen vizyoner yaklaşımlarla şekillenecek diyebiliriz. Bu da bize şunu söylüyor. Etkili kamu diplomasisi sınırların değil, hikayelerin dünyasında kazanılır.
1: Evet hocam, o zaman şöyle diyebilir miyiz? Göç bir yerde kamu diplomasisini devlet merkezli olmaktan çıkararak toplum merkezli bir yapıya doğru dönüştürüyor.
0: Çok doğru tespit ediyorsun.
1: Tabii burada da diasporalar fevkalade önemli. Bu kavramı da kullandık. Hem anlatı taşıyıcısı hem de anlatı üreticisi haline geliyor diasporalar. Hem fırsat hem de kırılganlık unsuru olarak da yine karşımızda duruyor. Bu bakımdan da göçmen topluluklarla kurulan ilişki biçimi ülkelerin insan hakları, kapsayıcılık ve kültürel çoğulculuk algısını doğrudan etkiliyor. Biraz evvel sizin vermiş olduğunuz örnekteki Suriyeli kardeşlerimizin uzun süre ülkemizde barınmaları, kalmaları meselesi çok önemli gerçekten. Bunu hatırlatmanız da iyi oldu. Şundan dolayı artık ülkelerine bir önemli bir kısmı döndüler. Ama şunu görüyoruz. Türkiye'den giden iş adamları, sanayiciler veya kamu görevlileri oradaki Suriyelilerin çok büyük bir muhabbet ağı içerisindeler. Bir de çok sayıda insanın kısa bir süre içerisinde Türkçesi öğrenmiş olması. Esas başarılardan birisi de gördüğüm kadarıyla bu. Bu da çok önemli bir kazanım, bir başarı. Göç her zaman sadece maliyet üretmiyor. Aynı zamanda geleceğe dönük maliyetleri düşüren, maliyetleri daha da aza indiren unsurlar da üretiyor baktığımız
0: evet,
1: zaman.
0: Evet.
1: Biraz böyle tabii geniş bir perspektiften olaylara yaklaşmak, bir nativist çerçeveden kurtarmak gerekiyor benim kanaatimce burada yaklaşım. Ama tabii vermiş olduğunuz rakam %30 çok büyük bir
0: 30
1: kişide bir kişi mi?
0: Evet.
1: Ha, %30 değil.
0: %30.
1: Her 30 kişiden bir kişi. O da
0: evet.
1: Büyük bir rakam.
0: Evet.
1: O da çok büyük bir rakam kıymetli hocam.
0: Evet.
1: Yani bu muazzam büyük bir hareketliğe işaret ediyor aslında.
0: Çok.
1: Demek oluyor ki bu da hakikaten dünyada hepimizin her an farklı yerlere.
0: Evet.
1: Buna turistler dahil mi?
0: Değil.
1: Turist hareketli göç. Değil. Göç. Doğrudan göç. Ülkesini ya da vatanını
0: evet.
1: Terk etmesi biçimindeki bir hadise. Tabii o zaman şöyle bir şeye geçelim. Madem dünyamızın böyle küreselleştiği bir yapı içerisinde göç bu kadar büyük etkili alan oluşturuyor. Çok kutuplu dünya düzeni diplomasi anlayışını nasıl etkiler kıymetli hocam? Biraz da bunlar üzerine duralım isterseniz.
0: Evet sayın hocam, Soğuk Savaş'ın bitişiyle tek kutuplu dünya dönemi sanki sona eriyormuş gibi bir süreç yaşadık. Aslında günümüzde bazı uygulamalar, savaşa yönelik bazı niyetlerin beyan edilmesi ya da pratiğe yansıtılması

0: Sanki bu tek kutuplu dünyanın giderek zayıfladığının da işareti diyebiliriz. Uzun yıllar boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nin merkezinde olduğu küresel sistem artık çok daha parçalı hale geldi diyebiliriz. Çok sesli bir yapıya da evriliyor diyebiliriz. Bu geçiş sadece güç dengelerini değil, tabii ki diplomasinin doğasını da radikal bir biçimde etkiliyor. Günümüzde artık küresel lider kavramının yerini birden fazla etkili aktörün şekillendirdiği çok kutuplu bir dünya düzeni de almaya başladı. Mesela Amerika'nın dışında Çin ekonomik gücüyle, Avrupa Birliği normatif gücüyle, Hindistan demografik potansiyeliyle, Rusya askeri caydırıcılığıyla, Afrika ise stratejik kaynaklarıyla uluslararası ilişkilerde daha söz sahibi olma sürecinde kendisini hissettirmeye başladı. Bu da bizi şöyle bir sonuca götürüyor. Diplomasi artık sadece birkaç büyük güç arasında değil, çok aktörlü, çok katmanlı ve giderek daha esnek bir yapıya doğru götürüyor sanki. Eskiden Amerika Birleşik Devletleri ya da NATO gibi merkezler üzerinden yürüyen diplomatik normlar artık daha fazla müzakereye açık hale gelmeye başladı. Mesela uluslararası hukuk, çevre anlaşmaları ya da dijital düzenlemeler gibi alanlarda ortak bir zemin bulmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu çeşitliliğin bize önümüze serdiği bir tablo. Bunun sonucu olarak diplomasi anlayışında ciddi bir evrim yaşanıyor diyebiliriz. Önceden bir ülkede bir konuda pozisyon aldığında bu pozisyonu müttefiklerine daha kolay kabul ettirebiliyordu. Bugün ise ülkeler pozisyon değil, öneri sunmak zorunda kalmaya başladılar. Bu yeni düzende orta ölçekli ama stratejik öneme sahip ülkeler öne çıkmaya başladı. Bunun en bariz örneği Türkiye. Hem coğrafi konumları, Endonezya ve Brezilya'yı da buna dahil edebiliriz son zamanlarda. Hem coğrafi konumları hem de bölgesel etki kapasiteleri dengeleyici bir aktör haline getirdi. Bu saydığımız ülkeler ve özellikle Türkiye artık yalnızca büyük güçlerin kararlarını izlemek yerine kendi bölgesel girişimlerini, insani yardımlarını ve kamu diplomasisi hamlelerini kullanarak uluslararası oyunu etkiler hale geldi. Bu bir gerçek. Bu çok kutupluluğun başka bir sonucu da bölgesel diplomasi ağlarının güçlendiğini söyleyebiliriz. Kıtalarda ve ülkeler arasında bir takım ağlar oluşmuştu. Bu ağların yıllar geçtikçe daha çok güçlenerek karşımıza çıktığını görmeye başladık. Diplomatik işbirliğinin de merkezleri haline geliyor. Bu tür organizasyonlar sayesinde ülkeler kendi kıtasal sorunlarını kendi iç mekanizmalarla çözmeye çalışıyorlar. Bu da diplomatik bağımsızlık arayışını güçlendiren unsurların başında geliyor. Burada bir de elbette yeni sistem bazı riskleri de beraberinde getiriyor diyebiliriz. Bu çok kutuplu dünya düzeniyle ilgili sorunuz çerçevesinde güç merkezlerinin sayısı arttıkça karar alma süreçleri yavaşlıyor. Çıkar çatışmaları daha sık yaşanabiliyor. Bilgi kirliliği, enformasyon savaşları ve değer çatışmaları diplomasinin zeminini daha da kırılgan hale getirebiliyor. Bu nedenle geleceğin diplomasisi sadece sert güçle değil, zeki, çok kanallı, esnek diplomatik araçlarla yürütülecek diyebiliriz. Ez cümle sonuç olarak şöyle diyebilirim bu konuda Sayın Hocam. Çok kutuplu dünya düzeninde diplomasi tek yönlü mesajdan çok yönlü etkileşime doğru evriliyor. Yani güçlü olan, en yüksek sesle konuşan değil, en çok dinleyen, en çok anlayan ve en fazla köprü kurabilen ülke olacak diyebiliriz.
1: Evet hocam, buradan şunu çıkarıyorum. Kamu diplomasisi artık İknadan çok daha fazla müzakere ve eş zamanlı ilişki yönetimi pratiğine dönmek durumunda diye düşünüyorum. Peki tam da bu noktada kıymetli hocam, son 5 dakikamız olduğunu yönetmenimiz işaret etti. Türkiye geleceğe nasıl hazırlanmalı? Biraz da bunun üzerine duralım isterseniz.
0: Evet. Bu son bir önceki sorunuzda bahsettiğiniz çerçevede Türkiye'nin giderek güçlenen bölgesel karakterini de referans alarak ilerleyebiliriz. Türkiye geleceğe hazırlanma sürecinde çok önemli bir ivme içerisinde diyebilirim. Gelecek zaten artık çok uzağımızda değil, ihtimal de değil, önümüzde duruyor. O tam anlamıyla kapımızda. Mesela 2030'u görüyoruz, 2040 dediğimiz tarihleri de çok kısa sürede bekliyoruz. Bütün bunları işte bu süreçlerle inşa ediyoruz ve bu yeni dünya düzeninde Türkiye'nin rolü sadece izleyen değil, Sayın Hocam, yol açan, öncülük eden bir ülke pozisyonuna evriliyor.

0: Bunu gözlüyoruz. Peki bu süreçler nasıl işleyecek? Her şeyden önce şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'nin en büyük gücü insan kaynağı. Girişimci gençleri, yaratıcı beyinleri, farklı kültürleri bir arada barındıran zengin toplumsal dokusu. İşte bu geleceği şekillendirecek en kıymetli sermayemiz diyebilirim Sayın Hocam. Bu nedenle ilk adım şu, yapılması gereken insana yatırımı daha da arttırmamız gerekiyor. Eğitim, bilim, dijital beceriler ve eleştiriler düşünme kapasitesini geliştirmemiz gerekiyor. Tıpkı savunma sanayinde başardığımız birçok örnekte olduğu gibi bunu daha çok yaygınlaştırmamız gerekiyor. Tabii bu tek başına eğitimli olacak şey değil. Türkiye aynı zamanda dünyayla güçlü bağlar kurmalı ve kuruyor da. Kamu diplomasisini dijital dünyada daha aktif ve daha yaratıcı kullanıyor ve kullanmaya devam ediyor. Sadece devlet kurumlarıyla değil, sanatçılarıyla, sporcularıyla, sosyal medyadaki öncülerle, yazılımcılarla bugün dünyanın bu ülkeyi anlatan karakterine bürünüyor. Sadece bayrak yetmiyor. Bunu zenginleştiren diğer alt konularımız var. Ve gerçekten Türkiye bu hikayeyi yazıyor. İklim kriziyle mücadelede, göç konusunda, buna benzer diğer örneklerde rahatlıkla gözleyebiliyoruz. Göç ve kültürel çeşitlilik. Türkiye'nin bu konularda çok büyük sınavı var Sayın Hocam. İyi yönetildiğimiz süreceki gözlemimiz o. Oldukça büyük bir gayret var. Bu çeşitlilik bir gerilim değil, bir zenginlik haline dönüşüyor diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Evet hocam,
1: süremizin sonuna evet.
0: Tabii,
1: yavaş yavaş geldik. Tabii kıymetli hocamın da buraya kadar aktardıklarından şunu görüyoruz. Türkiye'nin geleceğe hazırlanmak için stratejik anlatı kapasitesini mutlaka güçlendirmesi, daha ileri boyuta taşıması lazım. Yapay zeka ve veri temelli kamu diplomasi altyapısı yine ileri bir boyuta taşınmalı. İklim, göç, insani diplomasi alanlarında yine entegre biçimde ele almamız lazım. Bu konularda Türkiye gerçi dünyanın ötesinde, dünyadaki diğer ülkelerin ötesinde bir rol, fonksiyon üstlendi ama bu artık günümüz şartlarında çok önemli. Diaspora ve gençlik odaklı uzun vadeli programlar önem taşıyor. Kurumlar arası eşgüdümlü ve uzmanlaşmayı artıran çalışmalar da yine bizim için çok önemli. Özetle Türkiye kamu diplomasisini reaktif bir araç olmaktan çıkarıp proaktif ve öngörücü bir devlet kapasitesi haline dönüştürmek durumunda. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Muzaffer Şahin'di. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Programı hazırlayan sunan ben Zakir Avşar. Program yapımcımız Zehra Nuhoğlu. Teknik yapımda Sayın Mehmet Müyesseroğlu. Ses kayıtta Sayın Sema Çallı. Hepinize bir sınırları aşan Türkiye programından daha hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.
2: Sınırları aşan Türkiye.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Değerli dinleyiciler, birkaç gün önce 112'de çalışan acil tıp teknisyen arkadaşlarımı görev başında ziyaret ettim. Ülke genelinde yoğun bir çalışma içinde olan ekipler günde ortalama 15 vakaya müdahale etmekte. Öncelikle 112 ne zaman aranmalı? 112 trafik kazaları, iş kazaları, elektrik çarpması, kalp krizi, nefes alma zorluğu, bayılma, sara krizi, zehirlenme, intihar veya yaralanma gibi durumlarda aranmalıdır. 112 acil ve hayati tehlike oluşturan durumlarda aranmalıdır. Ancak ekipler özellikle asılsız ihbarların çok sayıda gerçekleştiğini belirtmekte. Konuyu incelediğim zaman 112'ye gelen çağrıların neredeyse %70'inin asılsız ihbar olduğunu gördüm. 112 ekipleri sıklıkla olay yerine gittiklerini ve ihbarın yapıldığı yerde kimsenin olmadığını belirtmekte. Bu nasıl olabilir? Örneğin, sürücü sokakta yatan bir kişiyi vaka olarak telefonla ihbar

0: edip yollarına devam ediyor. Bu arada sokakta yatan kişi ambulans gelene kadar kalkıp gidiyor. Sürücü uyumakta olan kişiyi kontrol etmeden vaka olarak kayıt açtırıyor. Bu sadece bir örnek. Ekipler buna benzer çok sayıda asılsız ihbar ile karşılaşmakta. 112 sadece acil sağlıkla ilgili konular için aranmalıdır. Asılsız ihbarlar ekiplerin vakit kaybetmesine neden olarak acil müdahaleye ihtiyacı olan kişilerin hayatını tehlikeye atmaktadır. Ayrıca asılsız ihbar yapan kişilere idari ceza uygulanmaktadır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Gerçi kızlar annelerinin bu büyük korkusundan için için nefret ediyorlardı. Ama bu karışıklığın ilk anlarında sorularıyla annelerini tedirgin etmek istemiyorlardı. Ayrıca küçük kız kardeşleri Agvia Ivanovna'nın bu konuda belki de onların annelerinin bilmediği bir şeyler bildiğini düşünüyorlardı. Prens şey de bir şey söylemiyordu ve çok düşünceliydi. Lizaveta Prokofievna yol boyunca hiç konuşmamıştı onunla. Prens şey ise bunun farkında değilmiş gibiydi. Adelaide biraz önce hangi amcadan söz ettiklerini ve Petersburg'da neler olduğunu soracak olmuştu ona. Ama Prens şey karşılığında yüzünü ekşiterek bir takım raporlarla bütün bunların elbette saçma olduğuyla ilgili anlaşılmaz bir şeyler mırıldanmıştı. Çok doğru demişti Adelaide. Artık başka bir şey de sormamıştı. Aglaya nedense son derece sakindi. Yalnız çok çabuk yürüdüklerini düşünüyordu. Bir kez dönüp arkasına bakmış, onlara yetişmeye çalışan prensi görmüştü. Onun bu çabasını fark edince alaylı alaylı gülümsemiş, bir daha dönüp arkasına bakmamıştı. Sonunda tam eve yaklaşmışlardı ki karşıdan onlara doğru gelen Petersburg'dan yeni dönmüş Ivan Fyodorovich ile karşılaştılar. Ivan Fyodorovich'in ilk sorduğu Yevgeni Pavlovich oldu. Ama Lizaveta Prokofievna öfkeyle geçip gitti yanından. Ona cevap vermediği gibi yüzüne bile bakmamıştı. Ivan Fyodorovich kızlarının yüzünden de Prens Şeyh'in yüzünden de evde fırtınanın kopacağını anlamıştı. Ayrıca olağanüstü huzursuz olduğu Ivan Fyodorovich'in yüzünden de belliydi. Hemen Prens Şeyh'in koluna girdi, evin kapısında durdurdu onu. Neredeyse fısıldayarak bir şeyler söyledi ona. Olağanüstü bir haber aldıkları verandaya çıktıklarında da Lizaveta Prokofievna'nın yanına gittiklerinde de yüzlerinden belliydi. Herkes yavaş yavaş üst katta Lizaveta Prokofievna'nın odasında toplandı. Aşağıda verandada prens yalnız kalmıştı. Bir şey bekliyormuş gibi bir köşede oturuyordu. Ama ne beklediğini kendi de bilmiyordu. Evin içindeki kargaşayı, hareketliliği gördükçe eve gitmek aklına bile gelmiyordu. Dünyayı unutmuş gibiydi ve onu nerede bırakırlarsa bıraksınlar en azından 2 yıl kalkmadan oturabilirdi orada. Üst katta arada bir endişeli, telaşlı tartışmaların olduğu duyuluyordu. Prens orada öyle ne kadar oturduğunu bilmiyordu. Artık akşam olmuş, hava kararmaya başlamıştı. Verandaya birden Aglaya çıktı. Yüzü biraz soluk olsa da sakindi. Burada karşılaşmayı hiç beklemediği prensi köşede oturur görünce şaşırmış gibi gülümsedi. Yanına gidip sordu. Ne yapıyorsunuz burada? Sıkılarak bir şeyler mırıldandı prens. Ayağa kalktı. Ama Aglaya hemen oturdu yanına. Prens de oturdu. Aglaya birden dikkatle bakmaya başladı prensin yüzüne. Sonra bir şey düşünmüyormuş gibi pencereden dışarı baktı. Sonra tekrar prense. Galiba gülmek istiyor diye geçirdi içinden prens. Ama hayır. İsterse gülerdi. Kısa süren bir sessizlikten sonra sordu Aglaya. Çay ister miydiniz? İstiyorsanız söyleyeyim getirsinler. Yok yok bilmem ki. Bilmeyecek bir şey yok bunda. Ah bakın ne diyeceğim size. Biri sizi düelloya davet ederse ne yapardınız? Demin sormak istiyordum bunu size. Peki ama kim? Neden? Kimse beni düelloya davet etmez ki. Tutun ki etti. Çok korkar mıydınız? Sanırım çok korkardım. Gerçekten mi? Demek korkak birisiniz. Bir an düşündükten sonra gülümsedi prens. Hayır. Hiç de korkak korkunca kaçandır. Ama korkup kaçmayan insana korkak diyemezsiniz. Peki ya siz kaçmaz mısınız? Aglaya'nın sorusuna sonunda güldü prens. Belki kaçmam da. Aglaya neredeyse gücenmiş gibi. Bir kadın olsam da ben kesinlikle kaçmam. Ama şu anda her zaman yaptığınız gibi daha bir ilginç olmak için gülüyorsunuz bana. Burun kıvırıyorsunuz. Söylesenize genellikle 12 adımdan mı ateş ediyorlar? Bazıları 10 adımdan ateş ediyormuş öyle mi? Demek ya ölecekler ya da yaralanacaklar. Evet ama düelloda çok seyrek isabet ettirirler. Nasıl seyrek? Puşkin'i öldürdüler ya. Muhtemelen bir rastlantıydı o. Hiç de rastlantı değildi. Ölümüne bir düelloydu ve öldürdüler işte. Dante yukarılarda bir yere, göğse veya başa nişan almış olmalı.
Ama kurşun aşağıya saplanmış. Yani nişan alınmayan yere. Anlayacağınız, kurşun sapmış, Puşkin'in orasına rastlantı sonucu saplanmış. Bu işlerden anlayan kimseler anlattı bunu bana. Konuştuğum bir subay bana talimatnamede atışların insanın ortasına yapılması gerektiğinin yazıldığını söylemişti. Evet, talimatnamede aynen öyle yazıyormuş. İnsanın ortasına. Yani göğsüne veya kafasına değil de doğrudan orta yerine nişan alınmalıymış. Sonra başka bir subaya sordum bunu, o da aynı şeyi söyledi. Doğrudur, onlar uzaktan ateş ediyorlar çünkü. Peki siz ateş etmesini biliyor musunuz? Hiç ateş etmedim. Yoksa tabanca doldurmasını da bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. Yani nasıl doldurulduğunu biliyorum ama hiç doldurmadım. Bu da bilmiyorsunuz demektir. Çünkü pratik yaparak öğrenilen bir şeydir bu. Beni dinleyin de öğrenin. Önce rutubetli olmayan, dediklerine göre yalnızca rutubetli olmayan değil, kupkuru da kaliteli bir tabanca barutu alacaksınız. Yalnız dikkat edeceksiniz. Alacağınız barut toplarda kullanılan kalın baruttan olmayacak. İnce barut alacaksınız. Dediklerine göre kurşunu kendileri döküyormuş. Tabancanız var mı sizin? Güldü prens. Yok, ihtiyacım da yok benim tabancaya. Aman ne saçma. Hemen iyi bir Fransız veya İngiliz tabancası almalısınız kendinize. En iyisi onlarmış, öyle diyorlar. Sonra bir veya iki yüksük dolusu barut boşaltacaksınız tabancanın namlusundan içeri. Barutu ne kadar çok koyarsanız o kadar iyiymiş. Barutun üzerine keçe bastıracaksınız. Dediklerine göre nedense özellikle gerekliymiş keçe. Herhangi bir yerden alabilirsiniz keçeyi. Bir şiltenin içinden falan. Bazen kapıların üzerine de keçe kaplıyorlar. Keçeyi barutun üzerine iyice bastırdıktan sonra üzerine kurşunu koyacaksınız. Duydunuz mu? Sonra kurşunu koyuyorsunuz. Önce barutu, sonra kurşunu. Yoksa gitmez kurşun. Neden gülüyorsunuz? Sizin her gün birkaç kez ateş etmenizi ve kesinlikle iyi bir nişancı olmanızı istiyorum. Yapacak mısınız bunu? Gülüyordu prens. Aglaya öfkeyle yere vurdu ayağını. Onun böyle ciddi konuşması biraz şaşırtmıştı prensi. Bir şeyler öğrenmesi, Aglaya'ya hiç değilse nasıl tabanca doldurulacağından daha ciddi şeylerle ilgili sorular sormasının gerektiğini hissediyordu. Ama karşısında Aglaya'nın oturduğu, kendisinin ona baktığı dışında her şey hemen uçup gidiyordu aklından. Aglaya o anda ne söylüyorsa söylesin, onun için hiç değişmezdi. Biraz sonra üst kattan verandaya Ivan Fyodorovich indi.

endişeli, kararlı bir tavırla yüzü asık bir yere gidiyordu. "Aa, Lev Nikolayeviç, sen ha, nereye böyle?" Lev Nikolayeviç'in yerinden kıpırdamayı bile düşünmediğini gördüğü halde böyle sormuştum. "Hadi birlikte çıkalım, bir şey söyleyeceğim sana." Aglaya elini prense uzatarak güle güle dedi. Veranda oldukça karanlıktı. Prens o anda Aglaya'nın yüzünü iyice görememişti. Bir dakika sonra generalle birlikte evden çıkarken birden kıpkırmızı oldu prens. Sağ yumruğunu var gücüyle sıktı. İvan Fyodorovich'in yolunun da prensin gittiği yönde olduğu anlaşılmıştı. Saatin geç olmasına karşın birisiyle bir konuda görüşmek için acele ediyordu. Ama bu arada birdenbire sık sık Lizaveta Prokofievna'dan söz ederek çabuk çabuk endişeli, epeyce kopuk kopuk konuşmaya başlamıştı. Ne var ki o anda prens biraz daha dikkatli olsaydı İvan Fyodorovich'in ondan bir şey öğrenmek veya daha doğrusu ona doğrudan ve açıkça bir şey sormak istediğini ama asıl konuya bir türlü gelemediğini fark ederdi. Oysa prens öylesine utanmıştı ki generalin konuşmasından baştan beri bir şey anlamıyordu bile. General birden durup ona heyecanlı bir soru sorduğunda ister istemez generalin söylediklerinden bir şey anlamadığını itiraf etmek zorunda kaldı. General omuz silkti, tekrar anlatmaya başladı. "Hepiniz çok tuhaflaştınız. Lizaveta Prokofievna'nın neler düşündüğünü, endişelerini hiç anlayamadığımı söylüyorum sana. Kriz geçiriyormuş gibi ağlıyor. Bizi küçük düşürdüklerini, rezil ettiklerini söylüyor. Ama kim yaptı bunu? Neyle yaptı? Ne zaman ve neden yaptı? Kabul ediyorum, suçluyum. Kabul ediyorum bunu, çok suçluyum. Ama bu durdurak bilmez, üstelik aşırı heyecanlı kadını ancak polis durdurabilir. Ben de bugün birileriyle görüşmek, birilerini uyarmak niyetindeyim. Her şey sessiz sedasız, güzellikle, kibarca, dostça ve kesinlikle bir olay çıkmadan halledilebilir. Zamanın neler göstereceğinin bilinemeyeceğini de kabul ediyorum. Olay ortada. Ama ne burada kimsenin bir şey bildiği var, ne de bir açıklamada bulunan. Eğer ben duymadıysam, sen duymadıysan, o duymadıysa, beşinci kişi de hiçbir şey duymadıysa sorarım sana kim duydu? Başka nasıl açıklarsın ki bunu? Bence olayın yarısı hayalden, ne bileyim, ay ışığı gibi elle tutulamayan bir şeyden ibarettir ya da seraptır.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir.

yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sevgili dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Ankara'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüştü. İstanbul'da yürütülen fon soruşturması kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yeni yasama yılı yarın başlıyor. Rusya, dizel ve gemi yakıtıyla gaz yağı ihracatına yönelik yasağı 31 Ekim'e kadar uzattı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda atılan adımlarla kat edilen mesafenin değerlendirildiği kaydedildi. Milli Güvenlik Kurulu'nda bölgede yaşanan gelişmeler de değerlendirildi. Bölgenin güvenliği için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizildi. Suriye'de devlet otoritesinin ülke sathını kapsamasıyla entegrasyon sürecindeki olumlu gelişmeler ele alındı. Irak hükümetinin devlet egemenliğini ülke genelinde güçlendirme gayretlerinden de memnuniyet duyulduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta ise taraflara müzakerelere dönme çağrısında bulunuldu. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde uluslararası toplumda İsrail yönetimine karşı somut adımlar atmaya davet edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüştü. Görüşmede İzmir'le ilgili projeler görüşüldü. Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabulü ve İzmir'e gösterdiği ilgi için teşekkür etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, daha sonra da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarafından kabul edildi. Görüşmede şehir içi ulaşımda koordinasyon olanaklarının değerlendirildiği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 34 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Böylece fon soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan kişi sayısı 217'ye, tutuklananların sayısı da 59'a yükseldi. Soruşturma çerçevesinde düzenlenen 5. operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada duyurdu. Akın Gürlek, spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedinin de incelemeye alındığını belirtti. Bu arada eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Bazı şüphelilerle ilgili olarak da tedbir kararı alındı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal'la babası Cihan Süt Şurup hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve tüm mal varlıklarına el konulduğu kaydedildi. İş insanı Cengiz Avcı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ise fon soruşturması ile ilgili olarak 5 finans kuruluşunun tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredildiğini açıkladı. Fon piyasalarına yönelik çeşitli önlemlerin alınmasına devam ediliyor. Hükümet tüm kurumlarıyla süreci titizlikle yönetiyor. Bu çerçevede Devlet Denetleme Kurulu gerekli idari ve hukuki tedbirleri hayata geçirmek için çalışmalarına başladı. Emlak Katılım Bankası da katılım evim ve bir evimin satın alınması için rekabet kurumuna başvurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı dolayısıyla düzenlenen özel oturumda Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönemdeki ilk gündemlerinden biri, terörsüz Türkiye hedefi çerçevesinde kurulacak izleme komisyonu olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Yeni yasama yılında gündemin önemli maddelerinden biri de 13. yargı paketi olacak. Bu kapsamda aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Nafakaya ilişkin yeni düzenlemenin de pakette yer alması bekleniyor. İşsizlik Ağustos ayında 0,3 puan azalarak %7,8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik oranı son 40 aydır %10'un altında seyretmeye devam etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş gücü piyasasının istikrarlı seviyesini koruduğunu belirterek istihdam oluşturma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Hedefimiz 2027-2029 döneminde ülkemizde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmak ve işsizlik oranını kademeli olarak düşürerek 2029 yılında %7,6'ya indirmek" dedi. İhracattaki artış sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre %8'den fazla artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 8 ayında da ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 8 aylık ihracatımız 184 milyar 996 milyon dolarla rekor kırdı dedi. Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı 1 milyar 760 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya'yı 1 milyar 731 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri, 1 milyar 203 milyon dolar tutarındaki ihracatla da İngiltere takip etti. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturmasında gözaltına alınan 7 kişinin emniyet birimlerindeki işlemleri devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da bulunuyor. Soruşturma çerçevesinde Türkiye Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkezi'nde de arama yapılarak 125 klasöre el konuldu. Soruşturmada müşteki

sıfatıyla yer alan eski hakem Ali Tuna, baskı ve tehdide maruz kaldığını düşünen hakem ve gözlemciler başsavcılığa başvursun çağrısında bulundu. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile İsrail'i birbirine bağlaması planlanan su altı elektrik kablosunun güzergahı tartışılıyor. Yunan basını güzergahın güneye kaydırılmasının değerlendirildiğini öne sürdü. Diplomatik kaynaklarsa TRT Haber'e yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Henüz Türkiye'ye ulaşan resmi bilgi bulunmadığına işaret edilerek öngörülen su altı kablo güzergahı Kuzey Ege ve Fethiye Kaş Deniz Milli Parklarımızın bulunduğu bölgeden geçmemekte olup bu konuda Yunan basınında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Türkiye'nin kıta sahanlığındaki izinsiz faaliyetlere müsaade etmeyeceğini vurgulayan diplomatik kaynaklar ülkemizden muvafakat alınmalı uyarısında bulundu. Washington-Tahran hattında görüşme trafiği hızlandı. Washington yönetiminin İranlı arabulucular kanalıyla görüştüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek," dedi. Trump, İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılması ve Amerika Birleşik Devletleri ile nükleer müzakereleri başlatmak amacıyla Washington'a güven artırıcı bir yol haritası sunmuştu. İran'ın önerdiği 7 günlük plana Amerika Birleşik Devletleri'nin yanıtı Katar'da Tahran yönetimine iletildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Washington'ın plana yanıtını başkent Doha'da teslim aldı. Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla nükleer adımları içeren plandaki ana anlaşmazlığın atılacak adımların sıralamasıyla ilgili olduğu belirtildi. Rusya, dizel ve gemi yakıtıyla gaz yağı ihracatına yönelik yasağı 31 Ekim'e kadar uzattı. Benzin ihracatına yönelik yasağınsa 31 Ocağı kadar devam edeceği kaydedildi. Konuyla ilgili açıklamada söz konusu ürünlerle ilgili ihracat yasağının uzatılması kararının iç akaryakıt piyasasındaki istikrarın korunması amacıyla alındığı belirtildi. Dubai Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai Hava Yolları'na ait uçakta kaçırılma kodu verildi. İçinde 150 İsrailli'nin bulunduğu uçak önce Ürdün hava sahasında tur attı. Daha sonra da yönlendirildiği Suudi Arabistan'a güvenli bir şekilde indi. Yolcular yedek uçakla Tel Aviv'e gönderildi. İsrail'in yolcuları almak için askeri nakliye uçağı göndermek istediği ancak Riyad'ın buna izin vermediği öne sürüldü. İsrail uçakta yaşananlar ile ilgili olarak saldırı girişimi iddiasını ortaya attı. Yardımcı pilotun kaptan pilotu bıçakladığı, mürettebattan bir kişinin durumu kontrol altına alarak uçağın güvenli inişini sağladığı belirtildi. Suudi makamlarının olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğü vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri İç İstihbarat Servisi FBI tarihinin en büyük siber güvenlik krizlerinden biriyle karşılaştı. Bilgisayar korsanlarından oluşan bir grup FBI'ın kariyer sitesine sızarak 3 terabayt büyüklüğündeki hassas verileri ele geçirdi. Ele geçirilen veriler arasında ajanların gizli görevleriyle sosyal güvenlik numaraları ve psikolojik değerlendirme raporlarının da yer aldığı vurgulandı. Olayla bağlantılı olarak Hollanda'da bir kişi gözaltına alındı. Siber güvenlik uzmanları söz konusu verilerin Rusya ve Çin istihbaratı için büyük bir koz haline gelebileceği uyarısında bulunuyor. Sanayi ve

0: Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur, Teknofest Güneydoğu'nun açılış töreninde milli teknoloji hamlesi kapsamında hayata geçirilen yerli ve milli projelere dikkat çekti. Mehmet Fatih Kacır, 2027'de kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracını Ay'a ulaştıracağız dedi.
1: Milli teknoloji hamlesi, gökyüzünde süzülen çelik kanatlarımız Bayraktar'dır, Akıncı'dır, Kızıl Elma'dır. Hürjet, Anka, Gökbey, Kaan'dır. Bir dönem hayal olarak görülen nice projeyi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin, girişimcilerimizin alın teriyle, akıl teriyle gerçek kıldık. İnsanlı uzay bilim misyonumuzla ay yıldızlı bayrağımızı uzayın derinliklerine taşıdık. Şimdi ufkumuz çok daha uzaklarda. Ay'a erişmeye hazırlanıyoruz. Kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracımızı 2027'de Ay'a ulaştıracağız. Türkiye yüzyılını hep beraber bilimin, teknolojinin ve yüksek katma değerli üretimin asrı kılacağız.
0: Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Marmara ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak etkili oluyor. Yağışlara yer yer gök gürültüsü ve kuvvetli rüzgarla fırtına eşlik ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın aralarında Diyarbakır, Adıyaman ve Mersin'in de bulunduğu 15 kentte sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Bu kentlerde yaşayanların ani sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Ankara'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüştü. İstanbul'da yürütülen fon soruşturması kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yeni yasama yılı yarın başlıyor. Rusya, dizel ve gemi yakıtıyla gaz yağı ihracatına yönelik yasağı 31 Ekim'e kadar uzattı. A milli futbol takımı Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ay Yıldızlı ekip yarın saat 15.30'da Belçika'nın Liège kentine hareket edecek. Belçika-Türkiye maçı Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Tümasan Konyaspor, Filistin milli futbol takımıyla dostluk ve kardeşlik mesajı için sahaya çıktı. Mücadele 2-2 berabere bitti. Süper Lig ve 1. Lig'den eski ve yeni 448 yönetici bahis oynama gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Söz konusu 448 kişi 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içinde idareci olarak görev alan kişilerden oluşuyor. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle. Ankara ve Eskişehir 10, İstanbul, İzmir ve Kilis 16, Edirne, Kocaeli ve Diyarbakır 13, Çanakkale, Sinop, Trabzon, Mardin ve Gaziantep 15, Bursa, Muğla, Konya ve Tunceli 12, Antalya 21, Adana 19, Hatay 17, Nevşehir 7, Kastamonu ve Erzurum 6 derece. Yol durumu. Aydın Deniz Otoyolu'nun ilk kilometresinde onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrol olarak sağlanıyor. Seydişehir Aksek yoğunluğun 30 ile 33. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. İyidere Rize Pazar yoğunluğun ilk 56 kilometresinde yol çizgisi çalışmaları nedeniyle her iki yönde de ulaşım tek

şeritten kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 947 numaralı bildiri. Saros Körfezi. Atış eğitimi 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında saat 8'den saat 23'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 34 dakika kuzey, 26 derece 20 dakika 2 saniye doğu, 40 derece 43 dakika 27 saniye kuzey, 26 derece 45 dakika 48 saniye doğu, 40 derece 35 dakika 7 saniye kuzey, 26 derece 50 dakika 21 saniye doğu, 40 derece 24 dakika 48 saniye kuzey, 26 derece 23 dakika 50 saniye doğu. Denizcilere 948 numaralı bildiri. Akdeniz. Atış eğitimi 1 Ekim 2026 tarihi saat 01'den 31 Aralık 2026 tarihi saat 23.59'a kadar 36 derece 23 dakika 51 saniye kuzey, 35 derece 10 dakika 48 saniye doğu mevki merkez olmak üzere 0.6 mil yarı çaplı sahada yapılacaktır. Denizcilere duyurulur.

0: içinden.
1: Gecenin içinden programından TRT İstanbul Radyosu'ndan herkese güzel bir gece diliyorum efendim. Çarşamba geceleri her çarşamba gecesi olduğu gibi çok değerli konuklarımla az sonra sizleri buluşturacağım. Hakikaten çok güzel konular konuşacağız. Müziği konuşacağız, edebiyatı konuşacağız. Aynı zamanda uluslararası festivallere de bağlanacağız. Gecenin içinden her zaman olduğu gibi dop dolu efendim. İki güzel hanımefendi. Bu programı hazırlıyorlar, sizler için hazırlıyorlar. Deniz Sezer ve Zeynep Matur. Sesimizi sizlere bir başka güzel insan Hüsnü Aslan iletecek. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Çarşamba gecelerini aydınlatan program Gecenin içinden başlıyor.

0: Efendim gecenin içinden programı TRT İstanbul Radyosu'nda başladı. Canlı yayındayız. Çok değerli konuklarım var demiştim. İşte gecenin birinci konuğu. Müzikli buluşmalar köşesindesiniz. Çok değerli bir müzisyen şu an konuğumuz. Birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Yıllardır bizimle beraber. 96'da ilk albümüyle biz kendisini tanıttık. Daha sonra birbirinden güzel albümler, teklerle müzik hayatımızın içinde. İyi ki de içinde. Barış Bilgili şu an stüdyomuzda. Sevgili Barış, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Seni görmek çok güzel, çok mutlu etti bizi.
1: Benim için de öyle. Çok teşekkür ederim Tolga Bey, gerçekten. Özellikle davetinizden dolayı onur duydum.
0: Çok mutlu olduk.
1: Ne mutlu bana. Yine TRT'nin içinde, evet. Bu ailenin içinde misafir olmak, konuk olmak benim için çok onur verici.
0: Çok teşekkür ediyorum. Biz müzikli buluşmalar köşesinin özellikle, tabii diğer köşelerimizin de öyle, konuklarını seçerken üzerine çok düşünüyoruz. Sevgili Deniz Sezer yapımcımız. Çünkü en büyük sebebi bir kültür sanat programının 54. yılındayız. Gecenin içinden programı Türkiye'nin en eski radyo programı, en eski kültür sanat programı. 54. yılımızın içerisindeyiz.
1: 54 yıl.
0: Biz sadece müziğin içerisinde olan değil, aynı zamanda müziğin kültürüyle, müziğin teorisiyle, müziğin pratiğiyle de iç içe olan insanları müzikli buluşmalar köşesinde özellikle buna dikkat ediyoruz. Çünkü sizin gibi konservatuvardan yetişmiş ve Türk müziği üzerine de düşünceleri olan, sadece müziğiyle değil, sadece müziğinizle bizle beraber değilsiniz, müzik üzerine düşüncelerinize de çok değer veriyoruz. Onları da bu akşam dinleyeceğiz, bu gece dinleyeceğiz. Çünkü Türk müziği nasıl değerlendiriyorsunuz? Türk pop müziği olsun, Türk halk müziği, Türk sanat müziği. Ne durumdayız, nereden geldik? 90'lı yıllar, 80'li yıllar, 80'li yılların sonunda Sezen Aksu, Onno Tunç besteleri, Sezen Aksu güfteleriyle başlayan bir çıkış. Sonra devam ediyor mu? Bunların da fotoğrafını sizinle beraber, değerli bir müzisyenle çekmeye çalışacağız Barış Bey, inşallah vaktimiz yettiği sürece. Son tekniniz, tabii az sonra ona kulak vereceğiz. Son tekniniz.

0: Gönül.
1: Evet.
0: Yalnız Gönül şarkısını ben daha önceki röportajlarınızda da sizin repertuarınızdaydı zaten bu şarkı.
1: Evet, evet
0: öyle değil
1: doğru,
0: mi?
1: Doğru, evet.
0: Yani
1: Çıkmamıştı ama.
0: Çıkmamıştı.
1: Evet, çıkmamıştı ama arkadaşlarım
0: evet.
1: için söylüyordum.
0: Evet, evet.
1: Bazı programlarımda, konserlerimde söylüyordum.
0: Hatta değerli sanatçılara da veriyordun, verdiniz Gönül'ü, öyle değil mi?
1: Gönül'ü değil,
0: Gönül vermedin.
1: Kül şarkısı.
0: Kül, onu zaten ona ayrı bir başlık
1: evet,
0: açacağız.
1: Gönül, Gönül yeni bir şarkı, yeni
0: öyle
1: çıktı.
0: Mi?
1: Evet,
0: evet, harika.
1: Aslında şarkıyı yazalı,
0: şarkıyı daha önce
1: şarkı
0: yazalı.
1: Yazılı tabii, 7
0: evet,
1: yıl falan oldu.
0: Tabii.
1: Fakat bu 7 yılda şarkı ile ilgili ne yapacağımızı çok fazla kestiremedik. Ama en sonunda buna karar verdik, bu şekilde yapmaya karar verdik ve böyle de oldu, çok da güzel oldu bence.
0: Güftesi ve bestesi size ait.
1: Evet, bana ait. Ben aslında Cengiz Kurtoğlu için yapmıştım bu şarkıyı.
0: Ben onu söyleyecektim şimdi. Şimdi onu söyleyecektim. Yani ben en son dinlediğim röportajda Cengiz Kurtoğlu için olduğunu
1: evet,
0: söylediniz.
1: Evet.
0: Değil, o zaman Cengiz Kurtoğlu ile olmadı, beraber olmadı bu şarkı.
1: Şöyle, bu şarkıyı yaptığımda aslında şöyle oldu. Kül şarkısını seslendirdi Cengiz abi 2014 yılında. Çok da güzel seslendirdi.
0: Evet, evet.
1: Harika oldu. Onun tarzının biraz dışındaydı ama sevenleri inanılmaz güzel tepkiler gösterdi. Ve
0: başka isimler de seslendirdi.
1: Evet, başka isimler de. Merve Özbey, evet. Koray Avcı.
0: O da Seren Serengil'e yapılan bir şarkıydı, biliyorum.
1: Evet, çok doğru. Tolga Bey, bugün korkuyorum galiba. Bütün kirli çamaşırlarım çıkacak.
0: Ama o hiç gerçekten kirli çamaşır değil. Çok güzel,
1: çok
0: bir hikayesi var.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir kült bir şarkı oldu. Kült.
1: Evet, kül diye bir şarkı oldu. Evet.
0: Ama bazı şarkılar kült şarkılardır.
1: Evet.
0: Yani köşe taşı şarkılarıdır.
1: Evet.
0: Onlardan bir tanesi. Diğer
1: ne
0: şarkılarınız
1: mutlu,
0: da
1: ne
0: çok
1: mutlu
0: güzel.
1: Bize.
0: Onlar da çok güzel.
1: Çok teşekkür
0: ama
1: ederim.
0: Küle izninizle ayrı bir başlık açmak istiyorum.
1: Evet.
0: İlerleyen dakikalarda.
1: Tabii.
0: Şimdi Gönül'ü dinleyelim mi?
1: Tabii ki, çok mutlu olurum.
0: Sonra klip de çekildi. Klip
1: evet,
0: de çok güzel oldu.
1: Bir ay önce yayınladık.
0: Evet, evet. Şarkının içerisinde başka emektar insanlar da vardır.
1: Tabii
0: onları
1: ki
0: da anarız.
1: Seve seve.
0: Onların da
1: çok
0: ismi bizimle beraber olur. Şimdi şarkıyı bir dinleyelim. Daha sonra da Barış Bey hem Gönül'ü daha ve diğer şarkıların hikayesini sizden dinlemek istiyorum.
1: Siz nasıl isterseniz.
0: Estağfurullah efendim.

0: Efendim, güzel bir gece olması dileğiyle aramıza yeni katılanlar vardır. Yeni dinleyicilerimize de iyi geceler dileyelim. Ve müzikli buluşmalar köşesinde çok değerli bir müzisyenle beraberiz bu gece. Barış Bilgili son teklisi Gönül'le açılışı yaptık. Sohbetimize de kaldığımız yerden devam edelim. 90'lı yıllarda en iddialı yıllar artık ilan edildi. Evet. Barış Bey, aslında bunu size soracağım. Çünkü sizin röportajlarınızda müzikle ilgili size düşünceleriniz sorulduğunda, yani en çok sizi takdir ettiğim yerlerden bir tanesi o. Birçok takdir ettiğim yer var ama eksik burasının altını şundan dolayı çizmek istiyorum. Çok yetenekli gençlerimizin hala daha burada olduğunu ve onların da bizim dönemimizin şartlarıyla onların dönemlerinin şartlarını karşılaştırarak İki dönemi karşılaştırmamızın daha sağlıklı olacağı, sizin anlatımlarınızdan ben o sonuca vardım. Biz 90'lı yılları hep bir tarafa, yani en üst tarafa koyuyoruz ama siz diyorsunuz ki bir dakika, 90'lı yılların kendi içerisinde koşullarıyla 2000'li 2020 yılların kendi içerisindeki koşullar arasında çok fark var.
1: Tabii ki bambaşka.
0: Evet, yani o zamanlar tekli diye bir şey yoktu. O zamanlar böyle sosyal medyadan hızlı bir şekilde ulaşım yoktu insanlara.
1: Evet, evet.
0: Öyle değil mi? Buyurun size bırakayım.
1: Şöyle ama albüm yapılan çocuklar, yani gençler, bizler yani o dönemde albüm yapılan gençlere eğer albüm yapılıyorsa bu albüm mutlaka çıkıyordu ve bir yere kadar en azından bir bir promosyonu, bir tanıtımı oluyordu. Ki albüm çok değerli bir şeydi. Yani albümde en az 9-10 şarkı olmak durumundaydı. 46 dakikayı doldurmanız gerekiyordu. Evet. Uzun çalar olması için. O yüzden çok değerliydi. Ve şimdiki şeye bakıyorum, döneme bakıyorum, çocuklar için çok zor. Çünkü o kadar çok proje ve o kadar çok artık evde yapılır oldu ki bu işler. Ve iyilerini arasından seçip elememiz ve onları fark etmemiz çok zor oluyor şu an.
0: Evet.
1: O dönemde zaten herkes bir yayının içerisine, özel televizyonda, müzik televizyonlarının içerisine zaten bir şekilde kendini tanıtıyordu. Şu an çok zor.
0: Evet.
1: Sosyal medya olmasına rağmen çok zor. Çünkü insanlar sosyal medyayı aslında bana göre, benim düşünceme göre yanlış kullanıyorlar. Evet. Sosyal medya aslında bir oyun. Yani bir Monopoly gibi ya da işte ona benzer bir oyun aslında. Evet, evet. Bu yani hani işte arkadaşınızla ilerliyorsunuz. Bir ilerleme var.
0: Evet.
1: Ama insanlara bakıyorum mesela, bir paylaşım yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Altına bir küçük bir jest, bir şey koymuyorlar. Bir beğeni yapmıyor. Bunlar, bu bir oyun aslında. Evet. Beğen oyunu bu.
0: Evet, doğru. Beğen oyunu.
1: Bunu yani,
0: beğenleme tuşu da yok.
1: Beğenmeme tuşu da yok. Evet.
0: Evet.
1: Yani beğen oyunu bu. Yani şimdi bunu bu oyunun içerisinde kibire ve egoya şey olmak, mağlup olmak çok şey görünüyor. Evet. Çok zayıf görünüyor. O yüzden şimdiki çocukların işi çok zor, o yüzden.
0: Doğru.
1: Yani.
0: Doğru. Güzel anlattınız. Hakikaten çok güzel anlattınız. Müzisyen ve müziği çok iyi bilen bir isimden müziğimizi ve sadece müziği değil, müzik ve sosyal medya üzerine yapılan bu yorumu dinlemek çok çok değerli diye düşünüyorum. Bu akşam, bu gece sizin canlı performansına da şahit olacağız, öyle değil mi?
1: Tabii ki,
0: Barış Bey.
1: Tabii gitarımı da getirdim.
0: Harika, çok güzel şarkılar, birçok güzel şarkılara imza attınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Hepsini, ya isterseniz siz kendiniz burada canlı performans

0: performans şeklinde icra edin ya da biz kendi sistemimizden de çalabiliriz.
1: Tamam.
0: Hangisiyle devam edelim Barış Bey?
1: O zaman en sondan başladık ya.
0: Tamam.
1: İlk başa dönersek ben çok duygulanırım, çok hoşuma gider.
0: 96'ya mı gidelim?
1: Evet, 96'ya gidelim. Aynen. Sarar yine dinlersek beni çok
0: mutlu eder. Sistemden dinleyelim o zaman.
1: Evet, lütfen.
0: Evet, o zaman Sarar yine 1996'ya gidiyoruz efendim. Türk pop müziğinin altın yıllarına gidiyoruz, 90'lı yıllara. 1996'da Barış Bilgili'nin ilk albümünden bir şarkı. İlk albüm ve ikinci albümün de özel isimleri var. Az sonra onları da konuşacağız efendim. Sarar yine şimdi radyonuzda.

ve Sarar yine ile Barış Bilgili radyonuzdaydı efendim. Güzel bir akşam olması dileğiyle birbirinden değerli konuklar ağırlıyoruz. Her çarşamba gecesi TRT Radyo 1'de işte yine çok değerli bir müzisyen, müzikli buluşmalar köşesinin konuğu Barış Bilgili.

0: ilgili. 1996'ya gittik, ilk albüme gittik. Barış adlı çocuk 1 isimli albüme gittik. Barış adlı çocuk 2006 yanlış 2006, hatırlamıyorsam.
1: Tam 10 yıl sonra.
0: Tam 10 yıl sonra da ikinci albümle sevenlerinizle buluştunuz.
1: Evet.
0: Müzik hayatı, müziğe başlangıç, konservatuvar sonrası. Hani çok sevdiğim bir tabir değildir ama kullanalım şimdi. Müzik piyasası dediğimiz, hı hı, müzik piyasasının içerisine girdiniz. Evet. 2026'dan biraz o günlere bakalım sevgili
1: tabii,
0: Barış.
1: Tabii.
0: 2026'dan 90'a hatta tabii bu albümün çıktığı zaman dilimi.
1: Tabii.
0: Piyasaya girme olayı 96'dan daha önceki daha önce, bir zaman tabii, dilimlerinde. Tabii, tabii. Evet. Öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Çok farklı mecralarda da bulundun. Onu evet, da biliyorum.
1: Evet.
0: 2026'dan o zamana bir bakış atalım. Evet. Yavaş yavaş bu döneme de geleceğiz evet, şimdi.
1: Ya 90'lar tabii biz bugünde o günlerde o zamanların bu kadar kıymetli olabileceğini tabii aklımızın ucundan geçmezdi. Biraz da hızlı yaşadık galiba o dönemi. Biz çabuk 90'lar çok çabuk bitti.
0: Evet.
1: Yani çok çabuk yaşadık bitti. Ben ilk 80'lerin sonunda şarkı söyleyip para kazanmaya başlamıştım. Hı-hı. Ve beste yapmaya başlamıştım. İşte 94'e geldiğimizde albüm olmamasına rağmen böyle binlerce kişinin gelebildiği büyük platformlarda müzik yapıyordum, şarkı söylüyordum. Ve 94'te ilk başladık albümü Raks müzikle. Ve benim dönemimde çok çok ilginçtir. İşte gerçekten şu an mesela Türk pop müziğinin 90'ların şeyini tutan işte yani o yıllar içerisinde işte Rafet Erroman, Serdar Ortaç, hı hı.
0: Gerçi şeydi, 88'lerin 89'ların sonunda başlıyor değil mi? Hani Sezen Aksu, Onno Tunç şarkıları, bestesi,
1: evet.
0: Müfteler Sezen Aksu, işte Kayahanlar,
1: evet.
0: Yıldız Tilbeler.
1: Evet.
0: Bunlar çok hızlı giriş yapan ve evet, çok hani perdeyi yukarıdan açan
1: doğru,
0: sanatçılardı.
1: Doğru, ama Yıldız zaten Yıldız'dı yani. Yıldız albüm evet, yapmadan önce de Yıldız'dı.
0: Evet,
1: kulakları
0: evet,
1: çınlasın, çok evet, sevdiğim bir arkadaşım evet, benim. O albüm yapmadan önce de Kenan Doğulu ona vokal yapardı sahnede. Yani hı-hı, böyle böyleydi yani o bir dönem. Ve yani dediğim gibi çok güzel, çok çok değerli sanatçılar. İşte Kayahan abimiz tabii o dönemde artık bir duayan evet, olma yolunda evet, gidiyordu. Artık evet, büyük bir sanatçıydı o. Ve hep onun eserlerini seslendirdik. Yıllarca hep onun eserlerini söyleyerek para kazandık.
0: Çok
1: nurlar,
0: güzel,
1: nurlar içinde uyusun.
0: Çok da güzel yorumluyorsunuz ama onun
1: çok
0: eserlerini.
1: Teşekkür ederim.
0: Belki bu akşam bir tane canlı performansla.
1: Seve seve söylerim.
0: Çok da güzel
1: söylemez
0: olur,
1: miyim?
0: Bir selam göndeririz Kayahan'a.
1: Olur, hadi o zaman söyleyeyim.
0: Aa, harika, harika.
1: Hadi
0: harika,
1: bir Kayahan şarkısı söyleyeyim.
0: Harika. Estağfurullah, estağfurullah.
1: Çok
0: ne demek?
1: Değerli ağabeyime, benim Sarar yine albümümü de komple dinlemişti. Ona en çok sevdiğim şarkısı, söz müzik Kayahan.

0: Harika. Çok teşekkür ederim.
1: Harika.
0: Ne güzel sana. Alkış efektiyle
1: çok
0: öyle.
1: Çok güzel. Çok
0: şahane.
1: Güzel. Çok, çok güzel. Kayahan demişken sevgili Barış, bir hikayesi, kısa bir hikaye ama çok değerli bir hikaye. Çünkü müzisyenlerin de kulağında küpe olmasını Kayahan'ın istediği bir hikayeyi anlatmak istiyorum.
0: Lütfen.
1: Bora Öztoprak, TRT2'de bizim güzel bir müzikli program var, müzik programı var. Orada Kayahan'ın eşi yapıyor programı zaten. Çok da güzel bir program. Orada Bora Öztoprak'la program yaparken bana diyor Kayahan şöyle bir şey söyledi. 80'li 90'lı yıllarda ben özellikle yabancı pop müzik çok seviyorum. Özellikle grupları çok seviyorum. Ve biraz da onlara benzer kendi müziğimi düzenliyorum. Hı hı. Kayahan bir gün beni sahnemden sonra çok beğendi benim sahnemi. Beni yanına çağırdı. Hiç unutmayacağım dedi. Ölene kadar da unutmayacağım bir Kayahan sözüdür bu. Gittim yanına. Evet abi buyur dedim. Çok güzel müzik yapıyorsun. Müziklerini çok seviyorum. Fakat sana bir şey söyleyeceğim demiş. Eğer bu topraklarda müzik yapacaksan, bu topraklarda müzik yapmaya devam edeceksen, sana bir abi tavsiyesi. Kendi müziğine bu topraklardan esintiler de ilave et. O zaman kalıcı olursun bu topraklarda. Senin o batı müziği hayranlığını, o grupları ben de çok seviyorum. Benim de favori müzisyenlerim onlar. Fakat eğer bu toprakların müzisyeni olmak istiyorsan, bu toprakların esintilerini de muhakkak müziğinin içerisine yedirmen gerekiyor.
0: Çok
1: o zaman
0: söylemiş.
1: Kalıcı olursun. Ve onu hala da 80-90'lı yıllarda yapılan bir konuşma bu. Bora Öztoprak hala ben bunu unutamıyorum diyor. Gerçekten evet. Ondan sonra ben esintileri, Türk müziğinin esintilerini kendi müziğimin içerisinde göstermeye ve ilave etmeye başladıktan sonra kalıcı eserler işte o zaman başladı
0: evet,
1: diyor.
0: Evet, evet. Gerçekten çok doğru söylemiş
1: evet.
0: Kayahan abi. Ve şöyle söyleyeyim. Bana da demişti ki sevgili Cenk Erol'un bir şarkısı vardır benim ilk albümde Gitme diye. Çok güzel bir şarkıdır. Ben de fena seslendirmedim. Çok güzel oldu aranjmanı falan. Çok yani aslında albümün en sıkı şarkılarından birisi oldu. O şarkıyla çıkış yapacaktım ben ve albümü Kayahan abiye dinlettim. Çok beğendi albümü. Şey dedi bana, kendi şarkında çık oğlum dedi.
1: Evet, evet.
0: Yani evet. Bana mesela bu da bana neyi öğretti biliyor musunuz Tolga Bey? Eser yapmak demek ki çok kıymetliymiş.
1: Evet.
0: Çok değerli. Aslında ben o güne kadar bunu çok fazla farkında değildim.
1: Evet, evet.
0: Yani tamam bir eser yapıyordum. Albümümde şarkılarım var hem de 8-9 şarkı bana ait. Fakat onun o kıymetini çok fazla bilmiyordum evet. Ben. Dedi ki oğlum kendi şarkına çık dedi
1: evet,
0: bana.
1: Evet, evet.
0: Herkes seni öyle tanısın. Evet. Çünkü sen bestecisin dedi. Evet. Söz yazarısın sen.
1: Evet.
0: Herkes seni öyle tanısın
1: öyle
0: dedi.
1: Tanısın.
0: Öyle tanısın
1: evet,
0: dedi.
1: Evet.
0: Ve bu benim için bir kırılma noktasıdır.
1: Evet, evet.
0: Ve ben sarar iğneyle çıktım.
1: Evet.
0: Ve şimdi ne mutlu bana ki hayatımdaki en önemli, en değerli onurlardan birisi bu benim için. Besteci ve söz yazarı olarak da anılmak.
1: Anılmak.
0: Yani biz sadece ses sanatçısı olarak değil.
1: Evet.
0: Kışın mutfağında da.
1: Kayahan'ın bir orada bir tuzu var yani.
0: Evet, çok gerçekten çok önemli. Evet. Biz zaten hemen onu söyledi ve ben ertesi gün çıkış şarkısına karar verdim. Sarar yine olacak diye.
1: Harika. Evet. Ve bu şekilde devam ettiğinizde sizin gibi değerli müzisyenler bir şarkısı da yıllarca geçse unutulmuyor. Mesela Kül gibi.
0: Sağ olun, eksik olmayın.
1: Ve bir sürü başka sanatçılar da bu şarkıyı seslendirmek için sizin kapınızı çalıyorlar.
0: Evet.
1: O da çok önemli.
0: Ne değil. Mutlu bana. Çok benim güzel. İçin çok mutluluk verici bir şey.
1: Evet. Dinleyelim mi?
0: Tabii ki seve seve.
1: Buyurun, buyurun efendim.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Harika. Ya, izniniz olursa sistemden de bu şarkıyı bir kez dinlemek istiyorum. Eğer sizin de izniniz varsa.
2: Çok mutlu olurum, onur duyarım.
1: O zaman bir kez daha sistemden bu şarkıyı dinleyebilir miyiz sevgili Üstücüğüm?

0: Harika, harika, harika, harika, harika şarkı. Herkeste farklı. Zaten böyle kült şarkılar Barış Bey. Herkesteki karşılığı farklı olan şarkılara biz kült şarkı diyoruz.
1: Evet.
0: Yani benim anladığımla Hüsnü'nün anladığı, Deniz'in anladığı, Funda'nın anladığı hepimizin kendine ait.
1: Evet.
0: İşte o zaman zaten o şarkıya biz kült şarkı diyoruz. Yani herkes evet. Bana tabii ben bu benim yorumum. Evet. Herkes bir şarkıdan aynı şeyi anlıyorsa bence kült şarkı o değildir. Herkes de aynı şarkı dinler ama herkes de ya da birçok insanda karşılığı farklıdır. Bence bu şarkının da birçok insanda karşılığı farklı diye düşünüyorum evet. Ben. Sizdeki karşılığını dinlemek istiyorum ama.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizdeki karşılığı yani hikayesini dinlemek istiyorum bu şarkının.
1: Tabii. Şimdi öncelikle tabii çok değerli büyüğüm Cengiz Kurtoğlu. Sonra Niran Ünsal'ın kızı Hande
0: evet.
1: Ünsal.
0: Evet.
1: O da çok değerli, çok sevdiğim bir kardeşimdir. Sonra Merve Özbey, en son Koray Avcı seslendirdi şarkıyı. Hepsi o kadar farklı lezzetler sundular ki, hepsi o kadar değişik güzel söylediler
0: evet,
1: ki
0: evet.
1: Ve hep bunu ben dile getirmeye çalıştım. Yani inanın, yani hepinizden çok başka bir duygu alıyorum
0: evet.
1: Ve iyi ki söylediniz evet, şarkıyı
0: evet,
1: diye.
0: Evet, evet. Talepisi çok çünkü.
1: Evet, evet. O yüzden şarkı. Çok mutlu oluyorum. Yine bugün çok değerli bir genç arkadaşlarım yeni bir proje yapıyorlar. Onlar da seslendirmek istediler. Tabii dedim seve seve yani. Yaşanmış öykülerden gelen şarkılar bunlar
0: evet.
1: Hani böyle aslında pat diye çıkan şeyler de değil. Öyküler insanın zihninde zaten bir yer ediniyor. İşte şarkıyı bestelediğiniz zaman, sözünü yazdığınız zaman öykü gün ışığına çıkmış oluyor.
0: Evet, evet, evet.
1: Yani hepsi birbirinden değişik öykülere sahip şarkılar. Bazıları kendi öykülerim de değil, bazıları başkalarının öyküleri.
0: Evet, evet.
1: Yani
0: ayrılıkları

0: da yazdığım şarkılar oldu. Yani evet. Aslında gözlemleyip ne beni bana ilginç gelip beni duygulandırıyorsa aslında onu bir konu yapıp bir şarkı haline getirebiliyoruz galiba.
1: Evet ama çok değerli. Gerçekten çok değerli. Şarkının serüveni de yazılma serüveni de bence bir o kadar değerli.
0: Evet.
1: Siz şarkıların sözlerini Kül ve bunun gibi diğer şarkıların sözlerini yazarken tabii bir hayatta yaşadıklarınız, başkalarının yaşadıkları, şahit olduklarınız bunlar tabii büyük faktörler, önemli faktörler.
0: Evet.
1: Mesela Mahkum şarkısını Barış Manço'nun sözleri.
0: Evet.
1: Orada da hani o Barış Manço'nun yazdığı sözlerin de sizin yorumunuzda çok daha anlamlı bir şarkıya dönüşüyor. Yani şarkının
0: çok teşekkür ederim.
1: Hani bize vermek istediği mesajı çok güzel aldık. Mesela ben bu Mahkum'un klibini de seyrettim.
0: Evet.
1: Aynı zamanda çok anlamlı bir şarkı bu.
0: Evet, çok
1: yani
0: anlamlı.
1: Yani bir mesaj da içeren bir şarkı.
0: Çok önemli bir mesajı var.
1: Evet.
0: Yani aslında biz bunu çok fazla tanıtamadık. Şöyle 2020 yılında çıkardık şarkımızı.
1: Pandemiye denk geldi.
0: Pandemiye denk geldi. Evet, bizden 3 ay sonra kapanmalar başladı falan.
1: Doğru.
0: İnsanlar başka bir şeydilerdi zaten.
1: Evet, evet.
0: Bizim de birazcık şeyimize geldi. Aslında Celal abi, Celal Güven, çok değerli Celal abime de buradan sağlıklar diliyorum. Dün çok önemli bir operasyon geçirdi kendisi.
1: Çok geçmiş
0: Şu an
1: olsun.
0: Yoğun bakımda.
1: Çok geçmiş olsun.
0: Çok teşekkürler.
1: Çok geçmiş olsun.
0: Kurtalın Ekspres'in kurucu üyesidir Celal Güven.
1: Evet.
0: Onun bestesidir Mahkum. Onun hikayesidir zaten. Bir beste yapıyor boşandığı eşine ve çok severek boşandığı eşine bir beste yapıyor ve Barış abiye diyor ki, Barış Manço'ya, abi diyor, söz yazar mısın bunun için diyor. Tabii ki Celal'cim, yazarım tabii ki diyor. Barış abi, Barış Manço çok güzel bir söz yazıyor ona.
1: Barış Manço da herkese söz yazmaz herhalde.
0: Tabii elbette.
1: Yani başkasının bestesine. Celal Bey'in ne kadar değerli bir insan olduğunu da gösteriyor
0: tabii.
1: Burada.
0: Birlikte çok önemli çalışmaları var. Mesela Dönence de birlikte yaptıkları bir çalışmadır.
1: Harika.
0: Celal Güven, Ahmet Güvenç ve Barış Manço üçünün ortak şarkısıdır Dönence.
1: Evet. Bir kült şarkı ismi
0: tabii,
1: daha
0: tabii,
1: öyle değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii inanılmaz ya. Yani. Hani evet. Üçünün de parmağı vardır o şarkıda yani.
1: Evet.
0: Çok önemli yani.
1: Evet.
0: Sonra Celal abi, Barış abi yazıyor şarkının sözlerini. Celal abi beğenmiyor şarkının sözlerini. Aslında Barış abinin yazdığı sözün ne haddimize, değil mi, beğenmemek
1: evet,
0: yani.
1: Evet, doğru,
0: ama
1: doğru.
0: Ama diyor ki, abi bu hikaye benim hikayem değil abi ya diyor. Bunu tam diyor anlatamamışsın diyor. Çok özür diliyorum amiyane tabi. Tamam lan diyor. Sen diyor kahvaltıyı hazırla. Sen diyor çayı koy diyor. Ben de gidiyorum diyor. Bakkaldan kahvaltılık alıyorum diyor. Stüdyolar aranlar. Gecelemiş, sabahlamışlar. Ben de kahvaltılık alayım, şu bir kahvaltı yapalım diyor. Sonra konuşuruz diyor bu şarkı sözünü diyor. Tamam abi diyor. Gidiyor bakkala, gidip gelirken Mahkum'u yazıyor Barış Manço.
1: Harika. Ya hepsi ne kadar güzel hikayeler bunlar ama ya.
0: Evet.
1: Yani var ya yani, hani bunları bir hikaye kitabında toplasanız o bile çok çok ses getirir.
0: Evet yani.
1: Yani şarkı da çok çok ses getiriyor ama
0: evet.
1: Bunların hikayeleri de çok ses getiriyor.
0: Evet.
1: Yani demek aklına yer etmiş. Yani
0: çok.
1: Onun beğenmemesine kalkıp koskoca Barış Manço'yum ben. Sen benim yazdıklarıma mı laf ediyorsun?
0: Değil mi?
1: Diye de bilir değil mi?
0: Tabii ki diyebilir elbette.
1: Barış Manço yani.
0: Ne münasebet der
1: evet,
0: yani.
1: Ne münasebet der
0: evet,
1: yani.
0: Evet, evet.
1: Yani ama demiyor işte.
0: Demiyor. Ama şimdi bu biraz bozuluyor tabii canım şimdi.
1: Ya kesin. Ama hani kestirip atabilir.
0: Tabii kestirip atmıyor. Sen diyor kahvaltı şey yap diyor, çayı koy diyor.
1: Evet,
0: ben diyor kahvaltılık
1: evet.
0: alıp geliyorum diyor.
1: Evet.
0: Kahvaltıdan
1: evet.
0: sonra konuşuruz bu konuyu
1: evet,
0: diyor.
1: Evet.
0: Çok dokunuyor çünkü Barış
1: evet.
0: Manço'ya. Hani yani çocuğun istediğini yapamadım ya.
1: Evet. Evet. Evet.
0: Sonra işte bir bakkala gidip gelme zamanında o kafasında onu yazıyor ve gelir gelmez Celal diyor al diyor yazdım şarkının sözlerini
1: evet,
0: ve ağlatıyor onu.
1: Ya. İşte aman nereden nereye yani.
0: Evet.
1: O zaman dilimi kısa bir zamanda işte büyük müzisyenlerin de bu tip çok oturup düşünülerek yazılan değil de daha çok kalbi şeyler biraz da bunlar. Ben buna da inanıyorum.
0: Tabii.
1: Yani bu kolay hani kalem kağıt üzerinden oturayım düşüneyim üzerinden de değil. Hissin yoğun olduğu.
0: Tabii.
1: His yoğun
0: bir
1: işler bunlar.
0: Bir de sıkıştırılma mesela besteci ve söz yazarlarında sanıyorum ortak bir durumdur, ben böyle olduğunu düşünüyorum. Böyle bir sıkışmışlık varsa işin içinde yani bir böyle bir baskı, bir
1: evet,
0: sıkışıklık
1: evet,
0: bir şey
1: evet,
0: varsa
1: evet,
0: oradan çok değişik
1: evet,
0: şeyler çıkıyor.
1: Evet. Sıkıştığınız yerde büyür. musunuz
0: evet,
1: diyor.
0: Yani,
1: filozoflar.
0: Evet yani evet. Orada bir daralma durumu evet, varsa evet, oradan evet. Böyle bir fışkırarak evet. Bir çıkma
1: bunu
0: durumu
1: siz
0: da
1: yaşamışsınız
0: olabiliyor. Yani. Tabii ben de yaşadığım
1: için. Bu külde yaşadınız bence.
0: Evet evet kesinlikle.
1: Külde az önce hikayeyi anlattınız evet. Orada bir sıkışmışlık oluyor
0: evet,
1: çünkü
0: sıkışmışlık
1: insan.
0: Sıkışmışlık oldu ve bana işte dedi ki git dedi sen bestelerini yap sözlerini yaz ya filan dedi.
1: Evet.

0: bana bu şarkıyı yazdırdı yani.
1: Evet, harika.
0: Yani
1: harika.
0: İyi mi yaptı, kötü mü yaptı onu da bilmiyorum.
1: Çok iyi yaptı, çok iyi yaptı. Yani. Yine virgül atacağız.
0: Tamam.
1: Aramıza yeni katılanlar vardır. Çok değerli bir müzisyen bu gece konuğum. Barış Bilgili bizlerle beraber çok güzel şarkılar dinliyoruz. Bazı kült şarkıların hikayelerini de dinliyoruz efendim. Sonsuzla mı devam edelim, gün batmadanla mı devam edelim?
0: Gün batmadanla devam edelim izniniz olursa.
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: Çok küçük de gün batmadanın öyküsünü anlatacağım.
1: Buyurun.
0: Şarkıdan sonra.
1: Şarkıdan sonra.
0: Olur mu?
1: Tabii, estağfurullah, ne demek. Barış Bilgili, gün batmadan mı? Şimdi radyonuzda efendim.

0: Harika. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Gün batmadan.
1: Evet.
0: Barış Bilgili.
1: Kaybolan köpeğime yazdım bu şarkıyı ben.
0: Öyle mi?
1: Evet. 2004 yılında kaçırıldı köpeğim. Sokakta hem de göz göre göre gün batmadan işte.
0: Evet.
1: Gün batmadan.
0: Gün batmadan.
1: O anda yani o akşam üzeri saatinde ilk karın yağdığı gün Sibirya kurduydu. Karı çok seviyordu zaten doğası gereği
0: evet.
1: Sanıyorum.
0: Evet.
1: 5 dakika içerisinde yok oldu köpek. Yani şeyden semtten yok oldu köpek. Yani hani
0: Allah.
1: Evet semtten yok oldu ve bulamadık. Bulsaydım ikinci şarkısını yapacaktım bunun. Bulamadık böyle. Çünkü orada demişim yani kader bilmeden kırdıysam seni eğer inan bu son tövbem değil ki geldiğin gün belki olur. Bu da öyle son

0: bulur. Yani eğer bulabilseydim onu, onun bitiş şarkısını
1: Devam
0: yapacaktım.
1: olacaktı.
0: Devamı olacaktı. Böyle aslında işte yarım kaldı diyor ya, aslında öykü yarım kaldı.
1: Evet, ne
0: Yani
1: kadar çok sevmişsiniz ki Feride
0: çok
1: ama.
0: sevdim ama benim ilk oğlum
1: Barış
0: oydu.
1: Bey. Evet.
0: Gerçekten
1: Büyük
0: benim
1: müydük, yavru muydu daha?
0: 2 yaşındaydı.
1: 2 yaşında.
0: Yani daha tam tabii yetişkin bir köpek değildi. O yüzden kaçırıldı zaten. Hani
1: Evet.
0: yetişkin olsa asla müsaade
1: Müsaade
0: etmez buna.
1: etmezdi.
0: Daha henüz böyle çok gençti. Yani işte
1: Hala izliyorsunuz ama.
0: çok özlüyorum
1: Yıl kaç?
0: tabii.
1: 2000?
0: 2004 yılı.
1: 2004'te.
0: Evet, bu şarkı 2000, kaybolduktan 15 gün sonra yazdım bu şarkıyı. Çok sevdiğim Kadir arkadaşım da sağ olsun bazı bölümlerinde bana çok önemli yardımları oldu bu şarkıda. Yani hani tabii şöyle bir şey var. Bir şey yaşıyorsunuz, bir şarkı yazıyorsunuz. Yani aslında o olmasa da ben bu şarkıyı yazmasam diye de bir tercih olsa ben bu tarafı tercih ederdim. Yani keşke o öykü yaşanmasa ve ben bu şarkıyı yazmamış olsaydım diyorum. Çünkü o öykünün içimde yarattığı o üzüntü inanın ki 1.000 tane şarkıyla birbirine kıyas olmaz yani.
1: Yine bir kırılma noktası hayatınızda. Yine sizi çok etkileyen bir olay. Yine
0: Evet.
1: sıkışmışlık.
0: Yine sıkışmıştık, evet.
1: Yine
0: Evet.
1: sıkışmışlık. İşte
0: Evet.
1: oradan yine bir eser çıkıyor ortaya.
0: Evet.
1: Sıkıştığınızda büyürsünüz.
0: Evet.
1: Doğru.
0: Gerçekten öyle.
1: Hakikaten öyle. Artık 90'lardan 2000'ler, 2020'ler, 2025'ler, 26'lara doğru uzandık. Türk pop müziğinin geçirdiği bir evrim var tabii. 90'lı yıllar, 80'li yıllardaki bakış açısı, sosyal medya gibi çok büyük bir unsurun devreye girmesi, sevdiğimiz sanatçılara, özellikle ses sanatçılarına çok hızlı bir şekilde ulaşabilmek. Bunlar tamamen farklı farklı altyapılar, farklı farklı dinamikleri de içine getiriyor. Sosyolojisine de, müzik sosyolojisinin içerisinde de değerlendirilerek yapılan yorumlar. Yine pop müzik içerisinde kalmak koşuluyla farklı müzik türlerini de popun içerisinde dinlemeye başladık. İşte rock da olabiliyor, öyle değil mi içinde?
0: Tabii.
1: Metal müzik de olabiliyor,
0: Rap
1: rap
0: olur.
1: olabiliyor
0: Evet.
1: ki sizin yine röportajlarınızdan siz çok daha önce bu batılı müzikleri dinlemeye başladığınızı ben biliyorum. Hani Türkiye'de yokken bunlar, siz bunları çok fazla
0: Ya
1: dinliyordunuz.
0: biraz işte
1: O grupları.
0: çocukluktan, evet.
1: Evet.
0: Rahmetli
1: Nasıl
0: babamın
1: değerlendiriyorsunuz?
0: şeydir, bana kazançlarıdır
1: Değil mi?
0: babamın
1: Evet. Allah
0: batı
1: rahmet
0: müziği,
1: eylesin.
0: amin, çok sağ olun.
1: Evet.
0: Evde işte zaten şeyle 180 derece farklı müzikler dinlenirdi. Babam Elvis Presley dinlerdi, annem Müzeyyen
1: Müzeyyen
0: Senar
1: Senar dinler.
0: dinlerdi
1: Evet.
0: yani.
1: Evet. Ama ikisi de
0: Yani
1: orada ortak bir şey de var.
0: evet.
1: İki ucunda işini en iyi yapan
0: Tabii
1: isimleri
0: tabii. O,
1: var.
0: çünkü ikisi de müziğe çok yetenekli
1: Evet.
0: insanlar.
1: Elvis
0: Annem
1: Presley, Müzeyyen Senar. Ha,
0: evet.
1: Müzeyyen Senar'ın belki Amerika'da doğmuş olsa Müzeyyen Senar, biz onu orada
0: Kesin.
1: dünyanın bildiği bir isim olarak
0: Kesin
1: tanımış
0: Tina
1: olacağız.
0: Turner gibi
1: Tina Turner, evet,
0: bütün
1: onu
0: dünyanın
1: dinleyeceğiz.
0: tabii, bütün dünyanın
1: Evet,
0: tanıdığı bir isim
1: evet,
0: olacak.
1: evet,
0: Öyle güzel bir ses
1: evet,
0: çünkü.
1: evet,
0: Öyle kıymetli bir
1: evet,
0: sanatçımızdı.
1: evet.
0: Yani böyle bir ailenin içinde büyüyünce insan her şeyden bir şeyler, bir kazanç elde
1: Evet,
0: ediyor.
1: evet.
0: Ben de zamanında çok rap müziğe, yani zamanında dediğim 80'lerin sonu 90'ların başında biz bu rap işlerine bayağı bir
1: Evet,
0: merak
1: evet,
0: sarmıştık.
1: evet.
0: İlk rapin ilk çıktığı dönemdir o. Aslında ben rapten önce de şöyle söyleyeyim. Rap müzikten önce breakdance müziği vardı.
1: Evet.
0: Yani ben aslında oradan başlamayayım
1: Evet.
0: bu
1: Bir komik
0: işe.
1: bir dansını yapmaya çalışırdık benim de
0: Evet.
1: çocukluk
0: Yani işte
1: yıllarım.
0: 84,
1: Evet.
0: 83, 84 yılında başlamış bir akımdır breakdance akımı. Ve 90'ların başında da dans müzikle beraber hip hop ve rap müziğine evrilmiştir.
1: Evet.
0: Yani o zamanların işte ilk starları LL Cool J, çok sevdiğim bir rap sanatçısıdır. Yani hala çok severim ve çok severek dinlerim çünkü bambaşkadır. Yani hiçbirine benzemez, öyle söyleyeyim.
1: 2025-26'daki rap, yani son dönemdeki rap ve onun
0: Evet.
1: Türk pop müziğiyle birleştirilmeye çalışması, çabalarına, yani o zamanki rap ile şimdiki rap arasında da bir değişim oldu mu?
0: Mutlaka oldu çünkü her şeyde değişim var. O zaman cep telefonu yoktu dünyada. Şu an artık cep telefonunu kullanmaz olacağız belki yakında.

0: başka bir şey çıkacak.
1: Küçücük bir çiple belki evet. havaya yazarak evet, hani arama evet, yapacağız. Evet. Yani
0: çok çok çok haklısınız.
1: O yüzden yani bu çok sürekli çok hızlı geçen bir zaman dilimi yaşıyoruz. Belki de bize öyle geliyor. Bizden sonrakiler içinde biz normal bir standart yaşıyoruz belki de. Ama her dönemin kendine özgü bir akış biçimi var. Evet, yani evet. şu anki gençlerin müziklerinin de bir akış biçimi var. Ben hiçbir tanesini asla ve asla kötü eleştirmiyorum. Çünkü o zaman biz iyi anne babalar olmadığımız anlamına gelir bu. Yani önce biz kendimizi eleştireceğiz. Yani sonuçta o çocukların kültürünü de biz onlara sunduk.
0: Sunuyoruz.
1: Dışarıdan getirmediler, bir yerden alıp getirmediler o kültürü. O yüzden ben hepsinin yaptığı çalışmalara inanılmaz saygı duyuyorum. Çok severek dinliyorum. Uç noktalarda olanlar dahi yani ilgimi çekip dinlediğim şarkılar oluyor. Çünkü bizim zamanımızda da uç noktada müzikler gerçi çok da fazla değildi aslında. Evet, evet. Çünkü biraz korkak bir jenerasyonduk biz. Biz 80 sonrası jenerasyon olduğumuz için biz biraz korkutularak evet, büyütüldük. Evet, evet, evet. Biz istediğimiz aslında şeyleri yazıp çok fazla çizemedik yani evet, o dönemde.
0: Evet, doğru.
1: Çünkü büyüklerimizin çok baskısı vardı. Evet. Ama bizden önceki nesiller gerçekten özgürce her şeylerini ifade edebildiler. Ama bundan dolayı da çok büyük sıkıntılar yaşadılar tabii ki.
0: Ama avantajları dezavantajları. Şimdi grup Gripi'nin solisti sevgili Birol.
1: Evet.
0: Bana konuk olduğunda, programa evet. konuk olduğunda şöyle bir şey söylemişti. Tolga demişti. Ben 90'lı yıllar, 2000'li yıllardaki çalışmalarımı şimdi yapsam ve hani bizim gibi bilinen isimler emin ol bu geldiğimiz noktalara şimdiki yapılan işler, şimdi aynı işleri yapsak gelemeyiz demiş.
1: Gelemeyiz, tabii doğru söylüyor.
0: Çünkü çok alternatif de var. Çok hızlı doğru ulaşım, söylüyor. Hızlı tüketim de anlamına
1: korkunç,
0: geliyor.
1: Korkunç, inanılmaz.
0: Evet.
1: Yani aslında benim birazcık uzak kalma sebeplerimden birisi de bu. Evet. Yani 10 senede bir albüm yapan birisi ya da işte 7 senede bir single yapan birisiyim ben. Ben biraz uzak kalmak istiyorum evet. bu sektörden. Evet. Yani ben bu hızlı tüketimi sevmiyorum.
0: Evet, evet, evet.
1: Ben bu kadar çabuk şarkıların, çünkü bunlar nasıl anlatıyorum? Bunların hepsi birer öykü.
0: Doğru.
1: Yani doğru. bunların çok bu kadar çabuk tüketilmesi beni üzüyor açıkçası.
0: Evet. evet.
1: Biraz da seyrek müzik yapmamın sebebi bu aslında.
0: Bence çok da değerli. Gün Batmadan en son dinlediğimiz şarkı Gün Batmadan'da Barış Bilgili'den. Sırada evet. Sistem'den mi çalalım? Barış
1: Sonsuzu çalalım mı?
0: Sistem'den çalalım.
1: Evet, Sistem'den tamam. Sonsuzu çalalım. Sonsuz da çok değişik bir şarkı. Fransız arkadaşım Vincent Liebert'le yaptığımız ortak bir çalışma bu.
0: 2026'ya gidiyoruz değil mi yine? 2026 diyorum, 2006'ya gidiyoruz.
1: 2006'ya gidiyoruz. 2006'ya İkinci gidiyorum. Albümümde olan bir şarkı bu. Çok değerli arkadaşıma da buradan selam olsun Vincent Liebert'e. Çok değişik, özgün bir çalışma bu. Resitatif dediğimiz bir çalışma. Tiyatrocuların bildikleri bir şeydir, tarzdır. Böyle bir şarkı Sonsuz.
0: O zaman dinleyelim. Barış Bilgili 2006'daki ikinci albümünden bir şarkıyla devam edeceğiz efendim. Sonsuz şimdi radyonuzda.

saydım kendimi. Çok uzak tuttum kendimi. Değişmek istemez mi? Kim istemez verdiği kararları sonuna kadar korumak? Yok saymak lüzumsuz şeyleri, savurmalı geride kalan mutsuz gerçekleri. Belki fark etmek uzun sürdü gözlerindeki ifadeyi. Uzak durmak anlamsız, her şeyi anlamak gerekmiyor. Ya sevdiğini söyleyeceksin?

0: güzel bir gecedeyiz. Çünkü gecenin içinden programı var efendim. Gecenin içinden programı olduğu zaman gecelerimiz daha da güzelleşiyor. Müzikli buluşmalar köşesinde çok değerli bir müzisyenle beraberim. Aramızda yeni katılanlar olur, olmuştur da. Barış Bilgili ile beraberiz. 2006'ya gittik. İkinci albümünün çok ses getiren şarkılarından bir tanesi. Barış adlı çocuk. İki.
1: Evet.
0: Biri de var. İki. Fransızca kelimeler var. Fransızca cümleler var, evet, içerisinde. Evet. Bir Fransız var içerisinde.
1: Evet, bir Fransız var. Evet.
0: Hemen hikayesi
1: var onun. Çok değişik bir hikayesi var. Evet.
0: Çünkü son 6 dakikamıza da girdik. Evet. O hikayeyi almak istiyorum, evet, sizden.
1: 2004 yılında Olympus'a gittim ilk sefer. İlk gittiğimde tesadüf bir yemek sırasında işte tanıştık. Vincent Liebert. Vincent. Fransızlar Vincent diye hitap ederler. Onunla tanıştık ve çok ilginçtir, aramızda böyle 15-20 dakika içerisinde bir sohbet geçti. O da müzisyen tabii bu arada. Tesadüf işte, bunların hepsi birer tesadüf.
0: Evet, evet.
1: İki müzisyen konuşurken, ya dedim, benim bir hayalim var dedim. Ben böyle Türkçe Fransızca bir şarkı yapmak istiyorum. Benim eğitimde ortaokul ve lisede Fransızca eğitim almıştım. Evet. O yüzden çok sevdiğim bir dildir. Annemin de çok sevdiği bir dildir. Bu arada annemin doğum günü yarın, nice güzel, hatta bugün oldu.
0: Öpüyorum.
1: Anneciğim, evet. Happy birthday. İyi ki doğdun anneciğim. Kadriye Bilgili.
0: Kadriye Hanım'ın, evet, ellerinden öpüyorum.
1: Evet.
0: Ne güzel bir evlat yetiştirmişsiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sadece bu röportajda değil Kadriye annem, neredeyse birçok röportajını dinledim ben. Barış Bey'in, sevgili Barış'ın hep size atıfta bulunduğuna göre siz çok yüce, evet, bir insansınız. Evet. Çok, tüm anneler yücedir ama siz, evet, çok daha yüce bir insansınız.
1: Eksik
0: ki
1: olmayın.
0: Her röportajınızda, canlı yayın olsun, bant olsun, farklı kanallar olsun, annenize bir atıf var. Demek, evet, ki anneden gelen bir birikmiş kültür size doğru akmış.
1: Evet, ne mutlu bana.
0: Rahmetli babanızdan da keza öyle.
1: Evet, evet.
0: Evet, ne güzel.
1: Anneciğim,
0: ne mutlu.

0: Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.
1: Ne güzel ya. Harikasınız. Harikasınız. Çok yaşayın efendim. Çok yaşayın.
0: Sonra ve dedim ki Vincent böyle böyle Fransızca Türkçe bir şarkı yapmak istiyorum. O da dedi ki tamam dedi yapalım dedi ve 4-5 ay sonra ben uçak bileti gönderdim ona. Geldi. Hatta otel yeri de ayırmıştım. Yok dedi ben seninle kalacağım eğer müsaitse dedi. Tabii ki benle kaldım ve biz bu şarkıyı yaptık harika, beraber onunla.
1: Harika. Evet. Çok da güzel. Çok da güzel oldu. Çok da ses getirdi.
0: Ve bu, yani şimdi mesela Fransa'ya gidenler bilirler. Paris'te Buda Bar diye bir meşhur bir bar vardır. Hatta bunların franchisingleri de vardır birkaç yerde. Çok çok meşhur bir kulüptür.
1: Evet.
0: Oranın Claude Chal oranın baş DJ'yi bu şarkıyı yıllarca orada kulüpte çalmıştır.
1: Evet,
0: hani
1: harika.
0: Böyle de çok değişik bir şey vardır. Fransa'da tanınan bir şarkı bu. Pek ülkemizde bir tanınmıyor.
1: Ama ülkemizde hani böyle kıymetler, değerler şimdi külde de var çünkü benzer hikaye. Gün batmadan da bence var.
0: Evet.
1: Demlenmesi gerekiyor, biraz zaman geçmesi gerekiyor. Hani ben aynı zamanda spikerliğimin yanında bir edebiyatçıyım.
0: Evet.
1: Yani Tanpınar'ın 1950'li, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 1950'li yıllarda yazdığı eserler ta 2000'li yılların, 90'lı yılların sonunda değerini buluyor.
0: Anlaşılıyor değil mi?
1: Evet, yani kitapları
0: evet.
1: Mesela Beş Şehir diye kült bir kitabı vardır Türk edebiyatında. Yıllarca raflarda satılmayıp da kalmış bir eserdir.
0: Çok
1: yani
0: acayip.
1: Hani bu bizde bizim hani doğu kültüründe değerler biraz zaman geçtikten sonra yerini buluyor.
0: Evet, evet.
1: Var yani bizde ilk örnek değil sizinkisi.
0: Ha, o zaman ben biraz evet. Bekliyor muyum daha?
1: Estağfurullah. Estağfurullah. Ya da şarkı da o ara demleniyor ama. Çünkü tabii, dinledikçe evet. Dinleyecekçe
0: elbet.
1: Hani külde olduğu gibi gün batmadan da olduğu gibi çok güzel bir havaya artık geliyor ve sizdeki herhalde yaşantı da fazlalaşınca
0: evet.
1: Yerini buluyor ama. Önemli olan yerini bulması evet. Bence Barış Bey.
0: Kesinlikle.
1: Yerini buluyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani hiçbir şey yerini bulmamazlık olmadı bence.
0: Ne mutlu.
1: Sanat dünyası. Yani geç oluyor ama buluyor
0: evet,
1: yerini.
0: Buluyor. Ben mesela gençlere hep şunu söylüyorum. Lütfen diyorum şarkılarınızı kaydedin. Her kaydedilmiş şarkı bir somut bir gerçektir. Yani bundan 100 yıl sonra sizin o kaydettiğiniz şarkıyı birisi tesadüfen dinlediğinde şunu diyebilir. Aa ne kadar güzel bir şarkı müzikmiş bu ya.
1: Evet, evet.
0: Aa insanlar 100 yıl önce böyle müzikler yapıyorlarmış.
1: Evet, evet.
0: Bunu diyebilir, bunu diyebilme şeyi bile,
1: evet,
0: şansı bile, o bile bize bunu yaptırtmalı.
1: Evet, evet, evet.
0: Yani
1: evet.
0: Biz bunun için müzik yapmalıyız. Doğru. Zaten diyorlar ki işte CD şeyi bitti. Ya tamam bitmiş olabilir ama evet. Bundan
1: kaset
0: 100...
1: de bitti ona bakarsan.
0: Kaset de bitti ama insanların evlerinde kaset çalarlar da evet. Var, plak çalarlar plak da var.
1: Evet, evet.
0: CD çalarlar
1: evet,
0: da var.
1: Evet.
0: Yani belki 100 yıl sonra o evet. CD'yi koyacak. O evet. Evinde CD çaları var belki
1: evet,
0: onun.
1: Evet.
0: Tarihi eser gibi.
1: Evet.
0: Koyacak, dinleyecek belki
1: evet,
0: onu.
1: Evet. Yani belki kendi yaptığı müzikte esinlenecek
0: bir
1: oradan.
0: Bir şey bulacak oradan.
1: Bir şey bulacak
0: evet,
1: oradan.
0: Evet, evet.
1: Çoğu gerçekten. İnsanın dikkatini çekmemiş olan bir şeye dikkat çekecek.
0: Evet, evet.
1: Evet çok
0: yani
1: güzel.
0: İşte
1: evet.
0: O yüzden kayıt yapılması gerekiyor.
1: Evet,
0: şarkılar
1: evet.
0: Mutlaka kaydedilmeli.
1: Evet,
0: mutlaka
1: evet.
0: Kaydedilmeli evet. Şarkılarımız. Kalmamalı. Evet. Yani hep gençlere bunu evet. Söylüyorum. Tutmak değil. Bak ben mesela hep onu şey yapıyorum. Şarkının tutması ya da işte şöhret olmak değil. Güzel eser kazandırabilmek.
1: Evet, doğru.
0: Yani güzel eser kazandır. Alik bilmese malik bilir derler.
1: Doğru.
0: Yani
1: doğru.
0: Sen güzel bir şey yaparsan
1: doğru.
0: Mutlaka bunun bir karşılığı olacak. Az önce söylediğin gibi.
1: Evet.
0: Tolga
1: evet,
0: çok güzel evet, şeyler söyledin. Evet, çok evet, teşekkür ederim. Eksik olma.
1: Yani tanıdığıma
0: benim çenem çok düştü Tolga.
1: Tanıdığına çok memnun oldum. Bu şarkılar çok güzel, hikayeleri çok güzel. Hani bir müzisyenin sadece müziğiyle değil de hikayesiyle de buluştuğu ve çok güzel bir performans sergilediği bir geceydi. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yani hani doymak vardır ya doymak.
0: Evet.
1: Doyduk.
0: Çok
1: hani oturursunuz yemek yiyip de doyarsanız.
0: Evet.
1: Sanatçının da size anlatımı, o hikayesi müziğiyle beraber sizi doyuruyorsa ki biz doyduk. Dinleyenler de doymuştur diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok
1: ağzınıza, gönlünüze sağlık, yüreğinize sağlık. Tüm ekip arkadaşlarımıza da, sevgili Funda da burada.
0: Evet.
1: Sizinle beraber çalışıyor sevgili Funda.
0: Fundacığımın, Funda evet. Alkan benim evet. Çok değerli arkadaşım. Aynı zamanda benim basın danışmanım.
1: Evet, evet.
0: Kendisi de bir müzisyendir ve çok iyi bir şarkıcıdır aynı zamanda. Onun
1: İlerleyen
0: da çok güzel şarkıları var.
1: Evet,
0: Fundacığımın.
1: Evet.
0: Ve Deniz Hanım'a çok teşekkür ediyoruz.

0: Bu güzel davet için sesteki dostuma, kardeşime
1: Hüsniye
0: çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, güler yüzlü kardeşim
1: çok,
0: benim.
1: Çok teşekkürler.
0: Tolga,
1: Tolga
0: çok değerlisin. Ben her zaman olmasa da zaman zaman takip ediyorum. Çok güzel programlar yapıyorsun.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ses renginle, bilgi dağarcığınla, gönlünle.
1: Çok teşekkür ederim.
0: TRT'nin çok değerlisin,
1: çok
0: eminim
1: ki.
0: O yüzden iyi ki varsın.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Seni tanıdığıma tekrar çok sevindim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kalpten kalbe akan bir geceydi. Gönül köprüleri diyorum ben buna. Gönül köprüleriniz daim olsun efendim. Barış Bilgili bizle beraberdi. Son teklisi. İlerleyen zaman dilimlerine inşallah yeni teklilerle yine bir programda beraber oluruz. Gönül bunu istiyor. Son teklisi. Gönülle de virgül atalım, nokta koymayalım biz Barış Bilgili'ye. Gönülü dinleyelim, virgülümüzü atalım, ilerleyen zaman dilimlerinde yine buluşmak dileğiyle.
0: TRT'nin bütün dinleyicilerine buradan saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sizi çok seviyorum, hoşçakalın.

Müzikli Buluşmalar köşesinde çok değerli bir müzisyeni aradık efendim. Gecenin İçinden programındasınız TRT İstanbul Radyosu'nda. Programımız devam ediyor. Barış Bilgili son teklisi bizim gönülle bizlerle beraberdi. Fakat 90'lı yılların başından itibaren başlayan bir müzik serüveni var. Opera şan eğitimi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda alınan harika bir eğitim ve daha sonra müzikle dolu bir yaşam serüvenini dinledik. Böyle güzel insanları konuk almaya, müzikli buluşmalar köşesinde konuk etmeye devam edeceğiz efendim. Gecenin içinden programında Gökşen Aydemir, sevgili sinema eleştirmenimiz Gökşen Aydemir az sonra bizlerle beraber olacak. Sevgili Gökşen'in her etkinliği, katıldığı her etkinlik çok değerlidir. Az sonra kendi cümleleriyle nerede olduğunu bize söyleyecek sevgili Gökşen. Ve o etkinliğin detaylarını verecek. Özellikle sinema dünyasına ilginiz, alakanız varsa efendim Gökşen'in röportajını kaçırmayın derim. Şimdi bir virgül atalım, bir müzik arası daha verelim. Daha sonra sinema eleştirmeni, yakından tanıdığınız isim Gökşen Aydemir bizlerle beraber olacak.

0: Gecenin içinden programındasınız. TRT İstanbul Radyosu'ndayız. Canlı yayındayız efendim. Programımızın ilk bölümünden sonra ikinci bölümde çok değerli bir başka isim telefon hattının diğer ucunda olacak. Sinema eleştirmeni, yazar, sevgili Gökşen Aydemir. Gökşen'cim merhaba, iyi geceler.
1: Merhaba, iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi birbirinden önemli etkinliklerde seni görüyorum. Seni orada görmem aynı zamanda hem beni çok mutlu ediyor, hem sinema severleri de çok mutlu ediyor. Yine onlardan bir tanesindesin. Çünkü orada derli toplu haber alabileceğimiz 3-5 isimden bir tanesisin sevgili Gökşen'cim. Yine seni dinliyoruz, buyur.
1: Ben şu an size Adana'dan ses
0: evet.
1: yapıyorum. Adana Film Fest 33. Uluslararası Adana Film Festivali'ne geldim pazar günü itibariyle. Haftaya, yani bu hafta pazar gününe kadar da Adana'da, güzel Adana'mızda olacağım.
0: Evet.
1: Bildiğiniz gibi bu sene 33.sü düzenleniyor. Aslında 55 sene öncesine, yani 55 senelik bir serüvenin ürünü aslında Altın Koza.
0: Evet.
1: Yapılamayan yıllar olduğu için 33. kez festivalimize kavuştuk. Bu sene de her sene gibi çok yoğun ilginin olduğu, çok kuyruklar, acayip filmleri seyretmek için inanılmaz kuyrukların olduğu bir sene. Çok mutluluk verici aslında sinemamızın geleceği açısından. Ulusal, tabii festivalin en önemli kalesi de bildiğiniz gibi ulusal yarışma.
0: Evet.
1: Yani ulusal yarışmanın da 10 tane film bu sene ulusal yarışmada yer alıyor. Altısını seyrettik bugün itibariyle. Yani çok az, 4 filmimiz kaldı. Yarısından fazlasını da seyretmiş olduk. Aynı anda hem ulusal yarışma, uluslararası yarışma, belgesel yarışması, kısa film yarışması, öğrenci filmleri yarışması, bu sene ilk kez eklenen yapay zeka filmleri, kısa filmleri yarışması gibi bir sürü kategoriyi bir arada görüyoruz. Bununla birlikte aslında hani biraz da şeyden bahsetmek gerekiyor galiba. İşte cumartesi günü festivalin açılışı gerçekleşti. Açılışta onur ödülleri yönetmen Ferzan Özpetek ve oyuncu Vahide Perçin'e verildi.
0: Evet.
1: Aynı zamanda emek ödülleri de Macit Koper, Aydın Sayman ve Şümer Selen'e takdim edildi. Bu sene bence jüri de çok en iyi, yani son yıllarda gördüğüm en iyi jürilerden biri aslında. Zuhal Olcay'ın başkanlığında oluşturulan jüride oyuncu Şebnem Bozoklu, oyuncu Salih Bademci, yönetmen Erdem Tepegöz, senarist Nilgün Öneş, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki ve sinema yazarı ve aynı zamanda akademisyen Ayça Çiftçi yer alıyor.
0: Evet.
1: Oldukça farklı alanlardan, farklı disiplinlerden insanları bir araya getiren çok özel ve iyi bir jüri olmuş bence. Bununla birlikte biraz önce söylemeyi unuttum. Bir de edebiyat uyarlaması kategorisi var. Edebiyat evet. uyarlaması kategorisi de gerek kişilerin kendi yazdığı romanlardan özgün olarak sinemaya uyarladığı metinler ya da var olan romanlardan yine senaryo haline getirilmiş yapıtlar üzerinden oluştu. 50'nin üzerinde bu sene başvuru yapılmış. Son 10'u ana yarışmaya kaldılar.
0: Evet.
1: Bu 10 eseri de Murat Gülsoy, Mustafa Saraçoğlu ve Zeynep Atakan değerlendiriyor ve işte cumartesi akşamı inşallah o ödülü de kimin aldığını öğreneceğiz.
0: Hı hı.
1: 10 tane film dedim ulusal yarışmada.
0: Evet.
1: Bu 10'unun işte 6 tanesini izledik. Karanlıkta Islık Çalanları, Karanlıkta Islık Çalanlar filmini izledik ilk başta. Bir Ankara filmi ve çok ilginç bir şekilde, çok özel bir şekilde çok sevdiğimiz ve özlediğimiz Ankaralı oyuncuları da, Ankaralı tiyatro oyuncularını da görme şansına
0: evet.
1: eriştik ki
0: evet.
1: TRT için de çok önemli. Bu oyuncuların bazıları TRT'nin çok önemsiz yapımı, Ferhunde Hanımlar'da oynayan oyuncular birçoğu. Hani evet. zaten Ankara dediğimiz zaman aklımıza Ankara oyuncuları ilk onlar geliyor galiba. İşte Gülşen Işık falan. Yani çok direkt el kalkımıza gelen isimler, çünkü o da TRT'de çok uzun günlük diziler de
0: evet,
1: çektiler
0: evet.
1: Bu sanatçılar.
0: Efsane diziler ama değil mi onlar?
1: Efsane, ha evet. bence de halen TRT döne döne seyredebileceğimiz,
0: evet, evet.
1: ailece çoluk çocuk seyredebileceğimiz evet. çok özel yapımlar. Ve ben de o yüzden çok, hem zaten film de bir Ankara filmi,
0: hı-hı.
1: oyuncular da Ankaralı. Çok da bence yeni ilk bir kadın yönetmenin ilk filmi, Fener Yorgancıoğlu'nun ilk filmi. Çok bence çok sevdim ben filmi. Çok karakterlerin çok iyi oturduğunu, hikayenin çok iyi işlendiğini, tıkır tıkır işleyen bir matematiği olduğunu gördüm
0: evet,
1: filmin.
0: Evet.
1: Ve bu kadar genç bir kadın yönetmen için de çok da gururlandım aslında. Bir şey, yani birkaç ödül alabileceğini de düşünüyorum inşallah.
0: Evet.
1: Beklediğimiz gibi sonuçlar olursa. İkincisi Muçer filmi, annemin hatıra defteri. İlginç bir deneyim tabii. Yani Türk sinemasında olmayan böyle çok fantastik öğelerin olduğu böyle ilginç bir deneyim yaşattı bize.
0: Evet.
1: Yönetmenlik mi? İyi bir yönetmenlik. Ama senaryo bence zayıf ve mantık hatalarıyla dolu. Yönetmenlik çok iyi, atmosfer çok iyi. Hazar Ergüçlü oynuyor. Hazar Ergüçlü'nün performansı belki de şu ana kadar seyrettiğim filmler içinde en iyi kadın oyuncu performansı, ama yetmiyor. İyi yönetmenlik, iyi atmosfer, iyi sanat yönetimi yetmeyebiliyor. Senaryo bence çok asli bir unsur.
0: Evet.
1: Senaryonun mantık hataları ve senaryodaki bazı sorunlar bence filmi bir alt seviyeye taşımış. Aslında birazcık daha senaryo üzerinde çalışılabilseymiş bence, yani son yıllarda rastladığımız en fantastik filmlerden biri olmakla birlikte de çok özel bir yerde, çok yenilikçi bir yerde de, halen de yenilikçi bir yerde duruyor ama tabii hataları bence yoğun. Gün yüzü, dün de gün yüzü ve bir arada yalnız filmleri galası yapıldı. Gün yüzü benim çok yine çok sevdiğim bir kadın yönetmen, hatta Adanalı bir kadın yönetmen, Banu Sıvacı'nın ikinci uzun metrajlı filmi. Ben Banu'nun ilk filmini çok sevmiştim. Bu filmde ilk açılışını İstanbul Film Festivali'nde yaptı Nisan ayında. Ya benim Banu Sıvacı ile ilgili standartım çok yüksek olduğu için belki hani benim biraz alt bir performans olarak gördüm, ama ilk yüzde düzgün bir film yine de. Tabii çünkü ben Banu Sıvacı'dan çok çok çok çok artık hani bir çıta yükselince hani insan bambaşka
0: evet.
1: şeyler bekliyor.
0: Evet.
1: Ha, bu belki de şey hani çıtayı bu kadar ilk filmden çıtayı bu kadar yüksek tutmak iyi mi, o da tırnak içinde de sormak gerekir, düşünmek de gerekir. Bazı yönetmenler gerçekten ilk filmlerinde Banu gibi çok başarılılar. Sonrasında ne yapsanız o duygu, hani belki filmler çok iyi ama o duyguyu yakalamak biraz güç olabiliyor. Ama yine ben bir kadın, Adanalı bir kadın yönetmen olarak hani yine bir kadına çok gururlandım açıkçası filmin. O da hani matematiğe oturmuş, eli yüzü düzgün filmlerden. Bir Arada Yalnız, Ali Vatansever'in son filmi, üçüncü uzun metrajlı filmi, yine dün galası yapıldı. Ya çok, yani çok özel bir film bence, çünkü biz kanser hastası bir çocuğun kaybı ve onun yine fantastik öğeler içeren bir film, ama temelinde kanser hastalığı nedeniyle vefat eden bir çocuğun ve ailesinin yaşadığı hikaye anlatılıyor.
0: Evet.
1: Özellikle bu tarz deneyimler olan insanlar için ve benim gibi, ben de ailemde böyle hastalıklarla çok karşılaştım. Hani benim için yorucu bir film, ama hatta sonunda mesela gözyaşlarıma engel olamadığım anlar oldu. Ama hani bazı hatalarıyla birlikte, yani bazı çağrışımlar yaparak insanı çok etkileyebilir. Yani çok hassas olan insanların belki de seyretmemesi de gerekebilir.
0: Hangi filmdi?
1: Bir Arada Yalnız.
0: Bir Arada Yalnız.
1: Yani çok hassas olan birisi için belki, yani hani ben de çağrışımlar yaptı, ben de bayağı etkilendim açıkçası.
0: Ben de muhakkak yapar diye düşünüyorum.
1: Evet, yapar. Yani tabii bu hikayeler de anlatılmalı, o ayrı mesele, ama tabii tetikleme falan çok insanı zor duruma sokabiliyor.
0: Evet, evet, doğru.
1: Bugün 17.30'da yine, yani her gün 17.30 ve 20.30'da gala filmleri, yarışma filmleri gösteriliyor. Canavar filmi gösterildi. Canavar filmi bir tiyatral bir film. Canavar aslında bir oyun. Oyunu tiyatro oyununa almışlar. Aynen tiyatro sahnesinde. Tiyatro oyuncularının da aynı oyuncuların, işte Tülin Özen, Gülçin Hatavoğlu falan var. Aynen sahneyi çekmişler. Üç kişilik bir oyun aslında. Üç kişilik bir de film olmuş. Bu aynı sahnede. Tek mekan filmi olmuş. Aslında ya böyle çok uzun zamandır da basında da medyada da özellikle aile içi böyle ensest ilişkiler vesaire gibi şeyler üzerine anlatan ve buradaki sorunlar üzerine giden ve çocuk istismarı üzerine bir yapım. Ben oldukça aslında duygusal buldum ve hani tiyatro eserinin verdiği bir monotonluk evet var. Ama bu konularda sıkça artık tartışıyoruz medyada da, basında da, ve bu insanların da çeşitli cezalandırma şekillerinde çok fazla yasal olarak da arttığını görüyoruz. İyi ki de artıyor. Bu suçlar bence çok daha fazla gündeme gelmeli ve artmalı. Çünkü kol kırılır, yerin içinde kırılır artık. Hani bence çok da toplumun yapısını oldukça bozan bir hale getirmişti. Yeni yasalar bunu çok güzel formülize etti. İnşallah bütün bu konuda mağdur olan kimse artık kalmaz. Bu film de aslında biraz yakıcı bir film o anlamda. İnsanı oldukça da yaralıyor. Bugünün dördüncü, yani altıncı yarışma filmi de Varlık, bir uzun metraj, ilk uzun metraj film.
0: Evet.
1: Muzaffer Çağlar, yönetmen Muzaffer Çağlar'ın ilk uzun metraj filmi. Çok ilginç, kız kardeşi yapımcı, yönetmen erkek kardeş, abi. Yani bir aile içi bir film olmuş. ilk Erzurum'da çekilmiş bir vefat eden bir kişi sonrası vasiyetin ve miras paylaşımının nasıl olduğuna dair. Yani aslında toplumumuzda çok da yaygın aslında susuz yazdan başla vesaire vesaire çok Anadolu'da çok görülen sorunlar erkeklerin daha fazla pay alması, kızların daha az alması ya da evlat kayırma ya da belli evlada işte mirası bırakma bırakmama gibi bu sorunlar yani yüzyıllardır var devam da edecek galiba. Evet. Onun üzerine el yüzü düzgün bir ilk film. Bunun dışında daha 4 tane diğerlerini seyretmediğim için çok yorum yapamıyorum, inşallah sonrasında yaparım. Uluslararası yarışmada muhteşem filmler izliyoruz. Almodovar'ın son filmi Buruk Noel pazar günü itibariyle galasını, Türkiye galasını yaptı. Herkes şey biraz böyle yavan bir film olduğunu söylüyordu Cannes'da falan seyredenler. Aslında ben çok beğendim. Film içinde film mantığıyla bir yönetmenin yaratma sancısını anlatan bir film.
0: Evet.
1: Ama aynı zamanda eserini de anlatan. Hem kendi yazdığı eser bir yandan dönüyor hem de onun yaratma sancısını görüyoruz aynı anda. Bence oldukça ben severim o tarz filmleri. İkincisi de yine Berlin'de en iyi film alan Atayurdu filmi.
0: Evet.
1: Fatherland. Türkiye'de MovieFest'te gösterilmişti. İkinci test galasını Adana Film Festivali'nde yaptı. Bugün başka seyrettiğim filmlerden biri yine canavar. Bu hafta çok canavar kelimesi herhalde çok fazla gündeme geliyor. Nazik Canavar filmi, bir Fransız filmi. Yıllar sonra Catherine Deneuve'yi yeniden görme şansına eriştik. Bence bu da çok hoş bir ayrıntıydı.
0: Evet.
1: İyi bir Fransız filmiydi. Tabii şeyden de bahsetmek gerekiyor galiba. Cuma günü saat 12'de bu sene onur ödülünü alan Ferzan Özpetek uzun bir masterclass eğitimi verecek. Hem halka açık hem basına açık.
0: Evet.
1: Ben de heyecanla bekliyorum.
0: Harika. Açıkçası. Bu çok güzel haberlerden bir tanesiydi
1: evet,
0: bence.
1: Cumartesi de kapanış olacak.
0: Evet.
1: Bakalım hangi film ödülü olacak, nasıl gelişecek her şey. Ben de heyecanla bekliyorum açıkçası.
0: Evet, evet. Çok güzeldi. Çok güzel özetledin. Ağzına sağlık. Hakikaten çok değerli filmler
1: ederim.
0: Var.
1: Evet. İnşallah İstanbul'da ve diğer şehirlerde de bu filmleri vizyona girmeye ya da festivallerde gösterilme şansı olur.
0: Evet.
1: Böylece dinleyicilerimiz de bu güzel bilgilerden yararlanma imkanı sağlarlar.
0: Sağlarlar. Çok teşekkür ediyorum. Seni heyecanlandırdığını da sesinden anlattım.
1: Evet,
0: o zaman
1: evet.
0: Çok güzel işler oluyor.
1: Bu sene nispeten daha iyi bir sene.
0: Evet, evet anladım.
1: Evet, yani her sene aynı şekilde olmuyor. Bu sene gerçekten evet. Nispeten iyi bir sene. Evet. İnşallah böyle sinemamız böyle devam eder diye düşünüyorum. Çünkü hani umudumuzun tükendiği yıllar, dönemler olabiliyor
0: evet,
1: sinemamız
0: evet,
1: ama bu
0: evet.
1: Sene daha iyi bir sene.
0: Evet, harika. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. O umudu senin sesinde duymak bence çok daha anlamlı. İşin içinde olan birinden bunu duymak çok daha güzel diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili Gökşen'cim. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür
0: sağlık.
1: Ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Dinleyicilerimize de selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.
0: Çok teşekkürler. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. İyi geceler. Efendim geldik sona. İki güzel hanımefendi, iki güzel kadın programı hazırladılar. Her hafta olduğu gibi Zeynep Matur ve Deniz Sezer. Güzel insan Hüsnü Aslan sesimi güzel ülkemin dört bir tarafına pırıl pırıl iletti. Çok teşekkür ediyorum kendisine, sevgili Hüsnü'me. Ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Önümüzdeki hafta Gecenin İçinden programında yine gecenizi çarşamba

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, spikeriniz ben Mücella Karada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Paket kapsamında

0: krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabulü ve İzmir'e gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Konya, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek için önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Filistin Milli Futbol Takımı ile Tumasan Konya Spor, aynı tarafız, aynı taraftarız mesajıyla sahaya çıktı. Futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği dostluk maçı 90 dakika tamamlanmadan bir saniye önce 89-59'da skor 2-2 iken Filistin özgür olana dek maç ertelenmiş ilanıyla tamamlanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı'na yaptığı dostluk maçının iki ülke arasındaki kardeşliği ve gönül birlikteliğini gözler önüne serdiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye olarak Filistinli Gazze'li kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya, onların hakkını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğiz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı'nın yaptığı dostluk maçının sporun sınırları aşan gücünü bir kez daha gösterdiğini belirtti. Kazanan insanlık oldu dedi. Burhanettin Duran, sahada futboldan çok daha fazlası vardı. Gönüllerimiz Filistinliydi ifadesini kullandı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. Bir araca düzenlenen saldırıda 5 kişi katledildi, 15 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşandı. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridindeki saldırısında bir Filistinli gazeteci daha yaşamını yitirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail'i işgalciler tarafından evler ve araçlar ateşe verildi. Fon piyasalarına yönelik önemli tedbirler alınmaya devam ediyor. Hükümet tüm kurumlarıyla süreci titizlikle yönetiyor. Devlet Denetleme Kurulu gerekli idari ve hukuki tedbirleri hayata geçirmek için çalışmalarına başladı. Emlak Katılım Bankası da katılım evim ve bir evimin satın alması için rekabet kurumuna başvurdu. Organize vergi kaçakçılığı ve bağlantılı mali suçlarla mücadele güçleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu bu amaçla iki yeni ihtisas birimini devreye alacak. Bugün hayata geçirilecek birimlerle vergi denetimlerinde ihtisaslaşma artacak. Sinop açıklarında bir tekne alabora oldu. Teknede bulunan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşılırken diğeri için arama çalışması başlatıldı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Siirt dışında Güneydoğu Anadolu'yla, İstanbul, Kırklareli ile Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: İstanbul ve İzmir 16, Ankara ve Afyonkarahisar 11, Antalya 21, Adana 19, Kahramanmaraş 17, Samsun ve Diyarbakır 13, Trabzon ve Gaziantep 15, Bolu 7, Erzurum 6, Van 10, Malatya 12 derece. Haberleri sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Ozan'ın sesinde, sazın telinde can bulan türküleri sizlerle buluşturacağımız Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Kırşehir türküsüyle başlıyoruz. Nida Tüfekçi Muharrem Ertaş'tan derledi, Mustafa Kemal Şimşek söylüyor. Başımda altın tacım, hem susuzum hem açım.

Neriman Tüfekçi'nin Mehmet Şaban Ataman'dan derlediği Erzurum türküsünü Reyhan Ediş'ten dinliyoruz. Değirmen başında vurdular beni, kirli tütünlüğe sardılar beni.

Sezgin'in Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği Kayseri türküsüyle Nursel Ercan sizlerle. Bir of çeksem karşı iki dağlar yıkılır. Bugün posta günü, canım sıkılır.

Seray Çınar'ın Aşık Mahsuni Şerif'ten derlediği Kahramanmaraş türküsüyle Gürsoy Babaoğlu sizlerle. Tükenmek bilmiyor kara günlerim. Gel buna bir çare bul Leyla, Leyla.

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Ağrı türküsüyle Tuğba Ger sizlerle. Bağ vardım elmadan aldım, yar haberini molladan aldım.

Ömer Sarı Sözer'in Hakkı Coşkun'dan derlediği Malatya türküsünü Oktay Bora Ertuğrul'dan dinliyoruz. Yüksek eyvanlarda bülbüller öter, bülbülün figanı aleme yeter.

Turan Engin'in Aşık Haşimi'den derlediği Çorum türküsünü Özlem Üngör söylüyor. Geçsem de dünyanın dört bucağını, vallahi gözüme yine boş gelir.

0: çok kilo aldım. Ne yaparsam yapayım veremiyorum. İnternette o kadar çok bilgi var ki hangisine inanacağımı şaşırdım.
1: Merak etmeyin. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyenlerimiz tarafından size özel beslenme planı ücretsiz olarak hazırlanıyor. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Nezaket mevsimi.
4: Gözümüzün değdiği her yaprakta, ayağımızın bastığı her toprak zerresinde bu alemin efendisi değil, onun pürüzsüz nizamına hayran birer zarif misafiriz. Bugün nezaket mevsiminde insan merkezli ve o bencil gürültülü dünyanın sınırlarından biraz dışarıya çıkıyoruz. Başımızı göğe, kalbimizi ise hemen yanı başımızda, kaldırımların kenarında, saçakların altında sessizce yaşam mücadelesi veren o dilsiz canlara çeviriyoruz. Yeni serimizin bu ilk adımında konumuz ekolojik nezaket ve şehrin beton griliği arasında bizimle aynı havayı soluyan sokaktaki sessiz komşularımız. Bir mahallenin kedisi, bir ağacın dalına tüneyen kuşu ya da kapımızın önünde o bir tutam ot sadece birer tabiat unsuru değildir. Onlar bizimle aynı yaşam alanını paylaşan, hakkı ve hukuku olan bu şehrin asıl ve en masum sakinleridir. Saadettin Ökten medeniyetimizin kainatla kurulan o büyük dervişhane ve pürüzsüz nizam üzerinde yükseldiğini söyler. Ökten'in işaret ettiği bu nizam, ecdadın inşa ettiği o kuş evleri, sokak hayvanları için kurulan vakıflar sadece birer hayır işi değil, insanın bu alemdeki sınırını bilmesinden doğan yüksek bir estetik ahlakıdır. Bir sokağın sakinlerine hürmet etmek, kapımızın önüne bir kap su koyarken o kabın temizliğine ihtimam göstermekle, onları mahallenin birer yükü değil bereketi olarak görmekle başlar. Kemal Sayar, insanın merhameti sadece kendi türüne saklamasının ruhsal bir çoraklaşma olduğunu savunur. Sayar'ın bu genişleyen şefkat vurgusunu sokağa taşıdığımızda görürüz ki, bir kedinin ya da köpeğin yanından geçerken ona bir tehdit gibi bakmak ya da onun yaşam alanını hoyratça daraltmak, Kemal Sayar'ın uyardığı o modern insanın kalbini kapatma hastalığıdır. İncitici olan kendi konforumuzu o dilsiz canların yaşama hakkından önde görmektir. Sosyolog Goffman, kamusal alanlarda farklı grupların birbirinin alanına duyduğu rızayı inceler. Ekolojik nezaket penceresinden baktığımızda, sokaktaki hayvanlarda Goffman'ın işaret ettiği o sessiz alan mutabakatın birer ortağı olduğunu görürüz. Onların dinlendiği, sığındığı köşelerde, hoyratça müdahalelerde bulunmamak, bir canlıyı sırf kendi eğlencemiz ya da kaygımız için yerinden etmemek, o ortak sokakta herkesin kendi güvenli sığınağını korumasına izin vermektir. Bauman'ın her şeyi hızla tüketen, işine yaramayanı bir kenara fırlatan akışkan dünya eleştirisi, bir hevesle eve alınıp sonra sokağın insafına terk edilen o yaralı canlarda vücut bulur. Oysa tabiat ve içindeki canlar, Bergson'un bahsettiği o hayat enerjisini

0: en saf ve en maskesiz halidir. Onlarla kurulan bağ, zamana yayılan kalbi bir sürekliliktir. Yunus Emre, yaratılanı sevdik yaratandan ötürü derken, sevginin ve hürmetin sınırını kainatın ufkuna kadar genişletir. Sokaktaki bir cana pürüzsüz bir ihtimam göstermek, Sadi Şirazi'nin karıncayı bile incitme, çünkü onun da bir canı var ve o can için bu azizdir uyarısıyla mühürlenir. Bir kap yemeği sokağa bırakırken etrafı kirletmeden o canlıya da mahallesine de saygı duyarak hareket etmek, Şeyh Galip'in zübde-i alem dediği insanın yeryüzünün bir hakimi değil, onun pürüzsüz bir hizmetkarı olduğunu bizlere hemen hatırlatır. Zarafet, yeryüzünde yürürken diğer hiçbir canlının hakkına ve gölgesine basmamaya özen gösterme olgunluğudur. Gelin bugün kapımızın önünden çıkarken heybemize sadece kendi telaşlarımızı değil, o sessiz komşularımız için bir selam, bir kap su ve bolca rikkati de ekleyelim. Unutmayalım ki dünya sadece güçlülerin ve konuşabilenlerin değil, o dilsiz canların masumiyeti ve duasıyla dönmeye devam eden bir yerdir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, kalbinizin merhametle genişlediği, adımlarınızın her canlıya esenlik götürdüğü huzur dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Değişen dünya, değişen kurumsal hayat. İş modellerinden tutun da insan kaynaklarına kadar toplumumuzda büyük bir dönüşüm var. Bu dönüşüm nedir? Kurumsal hayattaki roller değişti mi? Artıları, eksileri neler? Ülkemizde bu açıdan araştırmalar neleri gösteriyor? İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı'ndan doktor, öğretim üyesi Ela Burcu Uçel konuğumuz olacak. Gece yarısı çoktan geçti. Sabah erken kalkacağımızı biliyoruz ama elimiz hala telefonda. Biraz daha bakayım, sonra uyurum derken saatler ilerliyor. Sabah olduğunda ise yataktan kalkmak zorlaşıyor. Gün içinde yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve isteksizlik başlıyor. Özellikle gençlerde giderek daha sık gördüğümüz bu tablo yalnızca bir uyku alışkanlığı mı, yoksa işin içinde biyolojik saat, sosyal medya kullanımı, kaygı, stres ve hatta erteleme davranışı da mı var? Gece geç yatmak ve sürekli ertelemek gençlerin yaşamını nasıl etkiliyor sorusunu Gazi Üniversitesi Psikiyatri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Selçuk Aslan'la konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün

0: Canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, ilk konuğumuz stüdyomuzda bizlerle birlikte İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Sayın Ela Burcu Uçer. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk. Çok
0: teşekkürler. Yaşamın ritmine. Biz artık sürekli değişen dünyaya dair programlar yapıyoruz. Çünkü çok hızlı değişimler var. Evet. Tabii kurumsal hayatta da çok ciddi değişimler var. Yenilenen bu toplumda bu değiştiren, kurumsal hayatı değiştiren unsurları siz nasıl sıralarsınız?
1: Öncelikle teknolojik gelişmeler demeliyiz elbette.
0: Tabii.
1: Bilhassa yapay zekanın artan kullanımı, çalışma ortamlarını çok değiştiriyor. Yaşamı değiştirdiği gibi iş hayatını da çok ciddi şekilde değiştiriyor. Bu temel unsurlardan bir tanesi. İkincisi, COVID-19 pandemisi sonrası genel olarak insanların hayata dair bakışlarının, tercihlerinin değiştiğini görüyoruz. Daha fazla evde olmak istiyor çalışanlar da, evden çalışmak istiyorlar. Sürekli olmasa da arada böyle bir hakları olsun istiyorlar. Hangi faktörler bu değişimi yaratıyor sorusunun cevabını aslında bir teknolojik gelişimler. İkincisi de sosyolojik değişimler olarak söyleyebiliriz. İnsan değişiyor, hayat değişiyor. Yeni nesil çok farklı. Bütün bunlar bir araya gelince tabii ki iş dünyası da değişiyor.
0: Yani aslında bu bir süreç. COVID-19 pandemisinden beri devam eden, böyle gidecek gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Kurumsal hayat buna sürekli uyum sağlamak durumunda mı kalıyor? Birbirini mi getiriyorlar? Nasıl değerlendiriyorsunuz durumu?
1: Kurumsal hayat mecbur kaldığında uyum sağlıyor. COVID-19 pandemisi döneminde mecbur kalındığı için uyum sağlandı. Pandemi bittikten sonra bir süre bazı şirketlerin evden çalışma uygulamasını devam ettirdiğini gördük. Ama son zamanlarda bu trend tersine dönmeye başladı. Evden çalışan çalışanlar tekrar ofise çağrılmaya başlandı. Burada da tabii kurumlara da hak vermek gerekiyor. Çünkü çalışanların bir arada olmasını yarattığı bir sinerji var.
0: Tabii.
1: İnsani paylaşım, yüz yüze fikir paylaşımı yani online toplantılarda olduğundan çok daha verimli. Dolayısıyla evet, kurumsal hayat uyum sağlıyor.
0: Peki iş hayatında çalışma modelleri değişiyor aslında ve çeşitleniyor galiba.
1: Evet.
0: Nedir bunlar? Bizim için nasıl sıralarsınız?
1: Bildiğimiz klasik çalışma modeli iş yerine gelip mesai saatleri içinde fiziken iş yerinde olarak çalışılan modeldi. COVID-19 pandemisi öncesinde de evden çalışma vardı ama hiç yaygın değildi biliyorsunuz. Sadece belli sektörlerde, işte yazılım sektörü vesaire gibi sektörlerde görüyorduk. Fakat pandemi bunu mecburi kılınca aslında her sektörde bunun uygulamasının az veya çok yapılabileceğini gördük. Pandemi sonrasında tamamen evden çalışma modeli kalıcı oldu bazı sektörlerde. Hibrit modelde ortaya çıktı. Hibrit modelde nasıl oluyor? Haftanın belli günleri ofiste, belli günleri evde ya da ayın belli günleri evde olacak şekilde böyle bir çalışma modelinin de artık uygulandığını görüyoruz.
0: Peki bu değişimler az önce söylediniz, evden çalışmaya geçildi, sonra geri dönülüyor vesaire. Evet. Bu değişimler neler getiriyor? Aslında verimliliği düşürüyor mu? Aksamalar oluyor mu? Yoksa işe yarıyor mu?
1: Genel bir cevap vermek zor olur tabii ki. Aksamalar yaratıyordur. Yani en azından şunu söyleyeyim. Evden çalışmak isteyen çalışanınızı zorla ofise çağırdığınız zaman orada tabii ki bir takım aksaklıklar olacaktır. O memnuniyetsizliğin yarattığı. Ama kurumların da kendilerince az evvel söylediğim gibi haklı sebepleri var. Verimliliği de etkiliyor. Her kurum kendi özelinde en doğrusunu bulmaya çalışıyor gibi görüyorum ben baktığım zaman. Çünkü her kurum için, bütün kurumlar için standart bir doğru olamaz. Her kurumun dinamikleri farklı, ihtiyaçları farklı, her sektörün ihtiyaçları farklı. Dolayısıyla biraz deneme yanılma yoluyla herhalde kurumlar yollarını bulmaya çalışıyorlar.
0: Aslında şöyle bir soru da geliyor aklıma. Eskiden kabuller vardı. Yani evet, iş hayatı işe gidilir. Sabah çıkılır, mesaiye gidilir. Sonra bunun farklı olabileceği fark edildi.
1: Evet.
0: Orada işler değişti. Biraz da aslında genç kuşakların da farklı yapısından da kaynaklanan bir durum. Onlar dediler ki

0: alternatifimiz de var.
1: Evet.
0: Neden buna uymak zorundayız? Belki çatışmalar olabiliyordur diye düşünüyorum.
1: Oluyor. Ben şunu görüyorum özellikle iş dünyasında. Yöneticilerin gençlerden çok şikayet ettiğini görüyorum.
0: Evet.
1: Neden şikayet ediyorlar? Çünkü uyum sağlayamıyorlar gençlere. Yöneticilerin alıştığı bir çalışan profili vardı bugüne kadar. Hı-hı. Bu çalışan profili kendisine söyleneni yapan bir çalışan, hı-hı, profiliydi. Gel denince gelen, git denince giden, çok da sorgulamayan bir profildi. Ama gençler böyle değil.
0: Hı-hı.
1: Gençler artık her şeyi sorguluyorlar. Ve gençler artık kendi ihtiyaçlarını önceliyorlar.
0: Hı hı.
1: Ya ben ne istiyorum? Benim hayattan istediğim ne? Bu iş yeri benim hayattan istediklerimi karşılıyor mu?
0: Evet.
1: Burada bana ne gibi bir fayda var? Bu soruları soruyorlar. Dolayısıyla artık yeni kuşağı, ister Y deyin, Y diyelim, çok yaygın değil de Z diyelim,
0: hı hı,
1: ister sonraki kuşakları söyleyelim. Artık bu kuşaklara bir şey yap deyip de onların yapmasını sağlamak kolay değil.
0: Bu da ama bazı açılardan herhalde fazla da kaçabiliyor. Orada bir denge de
1: tabii
0: korunması gerekiyor.
1: Evet.
0: Şimdi nöro kapsayıcı insan kaynakları uygulamaları. Ne demek bu? Örnekler alabilir miyiz?
1: Tabii. Önce nöro çeşitliliği izninizle açıklamak,
0: buyurun,
1: istiyorum.
0: Efendim.
1: Nöro çeşitlilik insan beyninin farklı varyasyonları anlamına geliyor. Ve nöro çeşitliliği kavramı otizm, Asperger sendromu, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğu gibi, hı hı, tanıları içeriyor. Yani bu tanıları alan kişiler nöroçeşitli olarak adlandırılıyor. Eskiden bakış açısı bu tarz tanıları alan kişilerin bir rahatsızlığı, bir hastalığı olduğu şeklindeydi.
0: Hı hı.
1: Fakat nöroçeşitlilik bakış açısı diyor ki hayır, bu sadece insan beyninin normal varyasyonu.
0: Hı hı.
1: Yani insan beyni tek tip değil, farklı tipler var. Bu tipe mensup olan kişilerin de beyni farklı çalışıyor. Dolayısıyla bu bir rahatsızlık değil. Yine nöroçeşitlilik bakış açısı şunu söylüyor. Gerek eğitimde gerek iş yerinde nöroçeşitli bireyleri kapsamamız gerekiyor.
0: Hı.
1: Çünkü nöroçeşitli bireylerin ihtiyaçları nörotipik bireylerin ihtiyaçlarından farklı. Örnek vermek istiyorum. Nöroçeşitli bireyler fazla uyaran olduğu zaman rahatsız oluyorlar. Mesela yüksek ses,
0: evet,
1: ya da çok parlak bir ışık.
0: Hı hı.
1: Bu olduğu zaman nöroçeşitli çalışan odaklanamıyor.
0: Hı hı.
1: Odaklanamamayı bırakın, rahatsız oluyor. Dolayısıyla nöroçeşitli bireyleri kapsayan bir iş yeri nasıl olur? Öncelikle nöroçeşitli bireylerin ihtiyaçlarını bilir,
0: evet,
1: ve sonra o ihtiyaçlara uygun ortam yaratmaya çalışır.
0: Hı hı.
1: Yine örnek verelim. Gürültüyü kesemeyebiliriz iş yerinde. Ama nöroçeşitli bir çalışanımız varsa gelip bizden talep eder ve biz ona gürültü kesici kulaklık veririz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hem çalışanımızın esenliğini arttırmış oluruz, hem de verimliliğini arttırmış oluruz. Çünkü daha kolay odaklanacaktır, işini daha kolay yapacaktır.
0: Hı hı.
1: Bu şekilde örnekler verebiliriz. Eğitimde de bunu yapmak gerekiyor tabii ki.
0: Hı hı. Öne çıkan başka başlıklar var mı çalışma modelleri açısından?
1: Tabii şu var, yeni bir gig ekonomi dediğimiz bir ekonomi var.
0: Evet.
1: Gig ekonomi derken şunu kastediyoruz. Kendi işini kuran ve tek başına çalışan küçük girişimciler. Kendi evinden internet üzerinden satış yapan kişiler.
0: Evet.
1: Yani bir iş yeri yok, evinden bunu idare ediyor. İnfluencerlar, artık o da bir iş kolu oldu biliyorsunuz. Bunlar da yeni çalışma modelleri. Yani herhangi bir kuruma bağlı olmadan, yanında çok fazla çalışanı olmadan kendi başına bir değer yaratıp ya da mal alıp satıp geçimini sağlayan insanlar. Bu da farklı bir çalışma modeli olarak ortaya çıktı. Çünkü eskiden de biz girişimci dediğimiz zaman gider ya bir dükkan açar ya bir iş kurar,
0: evet,
1: ofisi,
0: evet,
1: olur. Bunu anlardık.
0: Kabullerimiz değişiyor aslında.
1: Değişti, evet.
0: Çalışan esenliği kavramı hakkında ne söylersiniz bize?
1: Çalışan esenliği dediğimiz şey, çalışanın iş yerinde fiziki sağlığının yanı sıra ruhsal sağlığının da verdiği zaman ortaya çıkıyor. Ve çok önemli gerçekten. Artık kurumların şunun bilincinde olması gerekiyor. Çalışanın hem fiziki sağlığı hem de ruhi sağlığı da aslında onların sorumluluğu altında. Yani biz çalışanımızı tükettiğimiz zaman, çok büyük bir stres altında kaldığı zaman çalışan ve biz ona bu konuda herhangi bir destek sağlamadığımız zaman çok ciddi ruhsal hastalıklar, ruhsal sorunlar yaşayabiliyor çalışan. Günün sonunda baktığımızda da hem çalışan kaybediyor hem de kurum kaybediyor. Çünkü devamsızlık artıyor ya da verimsiz oluyor çalışan. Evet, fiziken iş yerinde belki ama zihnini veremiyor, aklını veremiyor ve çalışandan faydalanamıyor kurum. O yüzden çalışan esenliğini ciddiye almamız gerekiyor.
0: Tükenmişlik burada büyük bir tehdit galiba.
1: Öyle.
0: Hem kurumlar açısından hem kişiler, bireyler açısından.
1: Öyle.
0: Bununla nasıl mücadele edilebilir?
1: Dün akşam haberlerde bir bilgiye denk geldim. Şöyle bir istatistik verdiler. Günümüzde çalışanların %40'ı çok ciddi bir stres altında diye. Artık hayat gerçekten çok stresli. Çünkü yaşam stresi sadece iş de değil. Yani trafik bile bir stres sebebi, biliyorsunuz. Peki kurumlar ne yapabilirler çalışanlarının stres yönetimine destek olmak için? Öncelikle çalışanların ihtiyaçlarını duymaya hazır olmaları lazım. Yani çalışanın eğer arada bir evden çalışmak gibi bir talebi varsa ve tabii ki iş de buna müsaade ediyorsa, bu imkanı tanımak lazım. Çünkü evden çalışmanın şöyle bir faydası var. Kontrollü bir ortam, tanıdığı bildiği bir ortam, trafiğe girmiyor, minimum stres, çalışabiliyor. Yani anlayışlı olmak gerekiyor öncelikle çalışan esenliğini sağlamak için. İhtiyaçları duymak ve o ihtiyaçlar için ne yapabilirim sorusunu da sormak gerekiyor. Buna ek olarak stres yönetimine dair uygulamalar yapılabilir, eğitimler verilebilir çalışanlara. Nefes terapisi, fiziksel egzersiz şansı, eğer bunlar sağlanabiliyorsa, bunlar sağlanırsa da tabii esenliğe çok büyük katkısı olacaktır.
0: Bazen İnsan şöyle düşünüyor, pek çok kişi belki tükenmeye gittiğinin farkında bile değil, düşünmüyor bu konuda.
1: Evet.
0: Çünkü mecbur, hakkı yok tükenmeye.
1: Evet.
0: Değil mi? Böyle de bir günümüz dünyasında, dünyanın her yerinde böyle bir durum var.
1: Evet.
0: İş yerinde öz doğrulama nedir bu kavram?
1: Öz doğrulama dediğimiz şey psikolojik bir kavram. Ki herkesin kendine dair bir fikri var. Yani ben Ela Burcu Uçel olarak Ela Burcu Uçel'in kim olduğuna dair bir fikre sahibim. Ve kendimi belli sıfatlarla tanımlıyorum.
0: Tabii.
1: Öz doğrulama kuramı diyor ki herkes bütün ilişkilerinde karşıdaki kişiden kim olduğuna dair onaylayıcı geri bildirim almak ister. Mesela ben çalışkan olduğumu düşünüyorsam, isterim ki iş yerindeki mesai arkadaşlarım da çalışkan olduğumu düşünsün. Eşim de çalışkan olduğumu düşünsün. Öz doğrulama kuramı bunu söylüyor.
0: Evet.
1: Peki kişi öz doğrulayıcı geri bildirim alamadığında ne oluyor? Yani ben çalışkan olduğumu düşünüyorum ama benim patronum tembel olduğumu düşünüyorsa ne oluyor? Bu kavram genelde evliliklerde incelenmişti. Ve evliliklerin bitmesinde çok büyük bir rolü olduğunu gösteriyor araştırmalar. Ben de kendi doktora tezimde bu kavramı iş yerine uyguladım. Dedim ki acaba çalışan iş yerinde öz doğrulayıcı geri bildirim alamazsa ne oluyor? Ve şunu gördük, örgüte bağlılık azalıyor. İş yeri ilişkileri olumsuz etkileniyor. İletişim olumsuz etkileniyor. Çünkü kişi beraber çalıştıklarının kendisini tanımadığını ya da yanlış tanıdığını düşünüyor. Bu da bizi huzursuz ediyor ruhsal olarak, psikolojik olarak bizi rahatsız ediyor.
0: Bunun önüne nasıl geçilebilir? Bu anladığım kadarıyla eskiden beri konuşulan hani takdir edilme isteğinden farklı bir şey.
1: Farklı.
0: Evet,
1: evet, farklı. Farklı. Yani şöyle söyleyeyim size, mesela kendini olumsuz şekilde tanımlayan kişiler de var. Onlar da olumsuz şekilde tanımlanmak istiyorlar karşılarındaki kişi tarafından.
0: İlginç.
1: Evet.
0: Peki eskinin kültürünün yerini bambaşka unsurlar aldı şimdi. Nasıl harmanlanıyor bu durum? Neler değişiyor? Mesela işte farklı kuşakların birlikte çalışması ya da kadınların durumu. Bu konuda değişimler var mı?
1: Var tabii, çok aslında farkına varmıyoruz değişimlerin içinde yaşadığımız için, ama dışarıdan bakabilsek iş hayatında da çok şeyin değiştiğini görüyoruz gerçekten. Mesela benim kendi gözlemim, çalışanlar artık ihtiyaçlarını daha çok dile getiriyorlar. Eskiden böyle değildi. Eskiden biz buna ses davranışı diyoruz. Yani eskiden gidip de düşüncelerini, istek ve ihtiyaçlarını müdürüne, yöneticisine söylemek kolay değildi. Kabul gören bir şey de değildi. Eski kuşaklar bunu yapmazdı. Şimdi bunun daha çok yapıldığını görüyoruz. Yani kültür burada biraz değişmeye başladı. Daha çalışanın da sesinin çıktığı bir kültüre doğru gidiyoruz.
0: Yöneticilerin kapıları daha açık mı?
1: Aynı yani, açmak zorunda kalıyorlar çünkü o kapı bazen yumruklanabiliyor açmazlarsa.
0: Tabii, abartarak söylüyoruz
1: Evet, evet,
0: bunu.
1: evet.
0: Kadın algısı nasıl şu anda çalışma hayatında?
1: Eskiye oranla daha iyi ama hala bu konuda da almamız gereken yol olduğunu söylemek lazım.
0: Kadınlar nasıl bir rol oynuyor? Kendilerine verdikleri rol nasıl?
1: Tabii şimdi kadınların iş yerinde kendilerine verdikleri rol ya da onlara verilen rollere bakmak için öncelikle toplumda kadına verilen roller neler, onlara bakmak lazım. Genel olarak kadına bakım rolü veriliyor biliyorsunuz toplumlarda. Sadece bizim toplumumuzda da değil bu.
0: Tabii.
1: Kadın çevresindeki herkese bakım veren, pişiren, taşıran, ilgilenen, şefkat gösteren, aynı şeyin iş yerinde de beklendiğini görüyoruz. İş yerindeki kadınlardan da bir bakım vermeleri bekleniyor. Örnek verelim, birinin doğum günü kutlanacaksa işte o çayı taksim eden, pastayı kesen kadınlar oluyor.
0: Kadınlar.
1: Çok basit bir örnek oldu ama iş yerinde aynı beklentiler devam ediyor.
0: Peki toplumdaki rollerle çalışma hayatındaki bu rollerin uyuştuğunu görüyoruz. Bunda bir değişim ihtimali var mı yakın zamanda? Siz dediniz ya, bazı şeyler de değişiyor.
1: Evet.
0: Yani olumlu ya da olumsuz yönde farklılaşma var mı?
1: Ya, olumluya doğru bir değişim var. Çok küçük de olsa var. Eskiden iş hayatının bütün bağlamlarını düşündüğüm zaman daha az kadın görüyorduk. Şimdi daha çok kadın görüyoruz. Dolayısıyla kadın varlığına iş yaşamında alışılmaya başlandı. Bu önemli bir değişim.
0: Peki sektörler açısından biraz konuşabilir miyiz bu konuyu? Çünkü farklı sektörlerde de bu konu farklı algılanabiliyor, değil
1: Tabii.
0: mi?
1: Ya erkek egemen sektörlerde tabii kadınların var olması daha zor. Kadınlar var olduğunda da yükselmeleri çok kolay olmuyor o tarz şeylerde, sektörlerde. Bunu görebiliyoruz ama bu alanda da bir iyileşme var. Örneğin eskiden kadın otobüs şoförü göremezdik. Kadın vatman, tramvay süren vatman göremezdik. Şimdi görüyoruz. Bu tabii ki iyiye doğru bir gidişin sinyalini veriyor bize.
0: Sizin eklemek istedikleriniz var mı bu değişen dünyada kurumsal hayata dair? Şimdi çok farklı kuşaklardan, çok farklı sektörlerden insanlar dinliyor bizi.
1: Evet.
0: Ne dersiniz? Bu bir telaş mı yaratmalı, yoksa nasıl bununla uyum sağlanabilir?
1: Öncelikle değişimi bir öğrenmeye çalışmak gerekiyor. Neler değişiyor, neler farklılaşıyor hayatımızda. Ondan sonra da kendini açmak gerekiyor. Yani diretmemek lazım. Eskide diretmemek lazım. Eskide direttiğimiz zaman uyum sağlayamıyoruz. Kendimizi açarsak, diretmezsek illaki uyum sağlayacağız. Çünkü zaten insan uyum kabiliyeti çok yüksek olan bir varlık. Bir şekilde biz de uyum sağlayacağız. Yeter ki açık olalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz
1: Ben
0: efendim, bize
1: teşekkür
0: vakit
1: ederim.
0: ayırdığınız için sağ olunuz. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doktor Ela Burcu Uçel konuğumuz oldu. Mevsim

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde erteleme, gece geç yatma, günlük saatleri değiştirme, farklı bir hayat sürme gibi kavramları konuşacağız. Özellikle gençleri etkileyen bir durum. Bu konuyla ilgili Gazi Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Selçuk Aslan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk Gülden Hanım.
0: Sayın Aslan, şimdi aslında pek çoğumuzun yaşayabildiği bir şey. Gençleri özellikle konuşmak istiyorum ama gece oldu, yarın erken kalkacağım diyoruz ama bir türlü uyuyamıyoruz. O telefonu bırakamıyoruz, değil mi? Ya da televizyonun başından ayrılamıyoruz belki. Neden bu yatma saatini erteleme durumu bu kadar yaygınlaştı?
1: Evet. Öncelikle bu duruma biz gecikmiş uyku fazı diyoruz. Ve giderek, söylediğiniz gibi, son 20 yılda da bu giderek artıyor. Geç uyunuyor. Normalde işte 23'te, 24'te uyuyorsa kişi, bakıyorsunuz gece 02'de, 03'te, 05'te, hatta sabah 5'te, 6'da uyuyor. Ve bütün günü uyuyarak geçirebiliyor. Hı hı. İşte bu duruma gecikmiş uyku fazı diyoruz. Bu neden arttı? Bunun artmasının nedenleri yaşam tarzındaki değişimler. Şöyle ki, daha önceleri daha mekanik, fiziksel aktivitelerle hayatımız doluyken giderek daha dijital bir dünyanın parçası haline geliyoruz ve bedensel etkinliklerimiz azalıyor.
0: Evet.
1: Ve gece aktif olarak, yani zihinsel olarak aktif ama bedensel olarak inaktif bir hayat geçirmeye başlıyoruz. Özellikle genç jenerasyon, Z kuşağı diyelim, öyle bir yaşam tarzının içine daha çok devam ediyor. Bu yaşam tarzı içinde var oluyor ve oradan hayatını da kazanıyor ve o şekilde yaşıyor. Dolayısıyla ertesi gün erken kalkması da gerekmiyor. Geceyi uzatıyor. Çünkü gececi olmaya başlıyor bu durumda. Bunun artmasının en büyük nedeni dijitalleşen toplum ve aktivitelerin, fiziksel aktivitelerin azalmasıdır.
0: Peki şunu da düşünüyorum ama, yani eskiden de böyle şeyler olurdu, bu kadar fazla değildi. Biraz gençlerin biyolojik saatleri gereği gece daha aktif olmaları söz konusu mu acaba zaten?
1: Evet, çok doğru bir nokta. Evet, gerçekten de gençlerin bir kısmı, %4-5 kadarı normalde de böyle daha gececi olmaya uygundur. Ve bu yaşlılarda ise daha erkencilik ön plana çıkar. Hı hı. Popülasyona baktığınızda topluma belki bu %10'lara kadar çıkabilir. Yani o toplumun %10'u daha gececidir. Yaşlı popülasyonda ise 60 yaş üzerine var, 65 yaş üzeri diyelim. Baktığınızda ise daha erkenci olurlar hayat tarzı. Bu zaten böyle bir şey var ama bir de bunun üzerine eklenen daha işte dijitalleşen hayat bu oranları daha da fazla artırmış. Yaşam tarzı değişiklikleri bizi bu noktaya getirmiş. Bunun Türkiye'den önce, mesela Japonya bunu 20 yıl önce yaşıyor. Onlar böyle teknolojiyi çok yoğun yaşayan bir toplum idi 20 yıl öncesinde.

0: ve orada evde kalma, evden çıkmama sorunu büyük bir problem haline gelmişti gençler arasında. Bizde de aynı şey var. Mesela öyle bir bu sorun şu noktaya geliyor. Mesela günlerce gün ışığı görmüyor. Bir hafta boyunca evden çıkmıyor. Böyle bir şey, bu pandemi sürecinde de biliyorsunuz bu kargo, paket, her şey dışarıdan geliyor. Gidip alışveriş yapmanız da gerekmiyor. Dolayısıyla evden hiç çıkmadan, gün ışığı görmeden yaşayan bir kitle oluşuyor. Bunun sonucu şu: güneş ışığı görmezsek, güneş ışığı altında, gün ışığı altında yürümezsek, yürüyüş yapmazsak, aktivitelerimizi güne göre ayarlamazsak geceye doğru kayıyor. Kendiliğinden geceye doğru kayan bir uyku fazımız ortaya çıkıyor.
1: Tabii sizin söylediğiniz biraz daha uç bir örnek. Pandemiyle birlikte evde de olunca daha da artan durumlar oldu ama işe gidiyor ya da okula gidiyor, bir şekilde normal hayatını da sürdürüyor diyelim bir genç. Ama gece böyle bir davranış içinde ve gündüz bütün gün uykulu. Okulda akademik sorunlar yaşar, öyle değil mi? Ne gibi durumlar ortaya çıkıyor?
0: Evet, bir kere mesaiye yetişememek, derslere yetişememek, gündüz sabahları işlevselliğin düşük olması. Bu kronotipte, gececi kronotipte sahipse kişi sabahları erken kalkamıyor. Kalktığında da belki 3-4 saat kendine gelemiyor. İçsel işlevleri daha yetersiz kalıyor. Algılaması daha zayıf oluyor. Ve böyle tam zinde bir şekilde uyanması için öğlen saatlerinin gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla seçtiği iş alanları da buna göre oluyor. Ya da zaten yapamıyor çok o alanları. Bu biyolojik olarak gececi tipte ise kişi, bunlara adapte olması zor.
1: Belki az önce konuştuğumuz nörokapsayıcılık kapsamında değerlendirilmesi gereken bir durum ama bütün gençlerde ben gece insanıyım demeye başladı.
0: Evet.
1: Bu biraz da böyle dillere pelesenk mi oldu? Ne diyorsunuz?
0: Evet. İkisini ayırmak lazım. İşte sizin de söylediğiniz gibi çok güzel işaret ettiniz. Gerçekten bu tipe biyolojik olarak sahip olan, yatkın olan bireyler var. Bir de çağın getirdiği bu dönüşüm, dijital dönüşüm nedeniyle de bu şekilde daha geniş bir kitle bu şekilde yaşamaya başladı. Bu ikisini biraz ayırmak lazım. Bunu şöyle ayırabiliriz: şartlar değiştiğinde, birkaç gün içinde, birkaç hafta içinde buna adapte olanlar esasen bu sorunu fazla büyük yaşamayan bireyler oluyor.
1: Evet.
0: Yani diyelim ki bir işe başlıyor, işte çalışması lazım, atıyorum güvenlik görevli yapacak, o saatte orada olması lazım. Başlarda zorlanıyor belki bir hafta ama sonra onu yerine getirebiliyor. Ama gececi tipi biyolojik olarak çok belirgin bir bireyse bunu yapamıyor. İşte ek müdahaleler, ek ilaçlar gerekebiliyor. İşte orada da dediğiniz gibi kapsayıcı bir nöroçeşitlilik çerçevesinde bakarak ona daha uygun bir iş alanı bulması için bir rehberlik yapmakta fayda var.
1: Peki şimdi telefon ve sosyal medya burada nerede diye sormak istiyorum. Şu anlamda bir genç yatağa giriyor mesela, sadece 10 dakika bakacağım diyor. Sonra saatlerce kalabiliyor telefonda. Buna irade zayıflığı mı dersiniz? Buna bağımlılık mı dersiniz? Yoksa bunun keyfi bir durum mu? Bunun açıklaması nedir?
0: Bu konuda son yıllarda buna davranışsal bağımlılık diyoruz. İşte o parmak kaydırma hareketi, sürekli orada haz veren, illa çok haz veren bir şey olması gerekmiyor, merak uyandıran ve zihinde bir ufak bir pırıltı uyandıran bir durum kişiyi içeride dopamin salgılanmasına yol açıyor beyinde ve o sırada biraz iyi hissediyoruz, bir tık iyi hissediyoruz. O iyi hissedişin peşine düşüyoruz beyin. Yani beyin bağımlılık eğilimi gösterebiliyor ve sürekli böyle imajlar, içerikler ya da kısa videolar peşinde sürekli kaydırmaya başlıyoruz. Ve bunu bırakamıyorsunuz. 10 dakika diyorsunuz ama o 60 dakika oluyor. Ta ki böyle zihniniz artık yorgun düşene kadar bakıyorsunuz, bir saat geçmiş, ben ne yapıyorum deyip bırakıyorsunuz. İşte bu bağımlılığa dönüşüyor. Bunun adı bağımlılık. İrade zayıflığı değil. Ama bu durumu fark edip yavaş yavaş bu sınırları koymak lazım. İrade orada devreye gidiyor. Yani bilinçli olarak diyeceksiniz ki benim böyle bir sorunum var, bu çok büyüdü, o zaman ben bunu 15 dakikayla sınırlandırayım. Yani ekran

0: bağımlı için diyoruz ki mesela sabah işte 15 dakika, akşam 15 dakika ya da 30 dakika bunu geçmesin. Böyle sınırlar koyun, o sınırlar içinde kalın ve uyarıcılar koyabilirsiniz. Kendinizi oradan çıkartmaya davet etmeniz lazım.
1: Evet. Şimdi bakınca gençlerin hayatı da oldukça zorlaştı. Değişimlerden bahsediyoruz Sayın Aslan. Bütün gün dersler, okullar, bir de sınav ortamı sürekli. O sınav baskıları, belki ailenin baskıları. Şunu düşünen gençler de var galiba. Gece benim zamanım. Yani bilerek uyku saatini geciktirme durumu. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?
0: Şimdi ben de bu konuda bir yazı hazırlıyorum. Gece ve üretmek, gece sanat yapmak, gece yazı yazmak. Hakikaten böyle bir taraf da var. Geceyi verimli kullanabilmek üzerine. Çünkü gündüz birçok şeyle meşgulsünüz, birçok insanla uğraşıyorsunuz. Ama akşam gece size kalıyor. Çevreyle iletişiminiz, bağınız azalıyor. İç dünyanıza dönebiliyorsunuz ve kendi içinizdekileri yazabilirsiniz. Yapmak istediğiniz bir yazıyı tamamlayabilirsiniz ya da bir sunum hazırlayabilirsiniz. Ya da bir sanatla uğraşabilirsiniz, müzik yapabilirsiniz. Hakikaten böyle bir tarafı da var. Gece çünkü uyaranlar azalıyor.
1: Hı hı.
0: Ve kişi istediği şeye daha çok yönelebiliyor. Bu tabii üretici, yaratıcı bir faaliyet. Bunu yapabiliyorsa buna çok güzel.
1: Hı hı.
0: Bunu yapabilmek.
1: Ama
0: az. Bu az. Yani bunu şöyle söyleyeyim. Yani gece ben uyanık kalıyorum ama bunu verimli bir şeye çeviriyorum diyen bireylerin sayısı %1.
1: Evet.
0: Çoğunlukla pasif, işte Netflix karşısında yani dizi izleyerek ya da işte çok da bir katkısı olmayan YouTube serilerini izleyerek böyle ya da işte gamer olmak yani oyun oynayarak sürekli pasif bir şekilde zamanlarını geçiriyorlar.
1: Hı hı.
0: İşin doğrusu bu.
1: Ama bir çeşit intikam duygusu da var gibi. Hani gündüz bana ait değil, gece bunu yapıyorum. Böyle bir çalışma var mı bu konuda? Ne diyorsunuz?
0: Evet, doğru söylüyorsunuz. Biraz burada muhalif karakter ve proses duyucu bir yapı olabiliyor. Yani gündüz devam etmek zorunda olduğu şeylere bir anlamda gece kendi haz aldığı, keyif aldığı şeyleri yaparak onun karşılığını almaya çalışıyor. Tabii ki var. Bu bilinç altında var. İnsanın bilinç altında bu vardır.
1: Hı hı. Gece uykusunda gecikmelerin az önce bilişsel bir takım sıkıntılara yol açtığından da bahsetmiştiniz. İşte öğleye kadar kendine gelememek vesaire. Ruh sağlığı üzerindeki etkileri de var mı acaba? Mesela daha depresif oluyor mu bu kişiler? Duygusal dalgalanmalar yaşıyor mu? Son yıllarda anksiyeteyi, kaygıyı çok konuşuyoruz. Burada etkisi nedir?
0: Kesinlikle var. Şöyle bir etkisi var. Sürekli gececi olduğu zaman ve evden de daha az çıkıyor bu bireyler. Yapılan araştırmalarda bu kişilerin çıkmadığını evden, spor aktivite yapmadıklarını, daha sedanter bir hayat yaşadıklarını biliyoruz. Gün ışığı almadan yaşıyorlar ve fiziksel aktivite azalıyor. Sonuçta aşırı yeme davranışı artıyor. Araştırmalarda şu gösterilmiş. Obezite artıyor. Yani gececi olduğunda ya da uyku yoksunluğu yaşadığında kişi ve fiziksel aktivite kısıtlandığında hormonal değişimler de ortaya çıkıyor ve daha fazla atıştırma, daha fazla yeme, daha sık yeme davranışları ortaya çıkıyor ve obezitenin de bunun arasında kuvvetli bir bağlantı ortaya çıkıyor. Anksiyete ile ilgili bir bağlantı var. Kişiler artık dış dünyayı tehlikeli görüyorlar ya da sıkıntı verici görüyorlar. Agorafobi dediğimiz bir tablo ortaya çıkıyor.
1: Hı hı.
0: Yani insanların bulunduğu mekanlara daha az gidiyor. Yeni ortamlarda sıkıntı yaratır diye oralardan daha çok kaçınıyor ve daha konforcu, rahatını ve konforunu oluşturacak ortamlarda bulunuyor. O da kendi evi ortamı oluyor işte ya da kendi küçük arkadaş grubu olabiliyor. Dolayısıyla böyle bir sorun var. Bu da anksiyeteyi artıran bir şey. Sosyal anksiyeteyi artırıyor. Yaygın anksiyeteyi artırıyor. Hayatın her alanıyla ilgili tedirgin, kaygılı ve sürekli kaçınan ve cesaretini yitirmiş bireyler daha fazla karşımıza çıkabiliyor.
1: Bu gece geç yatma davranışı aslında birçok açıdan risk taşıyor. Ebeveynler ne yapabilir? Nasıl davranmalı? Yani bırak artık telefonu, yat artık demenin bir faydası.

0: oluyor mu pek göremiyoruz galiba. Evet. Ne dersiniz?
1: Az önceki sorduğunuz, işaret ettiğiniz noktayla bağlantılı olarak gençlik yaşlarında tabii bir karşı çıkış da var. Yani ebeveynle karşı kendi kimliğini oluştururken onun istediği şeylere bir karşı koyuş içinde de oluyor. O yüzden gece geç uyumayı bir kazanım gibi görebiliyor. Bence burada katı kurallar koymak çok işe yaramayabilir. Ama kuralları daha erken yaşlarda koymak işe yarar. Yani 17 yaşında, 18 yaşında birine bunları dayatmak çok zor. Hı hı. Ama rasyonel bir şekilde ve işlevsel bir şekilde 9-10 yaşlarından itibaren çocukla kurduğumuz iletişim içinde onun dünyasından kopmadan onu anlayarak bu yaşam ritmi, yemek düzeni, uyku düzeni bunları devreye sokmamız lazım. Ama hı hı. bunlar bozulduğunda, yaş ilerlediğinde bunları toparlamak çok zor. Ancak bunun için belki oturup bence o gece tartışmak yerine daha sakin bir zamanda, daha barış çubuklarıyla giderek yani hı hı hı. oturup bunun bir sorun olabileceğini, bunun sonuçlarını, bunun dezavantajlarını konuşarak davet etmek bence yararlı olur. O, çünkü gençlerde şöyle bir şey var. Bir şey aklına yattığında, onun için yararlı olacağına inandığında ancak o yönde adım atacaktır. Yoksa böyle yapmalısın, şöyle yapmalısın dediğimizde o yönde bir adım atmayacaktır. Hı hı. Kendi inançlarına göre davranacaktır.
0: Evet. Gençlerde erteleme davranışı da yaygın mı? Son yıllarda yaygınlaştı mı acaba?
1: Kesinlikle. Ertelemecilik bir başlık olarak üzerinde konuşabileceğimiz bir konu. Ertelemecilik sadece gençlerde değil, orta yaşlarda da çok fazla. Ertelemecilik depresyonun bir parçası olabildiği gibi, depresyon yani değersizlik, yetersizlik düşünceleri olmaksızın da insanlar çok fazla erteleme yapabiliyorlar. Ertelemecilik doğal bir eğilim. Bizler modern hayatın ya da bu teknolojik yaşamın getirdiği şeyleri zorlanıyoruz. Bunlar bize sıkıntı veriyor ve biz birçok görevimizi erteliyoruz. Daha kolay bize keyif veren, daha bize iyi hissettiren şeyleri yapmaya yöneliyoruz. Hı hı. Ama mesela bir ödev hazırlamak, bir sunum hazırlamak ya da işte bize zorlayıcı bir takım görevleri daha çok erteleyebiliyoruz. Bu ertelemecilikle ilgili sadece gençlerin sorunu değil. Ama ertelemeciliğin artmasının en büyük nedeni yine kişiler arası ilişkilerdeki kopuşlar. Çünkü biz dayanışma toplumu içinde yaşarken fiziksel aktif ve gündelik olarak bir şeyleri yapıp sonuçlarını alan bir toplumda yaşarken artık daha bireysel bir toplumda yaşıyoruz ve birçok şey anlamını yitiriyor. Hı hı. Dolayısıyla bireyler daha çok erteliyorlar. Bakın size şöyle bir örnek vereyim. Erteleyen bir kişi kendi işlerini ertelerken bir arkadaşı gelip bir şey rica etse onun işini hemen yapar. Hı. Doğru değil mi?
0: Evet, doğru.
1: Dinleyicilerimiz kendilerine sorsunlar. Kendi işlerini ertelerken bir dostun, arkadaşın ya da sevdiğin bir insan bir konuda yardım istese onu daha kolay yapar. Neden acaba? Bunu bir düşünün. Neden daha kolay yapar?
0: Evet, güzel.
1: Neden? Çünkü biz sosyal ve dayanışmacı bir canlı olarak ötekine yardımcı olduğumuzda haz alırız, keyif alırız. İyi hissederiz yani. Hı hı. Ve o iyi hissetmenin ödülünü hemen alırız. O işi yapıp hemen sonucunda iyi hissedebiliriz. Arkadaşım işini yaptım dedi. Ama kendi işimizin sonucunun ödülünü hemen alamayız. Aylar sonra, yıllar sonra gelir bu adımların sonucu. Dolayısıyla insanın iç dünyası, bilinçaltı o zaman nasıl bakıyor işe? Bir yıl sonra gelecek iyi hissediş ve ödüldense bugün, bu akşam, bugün, bu hafta ben nasıl iyi hissederim peşinde oluyor. Dolayısıyla ertelemeciliğin ben psikolojisini böyle izah ediyorum.
0: Evet.
1: Buradan nasıl çıkacağız? Buradan tabii ki kendimizi tanıyarak çıkacağız. Hı hı hı. Kendimize bir yol haritası koyarak.
0: Ve gençlere de.
1: Neden bu işi yapmam gerekli? Yani inanmak çok önemli.
0: Evet.
1: İnanmak ve motive etmek çok önemli. Onu sağladığımızda ancak ertelemeden çıkabiliriz.
0: Gençlere de tembel demeyeceğiz o zaman. Bazen tembel olsalar da
1: aslında hepimizde var bunlar.
0: Evet,
1: eşkinlerde de var.
0: Doğal olarak insanız hepimiz ama öyle yaklaşırız. Evet. Onları da kendilerini tanımaları açısından yardımcı olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. İyi günler diliyoruz size.
1: Ben de çok

0: teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz için. Hoşçakalın.
1: Sağolunuz. Gazi Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Selçuk Aslan konuğumuz oldu. Ve bugün de Yaşamın Ritminin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın. Yaşamın Ritmi.

0: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
1: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar. Yapımcı Mebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Osmanlı'da şöyle bir kavram vardı. Kazan kaldırma ve akide şekeri. Akide şekeri hala var günümüzde. Ben de çok severim.

kazan kaldırma Osmanlı döneminde Yeniçerilerle padişah arasındaki bağları ve anlaşmaları, isyanları simgeleyen tarihi bir kavram. Kazan, Yeniçeri ocağının birliğini, beraberliğini temsil ediyor. Akide şekeri ise sadakatin ve tatlılığa bağlanan anlaşmaların göstergesi. Hani akide nereden geliyor? Akit, yani sözleşmeden geliyor. Akide olarak günümüze kadar gelmiş bu akide sözcüğü.

0: Yeniçeriler yemek pişirdikleri bu büyük kazanları kutsal sayarlarmış. Ocağın varlığını simgeleyen kazan kaldırma, Yeniçeriler padişahtan hoşnut olmadığında bu kazanları ters çevirip isyan ederlermiş. Günümüzdeki isyan etmek, ayaklanmak anlamına gelen kazan kaldırma deyimi buradan gelmektedir. Padişah Yeniçerilerin isteklerini kabul edip ulufe dağıttıktan sonra kazanlar tekrar kurulur, çorbalar pişirilir ve içilirmiş. Bu durum her şeyin yolunda olduğunun göstergesiymiş. Evet, tatlıya bağlanan işler, yani padişahla Yeniçerilere ulufelerinin dağıtıldıktan sonra, sorunlar çözüldükten sonra akide şekerleri ürettirilip dağıtılırmış. Bu tatlı devlet ile asker arasında her şeyin tatlıya bağlandığı ve sözleşmenin yenilendiğini ifade edermiş. Bunları anlatırken aklıma hoşafın yağ bağlaması deyimi geldi. Bu da yine Osmanlı'dan kalan bir deyim. Yemekleri yapan aşçı başı işten ayrılmış ya da hastalanmış, orasını hatırlamıyorum. Yerine gelen aşçı başı ise pilavda kullandığı kaşığı pilavdan çıkarır, hoşafın içinde kullanırmış. Dolayısıyla pilavın yağı hoşafın suyuna geçer, hoşafın yüzü yağlı yağlı olurmuş. Günlerden bir gün aşçı başı görevinden ayrılmış, asıl aşçı başı gelmiş fakat pilavın kaşığını hoşafta kullanmadığı için hoşafın üzeri eskisi gibi, hoşafın yüzünde saydam yağ tabakası görüntüsü kaybolmuş. Ama Yeniçeri bunu hiç beğenmemiş. Hoşafın yağı kesildi diye şikayette bulunmuş. Evet, hoşafın yağı kesilmiş efendim. Bu da günümüze kadar gelen bir deyim olarak kalmış. Evet, sizlerle biz yeniden görüşmek isteriz. Oradaysanız bekliyoruz. Hoşça kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, spikeriniz ben Mücella Karada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Paket kapsamında aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için sarf edilen